0: 50 yılında gerçekten katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz biraz Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
1: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
0: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor evet. Bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
1: Evet.
0: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani evet. İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
1: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
0: Evet.
1: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi sıra de bu dışı, yüzden kullanılır yani.
0: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl her 4 yılda bir aslında ufak ufak
1: yenilikler
0: hani ete
1: geliyor.
0: Kemiğe büründüğü. Görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan ya, konuşmuyorsa
1: evet.
0: Daha oraya gelemedik biz.
1: Daha onu başaramadık. Ve
0: daha da var ona bu arada.
1: Var.
0: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde 8-3. Güney Kore'yi de 9-0 biraz az gol atın bari.
1: Evet yani. Hani, o yüzden de en gollü.
0: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38. olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani evet. O döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla, o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım
1: evet, Puşkas,
0: Macaristan.
1: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
0: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı daha önce söyledik. 8-3 evet. Yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya yeniyor. 4-2.
1: Evet.
0: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyonu da olan ve kazanan.
1: Belki
0: Uruguay da 4-2 yeniyor. Yayın,
1: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı işte klasiklik usulü değildi evet. Diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanmıştı.
0: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
1: Bir de.
0: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
1: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
0: Evet.
1: Daha üstüne de kolay kolay bence daha da çıkmaz hayatta böyle bir şey.
0: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
1: Yani.
0: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
1: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe sadece gollerle de geçmiyor.
0: Geçelim mi?
1: Vallahi fena şeyler var bu.
0: Ekstra bilgiler.
1: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii.
1: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama Ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Burn savaşı, Burn muharebesi.
0: Evet, böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki dünya kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu, yani kol kırılma, bacak kırılma,
1: tabii,
0: burun kırılma.
1: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
0: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani. Öyle bir tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
1: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu da? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
0: gitmedik.
1: Ama
0: gitmedik.
1: Gidemedik.
0: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya, tercih bizi.
1: Gidemedik ama paramız yok.
0: Yani gidemedik deyince sanki yeni.
1: Ha yok, gidemedik.
0: Hani. Biz dedik ki para yok, gitmiyoruz.
1: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem, şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler, hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik, ikinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan. Evet. Senin sahanda, benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
0: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
1: Çok acayip.
0: Değil mi? Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026 evet olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 2020 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli. Evet. Sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
1: Gerçekten ben bu araç...
0: Tabii hakkımız da var tabii. Yok değil, İspanya'yı yenmişiz yani. Var. Az buz bir şey değil ama...
1: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
0: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan, geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani.
1: Tabii.
0: Başka bir bilgi vereyim yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0 yani.
1: 7'lik nereye atacağız zaten?
0: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda evet olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ha, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark
1: evet
0: ettiysen.
1: Evet,
0: Brezilya
1: evet
0: böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak falan. Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
1: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
0: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı evet, hani kanlı.
1: Az önce bahsettiğimiz.
0: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan-Brezilya maçı.
1: Maç muharebesi.
0: Içinde, aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir... olay olmuştu değil mi? Koştur o şeydi. İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki koridor tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia artık ediliyor yani. Böyle bir durum var.
1: Nasıl bir... Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adidasler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
0: Evet.
1: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
0: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
1: Biz marka kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
0: Evet bakıldığında.
1: Yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisine şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
0: Çok doğru, ben. Çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp.
1: Gol atan da vardı, gol atan o da doğru vardı. Söylüyorsun.
0: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
1: Aynen.
0: Çorap morap ne hale geldiyse Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
1: Evet.
0: Haliyle o ilk dönemleri yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle... Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
1: Tabii.
0: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
1: Tamam, beraber.
0: Uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani yani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
1: Evet.
0: Çünkü gerçekten
1: dinlesinler.
0: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
1: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
0: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Fritz Walter sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki hani Walter havası diyorlar
1: evet,
0: yağmur
1: evet,
0: yağdığında.
1: Evet evet onu ben biliyorum.
0: Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
1: Benim havalar diyor.
0: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
1: Evet.
0: Macaristan 3-2 kaybediyor.
1: Evet ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
0: 58.
1: 58 çok heyecanlandırıyor çünkü 1958 şimdi bütün bu okurken bunların okumalarını yaparken çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
0: Evet.
1: Yani Pele'nin merhaba dediği kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
0: Evet.
1: 17 yaşında.
0: Hatta şöyle şey 17 yıl 238 gün.
1: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
0: Ve hala o rekor kırılamadı yani evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
1: Sen ben gene popülerlerdenim.
0: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
1: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
0: Burada sonra da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu da
1: İkisi bir arada yani. Güzel oluyorlar yani.
0: Evet.
1: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
0: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
1: Evet.
0: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Evet.
0: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de.
1: Yine siyaset girmiş işin içine.
0: İsrail yani. Yine İsrail.
1: Yine İsrail, gene İsrail ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
0: Yok. Yani. Ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı o zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi? Yani hani illa oynayacaksın deyip Galler'le oynatmış ve elenmiş. Bugün baksana yani.
1: Şimdiki FIFA Trump'ın arka bahçesi diyeceğim yani.
0: Tabii ki
1: yani.
0: Canım yani. Şu kupayı neredeyse Trump'a verecekler yani.
1: Aynen öyle bir durum
0: böyle
1: var.
0: Böyle bir tablo.
1: Şimdi 58'in çok heyecanlandırması sebeplerinden bir gerçekten futbolcularda oyuncu galerisi inanılmaz olağanüstüydü. İşte Pele'den bahsettik, Garincha'dan bahsettik, Didi var, Vagallo var, Zagallo var. Bunlar Brezilya cephesindeki isimler. Fransa'da Fontaine var. Fontaine gerçekten unutulmayacak isimlerden biri. Raymond Kopa yine unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim
0: 6
1: bugün.
0: 6 maçta.
1: Bu rekor hala kırılmış değil.
0: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala kırılamıyor yani.
1: Ama onda bir de şu da var. Mesela ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
0: İyi de o dönemin futbolu da
1: kıran kırana o başta.
0: Kıran kırana yani hani yani düşünsene yani
1: ama şöyle
0: şimdi
1: de oluyor.
0: Çocuğu oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
1: Tabii her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte geçen anlattık onu da yani.
0: Ölen de oldu
1: yani.
0: Bu öldürülen de oldu.
1: Ölü bulundu diyelim ona biz.
0: Yani.
1: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
0: Evet.
1: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
0: Çok hani
1: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
0: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalının kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa ya da hadi Uruguay'ı geçtim ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
1: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti. Evet. 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
0: 13
1: şey.
0: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
1: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
0: 4 tane Batı Almanya yapmış.
1: Doğru, 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine yani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
0: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
1: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş. Evet. Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adam.
0: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanların, ya bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
1: Para.
0: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
1: Evet.
0: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
1: Evet.
0: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
1: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. Nice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçe için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor kağıdı, yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçe'de hala futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
0: Hala futbolun kralı kaldı, kralları. Doğru. Denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. Sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
1: Nasıl ağlamasın? Daha,
0: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
1: duruyor.
0: Herkesin hafızasında da evet. Duruyor.
1: Doğru.
0: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire, birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
1: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor? Para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz. Rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Büru'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
0: ben
1: bile
0: yok.
1: Ben
0: sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle anlatıyorsun.
1: Yani koskoca yani, Dünya Kupası'nın gibi ayağında kramponu
0: evet, olacak. Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
1: Evet.
0: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim.
1: Paramı almazsam idmana çıkmam.
0: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa de elinizde bir gerekçe olur.
1: Evet.
0: Yani diyelim diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te, Brezilya'da sarı forma giyiyor. kura sonucu İsveç. Bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
1: Evet, uğursuz geliyor.
0: Travma, uğursuz geliyor diye. İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor. Ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın helerinidir, bize uğur getirecek.
1: Kendime yakın
0: onları
1: hissettim.
0: Onları öyle hissettim.
1: Hurafe. Ben de olsam aynı. Ben de bunu söylerdim yani.
0: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı. Ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
1: Evet.
0: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
1: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
0: Yaşin hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
1: Evet.
0: Oraları anlatıyoruz efendim, yani ta oralardayız daha yani.
1: Futbolun beşiği.
0: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç'i özellikle. Çünkü İsveç'i yeniyorlar. Ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum. Görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
1: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de. Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var.
0: Evet.
1: Bununla da çok fazla konuşuluyor.
0: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde
1: bir
0: deprem.
1: Evet.
0: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
1: hem de
0: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız 62 Dünya Kupası'na. Biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
1: Yani 1960 Şili depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
0: En kanlı.
1: En karanlık şiddeti Şili 1962 en kanlı Dünya Kupası olarak nitelendiriliyor.
0: Şili İtalya maçı. Şöyle söyleyeyim mi? Yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız. Sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebebi oluyor. Yani şöyle ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya birinin ölmesi mi gerekiyor?
1: Evet.
0: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
1: Evet,
0: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
1: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
0: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyon. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
1: Ama Pele'yi kurban ediyor. Bu maçta Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
0: yerine
1: burada kasti
0: geliyor?
1: Bir şeyler
0: yerine
1: var.
0: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
1: Yerine
0: var.
1: Sizin mazlumların... Mazlumların
0: demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak belki hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor kakalıyor ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
1: büyük
0: çok büyük rol oynuyor. Çok etkili.
1: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinci hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
0: Evet.
1: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinci'ye hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinci'ye üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
0: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinci'ye kırmızı kartla oyundan atılıyor. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın hakkı bunun diye devlet başkanı dahi kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
1: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa, en iyi oyuncuları sakat. Aa, şahane, çok seviniyoruz.
0: Değil mi?
1: Çok seviniyoruz yani. Aa, en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
0: yani,
1: istemiyorlar.
0: Yani şimdi şöyle hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
1: Evet.
0: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
1: bir de.
0: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. hani futboldan gerçekten keyif almaya. Hı hı. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet, keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
1: Evet.
0: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa, ya ben İzlemek seni izleyince istiyor. Keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
1: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor: bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
0: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum, o ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
1: Evet, onlar
0: FIFA
1: da...
0: bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
1: Peki.
0: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
1: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim.
0: Mi?
1: Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
0: Hadi ben de bir sürpriz misafir
1: gibi. Güzel
0: bugün
1: bir
0: de,
1: şey o.
0: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasına şişiyor.
1: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
0: İşte Garic ya bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
1: Ya köpek kaderini değiştirmiş ya. Ya köpeğin de kaderi değişmiş, şahane güzel
0: bir şekilde
1: şey
0: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Yani
1: evet.
0: Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış. Peki. İlginç bir olay.
1: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
0: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
1: Söyleyelim.
0: Bahsedelim mi?
1: Bahsedelim.
0: Program açılışında bir şarkıyla
1: şu anda
0: yapmıştık.
1: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
0: Bir ara tamam, Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
1: Evet, az önce de dinledik.
0: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle, işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de evet, ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
1: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
0: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Ya fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz, çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
1: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya Fair Play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
0: yani,
1: bir
0: şu anda olmasına imkan var mı?
1: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
0: Evet.
1: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
0: ilginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Hı hı. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız, hı hı, olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin, hı hı, var olduğu dönem. Afrika'da, Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden, hı hı, Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'nin, İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
1: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki, ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık, evet, olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya, hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama kupanın çalınması çok acayip değil mi?
0: Kupanın çalınması acayip, bulunması da acayip.
1: Yani tamamen.
0: Ne olmuştu peki?
1: Şimdi efendim, meşhur kupa çalınıyor, bildiğimiz kupa çalıyor. Evet. Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor. İşte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor. Aynen. Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
0: Bulunuyor. Hala şahane. Da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir. Yani meraklıları için.
1: Evet, meraklıları için.
0: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle. Mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
1: Evet canım.
0: Kuzey Kore, çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Aynen İtalya. Öyle, çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı, hı-hı, kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
1: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor. Yani çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
0: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
1: Haydi hızlanalım.
0: Dakikamız kısalıyor.
1: Nasıl geçelim?
0: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst, bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü,
1: geçti
0: değil mi diye,
1: geçti mi geçmedi mi diye,
0: evet, tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
1: Peki o halde haydi kısa kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
0: Tabii
1: o zaman.
0: Ki.
1: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
0: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
1: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
0: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2 iken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden, Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
1: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
0: Aynen öyle.
1: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar

0: Hı-hı. vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
1: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3., Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
0: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1970 bir dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Nihayet.
1: Evet, nihayet. Nihayet. En sonunda birileri düşünmüş.
0: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
1: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle. Televizyonlara gelince birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
0: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de, hı hı, maçlar genellikle öğlen saatine geliyor. Evet. Çünkü saat farkından dolayı. Hı hı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani, hı hı, futbola öncelik verildiği dönemler.
1: Evet.
0: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. Hı hı. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
1: sözü geçmiyor aslında.
0: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
1: Evet. Onun sözü
0: öğlen
1: geçmiyor.
0: Öğlen sıcağın. Evet.
1: Ben.
0: Şimdi ama...
1: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz, şudur budur falan diye, ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
0: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin, gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka
1: özellikle
0: bilgi yoksa...
1: Özellikle ben bir notu aktarmak
0: tabii ki,
1: istiyorum.
0: Ondan sonra ekstra bilgi vereceğim.
1: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
0: Öyle mi?
1: Evet, herkes tek tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
0: Öğretmen, asker o disiplin getirmiş. Yoksa biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
1: Aynen, aynen, golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa kısa o zaman geçelim.
0: Geçelim ekstra bilgilere.
1: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz, işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş. Yani sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
0: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini, hakemi anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem
1: anlatıyor. Seni
0: uyarıyorum
1: diyor.
0: Hani bazen tepki, kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme
1: aynen
0: gelme.
1: Öyle.
0: Biraz aslında o farklı oyuncuların, hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare,
1: evet,
0: toplar. Herkesin olmuştur herhalde, değil mi böyle bir topu?
1: Olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Aynen öyle. Ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
0: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak

0: geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Hı hı. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Hı hı. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın olduğu bir olay çıkıyor.
1: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
0: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
1: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
0: Tabii ki.
1: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi sona erdi.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Değerli dinleyiciler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım. Ne diyorsun Özgür? Ne yapacağım? Ha tamam, pardon. Şimdi... Ay çok iyi ya. Şimdi sevgili editörüm Öznur'a söyledim, dedim Öznur böyle böyle ne olur bana unutturma dedim. Ondan sonra Öznur dedi ki inşallah unutmam dedi. Bir de böyle yani niye ben de bir garibim yani, niye böyle bir durduk yere böyle bir sorumluluğu insanın üzerine yıktıysam canım benim ya, o da kırmadı beni. Ondan sonra acaba gittim Özgür'e de söyledim. Tabii Özgür'e böyle söylemedim. Ya Öznur'a söylediğim gibi söylemedim. Ondan sonra o kadar fark olsun artık yani. O kadarcık fark olsun. Ondan sonra acaba sevgili dinleyiciler. Neyse bir şey hatırlatmalarını istemiştim de onu sağ olsun hatırlattılar. Şimdi söylemiyorum ve unutuyormuşum. O fena olur. Efendim hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. 13.25'e kadar sizlerle birlikteyim. Melik Joy bugün birazdan konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te stüdyo konuğum olacak. Değerli dinleyiciler, özür dilerim. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz zaten, oradan takip edebilirsiniz. çok özür diliyorum. Bu arada unutmadan hemen söyleyeyim. Yani unutmamak için bu kadar kıvrandık. Çok güzel bir konser var bu cuma günü. Şimdi bir stüdyoda ağırladığım, gerçekten uzun zamandır da kendisini misafir etmeyi çok istemiştim. Kısmet de oldu sevgili Merve Demirci. Gerçekten inanılmaz güzel bir enerjisi vardı. Harika bir program olmuştu. Bence Türkiye'deki en özel seslerden bir tanesi demiştim kendisine. Enerjisi de çok güzel, çok yüksek bir insan. Çok kıymetli hocamız Merve Demirci. Değerli dinleyiciler, ilerleyen süreçlerde yeniden tabii burada stüdyomuzda tekrar konuk alırız. Çok isteriz kendisi de müsait olduğu sürece. Yarın cuma günü çok güzel bir konser gerçekleştirecek Kanyon'da, Jolly Joker'de. Değerli dinleyiciler, saat 22'de o konsere, o güzel sesi, o efsane sesi, o harika sesi izlemeye, dinlemeye, o güzel enerjiyi bence gidiniz kıymetli dinleyiciler. Ben orada olacağım yani, hani bunu da söyleyeyim, söylemeden de geçmeyeyim. Böyle bir konser kaçar mı ya? Hakikaten harika şarkılara imza atıyor. Sağ olsun, var olsun Merve hocamıza, sevgili Merve Demirci'ye de sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Keşke şey yapsaydık, söylemedim. Dinleyicilerimizden bir dinleyicimize şey verseydik, ne bileyim bir iki, bilemedim şimdi, ama Merve hocama söylemedim, böyle bir ufak minik bir yarışma yapıp değil mi Özgür, konser bileti verseydik, bilemedim ki şimdi, söylemeden olmaz abi, ne yapalım yani. Ama cuma günü yarın akşam saat 22'de. Değerli dinleyiciler, sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, Twitter'da Radyo Sputnik ve WhatsApp numaramızda Özgür'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Sever misin lahmacun?
2: Efendim Kemal'cim?
0: Yiyemiyorsunuz uzun zamandır. Sen sever misin?
2: Koktu
0: öyle değil mi? Değerli dinleyiciler, siz sever misiniz lahmacun? Lahmacun efsanedir demiş dinleyicimiz. Acılı mı?
2: Acısız mı? Nasıl?
0: Acısız.
2: Kemal?
3: Her türlü abi ya.
0: Özgür, 4 tane lahmacun bir açık ayran. Lahmacun enflasyonu 5 yılda %2900'e yükseldi. 2021 yılında lahmacun ne kadarmış biliyor musun? 6 lira. Bugün 180 lira. O zaman da pahalıydı. Yani 6 lira olduğu zaman da pahalıydı. Sen ne diyorsun Mikail? Sever misin lahmacun? Annenle birlikte okul aralarında 1,5 liraya yiyordunuz. Şimdi geldiği noktaya bak. Vay vay vay.
4: Yandım dedikçe buz gibi ayran, edalı cilveli lahmacun. Lahmacun.
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta

Özgür ver sesi, geç kalmayalım. Geç kalmayalım. Vakit dar. Melik Joy, saat 12.30'dan sonra stüdyo konum olacak hanımlar beyler, bir kez daha hatırlatalım. 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te onunla beraber yürüyeceğiz. Bu arada bir şey daha unutturma Özgür. Ama sen de var ya Okan'cım ya, Allah Allah. Bir aklında tut, notlarına yaz. Abi şey, Fenerbahçe'nin teknik direktörü saat 13'te belli olacak. Bir şey söyleyeyim mi? Bak, Fenerbahçe'nin teknik direktörü muhtemelen Aykut Kocaman. Aha da buraya yazıyorum. Ama bana bu bilgiyi kim verdi? Bana bu bilgiyi sevgili şef editörümüz, haber spikerimiz sevgili Selin Yazıcı verdi. Ben onun yalancısıyım. Ya bu cümle de bana bir enteresan geliyor. Yani tamam, yalancıyım. Birinin de yalancısıyım ama onun yalancısıyım. Yani sanki hani o kişi yalanı kendi söylemiyor, söylettiriyor gibisinden oluyor. Öyle bir anlaşılıyor gibi, öyle değil. Selin bana söyledi. Muhtemelen dedi Okan'cım dedi, Aykut Kocaman dedi. Ondan sonracıma dinleyicilerimize soralım dedi sevgili Özgür. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 saat 13'te açıklanacak olan Fenerbahçe teknik direktörü sizce kim olur? Değerli dinleyiciler, bizimle isterseniz paylaşabilirsiniz. İstemezseniz de paylaşmayın, siz bilirsiniz. Okan abim iyi yayınlar demiş. Herkese selamlar demiş sevgili Ömer Abacıoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum canım kardeşim. Merhaba, adım Ahmet Tamer. Ücrevi yoluyum. Salı günü beni apar topar işten çıkardılar. Eşim hamile ve kiracıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan sonracımı. Ha, bu yani zor durumdaymış dinleyicimiz. Onu bizimle paylaşmak istemiş. Çok fena ya, çok fena gerçekten. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. WhatsApp numaramız, buradan mesajlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Saat 13'te açıklanacak olan Fenerbahçe teknik direktörü sizce kim olur? Hatta kim olmalıydı da diyebilirsiniz. Mikael sence kim olur? Evet, Aykut olur. Peki o mu lazım? Sen Fenerbahçeli miydin? Ha, değilsin. O zaman çekil şuradan ya. Sana niye soruyoruz ki ya? Bir de yorum yapıyor. Ha, o kadar yıldır kaybediyorlar ki abi, artık kazansınlar diyorlar. Peki hadi bakalım. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Şimdi Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı, yeni partiyi hazır tutmayıp milletin umutlarını kırmayacağını, bir partinin uzun vadeli hazırlığını yaptıklarını söyledi. Bir baskın seçim ihtimaline karşı da bir başka siyasi parti hazır olmalı ve baskın seçimde Cumhurbaşkanı adayını gösterebilecek grubu olan partiler gösterebilir. Milletvekili isim listelerinin verileceği bir partinin hazır olması lazım. Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak, ama bir yerde Z planı lazım. O planlarda hazır demiş Özgür Özel. Değerli dinleyiciler, ben size söyleyeyim, yeni parti gelir. Yeni parti gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ayrılık muhtemelen gerçekleşir ve yeni parti bence gelir kıymetli dinleyiciler. Hatta İstiklal Partisi falan deniyor. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın için tedbir kararı kaldırıldı. Kararın 3'e karşı 10 oyla alındığı öğrenildi. Böylelikle Gökhan Günaydın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı görevine devam edecek. Diğer taraftan da CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda 9 tedbir kararının 8'i reddedildi. Hanımlar beyler, bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu yeni gelen günde değerli dinleyicilerimiz. 23 ilde operasyon, 330 gözaltı. Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık operasyonu kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı açıklama. 330 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 991'i tutuklandı denildi bu açıklamada. Hanımlar beyler. Şimdi Hira Nur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşer'in 6 yaşındaki kızını evlendirmesi skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Gümüşer hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi değerli dinleyiciler. Ah benim canım ülkem, ah benim güzel ülkem, ah benim acılarla boğuşan ülkem, kıymetli ülkem, uğruna ölürüm dediğim ülkem, sıkı sıkı sarıldığım ülkem, sıcaklığını her daim hissettiğim canım ülkem. Nehri, güneşi, havası, dağı, taşı,
vazgeçmem dediğim, kurban olduğum ülkem ne hallerdesin. Kararın ardından Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü açıklama yapmış. Memnun olmuş bu duruma. 6 yaşındaki kızını evlendirmesiyle ilgili değerli dinleyiciler, bu olayı gerçekleştirenler tahliye kararıyla teşekkür etmiş. Bir gün yazarı Timur Soykan bunu ortaya çıkarmıştı. 6 yaşındaki çocuğu dil istismarcıları savunan bu karara, karanlığa yazıklar olsun dedi. Bu arada işin berbat tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Karşılama böyle bir karşılama yok. Sanki pop yıldızıymış gibi öyle karşılama yaptılar. İnanamadım biliyor musunuz gerçekten. Fakat şöyle bir şey var. Bir maç, iki büyük takımın bir maçında, isimlerini vermeyeyim şimdi, konu başka yerlere gitmesin, çok kısa bir örneklendireyim. Bir taraftar sahaya giriyor, hakemi dövüyor. Hakemin yan hakeme falan girişiyor, bir şeyler yapıyor, ortalığa saldırıyor. Bu kişi karakola gidiyor. Karakoldan çıkarken tezahüratlarla karşıladılar biliyor musunuz? İşte bu durumun düzelmesi lazım ülkemizde. Hanımlar beyler, Amerika İran arasındaki 14 maddelik mütabakat ne var bu? Nihai ve kalıcı bir anlaşmaya varmak amacıyla taraflar arasında 60 günlük resmi bir müzakere süreci başlatılmıştır. Müzakereler boyunca taraflar birbirlerine karşı doğrudan ya da dolaylı askeri saldırılarda bulunmayacak. Ama tabii diğer tarafta İsrail gerçeği var, onu unutmamak lazım. O çünkü kaşınır durmaz. Sürekli kaşıntısı var ya İsrail'in, sürekli böyle bir şeyleri kaşımak, sürekli kendi kaşıntısı var, iğrençlikleri var, rezilliği var, pisliği var. Yani konuşmaya gerek yok. Başındaki başa bela katil değerli dinleyiciler normaldir. İran nükleer silah geliştirme faaliyetlerinde bulunmayacağını ve nükleer programın tamamen barışçıl amaçlarla sınırlı tutulacağını taahhüt etmiştir. Vesaire devam ediyor değerli dinleyiciler. 60 gün bekleyelim, takip edelim. Olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Umarım bir sekteye uğramaz ve kalıcı barış gerçekleşir. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten ihraç istemine tepki geldi. OHAL uygulamalarıyla CHP dizayn edilemez dedi. İhraç istemiyle disipline sevk edilen İstanbul İl Başkanlığı'nın da basın açıklamasında bulundu Özgür Çelik. Sevgili dinleyiciler, bu hamle örgüt iradesine yapılmış açık bir darbe girişimidir. Bizler meşruiyetimizi mahkeme koridorlarından veya tepeden imha atamalardan değil, CHP üyelerinin temiz inadesinden aldık diyerek bu duruma tepki gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu, onun da açıklamaları vardı değerli dinleyiciler. Bizim Orta Doğu'dan Kafkaslara, Asya'dan Avrupa'ya ve Altaylardan Tuna'ya uzanan sözümüz başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez dedi Kemal Kılıçdaroğlu hanımlar beyler. Çok enteresan ya. Gerçekten çok enteresan. Merhaba, bence Fatih Terim olur demiş dinleyicimiz Ali Pala. Arkadaşım söyledi, ben onun yalancısıyım demiş. Hay Allah ya. Ama şunu kabul edelim Ali Bey, siz daha iyi yalancısınız. Yani ya, bu da çok tuhaf bir cümle, öyle değil mi ama ya Öznur? Ben onun yalancısıyım. Ya insan orada da kendini tuhaf ediyor ya, tuhaf hissediyor yani. Evet, ben bir yalancıyım. Bu konuda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Ama mesele sizin benim kimin yalancı olduğumu, yalancısı olduğumu bilmemeniz. Ben bugün mesela Selin Yazıcı'nın yalancısıyım. Ama yarın Özgür'ün olabilirim. Yalancılığım değişmiyor yani. Ama dediğim gibi Ali Bey, kabul edin, siz benden daha iyi yalancısınız yani. Yılmaz Vural çok yakışır demiş. Bir şey söyleyeyim mi dinleyicimiz? Sevgiler gönderiyorum Aydın Bey. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yılmaz Vural bir türlü gelemedi ya. Ya bir gün Fenerbahçe ile anlaşma yapmış. Yani anlaşılmış ama böyle kağıt üzerinde falan değil. Sabahında gidemedi. Canım benim ya Yılmaz Hoca. Seviyoruz onu. İyi ki var. Geçenlerde bir aradım kendisini. Okan, şimdi bir toplantıya giriyorum. Ben birazdan seni arayayım mı dedi. Biliyorum aramayacak. Yılmaz Hocam dedim. Ben seni sonra ararım dedim. Bir gün inşallah alırız yine programa. Böyle güzel bir keyifleniriz.
Merhaba, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Mourinho bile çare olamadı bu Fener'e. Fenerbahçe'ye tek çare Sarıgül demiş. Dinleyicimiz Öztürk Bey göndermiş. Bilemeyiz. Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe başarılıydı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu var galiba bildiğim kadarıyla. Özgür ne diyorsun? Aykut Kocaman döneminde. Var değil mi? Var. Aykut Hoca severim ya. Ben kendisini çok hakikaten çok bambaşka bir insandır o. Futbolculuğundan da biliyoruz. Keşke bilmeyeydim ama biliyorum ya. Yaş aldı başını gidiyor vallahi. Hanımlar beyler, Hindistan'da 40 saniyede bir kişi intihar ediyormuş, biliyor musunuz? 40 saniyede bir. Dünya Sağlık Örgütü'nün uzun süre kullandığı küresel ortalamalar değerli dinleyiciler. Dünyada yaklaşık her 40 saniyede bir kişi intihar etmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Hindistan'da son yıllarda yaklaşık 170 bin civarında intihar vakası kaydedilmiş. Peki neden insanlar intihar ediyorlar derseniz, verilere baktığınızda intiharların en sık bildirilen nedenlerinden bir tanesi aile içi çatışmalar, ilişki problemleri, depresyon, anksiyete, ruh hastalıkları, ruh sağlığının bozulması. Ondan sonracığıma borç, işsizlik, düşük gelir, mali güvencesizlik önemli etkenlermiş. Ekonomik sıkıntılar, madde kullanımı, kaynaklı vakalar bunlar değerli dinleyiciler. Son verilere göre günlük ücretle çalışan işçiler intihar edenler arasında en büyük gruplardan oluşuyormuş. Gelir güvencesizliği önemli bir etken olarak görülüyor. Yine özellikle gençler arasında yoğun rekabet, üniversite giriş sınavları ve aile beklentileri ciddi stres yaratıyor. Öğrenciler yine intihara son yıllarda meyilli hale gelmişler. Ruh sağlığı sorunları hakkında yardım isteme konusunda çekinceler var. Uzmanlar bunun erken müdahaleyi zorlaştırdığını söylüyor. Bazı bölgelerde çiftçi ve tarım işçilerinin borç yükü, gelir dalgalanmaları ve ekonomik kırılganlıkları da risk faktörleri arasında gösteriyor değerli dinleyiciler. Yani dünyada gerçekten 40 saniyede bir baktığınızda Hindistan'da kıymetli dinleyiciler, insanlar intihar ediyor. Çok fena, çok fena. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda il başkanı değiştirildi. O haberi de sizlerle paylaşalım. Hanımlar beyler, kadın cinayetlerinin özgürü, biraz sesi alsana sana zahmet. Hatta tamamen alabilirsin şu anda. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıklamaları var, rakamları var. Kadın ölümleri cinayetlerinin değerli dinleyiciler iki katına ulaştığı bilgisi var. Mayıs 2026 verilerine baktığımızda 16 kadın cinayetinin yanı sıra 33 kadının şifreli şekilde ölü bulunduğunu duyurdu kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Mayıs 2026 raporu, 16 kadın cinayeti işlendi, 33 kadın şüpheli kadın ölümü kaydedildi. Şüpheli ölümlerin sayısı kadın cinayetlerinin yaklaşık iki katı. Raporda kadın ölümlerinin önemli bir bölümünün aydınlatılamadığı ve şüpheli ölümlerin etkin şekilde soruşturulması gerektiği vurgulandı. Öldürülen 16 kadından 14'ünün hangi gerekçeyle öldürüldüğü belirlenememiş. Kadın cinayetlerinde faillerin önemli bölümü kadınların yakın çevresindeki erkekler oluşturuyor. Öldürülen kadınların yaklaşık %31'i evli olduğu erkek tarafından öldürülüyor. Cinayetlerin büyük bir kısmı kadınların kendi yaşam alanlarında gerçekleştiği, evler kadınlar açısından en riskli mekanlar olarak öne çıkmış vaziyette. Kullanılan yöntemler, ateşli silahlar ilk sırada. Bunun yine kesici alet, darp, boğma, yakma vakaları yine raporlarda yer almış maalesef. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu sevgili dinleyiciler. Kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerindeki artış karşısında koruyucu ve önleyici mekanizmaların yetersiz olduğunu söylüyor. Şimdi diyeceksiniz ki ülkede bunlar gerçekleşirken birilerinin derdi ne diyeceksiniz? Ben de vallahi haklısınız diyeceğim ve konuyu kapatacağım kıymetli dinleyiciler. İçişleri Bakanı bakın mesela ne dedi? Sokak köpeklerinin %83'ü toplandı, yıl sonuna kadar tamamı toplanacak. NATO var ya şimdi, onunla ilgili bütün karar alınmış, toplanacakmış. Ne zararı var? Arkadaşlar soruyorum sizlere, soru tamam. Soruyorum arkadaşlar sizlere. Soru gayet açık ve net. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun rakamları ortada. Sokaklardaki bu olayları gerçekleştiren insan görünümlü soysuzlar, katiller, adiler,
iki ayaklı ne olduğu belli olmayan organizmalar mı tehlikeli, yoksa sokaklarda yatan, sadece sizden sevgi bekleyen, belki bir kap mama verirsiniz, belki bir kap su verirsiniz denilen mini minnacık küçücük bir alanı dünyada kaplayan köpekler mi zararlı? Buyurur sevgili Öznur. Önce hanımlar. Tabii ki de diyor yani Okan Bey. Tabii ki de diyor ya. Bunun başka cevabı olabilir mi? İlk saydıkların için söyleyeceklerimi yayında söyleyemezsin diyor sevgili kardeşim. Özgür, değerli dinleyiciler. Ah canım ülkem benim. Konuğumuz gelmiş, vaktimiz de daralıyor sevgili dinleyiciler. Avrupa Parlamentosu'ndan flaş bir çıkış oldu. Akın Gürle kararı. Avrupa Parlamentosu Türkiye raporu 381 oyla kabul edildi. Raporda Adalet Bakanı Akın Gürley'in insan hakları ihlalleri gerekçesiyle AB yatırım listesine alınması çağrısı yer aldı. Değerli dinleyiciler, yaptırım için tüm AB üyelerinin oy birliği gerekiyor. Onu da sizlere söyleyelim. Sinema biletiyle ilgili bir düzenleme var. O haberi de vereyim, ondan sonra konuğumuzu buraya davet edeceğiz. Şimdi sinema biletleri sevgili dinleyiciler yürürlüğe girdi. O fiyatlarının, bilet fiyatları ile ilgili düzenleme. Belirli yaş üzeri kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci bileti sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının %40'ına kadar indirim uygulanacak. Engelli, şehit yakınları, gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletine %50 indirim uygulanacak. İnternetten alınan biletlerde de %10 indirim uygulanabilecek hanımlar beyler. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz sinema sektörü baya bir nedir? Kapanan çok fazla sinema oldu. Sinemadan biraz uzaklaştık. Tabii daha sonra bu ekonomik nedenlerde ön planda, onu da söylemek lazım. Melik Joy canlı yayında konuğum olacak. Ben mini minnacık bir müsaade istiyorum sizlerden. Sonra buradayız konuğumuzla beraber.

0: Sevgili Alança.
1: Merhaba Okan.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok iyiyim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Artık Kaçma nasıl bir şarkı? Böyle ben normalde ilişkilerde falan çok böyle şey değilimdir.
0: Ne değilsin?
1: Yırtık bir tip değilim, tamam mı? Bazı insanlar öyledir, bazı kadınlar öyledir. O benim çok hoşuma gidiyor yani. Çok açık sözlü, ne istediğini çok
0: iyi bilen. Sen daha tutuk musun yani?
1: Ya evet, sosyal anksiyetesi olan, duygusal ilişkilerde böyle kalan.
2: Ciddi misin sen ya?
1: Evet ya, çok utangaç bir insanım. Ve bu şarkı tam tersi bir şarkı yani.
0: Seni gıcıklığına yapılmış gibi mi yani? Ulan öyleysen ben buna da bir şarkı yaparım.
1: Olmak istediğim bir Alança'yı yansıttım oraya yani. Ve çok hoşuma gitti. Aslında oradaki Alança Zampara'nın ölümünü söyleyen Alança gibi yani. O Teoman sahne. Öyle söyleyeyim. Yırtık bir tip değilim, tamam mı?
0: Alança, iyi ki varsın.
1: Sen de iyi.
0: Ayağına yüreğine sağlık, harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Bir şey, kızcağızın sesi hakikaten çok güzel ya. Vallahi Allah'ın nazarından tahtaya vursun oğlum. Kulağını çek de vur yalnız. Minikçe hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Mikrofona istersen yaklaş İyi birazcık. Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Çok iyi gördüm seni.
1: İyiyim.
0: Böyle hazır, gülmeye hazır bir modda görüyorum seni.
1: Hep öyleyim ben aslında.
0: Hep öyle misin?
1: Evet, hep öyleyim. Gülmeyi böyle görünmüyorum seviyorsun. Ama öyle bir şey var.
0: Yok be, görünüyorsun
1: İçeride
0: ya.
1: İçeride var şu an.
0: İnsan seni görünce espri yapası
1: bence
0: geliyor.
1: Bence ama sizle alakası var onun biraz.
0: Ya senin duruş şöyle. Yani ben hazırladım hocam. Bak, tipim gülmeye şu anda uygunum. Espri gelsin. Bekliyorum. Uzak yoldan geldin. Hı hı. İzmir'desin değil mi? Sen İzmir'de yaşıyorsun.
1: Evet. Neresinde?
0: Çeşme'deyim. Çeşme'desin. Yaz ne güzel yer ya. Evet. İzmir mi güzel, İstanbul mu güzel? Şimdi... Hadi buyurun.
1: Hadi buyurun.
0: Yani o kadar İzmir'in karşısına İstanbul'u koymayaydın.
1: Bazen ister tabii. Ya İzmir, tabii İzmirliyim. İzmir çok güzel. Çok seviyorum İzmir'i de. Hı. İstanbul'da biraz manifestliyorum. Biraz yani yakın zamanda gelelim artık diye.
0: Ama senin İstanbul'da geliş yoğunluğun hep böyle var mıydı? Yoksa bu hani müzik nedeniyle mi daha sıklaştı artık
1: müzik
0: bundan sonra?
1: Müzik nedeniyle daha sıklaştı tabii. Hı. Öyle artık yani sürekli yollardayız biz, gidip günübirlik bile bazen gidip geliyoruz zaten.
0: Ama olsun ya bu
1: evet,
0: insan.
1: Evet, benim için şeye değil, hiç koymuyor bize yollar falan.
0: Mis gibi. Bir de insan sevdiği şeyi yaptığında hani çalışıyormuş hissetmez ya, değil mi?
1: Aynen öyle. Yani bir de o şey, dediğim gibi o yol falan hiç yormuyor bizi. Çalıştığım için enerjik hissediyorum her zaman. O çalışma bana şey veriyor. Buradan çıkıp sahneye gidiyoruz gecenin bir körü falan, İzmir'e dönüyoruz falan.
0: Çok,
1: hiç sıkıntı değil yani.
0: Çok zor, çok zor bir şey ya vallahi. Evet. Yani hani böyle biz bir dışarıdan bakıyoruz falan. Lan ne güzel ya. Çıkıyorlar, şarkıları söylüyorlar, paraları da kazanıyorlar. Bir de eğleniyorlar falan diye. Aslında hiç öyle değil. Bunun yorgun insanı yoran bir tarafı da var herhalde.
1: Var evet. Senin tarafı var.
0: Senin sahne nasıl bu arada?
1: Benim sahnelerim şey olarak mı soruyorsun?
0: Ney? Yani eğlencesi anlamında.
1: Yoğunluk olarak mı? Eğlence olarak.
0: Adresini sormuyorum.
1: Yoğunluğunu mu dedim, sordun.
0: Tabii yani. Yoğunluğunu da soruyorum da. Ne kadar sürüyor? Süre olarak ne kadar sürüyor?
1: Süre olarak işte 2,5 saat falan.
0: 2,5 saat. Sürüyor. Ara veriyor
1: bazen
0: musun?
1: Bazen arasız oluyor. Ya ben çok ara verme taraftarı olmuyorum. Biraz bölüyor çünkü sahneyi. Ama tabii orkestra yoruluyor haklı olarak. Bazen ara veriyoruz ama uzun yani sahneler işte. 2,5 saat, 3 saat falan sürüyor.
0: Çok güzel ya. Vallahi kalabalık mı bu arada ekip? Yani
1: ekip 5-6 kişi falan da
0: sıkıntı.
1: Ama mekana göre de değişiyor ya da konserlere göre değişiyor.
0: Artık inşallah yani bu arada Habil Ceyhan da hanımlar beyler şu anda stüdyomuzda. Sağ olsun birçok sevgili Melik Çoy gibi birçok ismi bizimle buluşturuyor. O da burada. Ondan sonra inşallah bilmiyorum artık yani sahnesini görmediğimizi. İnşallah. Şimdi bir kere Melik Çoy niye? O sebep ne?
1: Melik Çoy mu?
0: Niye?
1: Ya Melik
0: senin
1: zaten...
0: Sen böyle karar verdin.
1: Evet, ben karar verdim ama aslında şey, bir Kanada geçmişim var benim. Kanada'da müzik yaparken onlar bana Joy lakabını taktı falan. O yani herhalde sahnenin enerjisiyle de alakalı bir şeydi. Melik zaten benim kendi kimliğimden gelen bir isim. Onu birleştirdik böyle güzel, hem
0: ama
1: benim
0: çok da güzel
1: kimliğim
0: olmuş.
1: Hem de sahne işte enerjisi, o özgür olan tarafımda Joy'dan geliyor aslında.
0: Kanada hikayesi niye? Oraya niye gitmiştin?
1: Okulu
0: orada
1: bitirdikten sonra konservatuarı, sonra hem müzik eğitimi için hem de dil eğitimi için gitmiştim. Orada işte kaldım bir süre.
0: İnsan kendisini herhalde geliştirmesi lazım değil mi? Sen bu taraf da bir taraftan var yani bir desteklemesi lazım. Yani tamam ben oldum, bitti artık, çok güzel söylüyorum değil mi?
1: O zaten kesin. Ya müzikte öyle bir şey yok. Ben işte 7 yaşında başladım. Bağlama türkülerle başlamıştım aslında. Sonra batı müziğine işte yöneldim. Ortaokul, lise, üniversite konservatuvarda okudum. Yola sanatçısı.
0: Bağlama türkü, bağlama türkü ne alaka ya?
1: Babamın işleri oldu.
0: Vallahi benimle alakası yok. Babam var ya babam.
1: Bence o kendi böyle
0: o sönüyor muydu?
1: Yok yok, hiç alakası yok. O dinlemeyi çok seviyordu. Yani böyle bence şey.
0: O var ya. Bedavadan dinleyeyim diye.
1: Kesinlikle bedavadan dinlesin diye. Çevrede çok yakın bir kurs yeri vardı. Öyle saz benden büyük zaten falan. Öyle ona, babama çalıyordum ilk
0: bir
1: dinleyici
0: sana,
1: babamdı.
0: Bir sana bağlamayı aldı mı baban?
1: Aldı.
0: Ciddi misin sen ya? Kendi kendine mi öğrendi? Nasıl öğrendi?
1: Yok, kursa gittim.
0: Kursa gittim.
1: Sonra oradaki
0: adam
1: bağlama
0: işi
1: hocam
0: ciddiye almış arkadaş
1: evet,
0: ya.
1: Evet. O bir anda böyle, onlar da tahmin etmedi bence bu kadar gideceğini. Hı hı. Sonra bağlama hocam yönlendirdi beni Batı müziğine. Hı hı. Ya biraz daha hani o çok sesli müziği de öğrensin etsin diye. Hı hı. Derken bir anda böyle bir yanı Anadolu, bir yanı böyle
0: ama Batı, çok güzel bir şey falan. Ya türkü.
1: Tabii çok işime yaradı.
0: Türkü de çok güzel, hı hı, bir şey. Yani evet, insan gerçekten iyi icra ediyorsa, hı hı, ki ben eminim sen çok güzel söylüyorsundur, belki evet, bize de söylersin. Söyledim. De Melis. Van Melis dedim ya. Ay, Melis beni andı.
1: Hangi Melis andı acaba?
0: Melik Çoy, valla bize de söylersin. Öyle. İnşallah böyle güzel bir sürpriz yaparsın. Peki şimdi türkü demişken senin ilerleyen dönemlerde projelerin arasında sahnede vardır, hı-hı, herhalde. Sahnede türküler söylüyorsundur diye düşünüyorum.
1: Bazen söylüyorum. Genelde konserlerde daha çok söylüyorum.
0: Ama peki senin bunu bir proje olarak düşündüğün, yapmayı planladığın bir şey var mı?
1: Var.
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Albüm mü ya? Ne yapacaksın? Ya,
1: akustik projelerimiz.
0: Hakikaten mi ya? Evet, evet. Akustik projeler, evet. Ne zaman?
1: Yakın zamanda.
0: Bize böyle şeylerle gel ya. Allah'ını
1: yakın
0: seversen ya.
1: Yakın zamanda var, öyle birkaç türkümüz olabilir.
0: Sadece türkü mü olacak?
1: Hayır, hayır.
0: Ha, başka da olacak
1: başka
0: yani.
1: Başka şarkılar da var.
0: Akustik çalışmalar bayağı yorucu ama yani ben görüyorum bunu yapmak da çok kolay değil. Öyle klip çekimi falan gibi de değil yani, bayağı meşakkatli işler galiba.
1: Evet. Ya öyle ben mi? Bir de biraz böyle ince eleyip sık dokuyan biriyim. Kendi öğrencilerimi de kendim yapıyorum aslında, hani kafamdaki şeyleri, enstrüman çalıyorum falan. Hatta bu projede belki bir iki enstrüman da belki.
0: Kaç tane enstrüman çalıyorsun?
1: 5-6 tane
0: çalıyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Ciddi misin sen ya?
1: Evet.
0: Hangidir onlar? Bağlama var.
1: Bağlama,
0: gitar var.
1: Piyano
0: gitar, var.
1: Viola, keman. Ney üflüyorum.
0: Şaka yapıyorsun. Evet. Neyi de mi çalıyorsun
1: neyi
0: ya?
1: Neyi üflüyorum. Ut çalıyorum. Çok varmış, daha saysam geçecek gibi, bakalım.
0: Yani saydıkça sayıyor falan. Aa, davul da var. Vurmalılardan başka ne var falan diye böyle. Evet. Hakikaten bunların hepsine merak mı saldın? Ne oldu ya? Bir de hepsi birbirinden farklı şeyler.
1: Farklı. He? İşte dediğim gibi yani hani türkülerle başlayınca, hı, işte oradaki enstrümanları öğrendim.
0: Bir şey söyleyeyim bak. Melik Çoy, bizim bu içeride gördüğünüz rejideki arkadaşların şu arkasında döndüğü sakallı bizim Mustafa Hoca'nın editörü sevgili Alkan, bunların hepsi türkü sever.
1: Harika.
0: Hepsi türkü savar bunlar. Söyleyeyim, türkü söyleyeyim. Sever bayılırlar. Bayılıyorlar yani, artık bunlara bir türkü yaparız yani.
1: Yaparız,
0: gelecek
1: yaparız.
0: Gelecek, merak etmeyin. O iş, her şey planladığımız gibi yürüyor. Canımsınız. Şimdi sondan başlayalım. Yağmur. Nasıl?
1: Yağmur sözümüzü bana ait.
0: Sana ait. Bir de Genco Arı her yerinde var yani şarkının ya, her yerde. Bir Habil'in ismini de gördüm, sevindim. Aa, bizim Habil diye.
1: Yağmur ya biz zaten iki kişi yaptık onu, Genco'yla o basları çaldı, piyanoyu çaldı.
0: Biz sadece baslar değil, her şeyde var adam. Yani
1: var,
0: gördüm,
1: yani
0: her yerde Genco
1: yerde
0: yazıyor
1: var.
0: Yani. Bir şarkıyı söyleyen
1: varım.
0: O değil.
1: Biz zaten yaptık. Yağmur'un kaydına gireceğimiz zaman nasıl yapsak, konturbası oradaymış. Onu da ben çalayım. O zaman ya kemanları ben çalayım dedim. Yaylılar bana ait. Öyle bir iki kişilik bir.
0: Allah Allah.
1: Evet, oturduk böyle kendimize böyle bir keyif yaptık aslında. Müzik keyfi oldu. Sonra da çıkardık şarkıyı.
0: Ya çok güzel bir şey bu, biliyor musun? Yani sevgili dinleyiciler, şu anda stüdyoda ağırlamış olduğumuz isim hakikaten yani ortaya bir eser çıkıyor. Bu eser de öyle kolay kolay çıkmıyor. Hı-hı. Yani öyle hikayeden geçeyim bilgisayarın başında promptu yazayım vereyim oradan çıksın falan filan hikayesi değil. Değil mi?
1: Değil, evet.
0: Ciddi bir çalışma var yani bunun arkasında. Sen yazmaya ne zaman başladın sözleri?
1: Ben çok küçük yaşlarda yapıyorsun. Başladım. Evet. Yani belki 8-9 yaşlarında falan şarkı yazmaya başladım.
0: Duruyor mu hala onlar? Bir şey
1: söyleyeyim. O kasetlerim var. O şeyler var ya hani renklere basıyorduk iki tuşa birlikte. O kasetlerde falan böyle şey yapmışım
0: Ya sen kaset dönemlerini sen hatırlıyor musun kaset dönemlerini?
1: Tabii tabii.
0: Yok be, gencecik kız burada şimdi. Hani diyesim geldi. Kıtçen hatırlıyor musun?
1: Aynen, kadar ne mutlu oldum.
0: Allah
1: harika
0: Allah.
1: Çok mutlu
0: İnsan 8-9 yaşında ne yazar? Onlar
1: ya ne
0: onlar?
1: Yaşardı ne yazar? Ben de onu anlamadım.
0: Onları çıkartsak okusak çok falan. Güleriz zaten. Ya 8-9 yaşında ne acı olabilir? En tabii. Fazla babana sitem edersin. Benimle niye bağlamayı yaptın diye.
1: Ne acılar ne acılar.
0: Var mı kıyıda köşede hazırladığın bekleyen şarkılar falan?
1: Var şarkılarım.
0: Kendi. Kaç tane ne var? Yani bu sene görecek miyiz bunları?
1: Zaten sürekli yapıyorum da hala şu an. Ama eski şarkılarım da işte yani 10 yıldan beri beklettiğim şarkılar.
0: Kaç tane oldu?
1: Tane falan var.
0: Maşallah ya. Bu sene şimdi tamam sıcağı sıcağına devam eden çok da güzel gidiyor gördüğüm kadarıyla. Ama yani onun arkasından artık sistem de böyle ilerlediği için bir şeylerin gelmesi gerekiyor galiba.
1: Evet, adım adım.
0: Böyle şeydi. Ne olacak? Var mı bu sene bizi bekleyen akustik dışında yeni şarkı sürprizleri falan? Sürprizler ne zaman?
1: Var. Yakın zamanda.
0: Bu da hiçbir şey söylemiyor arkadaş ya. Allah Allah.
1: Neyse, söyleyeyim mi?
0: Bak,
1: sevgili Habil Ceyhan.
0: İzin alın. Sormadan icazet almadan söylemiyoruz.
1: Habil'den izin alıyorum tabii ki de.
0: Allah Allah. O zaman ben Habil'e diyorum. Habil söylesen. Söyle ona. Nasıl?
1: Evet.
0: Ben...
1: Evet, bendeniz.
0: Bendeniz. Bir dakika, bendeniz derken bildiğimiz bendeniz.
1: Evet.
0: Ne oluyor yani onunla öyle ilgili? Heyecanlandın. Beraber mi söyleyeceksiniz?
1: Ay keşke ama değil.
0: Onun şarkısı mı?
1: Evet, onun şarkısı.
0: Cover mı olacak?
1: Evet, öyle olacak.
0: Çok
1: sonunda
0: güzel.
1: Sonunda çok istediğimiz bir şarkıydı zaten.
0: Ciddi misin
1: evet,
0: sen?
1: Evet, çok
0: hareketli
1: sevdiğim.
0: Hareketli misin o bir şarkı? Ya biz çok severiz şarkı. Onu. Eminim. Evet. Bir de var ya çok nokta atışı bence şey olmuş. Evet.
1: Çok güzel bir şarkı. Yani,
0: çok güzel söylersin evet. Sen. Hangi şarkı olduğunu sormayacağım. Tamam. O sürpriz olsun bari. Peki başladık mı çalışmalara yani stüdyo mütüde falan?
1: Yarın itibariyle başlıyoruz. Hatta bugün itibariyle diyebilirim.
0: Bir şey söyleyeceğim. Buraya gelirken mi çıktı bu proje ortaya? Ne oldu yani?
1: Proje vardı da buraya gelirken evet burada
0: hatta şey yoktu. Otoparka geldik.
1: Otoparkta oldu. Park üçüneyip ararken...
0: Hareketli mi slow mu peki?
1: Hareketli şarkı.
0: Hareketli. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Özgür, ben Deniz. Sen yaşlısın bilirsin. Ne? Sen ona aşıktın. Vay arkadaş tam nokta atışı vurmuşsun. Harun abiyle çok Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok güzel ya. Çok sevindim. İnşallah yakın zamanda artık. Ne kadar sürüyor bir şarkıyı? Bir de şey soracağım. Zor değil mi? Yani 8-9 yaşında yazmaya başlıyorsun da. Yani... Şiir yazmak değil bu yani şarkı bir de üstüne üstlük müzik sen hangisini önce yapıyorsun söz
1: benim ikisi
0: soru,
1: bir
0: müzik
1: anda geliyor yani öyle bir şarkı varmış gibi geliyor aslında oturuyorum şarkı söylüyorum bitiyor falan öyle
0: şarkıyı ortaya çıkarmak yazmak anlamında istediğin bir ortam var mı ne bileyim mumlar olsun gece karanlık olsun tek başım olayım ondan
1: benim
0: sonra
1: benim
0: yanımda bir
1: öyle hazırlık sürecine girdiğim zaman olmuyor zaten. Ben motorda böyle giderken falan bir an şarkı eve geliyorum. Yani şarkı bitmiş oluyor zaten eve geldiğimde. Bazen öyle, bazen sabahın 5'inde kalkıyorum böyle deli gibi.
0: Ya bu müzisyenler, bu sanatçılar var ya tuhaf insanlar ya hakikaten ya. Motorda giderken şarkı özür nasıl bir iş bu ya? Motorda gider, motor mu kullanıyorsun sen?
1: Evet.
0: Ciddi misin?
1: Evet. Kaykay tepesinde falan şarkı yapıyorum.
0: Ha onu gördük canım. Evet, şey evet. Klipte var değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Klipte yok da belki takip ederken görmüşsün.
0: Yok ya ben sen motor muydu?
1: Şeyde var.
0: Fotoğraflarda
1: var. Doğru.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. İstanbul'da falan dikkat et gözünü seveyim. Buraya gelirken neyle geldiniz? Arabayla geldiniz değil mi?
1: Arabayla geldik.
0: Ha, ne oldu vaz mı geçirdin? Motorla gelecekti de Okan bildiğin gibi değil. Ya, üçünüzü birden düşünmek istemiyorum yani.
1: Düşünsene. Yedi deliler.
0: Böyle mi gerçekten? Yani hani şarkı insanın bir anda aklına gelir. Ne yapıyorsun? Hemen mırıldanıyorsun, kaydediyorsun. Eskiler var ya eskilerin böyle bir şansı da yoktu. Şimdi teknoloji gelişti güzel yani.
1: Evet ben çok unuttum şarkı var zaten. Hani yapıyorum şarkıyı kaydetmemişim. Her şey yani öyle şey unuturum zaten ben öyle her şeyi o yüzden şey eve bir geliyorum şarkı yok o yüzden şey yapıyorum hemen kaydediyorum yani şarkıları. Eskiden yoktu eskiden
0: çok
1: unuttuğumuz
0: güzel.
1: İçin yok.
0: Şimdi sana zahmet şu yuvarlağı al da yanına doğru şu toplardan evet o yumurcaklardan birini çekiver ondan sonracığıma sorularını evet.
1: Sibel sen çok seversin bunları.
0: Sibel de burada bu arada ona da sevgiler gönderiyorum. Ha, orada durabilir. Aynen öyle.
1: Açıyor muyuz hemen?
0: Yani içinde soru var. Lütfen bir zahmet tamam. Sevgili Melik Çoy. Çok affedersiniz sevgili dinleyiciler. Ne diyor?
1: Bunu kimse bilmiyor dediğin küçük ama komik bir sırrım var mı?
0: Hadi buyur bakalım.
1: Küçük ama komik bir sır.
0: Valla büyük ve komik olmayan bir sır da olabilir. Biz sırları duymaya bayılırız.
1: Ya yok herhalde. Ben anlatırım herkese her şeyimi de. Komik
0: herkese
1: sırrım.
0: Anlatıyor musun?
1: anlatırım ya, komik ne varsa anlatıyorum, öyle şeyim yoktur. Hani insanların güldüğü, unuttuğum falan.
0: Bir şey. Tuhaf alışkanlıkların var mıdır?
1: Tuhaf alışkanlıklarım var. Mesela sahne sonrası ya da öncesi turşu krizim tutuyor.
0: Ne?
1: Turşu krizim. Çok severim turşuyu.
0: Turşuyu hangi turşu?
1: Sahneye çıkmadan mesela turşu yemek isterim. O da ödem yapıyor diye menajerim de izin vermez falan böyle. Elim ayağım titredi. Sonra bir an önce şey bitsin, sahne bitsin de turşu yiyeyim falan. Öyle bir saçma sapan bir şeyim var. Hani kulis raydırıma turşu yazdırırım mesela. Turşu olsun, turşu suyu olsun falan.
0: Vallahi yani şimdi ne diyeceğimi bilemedim. Kemal bu nedir ya? Allah'tan var ya Sibel var. Onlar bunun için. Turşu hangisi özellikle şu falan dediğim var mı?
1: Kornişonlar falan.
0: Kornişonlar. Şey,
1: Çağla badem turşusu ona çok güzel.
0: Allah Allah. Evet, ciddi sahneye ciddi sahneye turşu mu istiyorsun?
1: Evet. Çıkmadan şeyden hemen. Yine şeyde bir sürü poşette turşu söyledim. Şey, arabanın içi turşu dolu falan.
0: Allah niye böyle?
1: Bilmiyorum. Bence bir şey eksikliyor o da. Ne eksikliği yani? Bir eksiklik kafadan bir eksiklik de olabilir ama.
0: Bu güzeldi yalnız ya. İnsanın farkında olması iyi bir şey. Evet. Vallahi turşu ama bir şey eksik, bir şey ama eksik. Dur bakalım. Çok iyi ya. Başka var mı peki?
1: Başka?
0: Düzen müzen ne bileyim, batıl inanç şu bu falan var mı o tarz şeyler?
1: Batıl inançlarım yok. Yani başka düşüneyim. Yok öyle. Yani...
0: Ama turşu hakikaten çok enteresanmış, evet, gerçekten enteresan. Ya vallahi billahi. Duygusal bir insan mısın?
1: Duygusalım.
0: Ne? Bir dakika dursana Melikciğim. Burada turşu mu var? Oğlum söyletme
1: lan. Gerçekten mi?
0: Ciddi misin sen? Allah, yer misin?
1: Yerim.
0: Yerim dedi ha. Şuna bak ya, Allah Allah. Oğlum hayrına bir, kimin turşusu? Fırça yemeyelim ondan sonra. Bizim turşu. Nereden al? Bak bunların var ya turşusu güzel midir? Bak söyleyeyim. Şey oradan bir Özgür. Oradan hadi. Ciddiyim. Hadi hadi canım kardeşim. Öznur'cum şöyle bizde harika. Şöyle bir işaret vardır ya.
1: Geliyor turşum.
0: Arkadaş nasıl bir şey, şeyin içine düştük bilemiyorum ama. Yani sırf turşu yedirmek için kızcağızı İzmir'den buraya çağır. Çok iyi ya. Vallahi billahi. Şimdi küçük yaşlarda başladı. Ama sen müziği öyle alaylı devam ettirmedin. Hı hı. Eğitimle destekledin ve desteklemeye, hı hı, de devam ediyorsun. Öyle
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet. Öyle hala öyle.
0: O zamanlar kafaya koydun. Yani ben müziğin içindeyim arkadaş. Müzik benimle birlikte yürüyecek. Ben, hı hı, onunla beraber yürüyeceğim. Hiç pişman olduğun an var mı? Ah keşke başka bir şey
1: yani
0: olsaydı.
1: Pişman olduğum an yok ama yorulduğum tabii çok an oldu. Kırıldığım, küstüğüm zamanlar da oldu ama sonra geri devam
0: işte. Niye kırılıp küsüyorsun ki? Hayırdır?
1: İşte emeğinin karşılığını alamıyorsun. Ben biraz sabırsız da bir insanım. O ilk şarkımın adı da sabır.
0: Yani, evet öyle bir şey var.
1: Sabırsız bir insanım. Hemen

0: telaşlı değilim aslında ama işte mükemmelliyetçiyim ya, o beklentiyi de biliyorum. Çok iyi şeyler bekledikleri. O bir sorumluluk bazen şey oluyor işte. O panik
1: zor bir insan
0: bana.
1: Mısın Melikço? Yani seninle çalışan insanlar falan ne diyorsun? Seninle çalıştıkları için mutlular mıdır? Yoksa
0: mutlulardır
1: bir de gel onlara sorma muhabbeti.
0: Mutlulardır, mutlulardır. Sadece biraz böyle incik cincik, hani çok dikkat ediyorum. Çok özenliyim. O konu belki biraz yoruyordur benimle çalışan insanları ama normalinde öyle işte hani
1: İyi,
0: egosu
1: genelde
0: falan olan bir insan da
1: gitsek
0: değilim.
1: sorsak mesela onlara Melikço ile çalışmak nasıl desek, ne derler
0: Çok
1: mesela?
0: güzel derler. Çok
1: Güzel mi
0: keyifli
1: derler?
0: derler.
1: Kemal alalım hatta bekleyen arkadaşım.
0: Geliyor mu şimdi? Neler neler geliyormuş. Orkestra ararlık beni herhalde.
1: Yok yok, öyle bir şey söylemeyeceğim. Bir dönüm noktası dediğim bir dönüm noktası var mı? Yani hayatında her insanın vardır ya öyle bir şey. Sen de öyle bir şey oldu mu hiç?
0: Ben de öyle bir şey. Çok yemek veriyorum dediğim gibi ama abiyle tanışmak benim için çok güzel bir dönüm noktası ve
1: Vay, nasıl
0: şanstır yani.
1: tanıştınız?
0: Abiyle Mustafa sayesinde tanışmıştık.
1: Ben
0: Zaten abi
1: turşu yemeye
0: Ceyhan'ı
1: gitmiştim.
0: ama ortak özelliğimiz de değil mi abi?
1: Oğlum oraya niye getiriyor? Ha, gıcık edeceksin.
0: Eyvah
1: Göstersene
0: eyvah.
1: şuradan, camdan
0: Camdan.
1: göster. Yaklaştırsana şuraya cama. Özgür, yaklaştır cama. Oğlum ben de göreyim diye dedim.
0: İşkenceye bak.
1: Sevgili dinleyiciler,
0: Bak.
1: rejiden şu anda konuğumuz
0: Göremiyorum
1: Melikço'ya
0: dedi.
1: turşu gösteriliyor.
0: Gördüm.
1: Göremiyor. Dökülecek diye çocuk eğmiyor çok fazla.
0: Sulu o zaman.
1: Nasıl?
0: Sulu sulu suyu da içinde
1: Vallahi
0: dökülecek
1: bilmiyorum
0: dediğine
1: artık sen.
0: göre.
1: Öyle yani. Biz
0: Allah
1: kendi
0: harika.
1: Radyo Sputnik
0: Ya
1: turşusu.
0: inanın.
1: Kendimiz yapıyoruz burada. Bizim haftada her gün mesela ayın elemanı var ya, bizde de turşu
0: Turşu.
1: personeli var.
0: Süper harika.
1: Geçen hafta Caner yaptı, becerememiş.
0: Eğlendi mi Caner?
1: Sirkeyle ilgili bir problemi oldu. Ters
0: Limonlu
1: çevirip sirkenin içine yatırdı.
0: Şey tabii.
1: Bir de böyle cezalarımız var arkadaşlarımıza.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Değerli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te güzeller güzeli bir hanımefendi ağırlıyorum. Sevgili Melik Çoy. Ta İzmirlilerden geldi. Ne zaman dönüş?
2: Pazartesi ya da salı.
1: Pazartesi ya da salı.
2: Perşembe sahnem var işte, ona göre ayarladım.
1: Anladım. Bir taraftan da turşu yiyor ha. Şu anda bizi radyoda takip edip izleyemeyen, izleyen dinleyicilerimiz vardır da yolda olup izleyemeyen dinleyicilerimize söyleyelim. Konuğumuza canlı yayında turşu da yediriyoruz. Beğendin mi bu arada?
2: Çok beğendim, harika.
1: Çok güzel, peki tamam. Bu Öznur'un yaptığı turşuydu.
2: Öznur, eline sağlık.
1: Çok güzel. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Öznur haber ver.

0: Türkü vakti bir haber ver arkadaşlara. Burada merkez, Caner burada. Türkü severler rejiye gelsinler. Gelsinler lütfen. Kıymetli dinleyiciler, siz de radyonuzun başına lütfen biraz daha yaklaşın. Çünkü hakikaten çok özel ve güzel bir ses. Sen kendi sesini beğeniyor musun? Önce onu sorayım. Ya Okan, ben hiç beğenmiyorum, biliyor musun? Vallahi.
1: Beğeniyorum ama bir şey var, hani böyle açıp dinlerken söylediğim gibi gelmiyor.
0: Nasıl geliyor?
1: Ne bileyim, farklı geliyor.
0: Ama öyledir zaten. İnsana ama kendisi, tabii insana kendi sesi değişik gelir.
1: Evet.
0: Sen kendini
1: ama
0: dinleme.
1: Ama seviyorum, hissimi seviyorum. O. Yani
0: bir şey söyleyeceğim. O sahnede kulağınıza kulaklık takıyorsun ya. Hı hı. Orada kimi duyuyorsun? Yani kendi sesini mi duyuyorsun sadece?
1: Ekibi, hayır, orkestrayı da, ekibi de.
0: Ya çalanları da duyuyorsun. Çünkü ben onu hep merak ediyorum ha. Yani nasıl bir şey diye. Bir gün hayrına onu bana biri dinletirse çok mutlu olurum yani.
1: Bir gün şeyi verelim, Talkback'i verelim. O kısım daha komik oluyor.
0: Niye?
1: İşte orada arkada konuşuyorlar ya. İşte orada ne, ya bazen açık kalıyor. Gıybetimi falan yaptıklarını biliyorum çünkü. Ha,
0: duyuyorsun bir de.
1: Hatun daha gelmedi ya falan. Kaçıncıyı deniyoruz, bu kaçıncı ölçü falan. Ne zaman çıkacak böyle, ne gıybetlerden.
0: Çok iyi ya. Var mı böyle enteresan, unutmadığın sahnede, sahne arkasında, ne bileyim, izleyenlerle falan yaşadığın komik momik bir şeyler, enteresan?
1: Komik bir şeyler.
0: Komik olmayabilir canım.
1: Ya komik değil. Mesela şey, Sakız Tikim var benim.
0: Ya Melik Joy, sen de Allah'ını seversen
1: şey,
0: turşu
1: ya,
0: var,
1: deli
0: sakız
1: gibi bir
0: var.
1: Şey. Sakız, yani şey, böyle önümde bir sakız çiğnediği zaman bütün tiklerim artıyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet.
0: Bizim Selin Yazıcı da öyle, şef editörümüz. Biri sakız çiğnerse o da sakız çiğniyor. Onunkinde bir de şöyle bir
1: kaçarım.
0: Şey. Hayır, onda bir de şöyle bir şey var. Şimdi bizim biri sakız çiğniyorsa Selin Yazıcı'nın da sakız çiğnemesi lazım. O sakızı çiğneyen kişinin de hızına yaklaşması lazım sevgili Selin'in. Yani onunla aynı, hızlandır, o da hızlandırıyor. Sakız dedin, anlat.
1: Sakız şeyde bir gün en ön dinleyicilerden ikisi üçü falan hatta. Öyle bir sakız, yani o orkestra sesini onu duymam mümkün değil ama duyuyorum ben, çat çat çat falan.
0: Kesin gıcıklığına yapmış, onu bilen biri yapmıştır, ben sana söyleyeyim.
1: Olabilir ya, düşmanlarım falan var herhalde ya, bu artık düşmanlık. Sonra Sibel'e söylemek istiyorum, yani ne yapalım diyordu, insanları önden mi kaldıralım falan. Ya böyle arkama döndüm artık, sahneye sırtımı döndüm. Sözleri unuttum, sözler karıştı gitti, bütün konsantrem dağıldı falan.
0: Allah Allah.
1: Evet, gitsinler diye böyle artık şey, ben onlara böyle birkaç
0: içecek
1: şeyler ikram ediyorum sahnede, içsinler ki çıkarsınlar sakızı falan.
0: Bir şey söyleyeceğim, sen sakız çiğnemiyorsun da değil
1: ben
0: mi?
1: Ben çiğnemiyorum, çiğneyene işte.
0: Ne oluyor sende, nasıl bir etki yapıyor?
1: Böyle, ya böyle tüylerim böyle gıcık gıcık bir şeyler oluyorum. İşte
0: Allah Allah kendi ya. Vay edin. Arkadaş ya. Şey geldi aklıma, sevgili Sibin'in tek tek çıkar bakayım. Zeytin çekirdeğini bekler gibi ön tarafı dolu. Onu bari bilerek yapmışlardır.
1: Olabilir.
0: Ben sana söyleyeyim. Hazır mıyız gençler? Alkan. Aha geldi bizim Selin Yazıcı. Canım benim. Bak güzeller güzeli, şef editörümüz, haber spikerimiz. Selin, senden bugün senden çok bahsediyorum. Editörüm, canım, şef editörüm, haber spikerim. Melik Joy'da da sakız olayı varmış da onu anlattım.
1: Bende de tam tersi.
0: Ama dedim bak, Selin'deki durum farklı. Çiğnerse çiğnemesi lazım, hızlanırsan hızlanması lazım. Duramaz. O zaman şimdi canlı yayında hanımlar beyler, bu güzel hanımefendiden güzel bir türkü dinleyelim istiyorum. Tamam. Hangi türkü olduğunu sana bırakıyoruz. Sen seç.
1: Şeyi söyleyelim ya. Ne istersen. Ailetme beni söyleyelim.
0: Ailetme beni. Ha bu arada dur. Ciddi misin? İsmail Kartal olmuş. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal olmuş. Allah, baltayı taşa vurdum. Ben Aykut Kocaman dedim. Senin yüzünden. Yağız ne dedi? İsmail Kartal mı dedi? Ben az önce anons yaptım siz gelmeden evvel. Dedim ki ben Selin'in yalancısıyım dedim. Ha, bizim Yağız değil mi o? Yağız Sabuncuoğlu söylemiş. Oğlunun ismi Yağız da ben o zannettim. Ben iyice koptum. Turşudan sonra yokum ben.
1: Turşu sakız,
0: Turşu,
1: İsmail Kartal.
0: Turşu sakız, İsmail Kartal. Hadi bakalım. Sevgili dinleyiciler, Melik Joy canlı yayında. Bak kırmızılarla Hazal geldi. Melik Joy, Hazal senede bir kere geliyor rejiye. O da çok ama çok isterse geliyor. Çok canı çekerse geliyor. Bunda senin de payın var. O zaman Ailetme Beni ve Melik Joy, alkışlayalım lütfen abi.
1: Evet.
0: Bravo.

0: Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok tebrik ediyorum. Bir tane yetmez değil mi? Veda ederken bir tane daha yapalım. Yapalım. Ama gerçekten helal olsun sana. Hakikaten helal olsun sana. Babanın ismi ne?
1: Mustafa Kemal.
0: Mustafa Kemal. Sevgili Mustafa abi, buradan sana sevgilerimi rahmet gönderiyorum. Öyle mi? Ay canım benim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Abi. Ama ne güzel bir şey ya. Seni evet, yönlendirmek de çok güzel öyle. Etmiş. Ya Türk halk müziği benim için gerçekten çok önemli sevgili Melik Çoy, ama onun da hakkını vermek lazım. Evet, söylerken kesinlikle. Hakkını vermek lazım. Bazen böyle coverları görüyorum. Hı-hı. Yeniden Türk halk müziği işte türkülerini yaptıklarını ettiklerini görüyorum, ama Volkan Konak, bu arada ona da Allah rahmet eylesin. Allah bu da çok güzel söylerdi. Çok. Sesine yüreğine sağlık. Teşekkür helal ederim. Olsun. Teşekkür veda ederim. Etmeden evvel böyle küçücük bir tane daha isteyeceğiz senden.
1: Tamam.
0: Pekala, dur. Gözüm de görmüyor ya. Vallahi billahi. Şimdi ilk sahneni hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Nasıldı? Ne hissettin? Ne yaptın? Nerede çıktın?
1: İlk eskiden Yarımada oyunları, festivalleri vardı. Hı. Selçuk Belediyesi ile çıkmıştım. Hı. Sonrası ikincisi.
0: Kalabalıktı yani.
1: Çok kalabalıktı.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Şeydeydi zaten, böyle antik bir tiyatrodaydı.
0: Hı. Kaç yaşındaydın?
1: 8 yaşında falan.
0: Ciddi misin sen?
1: Bir de çok komik kostümüm vardı, bir de sahne kostümü.
0: Allah, heyecanlanmışsın.
1: Çok heyecanlıydım ilk başta.
0: O türkü mü söyledin?
1: Türkü söyledim.
0: Ay be.
1: Evet.
0: Şey, düğünler oluyor mu? Yani gidiyor musun? Düğünlere katılıyor musun? Yani sahne alıyor musun sevgili Melik Çoy?
1: Bazen alıyorum yani, çok
0: özel şeyler oluyor sana.
1: Özel etkinliklerde alıyorum. Evet. Hı
0: hı. Bu sene peki 2026 yılı, hı hı, yoğun bir süreç mi olacak? Ne diyorsun? Sahneler
1: bence
0: anlamında.
1: Öyle olacak.
0: Öyle olacak.
1: Evet.
0: Daha haberin yokmuş gibi davranıyorsun da yani.
1: Var haberim var.
0: Böyle olacak.
1: Haberim var işte, öyle yani projelerim.
0: Bunu nereden anlıyoruz? Turşu siparişinden.
1: Turşulardan.
0: Hayır yani ben var ya, bu siparişi karşılayan adamın ne dediğini merak ediyorum. Hani ona biri diyor ya, Melik Çoy geliyor. Gelsin, turşu istiyormuş.
1: Turşu.
0: O ne ya? Ne diyor? Turşu ne ya?
1: Evet, değişik geliyordur tabii.
0: Çok güzel. Sibel, gözünü seveyim, sen boş bırakma. Ne olursun. Melik Çoy, alışveriş falan sever misin, alışveriş yapmayı?
1: Sevmem ya alışveriş yapmasını.
0: En son ne aldın? En son neye para harcadın?
1: Ben daha çok böyle teknolojik şeyleri falan, PlayStation'ın şey VR'ını almıştım.
0: Hı. Kılık kıyafet falan filan?
1: Çok sevmem.
0: Siyah rengi mi seviyorsun?
1: Hayır,
0: en çok?
1: Hayır, değişir aslında. Daha çok spor giyiniyorum günlük.
0: Niye hayatımda. Bugün buraya gelirken giyinmedin peki?
1: Niye giyinmedin?
0: Yok be, iyi güzel giyinmişsin.
1: Ha, teşekkür güzel ederim. hep günlük spor giyiniyorum ya, ondan
0: spor
1: herhalde.
0: Sporla aran nasıl bu arada?
1: Çok iyidir.
0: Çok iyidir.
1: Evet. Yani belki müzisyen olmasaydım sporcu olurdum.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Nasıl sporcu olurdu
1: zaten
0: yani?
1: İlk şey aynı anda babam hem işte bağlama kursuna hem de tekvando kursuna yazdırmış.
0: Ya var ya, hani o kadar da uç yerlere göndermiş ki.
1: Tabii. Sonra orada bayağı şey, mantal yıllarım falan var. Bayağı uzun da gittim.
0: Ciddi misin sen?
1: Evet evet.
0: Tekvando yapıyorsun.
1: Tekvando yapıyordum. Sonra bıraktım ama.
0: Bıraktım ama biliyorsundur.
1: Tabii futbol falan çok severim, futbol oynamasını severim.
0: Futbol oynadın mı?
1: Oynadım.
0: Hangi mevkide?
1: Forvet'te oynadım ama bence her mevkide iyiyim yani, kale hariç.
0: Vay evet. Halı saha maçına çağırsam
1: biz
0: mesela.
1: Bizde bir şey de, o süper olur. Ha, gidiyoruz gidersin. Zaten biz halı saha maçlarına, toplanıyoruz, kızlar grubumuz var. Okulda da şeydi ha. İşte hani ellerimiz sıkıntı işte. Hı. Enstrüman çaldığımız için bir şey olmasın diye. Futbol.
0: Abi gördüğüm en renkli konuklardan bir tanesi. Bak, turşu var, sakız var, halı saha var. Evet. Hangi takımlısın Melik Çoy?
1: Fenerbahçe.
0: Hareketi gördün.
1: Karşımda da dur İsmail Kartal dönem. Hadi elbise olsun.
0: Ay, pek bir mutlu görmedik seni yani.
1: Ya işte bakalım, mutlu olacağız inşallah. Güleceğiz inşallah.
0: Güleceğiz inşallah. Ay çok iyi ya. Evet. Tekvando'da şey var mıydı? Kuşak muşak falan, renkler var mıydı, öyle bir şey?
1: Var, ben siyah kuşağı aldım. Sonra müsabakalara katılmıştık.
0: Beğenmedim, geri verdim.
1: Ya öyle gibi oldu. Ya bırakmıştım ondan sonra. Niye? Ama müsabakalara katıldım. Sonra şans eseri ben finallere kaldım. Hep gelmedi rakiplerim. Öyle bir şey şu an. Sonra da yenildim.
0: Ha, yenildin mi?
1: Tabii finalde yenildim. Bu arada yenilince işte o zaman da şey yapıyorlar. İşte hırslanınca karşı tarafa işte böyle bir müdahalede bulunuyormuş işte çocuklar falan. Ben gittim tabii rakibime sarıldım, tebrik ettim falan. Oradan da centilmenlik madalya. Hem ikincilik madalyam var hem de centilmenlik madalyası aldım falan.
0: Ay çok iyi ya.
1: Evet öyle. Babam da şey ikinciliği asmamış, centilmenliği duvara asmış salonun şeyini, ortasını duruyor.
0: Allah'ım çok iyi ya. Gerçekten çok
1: spor
0: iyi.
1: Spor hep vardı yani, hayatımda var hala.
0: Hiç kilolu oldun mu hayatında?
1: Oldum. Yani nasıl çok kilolu oldun? Olmadım da Kanada'ya gittiğimde oldum böyle. Yani ha, şey düz,
0: böyle beslenmekten falan hani.
1: Tuhaf bir beslenme.
0: Mutfakla aran nasıl, yemekler memekler falan?
1: Yani severim, yaparım.
0: Yapar mısın yemek?
1: Yaparım. Ya çok değişik, hiç güzel olmaz yemeklerim benim, öyle diyor. Hı, yani. Kim anladım, yaptıysam tamam. Hiç kimse beğenmiyor da. Bence güzel. Ben yiyorum.
0: beğenmediklerin bak arkadaşlar hani Melik Joy davetine icabet edilecek biri değil yani, hani böyle yeme heyecan ne kadar ona heyecan da katsa tok git abi.
1: Abi bozulurum ama yani şey hani diyelim davet ettim sizi yemeğe, hani güzel olmuştu, değişik olmuştu en azından.
0: Yer gelirim.
1: Yiyip gelirim.
0: Ama o da zor bir durumdur.
1: Tabii
0: ha.
1: Tabii hani çok kötü.
0: Şey yapamazsın ya, hani illa yiyeceksin ya onu. Var ya çok eziyettir.
1: Tabii, o eziyet.
0: Bir de niye böyle bir şeye vardın, kanıya vardın? Neden yani? Hani...
1: Kimse çok aha ne güzel olmuş, eline sağlık demiyor. Kötü herhalde. Peki, ama deniyorum, çok seviyorum mutfakta olmayı.
0: Ya inatla.
1: İnatla seviyorum.
0: Peki en çok neyi güzel yapamıyorsun? Yani hani onu anladık. Yok be, güzeldir güzeldir. O güzel söylemeyenler yani. Utansınlar.
1: Değişik değil. Yani ben ne bulduysam ve değişik şeyler katıyorum.
0: Sorun orada şey zaten. Evet, ne bulursan orada. Katma.
1: Evet ondan oluyor. Yani bağırat, orada bir bağırat, dengeyi. Evet.
0: Dengeyi bir sağlamak. Yer misin peki? Çok beslenme olayına falan dikkat ediyor musun, o anlamda söyledim.
1: Yani dikkat etmiyorum ama hani çok işte ne bileyim ekmekle falan böyle karbonhidratla çok aram yok. Küçükken de olmadı işte fast food falan da öyle çok sevmem. Çok böyle daha bizim Ege yöresi daha çok işte böyle ot yemekleri falan bunları severim genelde. O yüzden özellikle dikkat ettiğim bir şey yok.
0: Çok güzel, çok güzel. Aman da boşver ya. Kino'nun hiçbir şeyi yok. Şimdi Melik Çocuğum gelelim aşk konusuna. Bu konuyu genelde konuklara sormuyorum. İlk defa evet. Sana soracağım. Şanssız olan sensin. Aşk evet. Durumları nasıl gidiyor? Aşık mısın? Direkt tökezlemesine girdim yalnız soruyu.
1: Dur geldi ya zaten. Hani o kadar değilim yani. Dur soruya bile cevap veremedim.
0: O kadar değilim.
1: O kadar değilim. Dur geldi.
0: Alalım beyefendiyi alalım. Bizde var ya ne var ne yok. Torlayıp toplamışız. Şey, sırada bekliyorlar. Bizim hatlarda sırada bekliyorlar. Bu işin esprisi orada da hep böyle güzel şeyler seni bulsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Önemli bir şey çünkü. o da insanın ruhuna iyi gelen. Çok kalabalık mıdır arkadaş grubun falan? Çok arkadaşın var mıdır peki?
1: Yani çok arkadaşım vardır ama hani klasik çok dostum yoktur. Öyle belli başlı. Biz zaten dostlarımızla aile gibi oluyoruz. O yüzden o çekirdekten çok çıkmıyorum ama yani çevrem gereği çok arkadaşım var tabii.
0: Şu yumurcaklardan bir tane daha alalım.
1: Yumruk çektiğimi inşallah atmamışım.
0: Aynı şeyi çekiyormuşum. Burada. Ne kadar bu arada Kemal vaktimiz? Tamam, bir tane de en son finalle böyle bir canlı alırız. Vallahi tadından yenmez be. Ne diyor? Kendin
1: biri, bir de düşünelim. Biri neler yaparsa seni kaybeder.
0: Hadi buyur bakalım. Evet. Ne yaparsa kaybeder.
1: Kız sinirsi diyormuşum.
0: Evet. Üçten bire kadar sayıyorum. Herkes sakızları çıkarsın. Cak cak cak yapacağız. Evet. Ne yaparsa kaybeder?
1: Ne yaparsa kaybeder? Yani yalana çok tahammülüm yok.
0: Öyle mi? Söylemez evet. Misin? Küçük yalanları falan da yok mudur?
1: Yani söylemem ya. Küçük yalanlarım vardır da onu sonra söylerim. Yani itiraf ederim. Ben sana küçük yalan söyledim derim. Bu da yalanlıktan çıkar zaten.
0: Ha, anladım. Ne bileyim, telefon açar, telefonunu açmazsın. Bir de kız eksiz rehber, telefonum derim, suya düştü. Yani rehber silindi. Artık biraz geliştirelim kendimizi.
1: Onu da yani şey yaparım. İşte açmadıysam mesela. ertesi gün ya valla işte açma, gördüm de açmadım falan ama der açacak durumda bunu? Değildim derim.
0: Ha dersin yani.
1: O an demem de o bir gün sonra derim.
0: Ara biraz soğuduktan sonra. Okan Bey merhabalar. 8-9 yaş değil de 14-15 yaşlarında yazdığım bir şiiri yazmak istiyorum. Az evvel Yağmur şarkısını dinlerken aklıma geldi. Bu şiire hanımefendi müzik yapabilir mi acaba? Maddiyat beklemiyorum demiş. Bu gece. Ondan sonra şiiri de mi gönderdiniz Zafer Bey? Ama şimdi ben bu şiiri böyle buradan müziksiz, altında bir fon olmadan falan, tamam sesim güzel ama söylersem olmaz. Ben bunu iletirim sevgili Melikço'ya.
1: Anlaştık.
0: Peki hemen hızlıca bir o mu bu mu yapıyoruz, ondan sonra senden tamam. Bir canlı daha alıp veda ediyoruz. Başlıyoruz. Çay mı kahve mi?
1: Kahve.
0: Yaz mı kış mı?
1: Yaz.
0: Kedi mi köpek mi?
1: Köpek.
0: Mantı mı pizza mı?
1: Pizza.
0: Deniz mi orman mı?
1: Deniz.
0: Kitap mı film mi?
1: Film.
0: Topuklu mu spor mu?
1: Spor.
0: Ruh mu beden mi?
1: Ruh.
0: WhatsApp mı arama mı?
1: WhatsApp.
0: Belli, onu az önce anladık zaten. Ondan sonracığıma sarılmak mı öpmek mi? Böyle acayip bir şey. Sarılmak mı öpmek mi?
1: Sarılmak.
0: Alkan da böyle diyor. Öpmek öpmek. Öyle bir söylüyor ki yalnız kendinden geçti. Öpmek. Utandı gitti. Allah Allah. Planlı mı doğaçlama mı?
1: Planlı. Doğaçlama doğaçlama.
0: Hanımlar beyler o zaman vaktimiz azaldı. Arkadaşlarım da orada hazırlar. Sevgili Minik Joy, İyi ki geldin. Teşekkür İyi ki varsın. Ederim. Sana müzik yolculuğunda başarılar diliyorum. Bu programı inşallah yeni projelerine tekrarlayalım. Sevgili Habil Ceyhan'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili Sibel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Önce bir teşekkürümüzü yapıyoruz. Ondan sonra da senden bine bir türkü mü alacağız?
1: Olur, türkü ne de olur. Şarkı
0: hadi,
1: olur.
0: Hadi bir türkü
1: mü olsun?
0: Türkü, tamam. Türkü olsun. Güzel bir türküyle bizi uğurlayıver. Ne olur. Tamam. Hanımlar beyler, ben de sizlere sevgili Melikço ile veda ediyorum. Hoşça kalın, yarın görüşmek üzere.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa geçmiş turnuvalardaki kadar büyük bir ekonomik hareketlilik getirmedi. Ancak kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastaneler sabah saatlerinde artan müşteri yoğunluğundan payını aldı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarında çevredeki işletmelere katkı sağladığı belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de milyonlarca futbolsever tarafından takip edilirken birçok belediyede meydanları kurduğu dev ekranlarla vatandaşları maç heyecanında bir araya getiriyor. Karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle restoran ve kafe sektöründe beklenen yoğunluk oluşmasa da özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde hareketlilik yaşandı. Esnaf temsilcileri turnuvanın ilerleyen aşamalarında maçların daha uygun saatlerde oynanmasının ekonomik katkıyı artırabileceğini ifade ediyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kurul Üyesi Zeki Aktaş, Dünya Kupası'nın esnafa etkisinin bu yıl önceki organizasyonlardan farklı olduğunu söyledi. Maçların erken saatlerde oynanmasının restoran, kafe ve paket servis sektöründe beklenen yoğunluğu yaratmadığını belirten Ateş, buna rağmen sabah saatlerinde vatandaşların maç izlemek için dışarı çıkmasının bazı sektörlerde canlılık oluşturduğunu anlattı. Ateş, erken saatteki maçlar için televizyon başına geçen, erkenden yola çıkan vatandaşlar sayesinde pastaneci, börekçi ve fırıncı esnafımızda hareketlilik yaşandı. Esnafımız çayıyla, simidiyle, poğaçasıyla vatandaşın milli heyecanına ortak oldu. Ayrıca maçlar öncesinde kuru yemişler ve bakkallarda da dolaylı bir canlanma görüldü, dedi. Turnuvanın ilerleyen turlarına dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maçların daha uygun saatlerde oynanması halinde hem vatandaşların hem de esnafın daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin de toplu alanlarda milli maç izlenmesinin esnaf açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Talep olan bölgelerde işletmelerin kapılarını erken saatlerde açtığını belirten Erşahin, özellikle kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Sanayi bölgeleri, taksi ve dolmuş duraklarıyla iş yerlerine yakın noktalardaki kıraathanelerin maç günlerinde müşteri çektiğini ifade eden Erşahin, sabah çok erken saatlerde olmasına rağmen kıraathaneler doldu. Ancak genele baktığımızda bu hareketlilik sınırlı kaldı. Esnafımız ortalama düzeyde bir kazanç elde etti, diye konuştu. Bursa'da ise tablo daha farklı oldu. Bursa Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürkan Taş, vatandaşların milli maç söz konusu olduğunda saat farkına aldırış etmediğini söyledi. Taş, Bursa'da bütün kıraathaneler hınç hınç doluydu. Maçın erken saati olmasına rağmen esnafımız işletmelerini erkenden açtı. Sabah 5'te gelmeye başlayanlar oldu. Çay bahçeleri doldu, bazı noktalarda 500-600 kişilik kalabalıklar oluştu, ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Dünya Kupası karşılaşmaları için Orhan Parkı'nda dev ekran kurdu. Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre Ulu Cami'nin yanındaki alanda kurulan ekranda oynanan maçları izlemek için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar parkta toplandı. Karşılaşmaları takip edenlerin sayısı 4000'i aşarken çevredeki işletmelerde oluşan yoğunluktan olumlu etkilendi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise kentte belediye tarafından henüz dev ekran kurulmadığını belirtti. Oda yetkililere böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çevredeki işletmelerin müşteri yoğunluğu ve satışlar açısından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Esnaf temsilcilerinin ortak görüşü ise Dünya Kupası'nın özellikle toplu izleme alanlarının bulunduğu bölgelerde ekonomik hareketlilik yarattığı yönünde. Ancak maçların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle bu hareketlilik önceki turnuvalarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gerisinde kaldı. Buna rağmen kıraathanelerden restoranlara kadar birçok işletme futbol heyecanının getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa beklenen ölçüde ekonomik hareketlilik sağlamadı. Restoran ve kafelerde yoğunluk sınırlı kalırken özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde maç günleri müşteri sayısına artış yaşandı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarda çevredeki işletmelere ek gelir sağladı. Esnaf temsilcileri, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maç saatlerinin daha uygun zamanlara denk gelmesi halinde ekonomik katkının artabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'da kıraathaneler ve toplu izim alanları sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken binlerce kişi maç heyecanını meydanlarda birlikte yaşadı. Futbolun yarattığı hareketlilik sınırlı kalsa da birçok işletme turnuvanın getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yüzünü siyaha boyayan Türk Dünya Kupası'nda nasıl ünlü oldu? Beşiktaş taraftarı Udi Nece olarak da bilinen Necdet Öçerman, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yüzüne sürdüğü simsiyah boyayla Beşiktaş taraftarları arasında tanınan Necdet Öçerman, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna da aynı görünümle katıldı. Milli maç oynandığı sırada simsiyah yüz boyası ve beyaz sakalıyla tribünde oturan Necdet Öçerman dünyaca üne kavuştu. Udi Nejo ismiyle de bilinen Necdet Öçerman hayatını, maçlara hazırlanmasını ve ünlendikten sonra yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. 9 seneden beri sürdürüyorum. Benim start ve bitişim tam 2 saat. Her gün. Maç günleri 2 saat. 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi, ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
3: Ha, 3 çocuk var. Onlar ne diyor?
2: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum hiç karşı denk geldiniz mi? Tabii ki çocuklar mesela çocuklar ufacıktı 8 sene önce. Baba bizde boya, baba bizde boya. Haydi gelin boyayayım dedim, boyadım.
3: Orada tepkiler nasıl Amerika'da?
2: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da inanamıyorum. Böyle şey olduklarına dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız. Ses tellerimiz gidene kadar Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum ama malum Orkun Kökçü'müz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla daha çok seviyorum ama işte...
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Necdet Öçerman, dünyaca üne nasıl kavuştuğunu canlı yayında anlattı. Yüzüne uyguladığı siyah ve sakalına yaptığı beyaz boyayla sıra dışı görünüme kavuşan Necdet Öçerman, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda dünyaca tanındı. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Necdet Öçerman, 9 yıl önce Lyon deplasmanında ilk kez siyah beyaza boyandım. Maçı izleyemedim. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi dedi. Maç günü hazırlanmak tam 2 saat sürüyor diyen Öçerman, 3 beyaz sprey kullanıyorum. Ardından kulağımdan burnuma kadar her yerimi siyaha boyuyorum ifadelerini kullandı. Milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için ABD'ye giden Öçerman, Amerika'da insanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda temsil etmek kadar güzel bir şey yok diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nın en ilginç bayrakları. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan ülkeler yalnızca futbol takımlarıyla değil, bayraklarında taşıdıkları ilginç hikayelerle de dikkat çekiyor. Kimi zaman bir yıldız, kimi zaman bir renk ya da küçük bir sembol, yüzyıllara yayılan hikayelerin sessiz anlatıcısı oluyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolun yanı sıra farklı kültürlerin ve tarihlerin buluşmasına da sahne oluyor. Turnuvaya katılan ülkelerin bayrakları incelendiğinde ise her rengin, yıldızın ve sembolün ardında dikkat çekici hikayeler bulunduğu görülüyor. Bazı bayraklar bağımsızlık mücadelelerini anlatırken bazıları ise hiç gerçekleşmeyen siyasi hayalleri veya yüzyıllardır süren kültürel mirası temsil ediyor.
1: Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı birleşemeyen bir hayalin izlerini taşıyor. Turnuvanın en az tanınan ülkelerinden biri olan Yeşil Burun Adaları'nın bayrağı bu hikayelerden birine sahip. Bugün mavi zemin üzerindeki 10 yıldız ülkenin 10 büyük adasını temsil ediyor. Ancak ülkenin bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda kullanılan bayrak bugünkünden tamamen farklıydı. Yeşil Burun Adaları ile Gine-Bissau'nun tek bir devlet altında birleşmesi planlanıyordu. Bu nedenle iki ülke uzun yıllar neredeyse aynı bayrağı kullandı. Birleşme planının sona ermesiyle birlikte 1992 yılında yeni bayrak kabul edildi ve ülkenin Atlantik Okyanusu'ndaki ada kimliği ön plana çıkarıldı.
2: Curaçao'nun iki yıldızı aslında beş kıtayı temsil ediyor. Karayiplerin küçük ada ülkelerinden Curaçao'nun bayrağında yalnızca iki yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar Curaçao ve Klein Curaçao adalarını temsil ederken yıldızların beş köşesi ada halkının köken aldığı beş kıtaya gönderme yapıyor. Böylece bayrak ülkenin göçlerle şekillenen çok kültürlü yapısını anlatıyor.
1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bayrağındaki sarı yıldızın geçmişi sömürge dönemine kadar uzanıyor. 19. yüzyılda Belçika Kralı 2. Leopold'un kontrolündeki Kongo Özgür Devleti'nin bayrağında da aynı sembol yer alıyordu. Bir dönem sömürge yönetiminin propagandasında kullanılan yıldız, bugün ülkenin umutlarını ve geleceğe yönelik beklentilerini temsil ediyor. Bayraktaki kırmızı şerit bağımsızlık uğruna verilen mücadeleyi, sarı çizgilerse ülkenin doğal zenginliklerini simgeliyor.
2: Bosna Hersek'in bayrağı etnik kimlikleri dışarıda bırakıyor. Bosna Hersek'in bayrağı diğer birçok ülkeden farklı olarak herhangi bir etnik grubu temsil etmiyor. 1990'lı yıllardaki savaşın ardından kabul edilen bayrakta ülkedeki Boşnak, Sırp ve Hırvat topluluklarından hiçbirinin sembollerine yer verilmedi. Amaç tüm vatandaşların ortak şekilde benimseyebileceği tarafsız bir ulusal sembol oluşturabilmekti.
1: Galler bayrağındaki ejderha yüzyıllardır yaşıyor. Birçok ülke bayrağında yıldız, hilal veya geometrik semboller kullanırken Galler bayrağında doğrudan kırmızı bir ejderha figürü yer alıyor. Kızıl ejderha olarak bilinen bu sembol

0: yardımlarını ve mükemmelliği simgeliyor. Bayraktaki hilal ise Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başlayan yeni dönemi ve bağımsızlığı temsil ediyor.
1: Ürdün bayrağındaki 7 köşeli yıldız, bazı ülkeler ulusal kimliklerini dini semboller üzerinden anlatıyor. Ürdün de bunlardan biri. Bayraktaki 7 köşeli yıldızın her köşesi İslam'ın ilk suresi olan Fatiha'nın bir ayetine karşılık geliyor. Bu yönüyle Ürdün bayrağı dini anlamı en belirgin ulusal bayraklardan biri olarak kabul ediliyor.
0: Fas'tan Gana'ya sembollerle anlatılan tarih. Bazı ülkeler ise tarihlerini, inançlarını ve kültürel kimliklerini bayraklarındaki semboller aracılığıyla anlatıyor. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin bayraklarında dini göndermeler, tarihi figürler ve bağımsızlık mücadelelerine ilişkin izler dikkat çekiyor. Fas bayrağındaki yeşil yıldız, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Süleyman'ın mührünü temsil ediyor. Gana'nın siyah yıldızı ise yalnızca ülkeyi değil, Afrika kıtasının bağımsızlık mücadelesini simgeliyor. Bu nedenle Gana uzun yıllardır siyah yıldızın ülkesi olarak anılıyor. Senegal bayrağındaki yeşil yıldız ise aynı anda umudu, İslam'ı ve Afrika Birliği'ni temsil ederek çok katmanlı anlamlar taşıyor.
1: Dünya Kupası'nda milyonlarca kişi sahadaki mücadeleyi takip ederken, tribünlerde dalgalanan bayraklar da ülkelerin tarihini, kültürünü ve hafızasını yansıtmaya devam ediyor. Birleşme hayalleri, bağımsızlık mücadeleleri, sömürge geçmişi ve dini semboller birçok ülkenin bayrağına yansımış durumda.
0: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: breathless without you.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini anlatan Ayan şunları söyledi.
2: Dünya Kupası dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri efendim. Normalde böyle bir günün konuşması çok basit olmalıydı tabii ki. Kim favori, kim sürpriz yapar, hangi yıldız son kez sahaya çıkıyor, hangi takım ilk maçta tökezler, hangi teknik direktör turnuvaya damga vurabilir gibi. Bugün Amerika ülkesine konuk gelen ülkelerin futbolcularına, taraftarlarına, hakemlerine yaptığı çirkin davranışlardan bahsediyoruz. Ama sadece bu da değil. Bu Dünya Kupası'na biraz dikkatli bakınca karşımıza futbol tablosundan çok daha karanlık bir dünya haritası çıkıyor. Çünkü sahaya çıkan ülkelerin büyük çoğunluğunun tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin izi var. Bazen askerlerle, bazen uçakla, bazen bombalarla, bazen CIA ile, bazen darbenin öncesinde, bazen darbenin sonrasında, bazen bir lideri devirmek için, bazen bir diktatörü ayakta tutmak için, bazen petrol için, bazen kanal için, bazen maden için, bazen komünizmle mücadele bahanesiyle, bazen demokrasi getireceğiz diyerek. 2026 Dünya Kupası'nda 48 ülke var efendim. Benim yaptığım sınıflandırmada bu 48 ülkenin 36'sı, yani yaklaşık 4'te 3'ü Amerika'nın askeri müdahalesinden, CIA operasyonlarından, darbe süreçlerinden, üst siyasetinden, güvenlik mimarisinden veya doğrudan savaş gücünden bir şekilde nasibini almış durumda. 4'te 3. Bu sayı tek başına bile dünyanın nasıl bir yer olduğunu anlatmaya yeterli. Dünya Kupası dediğimiz şey ülkelerin aynı sahada buluştuğu en büyük organizasyonlardan biri. Futbol sahasında herkes eşit görünüyor. Her takım 11 kişiyle çıkıyor. Top herkes için aynı top. Kale herkes için aynı kale. Hakem aynı düdüğü çalıyor. Ama tarih sahasında ne yazık ki eşitlik yok. Bir ülkenin arkasında petrol darbesi var. Birinin arkasında işgal var. Birinin arkasında atom bombası var. Birinin arkasında kaybedilmiş insanlar. Birinin arkasında çalınmış topraklar var. Birinin arkasında dışarıdan kurulmuş ordu, dışarıdan desteklenmiş diktatör, dışarıdan yazılmış güvenlik düzeni var. Daha da acayibi şu aslında. Bu sadece geçmişte kalmış bir hikaye değil. Bugün bu turnuvaya katılan ülkelerden ve futbol coğrafyalarından en az 19'unda Amerikan askeri üssü, askeri tesisi, erişim noktası, ortak kullanım alanı, rotasyonel konuşlanması ya da Amerikan askeri personeli bulunuyor. Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan Türkiye'ye, Katar'dan İspanya'ya, Portekiz'den Belçika'ya, Norveç'ten İngiltere'ye, Hollanda'dan Avustralya'da, Irak'ta, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Senegal'de. Kura çağında ve İskoçya'nın da içinde yer aldığı Birleşik Askeri Krallık alanlarında Amerikan askeri varlığı farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Yani mesele sadece Amerika geçmişte bazı ülkelere müdahale etmişti meselesi değil. Amerika dünyanın birçok yerinde hala askeri olarak duruyor. Bazen koca bir üs olarak duruyor, bazen radar olarak duruyor, bazen hava üssü olarak duruyor, bazen ortak eğitim tesisi olarak duruyor. Bazen rotasyonel varlık diye daha kibar adlandırılan bir askeri ayak izi olarak duruyor. Bu tablo bize şunu söylüyor efendim. Dünya Kupası sahasında ülkeler yan yana geliyor ama dünya sisteminde bazı ülkeler hala başka ülkelerin gölgesinde duruyor. İran'dan başlayalım isterseniz. İran, Amerikan müdahale tarihinin en öğretici dosyalarından biri. 1953'te İran Başbakanı Muhammed Musadık ülkesinin petrolünü millileştirmek istedi. Yani İran'ın en önemli kaynağı üzerinde İran halkının söz sahibi olmasını istedi. Sonra CIA ve İngiliz istihbaratı devreye girdi, Musaddık devrildi, Şah güçlendi. Peki İran'ın başına ne geldi? Kısa vadede Batı petrol çıkarlarını korudu ama İran'da demokratik siyaset ağır yara aldı. Şah'ın otoriter rejimi güçlendi, muhalefet bastırıldı, güvenlik devleti büyüdü, toplumun hafızasına şu cümle kazındı: biz sandıkta karar versek bile dışarıdan gelen güç o kararı çöpe atabilir. 1979 İran devrimine giden yolun taşlarından biri işte buydu. Bugün İran'la Amerika arasındaki bitmeyen düşmanlık kökünde sadece nükleer program yok. 1953'ün o kirli gölgesi var. Amerika kısa vadeli çıkarını korudu, uzun vadede kendisine kalıcı bir düşman yarattı. Sonra Irak. Irak modern çağın en Amerikan müdahale dosyalarından biri. 1991 Körfez Savaşı, 1990'lar boyunca yaptırımlar, uçuşa yasak bölgeler, bombardımanlar ve sonra 2003 işgali. Amerika Saddam Hüseyin'i devirdi ama Irak devletini de fiilen çökertti. Irak'ın başına ne geldi? Ordu dağıldı, devlet kurumları parçalandı, mezhepçilik siyasetin merkezine oturdu. Sünni Şii Kürt dengesi devlet aklıyla değil, kaosla yeniden kuruldu. Direniş hareketleri doğdu, El-Kaide güçlendi, sonra IŞİD çıktı, milyonlarca insan yerinden oldu, yüz binlerce insan öldü. Bir ülke petrol zengini olabilir ama devleti çöktükten sonra o petrol zenginlik değil, lanet haline geldi. Irak'ın başına tam olarak bu geldi işte. Amerika, diktatörü devirdim dedi, Iraklıların önemli bir bölümü ise enkazın içinden şunu söyledi: diktatörü devirdin ama ülkeyi de beraberinde götürdün. Bugün bile Irak'ta Amerikan askeri varlığı, üsler, eğitim faaliyetleri, danışmanlık misyonları ve saldırıya uğrayan Amerikan tesisleri tartışması bitmiş değil. Yani işgalin siyasi uzatmaları hala oynanıyor. Panama. Panama küçük bir ülke gibi görünüyor ama Amerikan müdahale tarihinin en büyük sembollerinden biri aslında. Çünkü Panama sadece Panama değil, Panama kanal demek. Atlantik ile Pasifik arasında kapı demek. Amerika için de bu uzun süre bağımsız bir siyasi özne değil, stratejik bir geçit olarak görüldü. 1903'te Panama'nın Kolombiya'dan kopuşunda Amerika'nın çıkarları belirleyici oldu. 1989'da Amerika doğrudan Panama'yı işgal etti. Manuel Noriega'yı devirdi. Peki Panama'nın başına ne geldi? Hadi gelin ona bakalım. Ülke daha doğarken dış gücün gölgesinde doğdu. Kanal yüzünden ekonomik değer kazandı ama aynı kanal yüzünden egemenliğin sürekli tartışmalı haline geldi. 1989 işgali, sivillerin ölümü, mahallelerin yıkımı, devletin dış müdahaleyle yeniden biçimlendirilmesi anlamına geldi. Noriega iyi bir adam mıydı? Hayır. Ama mesele bu değil. Mesele şu: bir ülkenin kötü liderini devirmek bile o ülkenin kaderini dışarıdan tayin etme hakkı vermez. Panama'nın hafızasında kalan şey tam olarak da bu işte. Haiti. Haiti daha karanlık. 1915'te Amerikan askerleri Haiti'ye girdi. Ülke 1934'e kadar işgal altında kaldı. Amerika Haiti'nin maliyesi üzerinde kontrol kurdu. Güvenlik yapısını yeniden şekillendirdi. Jandarma sistemi kurdu. Siyaseti, ekonomik kurumları dışarıdan yönlendirdi. Haiti'nin başına ne geldi? Zaten kölelik, sömürgecilik, Fransa'ya ödemek zorunda bırakıldığı ağır tazminatlar ve dışlanmışlıkla ezilmiş bir ülkeydi. Amerikan işgali bu yaraları hiç de iyileştirmedi. Aksine Haiti'nin kendi kurumlarını kurma ihtimalini daha da zayıflattı. İşgal düzeni merkeze ama halktan kopuk bir devlet yapısı bıraktı. Güvenlik kurumları ilerleyen yıllarda darbelerin, baskının, insan hakları ihlallerinin bir parçası oldu. Bugün Haiti'den söz ederken hep çeteler, kaos, devlet yokluğu, açlık, yardım krizleri diyoruz. Ama bu tablo gökten düşmedi. Haiti'ye sürekli dışarıdan düzen getirilmeye çalışıldı. Her gelen biraz daha düzeni bozdu. Sonunda ülke kendi kendisini taşıyamayan, kurumları çökmüş, halkı bitmeyen bir kriz içinde yaşayan bir yere dönüştü. Kongo'ya gidelim. Kongo Demokratik Cumhuriyeti başka büyük bir yara. Kongo bağımsız olduğunda Patrice Lumumba ülkesinin gerçek bağımsızlığını savunan bir liderdi. Kongo'nun madenleri, kaynakları, stratejik konumu Batı için çok önemliydi. Lumumba fazla bağımsız görüldü, fazla kontrol edilemez görüldü. CIA'nin Lumumba'yı iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonları belgelerde yer aldı. Lumumba öldürüldü, sonra Mobutu düzeni geldi. Peki Kongo'nun başına ne geldi? Gelin ona bakalım. Dünyanın en zengin kaynak ülkelerinden biri, dünyanın en acılı ülkelerinden birine dönüştü. Bakır, kobalt, elmas, uranyum, altın, ne ararsanız var. Ama halk yoksul. Devlet yağmalandı. Mobutu yılları kleptokrasiye, yani hırsızlık rejimine dönüştü. Devletin hazinesi bir avuç iktidar çevresinin kasası gibi kullanıldı. Kurumlar çürüdü. Sonra iç savaşlar, sonra milisler, dış müdahale, maden savaşları geldi. Kongo'nun trajedisi de şu oldu. Kaynak zenginliği bağımsız bir devlet kurmaya yetmedi. Çünkü o kaynaklar halk için değil, dış güçler ve yerli ağlar için değerliydi. Kongo hala toparlayamadı. Çünkü bir ülkenin bağımsızlık alanındaki omurgası kırılırsa o kırık kuşaklar boyu iyileşmeyebilir. Brezilya'ya gidelim hadi. 1964 darbesi. Latin Amerika'da Amerika'nın anti-komünizm adına demokrasiyi nasıl gözden çıkarttığının en önemli örneklerinden biri oldu. João Goulart. O João Goulart yönetimi Washington'da kuşkuyla izleniyordu. Darbecilere destek hazırlıkları yapıldı. Sonuçta Brezilya'da askeri rejim başladı. Brezilya'nın başına ne geldi? 20 yılı aşkın askeri yönetim. Sansür, işkence, sendikaların ezilmesi, kapatılması, solun bastırılması, üniversitelerin, gazetecilerin, aydınların baskı altına alınması. Demokrasi askıya alındı. Ülke ekonomik büyüme söylemleriyle süslenen o bir baskı döneminden geçti. Ama büyüme varsa bile özgürlük yoktu. Kalkınma denen şey insanların elektrik kablolarıyla işkence gördüğü odaların üstünü örtemedi. Örtemezdi zaten. Arjantin, Uruguay, Paraguay aynı karanlık Latin Amerika tablosunu parçaladı. Operation Condor adı verilen o bölgesel baskı ağı sağcı askeri rejimleri muhalifleri sınır ötesi takip etti, kaçırdığı, öldürdüğü, kaybettiği bir düzendi. Amerika bu rejimlerin her suçunun tek faili değildi elbette. Ama bu rejimler kendilerini Batı'nın anti-komünist güvenlik düzeni içinde meşru hissetti. Arjantin'de insanlar kayboldu. Anneler çocukların izinlerini meydanlarda aradı. Uruguay'da demokratik gelenek ezildi. Paraguay'da Strassener diktatörlüğü yıllarca sürdü. Bir kuşak sadece yoksullukla değil korkuyla büyüdü. Devlet vatandaşlarını koruyan kurum olmaktan çıkıp vatandaşını izleyen, döven, kaybeden bir makineye dönüştü. Bu ülkeler sonra demokrasiye döndüler ama kayıplar geri gelmedi. İşkence gören bedenler eski haline dönemedi. Çalınan bebekler, parçalanan aileler, susturulan toplumlar bir daha toparlanamadı. Ekvador'da aynı bir çizgi var. 1960'larda CIA faaliyetleri, antikomünist propaganda, siyasal yapıları etkileme girişimleri ve askeri müdahaleler iç içe geçti. Ekvador zaten kırılgan bir demokrasiydi. Dış müdahale bu kırılganlığı onarmadı, daha da büyüttü. Sivil siyaset zayıfladı, askeri müdahale fikri normalleşti. Bir ülkede seçimle gelen siyaset sürekli dışarıda kim kimi destekliyor sorusuyla yaşarsa vatandaşın sandığa güveni de kurumlara güveni de aşınır tabii ki. Kolombiya, o da başka bir hikaye. Önce Panama'nın kopuşu, sonra uyuşturucu savaşı, sonra Plan Kolombiya, Amerika Kolombiya'da devleti güçlendirdiğini söyledi. Bir ölçüde güvenlik kapasitesi sağladı ama bu kapasite toplumsal barışı değil, askerileşmeyle birlikte geldi. Uyuşturucu kartelleri, gerillalar, paramiliter yapılar, insan hakları ihlalleri, yeniden yerinden atılan, tahliye edilen siviller. Kolombiya'nın başına gelen şey güvenlik sorunlarının sürekli silahla çözülmeye çalışmasıydı. Silah bazen alan açar ama tek başına ülkeyi iyileştirmez. Güney Afrika, o daha sembolik ama çok daha çarpıcı. Bakın Nelson Mandela'nın 1962'de yakalanmasında CIA bilgisinin rol oynadığına dair çok güçlü iddialar var. Eski CIA bağlantıları bunları anlatıyor. Mandela 27 yıl hapis yattı. Burada Amerika Güney Afrika'yı işgal etmedi, bombalamadı. Ama soğuk savaş aklı apartheid gibi ırkçı bir rejimin güvenlik refleksleriyle kirli temaslar kurdu. Güney Afrika'nın başına zaten apartheid gibi bir insanlık dışı bir düzen gelmişti. Dış dünyanın bu düzene karşı yeterince erken ve sert tavır alamaması rejimin ömrünü uzattı. Mandela'nın hapis yılları sadece bir insan hayatından çalınmış yıllar değil, bir toplumun özgürleşmesinden çalınmış yıllar. Ve Japonya. Japonya meselesinin tarihsel anlamını hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı. Japon militarizmi, Pasifik Savaşı, Pearl Harbor, imparatorluk saldırganlığı ama bunların hiçbiri Hiroşima ile Nagasaki'de o sivillerin yaşadığını anlatamaz bize. 1945 sonunda yani 140 bin kişi Hiroşima'da öldü ve 74 bin kişi Nagasaki'de öldü. Bunlar yalnızca sayılar değil, bunlar buharlaşan insanlar. Gölgesi duvarlara kazınan bedenler, derisi yanan çocuklar, su diye bağırarak ölen siviller, ailesini tanımaz halde bulan insanlar. Efendim, Evet, Amerika işte böylesi bir durumda bu kupaya katılan 48 ülkenin 36'sıyla böylesi iç içe geçmişlikleri var. Ve biz böyle bir yerde Amerika'da Dünya Kupası yapacağız. Şu anda Dünya Kupası'nda şunları tartışıyoruz. Amerika hakemleri göndermiş, Amerika taraftarları oraya kabul etmemiş filan. Ama Amerika'nın neler yaptığı bambaşka bir hikaye. Bu hikayeyi elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere anlatacağım.
1: Radyo Sputnik programcısı Serhat Ayan, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası organizasyonunun görünmeyen yüzünü anlattı. Gazeteci Serhat Ayan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın yalnızca futbolun değil, aynı zamanda küresel güç dengelerinin de konuşulduğu bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Turnuvaya katılan 48 ülkenin yaklaşık 4'te 3'ünün geçmişte ABD'nin askeri müdahaleleri, CIA operasyonları veya güvenlik politikalarından etkilendiğini söyleyen Ayan, sahada herkes eşit görünse de tarih sahasında eşitlik yok dedi. Ayan, bugün Dünya Kupası'nda yer alan birçok ülkede halen Amerikan askeri varlığının bulunduğuna dikkat çekerek futbolun arka planında karmaşık bir siyasi ve tarihi tablo bulunduğunu ifade etti. ABD'nin turnuvaya gelen bazı futbolcu, taraftar ve hakemlere yönelik uygulamalarını da eleştiren Ayan, organizasyonun saha dışındaki tartışmalarla gündeme geldiğini belirtti. Ayan'a göre Dünya Kupası bu yıl yalnızca sporun değil, uluslararası ilişkilerinde aynası konumunda. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası H grubu ilk maçında İspanya ve Yeşilburun adaları ABD'nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu'nda karşılaştı. 0-0 berabere biten maçta 40 yaşındaki kaleci Vozinha yaptığı 7 kritik kurtarışla bir anda sosyal medya yıldızı oldu. Vozinha'nın 50 bin kişinin takip ettiği hesabı bir günde 5,6 milyon kişiye ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası H grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden İspanya, tarihinde ilk kez organizasyona mücadele eden Yeşilburun adalarıyla 0-0 berabere kaldı. Tempolu maçta 7 kritik kurtarış yapan Yeşilburun adalarının 40 yaşındaki kalecisi Vozinha bir günde sosyal medya yıldızı oldu. Maç bitiminde gözyaşlarını tutamayan Vozinha, İspanya'nın ataklarına karşı kaleye adeta duvar oldu. Kurtarışlarıyla Vozinha, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan futbolcularından biri haline geldi. 50 bin takipçisi olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı bir günde patlayarak 5,6 milyon kişiye yükseldi. Maçtan sonra ağladım çünkü büyük annem ve büyük babamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değillerdi. Birkaç yıl önce vefat ettiler, dedi. Maçtan sonra beraberliği kutarken gözyaşlarına boğulan Vozinha, annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim, ifadelerini kullandı. Karşılaşma golsüz berabere bitti. Bu sonuçta tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşilburun adaları turnuvada ilk puanını da almış oldu. Iğdır Futbol Kulübü'nde oynayan Ryan Mendes maça ilk 11'de başlarken Trabzonspor forması giyen Wagner Pina ile Başakşehir'de forma giyen Nuno Da Costa ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Da Costa 61. dakikada oyuna girdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın ilk büyük sürprizlerinden biri yaşandı. H grubunda İspanya ile 0-0 berabere kalan Yeşilburun adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda ilk puanını aldı. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı 7 kritik kurtarışla İspanyol hücumculara geçit vermeyen 40 yaşındaki kaleci Vozinha oldu. Maç sonrası gözyaşlarına boğulan deneyimli file bekçisi duygusal açıklamalarıyla da gündem yarattı. Sosyal medyada büyük ilgi gören Vozinha'nın takipçi sayısı bir gün içinde 50 binden 5,6 milyona yükseldi. Turnuvanın en dikkat çeken hikayelerinden biri şimdiden Yeşilburun adaları ve kahraman kalecisi Vozinha oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası daha ilk günlerden organizasyon dışı krizlerle gündeme geldi. Vize engelleri, havalimanlarında uzun sorgular, ülkeye giriş yasakları, taraftar kotalarının iptali ve güvenlik alarmına neden olan olaylar turnuvanın ev sahibi ABD'yi eleştirilerin odağına taşıdı. Futbolun en büyük organizasyonu olan 2026 FIFA Dünya Kupası sahadaki mücadelelerden çok organizasyonel sorunlarla konuşuluyor. İran, Irak, Senegal, Özbekistan, Somali ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize ve giriş problemleri uluslararası kamuoyunda tepki çekerken bazı futbolcular, hakemler ve görevliler ABD'ye alınmadı. Taraftar kotalarının iptal edilmesi ve kamp bölgelerinde yaşanan güvenlik sorunları da eklenince Dünya Kupası'nın başlangıcı ev sahibi ülke açısından tartışmaların gölgesinde kaldı. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ABD'nin San Diego kentinde kamp yapan İsviçre milli takımı zehirli yılanlarla karşı karşıya kaldı. Takım çevrede görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarı aldı. 13 Haziran'da Katar'la Dünya Kupası açılış maçını oynayacak İsviçre, bölgenin nemli ve sıcak koşullarının yanı sıra yılan riskiyle karşı karşıya kaldı. İsviçre milli takımının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alan yılan bölgesi olarak işaretlendi. Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen yılanlara dikkat edin uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi. San Diego Doğa Tarihi Müzesi'nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede 4 farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşan Senegal ve Özbekistan milli takım kafileleri ülkeye girişlerinin hemen ardından sıkı güvenlik aramasından geçti. Afrikalı bir spor muhabirinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Karelerde Senegal milli takım oyuncularının uçaktan iner inmez yoğun bir kontrole tabi tutulduğu görüldü. Paylaşılan görüntülerde futbolcular terminale geçmeden önce güvenlik birimlerince tek tek detaylı aramadan geçirildi. Oyuncuların kontrol sırası beklediği anlar da kameralara yansıdı. Benzer bir uygulama Özbekistan kafilesi için de geçerli oldu. Turnuva öncesinde New York'ta Hollanda ile hazırlık maçı oynayacak ekip stada geldiğinde aynı titizlikle karşılaştı. Takım otobüsünden inen futbolcular ve görevliler polis köpekleri eşliğinde yapılan aramanın ardından stada girebildi. İranlı futbolcuların Dünya Kupası için ABD'ye girişlerine izin verilip verilmeyeceği konusu aylardır belirsizdi. İran milli takımının turnuvada ABD'de oynayacağı grup maçları öncesi vize başvurularına ilişkin karar netleşti. Alınan karara göre oyuncu kadrosunun tamamı ABD'ye giriş hakkı elde etti. Ancak teknik ekip, sağlık personeli ve idari kadroda yer alan çok sayıda ismin başvurusu kabul edilmedi. Reddedilen isimler arasında 12'den fazla destek personelinin bulunduğu bildirildi. İddialara göre vize verilmeyenler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj da yer aldı. Taj'ın geçmişte İslam Devrim Muhafızları Ordusu'yla bağlantılı görevlerde bulunduğu öne sürülüyor. FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun süreci yakından izlediği, Mart ayında İranlı yetkililerle görüşme gerçekleştirdiği FIFA Genel Sekreteri Matthias Grafström'ün ise kamp süreci için Türkiye'de temaslarda bulunduğu aktarıldı. İran milli takımının hazırlıklarını Türkiye'nin güneybatısında sürdürdüğü, başlangıçta kamp planının ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Tucson kentinde olduğu ancak daha sonra Meksika'nın Tijuana kentine yönlendirildiği belirtildi. İran Futbol Federasyonu turnuvanın başlamasına 3 günden az bir süre kala resmi bir bildiri yayınlayarak ABD'nin İran milli futbol takımının grup aşamasındaki maçlarında İranlı taraftarların tribünde yer almasını sabote ettiğini iddia etti. Yapılan sert açıklamada FIFA prosedürleri gereği her maçın bilet kapasitesinin yaklaşık %8'inin katılımcı ülke federasyonlarının taraftarlarına satılması için tahsis edildiği hatırlatıldı. Ancak İran Futbol Federasyonu kendilerine ayrılan bu resmi kotanın tamamen kaldırıldığını ve şu an için kendi kanalları üzerinden İranlı futbol severlere bilet satış yapmalarının imkansız hale getirildiğini duyurdu. İran'ın vize süreciyle ilgili haftalarca süren tartışmalar ve haber akışının ardından Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması ve FIFA'nın tüm bu yaşanlar için hiçbir yorum ya da girişim yapmaması tepki çekti. Irak'ın en önemli oyuncularından biri olarak gösterilen Ayman Hüseyin'in Chicago Havalimanı'nda yaklaşık 7 saat boyunca sorgulandığı bildirildi. Iraklı kaynaklara göre Hüseyin'in cep telefonu da incelemeye alındı. Irak milli futbol takımının resmi fotoğrafçısı Talal Salah, 2026 FIFA Dünya Kupası için ABD'ye gittiği sırada Chicago O'Hare Uluslararası Havalimanı'nda alıkonuldu. ABD gümrük ve sınır muhafaza yetkilileri tarafından telefon kontrolleri de dahil olmak üzere 10 saatten fazla sorgulanan Salah, ülkeye girişine izin verilmeyerek Irak'a geri gönderildi. Amerika Birleşik Devletleri FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda görev yapması için atanan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın ülkeye girişine izin vermedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala bazı ülkeler turnuvada hedeflerinden çok maruz kaldıkları vize sorunları, sorgulamalar ve güvenlik uygulamalarıyla gündeme geliyor. ABD'deki turnuva öncesi İran, Irak, Senegal, Özbekistan ve İsviçre kafilelerinin yaşadığı vize, güvenlik ve giriş sorunları uluslararası tepki topladı. İranlı taraftarlara ayrılan bilet kotasının iptal edildiği iddiaları ve bazı teknik ekip üyelerine vize verilmemesi tartışmaları büyütürken, Iraklı futbolcu Ayman Hüseyin'in havalimanında saatlerce sorgulanması da eleştirileri artırdı. Öte yandan Senegal ve Özbekistan kafileleri yoğun güvenlik aramalarından geçerken, İsviçre milli takımı kamp bölgesinde zehirli yılan alarmı yaşadı. FIFA'nın bu sorunlar karşısındaki sessizliği ise turnuvanın daha ilk günlerden gölgelenmesine neden oldu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi. Hakemlere yeni yaptırım araçları verildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor. Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek. Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak. Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak. FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi. Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek. Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi. Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek. Maçın yarıda kalmasına neden olan ekipler ise hükmen mağlup sayılabilecek. 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak. Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek. Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor. Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek. FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi. Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek. FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor. 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak. 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor. FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi. Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı. Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi. FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyası mecliste. İBB davasında 9 kişi için tahliye kararı çıktı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Kurtulmuş, Beştepe'de gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kurtulmuş, kısa bir süre önce de DEM Parti İmralı heyetiyle mecliste bir araya gelmişti. Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyası mecliste. Meclis Başkanlığı'na CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkereleri karma komisyona havale edildi. Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül'e ait ikişer dosya bulunuyor. İBB davasında 9 kişi için tahliye kararı çıktı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi İBB davasında aralarında eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayınman'ın da bulunduğu 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Tahliye edilen isimler arasında Yunus Göçer, Hasan Yalaz, Erdinç Çolak, Alper Aydın, Ahmet Güldü, Yavuz Saltık, Mustafa Karaoğlu ve Halit Burak Atalan da yer aldı. Tanju Özcan bir kez daha tutuklandı. Şubat ayında icbar suretiyle irtikap soruşturması kapsamında tutuklanıp Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye personeli Öznur Çey'nin savcılığa verdiği ek ifadenin ardından kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Özcan'ın şoförü de tutuklandı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçları açıklandı. Aralarında Kenan Doğulu, Ozan Doğulu, Berdan Mardini ve Enis Arıkan'ın da bulunduğu 8 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Soruşturma kapsamında geçen hafta oyuncu Beren Saat ve Kerimcan Durmaz dahil 24 kişi gözaltına alınmıştı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece, İstanbul, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Trabzon 25, Antalya 28, İzmir rüzgarlı 31, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu, Gaziantep 33, Diyarbakır 37 ve Van 28 derece.
2: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya-Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubunda ise İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 01'de başladı. Kanada-Katar karşılaşması vardı. Bu mücadele yarım düzine gole sahne oldu. 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'te başlayan Meksika-Güney Kore karşılaşmasında 3 puanı alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle Stadında karşı karşıya gelecek. FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Hemen yarının fikstürüne bakacağız. Türkiye saatiyle 01'de İskoçya-Fas, Türkiye saatiyle 03.30'da Brezilya-Haiti, Türkiye saatiyle 06'da Türkiye-Paraguay, Türkiye saatiyle 20'de Hollanda-İsveç ve yine Türkiye saatiyle 23'de Almanya-Fildişi sahili.
2: Yol durumu.
1: Haftanın son iş ve eğitim günündeyiz. İstanbul'ları bu dakikalarda İBB trafik yoğunluğu haritasına göre %29'luk bir yoğunluk bekliyor. D100'de Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritli bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede hafif bir yoğunluğun başladığı görülüyor. Çatalca Yolu Caddesi Tem Ahmediye yönünde de bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi yönden gidiş geliş sağlanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karem, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
4: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
3: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We

0: Dünya Kupası'nın şerefine Shakira ile başladık. Shakira bildiğiniz gibi Dünya Kupası başlangıçlarında genellikle albümler çıkarır. Bu yılki Dünya Kupası'nda da açılış seremonisinde vardı biliyorsunuz. Shakira'nın Day Day adlı şarkısıyla başladık. Tam adı Shakira Isabel Mebarek Ripoll. Tam 16 Grammy ödülü var. Kendisi Latin müziğinin büyük sanatçılarından biri. Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde albüm satmıştır. Single satışları 300 milyonun üzerindedir bu arada. Birazdan 2010 Dünya Kupası şarkısı Vaka Vaka'yı da dinleteceğiz size. Şu anda dinlediğiniz Day Day'i, arkasından da bir de La La La gelecek. Amerika'da ve Avustralya'da, İngiltere'de bir numaraya yükselen tek Latin şarkıcıdır bu arada. Çok dilli bir şarkıcı, 49 yaşında, henüz çok genç sayılabilecek bir yaşta bir sanatçı için. İngilizce biliyor, Portekizce biliyor, Fransızca biliyor, İtalyanca ve Arapçayı da konuşabiliyor ve çok dilde şarkı söyleyebiliyor. 2011 başından 2022'ye kadar İspanyol futbolcu Gerard Pique ile birlikteydi. 2022'de ayrıldılar. Bu evlilikten iki çocukları var. Dedelerinin soyadını taşıyan çocuklar. Dedelerinin soyadına gireceğim. Özellikle vurgu yapıyorum çünkü Shakira bildiğiniz gibi, adından da anlaşılacağı gibi, nereli? Shakira nereli biliyor musunuz? Hayır, asıl memleketi Kolombiya'da ama nereli olduğunu biliyor musunuz? Köken itibariyle. Biliyorsunuz genellikle albümlerde de yer alır ve tarih kitaplarında da yer alır. Mesela şu anda Latin Amerika'da yaşayan ve Latin Amerika kökenli Salma Hayek, sinema sanatçısı. Meksika'nın en zengin adamı Carlos Slim ya da Osmanlı Slim. Nayib Bukele keza, eski Arjantin Cumhurbaşkanı El Turco, Carlos Menem ve Shakira gibi isimler, isimlerinden de anlaşılacağı gibi Orta Doğu orijinli, yani Osmanlı bakiyesi topraklardan gitmişlerdir. Shakira Lübnan'ın asıllı bir babanın kızı. Arapçada şükreden anlamına geliyor. Peki bu Osmanlı torunları Latin Amerika'ya nasıl gittiler diye düşünüyorsanız şöyle gitti. Biliyorsunuz buharlı gemiler ilk çıkmaya başladığında, buharlı gemiler Atlantik aşmaya başlayınca Anadolu ve Osmanlı coğrafyasında işsizlik baş gösteriyor. Osmanlı'nın çok kötü dönemleri ve yeni kıtada iş imkanlarını arıyorlar insanlar ve gemiler de bu kıtaya taşınıyorlar. Önce birkaç gemi Amerika'ya gidiyor. Amerikalılar tabii bu gelen yeni emek seferberliğinden son derece hoşnutlar. Ancak gemilerin ardı arkası kesilmeyince bazen gemiler geliyordu. Normalde gemiler işte İngiltere ile Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'ni bağlayan gemiler, ama buradan Lübnan'dan, Suriye'den, Suudi Arabistan'dan, Anadolu'dan çıkıp giden insanlar Amerika'ya yolculuk yapıyorlar. Çünkü orada yeni bir dünya var. Bu yeni dünyadan yararlanmak istiyorlar. İş gücü, işsizlik yoğun, hat safhada. Ve gidenler bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından geri çevriliyor. Diyorlar ki Orta Doğu'dan gelen kişileri almıyoruz. Orta Doğu'dan gelen kişiler Amerika sınırları içine sokulmayınca da onlar ne yapıyorlar? Güneye doğru yolculuk yapıyorlar. Ya gemilerle ya da başka yollarla yolculuk yaparak Latin Amerika'ya yerleşiyorlar. İşte bugün biraz önce saydığımız Salma Hayekler, Carlos Slimler, Nayib Bukeleler, El Turcolar ve Shakiralar bu coğrafyanın çocukları. Dolayısıyla Shakira aslında bizim bir anlamda aynı soydan, bizimle aynı soydan gelen bir aileden geliyor. Shakira'nın bu şarkısının hemen arkasından biraz sonra Vaka Vaka ile 2010'daki Dünya Kupası açılış şarkısıyla başlayacağız. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56 bu numaradan yazabilirsiniz. Ayrıca Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Telegram'da da yine aynı şekilde televizyon yayını yapıyoruz. Sputnik Türkiye adresinden yine bize ulaşabilirsiniz. Bugün yayınımızın ikinci bölümünde saat 8:20-8:25 civarında bir konuğumuz olacak. Yazar Reha Bilge bizimle birlikte olacak. Yazar Reha Bilge çok üretken bir yazar. Ben kendisini kısa zaman önce tanıdım ama çok olağanüstü işler yapıyor. Kütüphanelere kapanarak ve günler, aylar boyu çalışarak eserler yazıyor. Bu defa bir Tevfik Fikret yazdı. Tevfik Fikret'in ressam ve şair kişiliğini anlatan bir kitap yazdı. Bu kitabı konuşacağız. Bildiğiniz gibi Tevfik Fikret Galatasaray Liseli, Galatasaray Lisesi'nin müdürlerinden, Galatasaray geleneğinden gelen birisi. Elbette bugün sadece Tevfik Fikret'i değil, aynı zamanda Galatasaray'ı konuşacağız. Pek çok şeyi konuşabileceğimiz çok yetkin bir yazarla birlikte saat 8:25 civarında. Daha da geç olabilir, belki bir 5 dakika sarkabilir ama kusurumuza bakmazsanız, çünkü ona göre planlamaya çalışıyorum. Futboldan ve voleyboldan haberler vereceğiz. Öncelikle voleybolda Milletler Ligi'nde Türk kadın voleybol milli takımı Fransa'yı dün 3-0 yendi. Set vermedi. Birinci seti 25-17, ikinci seti 25-23 kazandı. Üçüncü sette başa baş gittiler ama son anda Türk milli takımı öne geçti ve 25-20 tamamladı. Melisa Vargas 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Böylece Türkiye Milletler Ligi'nde 4 galibiyet elde etmiş oldu. Şu ana kadar 4 galibiyetimiz, 2 mağlubiyetimiz var. Futbola bakalım. Futbolda dün gece oynanan maçları hatırlatalım. Sonuçları itibariyle Çekya ile Güney Afrika karşılaştı ve 1-1 berabere kaldılar. Bu sonuçla birlikte iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldı. Çekya grubun son haftasında Meksika ile karşılaşacak. Güney Afrika'da Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. İsviçre ile Bosna Hersek oynadı ve İsviçre Bosna Hersek'i 4 golle geçti. 4-1 tamamlandı maç. Bu sonuçla birlikte İsviçre puanını 4 yaptı. Bosna Hersek ise 1 puanda kaldı. Kanada ile Katar yine dün gece karşılaştı ve mücadeleyi Kanada 6-0 kazandı. Bu arada Katar takımı 9 kişi kaldı maç sırasında. Zaten zayıf bir takımdı, o dakikadan sonra da çok sayıda gol geldi. Bu sonuçta Kanada 4 puana yükseldi. Katar'ın 1 puanı var. Grubun son haftasında Kanada İsviçre ile karşılaşacak. Katar ise Bosna Hersek ile kozlarını paylaşacak. Bir maç daha var. Meksika ile Güney Kore oynadı. Meksika 1-0 Güney Kore'yi geçti ve grup birinciliğini elde etti. Güney Kore kalecisinin büyük hatası yüzünden yenildi aslında. Kalecinin yani böyle hiç olmadık yerde topu elinden kaçırmasıyla gol yedi maalesef. Bugünkü maçlara bakarsak, bugün Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya oynayacak. Saat 22'de TRT'de. 20 Haziran'da da bizim maçımız var. Türkiye'nin maçı var. Saat 06'da Türkiye ile Paraguay karşı karşıya gelecekler. Bu maçı merakla bekliyoruz. Bu maç bizim için hayati bir maç. Bu maçı alırsak gruptan çıkabilme ihtimalimiz daha belirgin hale gelebilir. Kaybedersek de yine tabii elbette biliyorsunuz futbolda algoritmik hesaplar devreye giriyor. Bu hesaplar çerçevesinde yine gruptan çıkabilme ihtimalimiz var. Elbette diğer takımların aldıkları sonuçlara bağlı olarak. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz İran Savaşı'ndan galibiyetle çıktığını iddia ederek Versay'da bir anlaşma imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı neden bu anlaşmayı imzaladıklarını şöyle itiraf etti. Eğer dedi, biz bombalamaya devam etmiş olsaydık gemiler bloke olacaktı ve bir günde 500-600 milyon dolar para harcamak zorunda kalacaktık. Ayrıca 4 haftalık petrol rezervimiz vardı ve bu rezervi tüketmiş olacaktık diyor. Yani savaşın birkaç hafta daha sürmesi halinde dünyanın petrolsüz kalabileceğini. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dolayısıyla dünya bir petrol krizine sürükleniyordu. Elbette mazeret arayınca bulabiliyorsunuz. Mesela Donald Trump'ın mazereti petrol sıkıntısına yol açmamak için biz bu barışı imzalıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri için bence söz konusu savaş yeni bir Vietnam. Vietnam'daki kadar büyük bir hasar almadı belki ama gururu fena halde kırıldı. Amerika İran'ı vurmak için 75 milyar dolar para harcadı. İlaveten bir 300 milyar dolar İran'a para aktarılacak. Bu parayı tabii Amerika Birleşik Devletleri kendisi vermeyecek. Körfez ülkelerine fatura edecek. Ancak bu paranın böyle cash nakit olarak götürülüp Tahran'a teslim edilmesi söz konusu değil. Sadece İran'a yatırım yapılacak. Bu yatırımlar içinde pamuk eller cebe dedi. Kimler? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi ülkeler ellerini ceplerine atacaklar. Bunun Vietnam'dan daha ağır bir yenilgi olduğunu sonuçlarına bakarak söyleyebiliriz. Vietnam'da Amerika'nın kaybı çok büyüktü. 58 bin asker, 5 bin helikopter, çok sayıda sivil kayba yol açtı ama bu defaki savaş çok farklı. Foreign Policy'de yer alan bir makale var. Bu makale Vietnam Savaşı'yla İran Savaşı'nı karşılaştırıyor. Der ki, makalenin uzun uzadıya tamamını paylaşmayacağım ama çok güzel yazılmış, eğer merak ederseniz Foreign Policy'de bulabilirsiniz. Diyor ki, bu bir tercih savaşıydı ve Washington için bir felakete dönüştü. Amerika'nın daha güçlü bir düşmanla yaşanacak çatışmaya hazırlıklı olup olmadığı konusunda soru işaretleri doğdu. Ne demek istiyor? Yani bu kadar zayıf olduğunu düşündükleri bir rakip karşısında bile zorlandıklarına göre bundan sonra Amerika'yı herkes dövebilir. Eğer yeni bir şey olursa bu anlamda, dolayısıyla Amerika'nın o üzerindeki büyük sihirli güç kayboldu gitti. Artık bir Süpermen değil. Amerika bir tür rejim değişikliği yaptı burada. Bu tabii ironik olarak Foreign Policy'deki makale ironik yaklaşıyor. Mollaları görevden aldı, devrim muhafızlarını getirdi. Devrim muhafızları mollalardan daha keskin, biliyorsunuz. Dolayısıyla bir değişiklik yaptı ama bu değişiklik kendi aleyhine oldu demek istiyor. İran Hürmüz Boğazı'nı boğma kapasitesinin dünya ölçeğinde bir ekonomik kaldıraç sağlayabileceğini öğrendi. Bu vesileyle Hürmüz'e birazdan geleceğiz. Hürmüz'de aç kapa dönemi başlıyor. Önümüzdeki bu 60 günlük, biliyorsunuz anlaşmanın 60 gün süresi var. 60 gün sonra yeniden ele alınacak. Bu 60 gün boyunca Hürmüz'de her şey olabilir. Yeniden Hürmüz kapanabilir, açılabilir. Oraya doğru gidiyor, öyle gözüküyor. Şimdi bu anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri açısından birden çok incitici anlamı var. Bir tanesi, bir defa Versailles Sarayı'nda imzalandı. Versailles bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı'na son veren savaşın imzalandığı yerdir. Versailles'daki aynalı salonda imzalandı. Orada Almanya'ya diz çöktürdüler ve şu anda bu sarayda imzalanmış olması biraz böyle orada da bir ironik bakış açısıyla ikinci Versailles diye niteleniyor. Versailles'i hatırlamak gerekir genç arkadaşlarımız için. Onlara küçük böyle tarih dersi gibi olmasın ama Versailles nedir diye sorarlarsa yarın öbür gün LGS'de şurada burada çıkar, biliyorsunuz böyle şeyler. Versailles 1919 yılında 28 Haziran'da Fransa'nın Versailles Sarayı'nda imzalandı. Taraflar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve İtalya'ydı. Öbür tarafta da Almanya vardı ve Almanya'ya diz çöktürdüler. Almanya bu anlaşmadan dolayı büyük bir öfke ve aşağılanma yaşadı. Ve bu öfke ve aşağılanması nedeniyle Almanya'da faşizmin yükselişi çok hızlandı. Hitler böyle zaman kollayarak oraya kadar geldi. Ekonomik kriz baş gösterdi bu anlaşma sonrasında Almanya'da. Hiper enflasyon, hani böyle el arabasıyla alışverişe gidip bir tane ekmek alıp geliyorsunuz ya, öylesi enflasyonlar yaşandı. Hitler'in ve Nazi Partisi'nin yükselişi bu dönemde ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın altlığını yaptı aslında Birinci Dünya Savaşı ve Versailles Anlaşması. 20 yıl sonra zaten İkinci Dünya Savaşı başladı. Ve Versailles'le birlikte neler kaybetti diye bakalım Almanya. Bir defa anlaşmanın 231. maddesi Almanya ve müttefikleri açısından savaşın tek sorumlusu olarak müttefiklerini gösterdi. Osmanlı da onlarla birlikteydi bildiğiniz gibi. Almanya Alsace-Lorraine bölgesini kaybetti, Fransa'ya verdi. Ayrıca Malmedy bölgesini Belçika'ya, Poznan'ı Batı Prusya'ya ve Polonya'ya kaybetti. Danzig bölgesi, Gdansk, bugünkü Gdansk bölgesi de serbest şehir haline geldi. Ve Milletler Cemiyeti bazı bölgeleri doğrudan yönetmeye başladı. Ve Almanya Avrupa'da en az sömürgeye sahip olan ülke iken bu sömürgelerini de bu savaşta kaybetti, Birinci Dünya Savaşı'nda. Sesli sorun mu var? Yok, peki. Askeri kısıtlamalar geldi Almanya'ya ve 100 bin kişiye indi ordusu. Ordusunu silahsızlandırdılar ve tankları, uçakları, denizaltıları, toplarına yasaklar geldi, sınırlamalar geldi. İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanya'ya bildiğiniz gibi sınırlama geldi. Almanya ayrıca 132 milyar mark tazminat ödemek zorunda kaldı. Yaklaşık 33 milyar dolar demektir bugünkü parayla. Almanya Milletler Cemiyeti'ne alınmadı. Rheinland askeri bölge olarak ilan edildi vesaire. Büyük bir yıkımdı. İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanya ikinci kez fatura ödemek zorunda kaldı. Şimdi şu anda bir dünya savaşı yaşamıyoruz belki ama Amerika Birleşik Devletleri Versay'da bu anlaşmayla aslında bir anlamda mağlubiyetini imzalamış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi Tom Barak, Orta Doğu diye bir şey yok. Orada kabileler ve köyler var. Ulus devletler 1916'da İngilizler ve Fransızlar tarafından yaratıldı. Artık Orta Doğu böyle gidemez. Bireyden başlar, aile, köy, sonra kabile, topluluk, din gelir, en son ulus olur diyor. Ulus olabilmeleri için bu bölgede daha çok zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Tom Barak'ın bu tezi esas itibariyle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Şimdi Türkiye bu savaş öncesinde ve sonrasında, İran savaşı çıkmadan önce de, İran savaşı bittikten sonra da, savaşın henüz bittiği söyleyemeyiz bu arada, biraz önce ifade ettim. Bu 60 gün içinde çok şey olabilir. Ayrıca bölgede bundan böyle ateşli, yüksek düzeyli bir çatışma belki yaşamayacağız ama İsrail ile Lübnan arasında, İsrail ile İran arasında küçük çaplı çatışmaların yaşanacağı bir dönem olacak. Şimdi Türkiye bütün bu süreçte masada varız, masada olacağız. Her şeyi biz koordine ediyoruz. Donald Trump da, Türkiye bana çok yardımcı oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi dostuz, iyi anlaşıyoruz falan dedi ama mesela Türkiye'nin son dönemde ne kadar büyük bir ivme kaybettiğini ben size birkaç örnekle anlatayım. Mesela Avrupa Birliği Erivan'da toplandı. Bütün ülkeler davet edildi. İrili ufaklı Avrupa Birliği ile ilgisi olan olmayan bütün ülkeler toplandı. Bir tek ülke yoktu. Kim? Türkiye yoktu. Güney Kıbrıs'ta Avrupa Birliği bir toplantı yaptı. Burada tabii doğal olarak biz yoktuk. Çünkü biz Güney Kıbrıs'ı tanımıyoruz. Bu yüzden de katılmadık. Bu sebepten ötürü yoktuk ama orada da masada yokuz. Fransa'da G7 zirvesi yapıldı. Asya'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Güney Amerika'dan, her yerden onlarca ülke katıldı. Bir tek Türkiye yoktu. Türkiye kritik ülke. Türkiye olmadan bölgede kuş uçmaz falan deniyor ya. Öyle olmadığını gördük. Bütün masalarda varız dediğimiz masalarda artık yokuz. Ve Türkiye neden yok, onu da söyleyelim. Mesela Avrupa Birliği bizi demokratik bir ülke olmadığımız için masalardan uzaklaştırıyor. Avrupa Birliği'nin bize olan ihtiyacı sadece bölgenin jandarması olarak bize ihtiyacı var. Bunun dışında yok ve Türkiye bütün masalardan çekilmiş durumda. Bir fotoğraf getireceğim şimdi. Bu fotoğraf o kadar hoş ki, tabii bu bir şey, mizansen düzenlenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir salonun dışından içerideki ışıltılı, evet bu çok olağanüstü, çok güzel bir fotoğraf. Bu günü çok iyi anlatıyor. Emmanuel Macron'la Ahmet El Şara karşılıklı kadeh dokuşturuyorlar. Alkol sağlığa zararlıdır bu arada. Diğer liderler de etrafında onları alkışlıyorlar. Ve vitrinin dışından, camın dışından bakan biri var. O da Sayın Cumhurbaşkanı. İşte Türkiye'nin yalnızlığını ve Türkiye'nin yapayalnızlığını en iyi anlatan fotoğraflardan biridir. Bütün masalarda varız gibi bir efsane yaratılmıştır. Hiçbir masada olmadığımızı böylece anlıyoruz. Bu arada bu fotoğraf Batı entelijensiyası tarafından yaratılmış bir fotoğraftır. Onlar şu anda bizi böyle görüyorlar. Bu hani böyle yoksul bir çocuğun fırıncı vitrinine yüzünü dayayıp ekmeğin kokusunu almak istemesi gibidir. Aynen fotoğraftaki hal ve tavır onu gösteriyor. Şimdi Beyaz Et şirketleriyle ilgili biliyorsunuz 13 şirkete kayyum atandı geçen hafta. Ve peyderpey mahkeme aracılığıyla, mahkeme kanalıyla kayyum atamaları durduruldu. Yani kendi yaptıklarını kendileri bozdular. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği şirketlerin itirazı üzerine 13 şirkete geçtiğimiz hafta yapılan kayyum kararlarının tamamını kaldırdı böylece. Peki neden kayyum atandı, neden kaldırıldı tartışması ortada duruyor. Bu hani çiftçiyle ağanın hikayesi de olur ya, hani atın bir işte, çok affedersiniz ama tabii anlatacak durumda değilim, çok şeyli bir hikayedir o. Hani biz bu sonuca neden geldik ya da neden buna katlandık diye sormamız lazım. Beyaz et sektöründe fiyatların çok yüksek olduğunu iddia edemez kimse. Beyaz et fiyatları domates fiyatlarıyla yarışıyor. Domatesle yarışan beyaz et fiyatlarının herhalde bir müsaadere konusu olmaması lazım. Sermaye Piyasaları Kurumu'nda, SPK'da üst düzey 4 yönetici dün görevden alındı. Yeni bir başkan var, SPK Başkanı Mahmut Sütçü. Mahmut Sütçü bir denetim çalışması başlattı ve cezalar da sıklaştı bu arada. Bu temizliğin, yani 4 üst düzey yönetici, biri başkan yardımcısı, diğerleri daire başkanı seviyesinde görevden alındı. Bu bir arınma mıdır, temizlenme operasyonu mudur bilmiyoruz ama ya herhalde her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır dersek daha doğru olabilir. Bir kamyon arkası fotoğrafı getireceğim şimdi size, çok güzel ama. Aslında bugün belki Reha Bilge ile Tevfik Fikret'i konuşurken bunları da konuşabiliriz. Bir Atilla İlhan göndermesi var kamyonun arkasında, çok güzel ama olağanüstü. Şöyle yazıyor, eğer takip edebiliyorsanız ekrandan. Ben Atilla İlhan değilim, belki de sen bana mecbursun bilemeyiz diyor. Atilla İlhan'ın Ben Sana Mecburum şiirini ancak ve ancak bu kadar güzel aranje edebilirsiniz. Ancak bu kadar güzel anlatabilirsiniz. Evet. Bir başka fotoğraf getireceğim, siyah beyaz, bir nostalji olsun diye getiriyorum. Fotoğraf 1988 yılında Belgrad'da çekilmiş. Belgrad'da arka planda işte Marx, Lenin ve Engels ve hemen yanında da Joseph Broz Tito var. Dördünü gösteren, muhtemelen işte Belgrad'da hükümet binası olsa gerek arka planda. Ön tarafta da üç genç, Yugoslav genci tabii, o zaman işte Sırbistan bu antitenin bir parçasıydı. Üç Yugoslav genci ellerinde McDonald's patates cipsleriyle ve kızartmış patateslerle ve Coca-Cola bardaklarıyla bu fotoğrafın önünde yer alıyorlar. Batı bir uzunca bir dönem bu tür propagandalarla aslında doğudaki, yani Varşova Paktı ya da Sovyetler Birliği ile birlikte hareket eden ülkeleri provoke etmeye çalıştı. Sovyetler Birliği döneminde biliyorsunuz işte lüksün her türlüsü serbest kılınamıyordu ve insanlar lükse o kadar özeniyorlardı ki, örneğin kot pantolon giymek Sovyetler Birliği'nde ya da Doğu blokundaki bir insan için olağanüstü bir şey. İşte burada da McDonald's yiyip içebilmek ya da McDonald's'tan alışveriş yapabilmek bu kadar önemli görülüyor. Bir şey, insanların içindeki o özlem duygusu olağanüstüdür. Mesela Sovyetler Birliği'nin belki de işlediği ya da tarihe düşürülen en büyük hatası bu tür olguları sınırlamasıydı. Örneğin Coca-Cola'nın Sovyetler Birliği'nde olmasının hiçbir sakıncası yoktu. Çıkarırsınız Coca-Cola, yanına da bir başka şey koyarsınız, demek ki Cola Turka gibi yaparsınız. Bu tür insanları böyle çok fazla özlem duymaya sevk eden uygulamalar, işte naylon çorap örneğin bulunamazdı gibi şeyler var. Bunlardan yoksun yaşayan insanlar tabii Batı'da bu tür şeyler, hele hele bugün içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda böylesi şeyleri zaten saklamak mümkün değil ki, o zaman medya bu kadar yaygın değil. Bu, ona rağmen bu tür bilgiler, bu tür görüntüler ulaşıyordu ve insanlar Batı'daki özgürlüğe öykülüyorlardı. Oysa Batı'da da büyük bir özgürlük yok, özgürlük dalgası yok, onu da bilmiş olalım. Fotoğraf çok olağanüstü. Cumhuriyet Halk Partili Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Cumhuriyet Halk Partili Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı önceki gün Murat Kurum'u ziyaret ettiler. Çevre ve Şehircilik Bakanı, her iki belediye başkanının adı nerede geçiyor? İstifa edecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecek milletvekilleri ve belediye başkanları arasında gösteriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de önceki gün istifa etti. Nimet Özdemir bildiğiniz gibi İyi Parti'den milletvekili seçilmişti. Arkasından Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kendisine bir rozet takılacaktır diye düşünüyoruz. Bakıyorum şimdi küçük küçük bir Cengiz Çandar anımsatması yapacağım ama çok da yerinde değil. Yani hani bugün zamanınızı almamak için Cengiz Çandar'ın bir İngilizce söyleşisine denk geldik. Bu İngilizce söyleşide mesela kullandığı hem artikülasyon hem kullandığı sözcükler itibariyle İngilizcesinin çok iyi olmadığı anlaşılıyor. Ama o Cengiz Çandar bu İngilizceyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllarca acaba nasıl ajanlık yaptı? Muhtemelen ajanlık yaparken birilerinin yardımına ihtiyacı vardı. Birilerinin çevirmenliğine ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partili Umut Akdoğan'a bir sosyal medya hesabı üzerinden "Kes lan!" diye yazan Kaymakam, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül bildiğiniz gibi Edirne Valiliğine atanmıştı. Hukuk müşavir olarak ve Muharrem Eligül'ün hukuk müşavirliğine atanmasıyla ilgili karar dün resmi olarak yayımlandı. Böylece Muharrem Eligül şimdi gidip oradan aynı şeyleri yapmaya devam edecek. Palantir'in CEO'su biliyorsunuz Peter Thiel. Peter Thiel'ın adını çok sık duyuyoruz. Palantir'i de biliyorsunuz, bilmeyenler için söyleyelim, genç arkadaşlarımız için şu anda dünyadaki en büyük veri işleme kurumunun başında bulunuyor. Bu veri işleme deyince örneğin bizim şu anda bu odada nerede, nasıl oturduğumuz ve nasıl bir konumlanma içinde olduğumuza dair koordinatları bile toplayabilecek bir bilgi ağından bahsediyoruz. Böylesine bu Palantir'in bir gizli örgütü olduğu ortaya çıktı. Peter Thiel'ın organize ettiği bir gizli örgüt. Bu gizli örgüte bir diyalog cemiyeti deniyor. 222 üyesi var bu cemiyetin. Cemiyetin yasa dışı ve meşru olmayan pek çok işe imza attığını biliyoruz. İşin bu kısmı bizi çok fazla ilgilendirmiyor belki ama bir bölümü var, ilgilendiriyor. Söz konusu listede, yani Peter Thiel'ın cemiyet, gizli cemiyet kapsamında ya da örgütünün içinde bir tane de Türk var. Bu Türk de Trendyol pazar yerinin kurucusu Demet Mutlu. Şimdi herkes ve tabii bu cemiyetin faaliyetleri arasında uyuşturucu var, gasp var, pedofili var, aklınıza gelebilecek her şey var. Demet Mutlu hanımefendinin acaba bir fotoğrafını gösterebilir misin? Çok böyle havalı falan bir kadın bu cemiyetin içinde. Tabii elbette cemiyetin deşifre edilmesiyle birlikte cemiyetin şöyle bir mottosu var. Üçüncü Dünya Savaşı öncesi dünyaya yön vermeye çalışıyor. Diyeceksiniz ki ya 222 kişi bir araya gelip dünyaya yön mü veriyor? Evet, verebilirler. Eğer işin içinde Palantir varsa dünyaya yön verebilirsiniz. Bu örgütün üyelerinden birkaçını sayayım, onu da hatırlatalım yeri gelmişken. Mesela bunlardan bir tanesi Türki El Faysal El Suud. Kendisi biliyorsunuz eski Suudi Arabistan'ın istihbarat bakanıydı. Bu örgütün üyesi kendisi. Fred Barara var. Fred Barara eski federal savcı biliyorsunuz. Halkbank davasında çok adını çok sıkça duyduğumuz bir kişiydi. Ted Cruz var, senatör, Amerikalı senatör, Amerikan senatosundan, o da bu örgütün bir üyesi. Kaya Kalas var, Kaya Kalas Estonya'nın eski başbakanı ve Avrupa Komisyonu eski başkan yardımcısı, o da bu örgütün üyesi. Garry Kasparov var, Rus muhalefet hareketinin liderlerinden ve satranç oyuncusu, dünya satranç şampiyonu, o da bu gizli örgütün üyesi. Jared Kushner var, Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, o da bu örgütün üyeleri arasında. Elon Musk var, şimdi örgütün ne kadar sağlam olduğunu böylece görüyoruz değil mi? Örgütün bireyleri, yani 222'nin 222'si de seçilmiş insanlar ve önemli noktalarda bulunan insanlar. Elon Musk da, Demet Mutlu'yu saydık, Trendyol'un başındaki hanımefendi. Şeyh Nawaf Suud Nasır El Sabah var. Kuveyt Petrol Bakanı'ydı eski ve hali hazırda da şirketin CEO'su olarak. Bu örgütün patlaması şöyle oldu. Nasıl olduğunu gelince dizini bir hacker ortaya çıkardı. İsviçreli bir hacktivist. Arson Krimev adında bir kişi bir uçuş yasağı listesi araştırması yaparken, uçuş yasağı listesini araştırırken bakıyor, bir organizma görüyor. İşte birilerinden birilerine yazılan yazılar görüyor. Sonra bu mailleri ortaya çıkarıyor ve mailleri ortaya çıkarınca topluyor hepsini bir araya getiriyor. Uzun bir çalışma bu arada, sıradan bir çalışma değil. 222 insanın birbiriyle doğrudan organik bağ olduğu kanaatine varıyor ve örgütü deşifre ediyor. İşte beyaz hacker dediğimiz hackerlar olmasa biz bugün pek çok bilgiden yoksun olabiliriz. Dün TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı vardı. Bendeniz radyo yayınından sonra oraya gittim. Şurada işte yanın başımızda hemen ileride Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen bir toplantıydı. Şimdi TÜSİAD'ın bundan önceki yıllarda yapılan Yüksek İstişare Kurulu toplantılarının, yani son 20 yılındaki bütün toplantılara katılırım, gidip gelirim. Bu kadar zayıf, bu kadar gösterişsiz ve bu kadar düşük profilli bir toplantıyı ilk kez gördüm. Ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras bir konuşma yaptı. Böyle sade suya tirit bir konuşma. Sesi titriyordu, yemin ederim size, inanamazsınız. Yani böyle başından sonuna kadar titreyerek konuştu. Bu titreme muhtemelen bir ön sezgisel durum olabilir. Ben belki öyle algıladım, bilemiyorum ama bana öyle geldi. Bildiğiniz gibi Ömer Aras ve Orhan Turan bundan bir süre önce, hatırlayacaksınız, bu yeni TMSF yasası geçirilirken, TMSF yasası değiştirilirken çıktılar. Her ikisi de, Ömer Aras Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, Orhan Turan da o dönemdeki TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanıydı. Şimdi TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren. Onu da yakından tanırım. Ozan Diren'in konuşması da öyleydi. O da yani sesi titreyerek konuştu. TÜSİAD'daki bu korku ikliminin neden kaynaklandığını anlıyorsunuz. Yani memleketin tamamında var bu korku iklimi. Dolayısıyla birileri çok fazla korkuyor, birileri daha az korkuyor olabilir. Hani korkunun derecesini tartışabiliriz. Çünkü herkesin korku içinde yaşadığı bir ülkeye dönüştü. Ve B klas bir TÜSİAD toplantısıydı. Mesela büyük babaların hiçbiri yoktu. Bu toplantıda göremedim. Belki hani gözümden kaçmış olabilir ama profil son derece aşağıdaydı. Ve biliyorsunuz bu TMSF yasası değişirken Ömer Aras ve Orhan Turan dediler ki, arkadaşlar bu yasa böyle çıkarsa yarın herkesin mal varlığına el koyarlar, haberiniz olsun, bunu engelleyin dediler. Tak, ertesi gün polis kendilerini karakola, savcılığa davet etti. Kelepçe takılmadı belki her ikisine de ama iki polisin nezaretinde savcılık huzuruna çıktılar. İşte o günden sonra TÜSİAD'çılar dediler ki, bundan böyle bizden size ekmek yok. Yani ne olacaksa kendi başınızın çaresine bakın. Hoş gerçi TÜSİAD bugüne kadar ülkeyi korumadı, öyle bir şeyden bahsetmiyorum ama artık bizden size herhangi bir şekilde medet yok dediler. Ve dünkü toplantıda ben bunu bir kez daha gördüm. Toplantıda hoş bir şey de oldu, onu da söyleyeyim bu arada. Biliyorsunuz Fatih Birol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın direktörüdür kendisi. Fatih Birol bir konuşma yaptı. Fatih Birol Sabancı Üniversitesi'nde de aynı zamanda görevli bir akademi yönetiyor. O, daha doğrusu üniversite bünyesindeki bir bölümün başkanı aynı zamanda. Ben kendisini tanırım. Birkaç kez de yayınlara davet ettim. İyi ve yetkin bir bilim insanıdır bence ama taraflı bir bilim insanıdır. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin sopasını sallıyor. Bütün konuşmaları enerji planı ile ilgili, mesela karşılıklı oturduğunuz zaman serbest bir tartışma zemini olsa herhalde bunların hepsini sorabilirsiniz ve bunların her birine de yanıtı olabilir ama açık biçimde. Tabii Uluslararası Enerji Ajansı Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrol ettiği bir organizma ve dün çok hoş bir şey söyledi. Dedi ki bundan sonra, yani bu İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşından sonra artık vazo kırıldı. Vazo kırıldığı ne için söyledi biliyor musun? Hürmüz Boğazı, biraz önce ifade ettim ya, Hürmüz Boğazı bundan böyle artık kırıldı. Onu yapıştırmaya çalışıyorsunuz, böyle hani işte 404'le Uhu'yla yapıştırmaya çalışıyorsunuz, artık tutmaz dedi. Yani vazo eskisi gibi olmayacak. Siz kırık bir vazoyla baş başa kalacaksınız. Hürmüz Boğazı açılacak, kapanacak. Açılacak, kapanacak. Hürmüz Boğazı'nın aç kapa aç kapa yapması sırasında petrol fiyatları fırlayacak, düşecek ve uluslararası camiada da büyük bir tedirginlik yaratacak. Buna karşı Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman gibi ülkeler, yani körfez ülkeleri şu anda boru hatları döşemeye başladılar. Hürmüz Boğazı'ndan kurtulabilmek için boru hatlarını nereye döşeyecekler? İşte Süveyş kanalına doğru ya da Akdeniz'e doğru. İşte Ahmet El Şahra zaten onun için geldi. Dolayısıyla Türkiye toprakları üzerinden geçerek, Anadolu toprakları üzerinden geçerek ya da Kızıldeniz'e de götürebilirler. Ama Kızıldeniz'de de çok fazla tekin bir ortam yok. Elbette Kızıldeniz'in kontrolü büyük ölçüde Mısır'ın denetiminde ama yine de orası da bir deniz yolu ve o deniz yolunun da girişinde kim var? Husiler var. Orası da çok güvenli değil. Şunu söyledi Fatih Birol. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde deniz yollarıyla petrol ve doğalgaz ve emtia taşımacılığı azalacak. Bunları daha çok, yani işte petrol ve doğalgazı boru hatlarıyla taşıyacaklar. Emtia'yı da başka yollarla, tren taşımacılığı yoluyla taşıyacaklar. Oraya doğru gidiyor. Şu anda Suudi Arabistan işi gücü bıraktı. Bu boru hatlarını döşemeye başladı. Fatih Birol'un bu konuşmasındaki vazo metaforu çok güzeldi gerçekten. O gün, yani mesela dün çok net biçimde anladım ki Hürmüz Boğazı bundan sonra eskisi gibi olmayacak. Buna çok iyi inanmak lazım. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance 60 günlük süreç bugün başlıyor dedi. İsrail buna saygı duymalı dedi. İsrail ise saygı duymayacağını açık bir dille beyan etti. Bu 60 gün içinde de çatışmalar olabileceğini, Hürmüz'ün açılıp kapanabileceğini, bunu gören körfez ülkeleri de buna ilişkin önlemlerini almaya başladılar. Şimdi bir fotoğraf getireceğim. Fotoğrafta Sezgin Tanrıkulu ile Devlet Bahçeli'yi yan yana görüyorsunuz. Sezgin Tanrıkulu Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Devlet Bahçeli de bu ziyaret nedeniyle küçük bir açıklama da yaptı. Böyle iki asker arkadaşı gibi. Şimdi biraz sonra size Devlet Bahçeli'nin Sezgin Tanrıkulu ile ilgili bundan yıllar önce söylediği 2000, yani çok yakın zamanda, çok eski değil bu arada, 2025 yılında, 2025 yılı Mart ayında bir şey var. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili yaklaşımı var. Bu yaklaşımı size dinleteceğim. O zaman diyeceksiniz ki bu ne perhis, bu ne lahana turşusu. Bugün asker arkadaşı gibi böyle koluna girip Sezgin Tanrıkulu'nu misafir ediyor. Ben tabii şöyle medyada yazılıp çizilenler var ama onlara çok itibar etmiyorum. Her ikisi de aynı istihbarat örgütüne çalışıyor falan diyorlar. Devlet Bahçeli'nin böyle sıradan bir ajan gibi davranabileceğini düşünemiyorum. Videomuz hazır mı acaba? Devlet Bahçeli videosu? Yok galiba. Yok. Öyle mi? Tamam, bir tereddüt. Peki hadi o zaman, hadi yürüyelim o zaman. Peki.
3: Bilhassa PKK-YPG'nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de iftira atmıştır. Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi veya ne söyleyecek ona baktım. Günü ve saati geldiğinde konuşmak, tarafımızı ve tavrımızı göstermek için beklemeye koyuldu. İşte o gün bugündür. Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu alçak ve aşağılık sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Aidiyeti kandil.

sayfaları çevirerek yine önündeki ağdalı muhtemelen işte parti nomenklaturasından bazı isimler var. Semih Yalçın gibi böyle ağdalı yazan isimler var. Onların yazdıkları metinleri okuyor. Bu tabii utanç verici bir şey. Ben şahsen Devlet Bahçeli'nin yerinde olsam, ya geçmişte ben bunları söyledim, özür diliyorum, yanlış yaptım, hata ettim, bugün farklı bir noktadayım diye böyle çok açık ve uzun bir özür mektubu düzenlemeli ya açıklaması yapmalı. Bunu yapmadan eğer bugün dün söylediklerinizi bugün inkar ediyorsanız, yalanlıyorsanız o zaman sizde bir sorun var demektir. Somaliland Cumhurbaşkanı Abdurrahman Muhammed Abdullahi önceki gün bir batılı televizyon kanalına çıktı. Batılı televizyon kanalları Ahmet el-Şara'ya mesela çok fena halde müzahir davranıyor, hoşgörülü. Keza Somaliland Cumhurbaşkanı'na da öyle davranıyor. Çünkü onlar Batı entelijensiyasıyla birlikte hareket ediyor. Şöyle dedi Somaliland Cumhurbaşkanı: Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve daha pek çok ülkeyle ortaklıklarımızı artırmak istiyoruz. Bütün ülkeler zaten bu ortaklığın içine giriyorlar. Mesajım çok açık. Çok geç olmadan bize katılın. Bugün sahip olduğunuz fırsatları kaçırmayın. Yani batan geminin malları, siz de bu vartadan payınızı alın demek istiyor. Haluk Levent'i nasıl bilirsiniz? Sever misiniz Haluk Levent'i? İrem Hanım sever misiniz? Ha? Nötr neden? Çok büyük şeyleri oldu, çok büyük iyilikleri oldu deprem sırasında. Ahbap vasıtasıyla böyle her yerden yardımlar topladı, aldı, götürdü, getirdi. Tamam peki. Haluk Levent hakkında bir karşılıksız çek davası çıktı. Karşılıksız çek davası sonunda Haluk Levent'e mahkeme 70 milyon lira adli para cezası verdi. Şimdi 70 milyon lira adli para cezası. Ben Haluk Levent'i, şimdi İrem ve Akif Bey'in görüşlerine katılmakla birlikte, ben kendisine hiç güvenmedim. Mesela bu deprem sırasında da, o ahbap çavuş ilişkileri sırasında da böyle. Şimdi bakıyorsunuz mesela bu tür insanlar bir ortaya çıktığı zaman arka planına bakmanız lazım. Ben mesela Haluk Levent'in o dönemde topladığı yardımların akıbetini merak ediyorum. Bilmiyoruz nereye gittiğini, bilmiyoruz. Şimdi siz karşılıksız, bu Haluk Levent'in ilk karşılıksız çek davası değil. Yani sayısız. 20 yaşında var, 25 yaşındayken, 30 yaşındayken sürekli Haluk Levent mahkemenin karşısında karşılıksız çek. Demek ki bir sınırsız ve sorumsuz harcama kültürü var, değil mi? Sınırsız ve sorumsuz harcama deyince aklınıza ne geliyor? AKP ne geliyor sınırsız harcama deyince? Mesela kumar geliyor mu? Evet, olabilir tabii. Dolayısıyla hani siz olun, böyle size önünüze getirilen insanlara aman ne kadar da hayırsever bir insan, bak gördünüz mü herkes için kendini heder ediyor falan gibi şeyler duyarsanız biraz temkinli olarak karşılayın, olur mu? Kızılay mesela, Kızılay zaten ayyuka çıktı biliyorsunuz, Kızılay'ın o dönemdeki çalışmaları. Günün bir esprisi var. Ne kadar vaktimiz kaldı? 30 saniye mi? Bir dakika. Öyle mi? Şu an oldu. Tamam. Tam 30 saniyede anlatabileceğim günün esprisini paylaşıyorum sizinle. Bana ait değil bu arada. Abdullah Naci adında bir kişiye ait. Takip ediyorum ben kendisini. Diyor ki Abdullah Naci Bey, Kemal Kılıçdaroğlu geri geldi. Aziz Yıldırım geri geldi. Oğuz Çetin geri geldi. İsmail Kartal geri geldi. Bir tek Nokia kaldı diyor. Eğer Nokia da gelirse diyor, eksiğimiz tamamlanmış olacak diyor. Şahane. İnanılmaz. Günün esprisi. Çok güzel yapılmış bir espri gerçekten. Eskiye bir rağbet var Türkiye'de peki. Şakira'yla Vaka Vaka'yla devam ediyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran'la ABD arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat kapsamında 60 günlük müzakere döneminin başladığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti. Ayrıntılar haberimizde olacak. Bir son dakika gelişmesini aktaracağız öncelikle. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, biliyorsunuz Maltepe'de evinin önünden kaçırılmıştı. İBB yöneticisi Karaal Tuzla'da bulundu. Karaal, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir titiz çalışma sonrasında Tuzla'da alıkonulduğu bir inşaatta kurtarıldı. Efendim, konuyla alakalı gözaltı sayısı 7 ve Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili detayları aktarmaya sürdüreceğiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki Rusya-ASEAN zirvesi sonuçlarına dair basın toplantısı düzenledi. Putin burada yaptığı konuşmada adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Rus lider konuşmasında İran'la ABD arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta Doğu'daki ve Basra Körfezi'ndeki durumun istikrara kavuşacağını ve bunun küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde de olumlu etkileri olacağını umuyoruz dedi. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'la Tahran arasında varılan mutabakat kapsamında yeni bir 60 günlük müzakere döneminin başladığını açıkladı. Açıklama, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi ve kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlamayı amaçlayan mutabakatın ardından geldi. Anlaşma çerçevesinde tarafların teknik müzakereler yürütmesi öngörülüyor. İran'ın füze programına da değindi J.D. Vance ve nihai anlaşmanın şartlarından birinin de İran'ın füze kapasitesine sahip olmaması olacağını söyledi. İç gündemle devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. CHP'de mutlak kararı sonrası Özgür Özel'i destekleyen isimlerden biri olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tugay açıklamasında mutlak butlan sürecinin CHP'de büyük zararlara yol açtığını belirterek özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini belirtti. Bu gelişmeyle İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı görev yapacak. Fatma Nur öğretmenin katilinin cezası belli oldu. İstanbul Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren iki öğretmeni de yaralayan lise öğrencisine 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanığa kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıl hapse çevrildi. Sanık ayrıca diğer suçlardan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Spor. Filenin sultanları set vermeden 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Ankara'nın ev sahipliğinde ilk maçında Belçika'yı 3-0 yenen Filenin sultanları Fransa'yı da aynı skorla devirmiş oldu. Milliler ikinci hafta mücadeleleri kapsamında yarın Almanya, pazar günü de Çin'le karşılaşacak. Fenerbahçe ilk transferini açıkladı. Fenerbahçe forvet hattında ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertler eski futbolcusu Vedat Muriç ile el sıkıştı. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kosovalı santraforu bir grup taraftar karşıladı. Vedat Muriç geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetmişti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. İstanbul, Antalya ve Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul ve Trabzon 25, Antalya 28 derece. İzmir rüzgarlı 31, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu. Gaziantep 33, Diyarbakır 37 ve Van 28 derece.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %54'lük bir yoğunluk bekliyor. TEM Altınşehir Halkalı yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, şu sıralarda kazaya müdahale ediliyor. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Çatalca Yolu Caddesi TEM Ahmediye yönünde de bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı, trafik akışı aksi yönden gidiş geliş şeklinde sağlanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Erken seçime gidecekse, ki gidecek, erken seçime gitme öncesinde millete ulufe dağıtması lazım, millete bahşiş dağıtması lazım. Mesela bir vergi affı gelmesi lazım, bir SGK affı gelmesi lazım, bir imar affı gelmesi lazım, bir emekli zammı gelmesi lazım, bir asgari ücret artışı gelmesi lazım. Muhtemelen Büyük Millet Meclisi bu zaman zarfında bunları getirecek, boca edecek, milletin önüne koyacak, olmazsa şak diye bir baskın erken seçim. Ben erken seçimin bu yılın sonunda ya da en geç gelecek yılın ortasında yapılacağını düşünüyorum ve parlamento bu sözüne ettiğimiz bahşiş furyasını eğer denkleştirebilirse bir erken seçim gelecek.
2: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
3: Şimdi siz Akif Özcan'ı bilmezsiniz. Ben size Akif Özcan'ı anlatayım biraz. Araya giderken dedi ki abi hiç yazan çizen yok dedi. Bir şeyler yapmamız lazım. Dedim ki ne yapalım yani, oynayalım mı kalkıp ha? Zil mi takalım, ne yapmamız lazım bize yazsınlar diye. Bilmiyorum ama dedi yani bir şey yapsak iyi olur. Şimdi bir şey yapmam gerekiyor mu gerekmiyor mu? Lütfen siz buradan Akif Bey'e yanıtı verin, olur mu? Ama bugün bir şey yapmayacağız, merak etmeyin. Yani soru da sormayacağız, anket de yapmayacağız. Öyle takılıp gidiyoruz işte, haftanın son günü, cuma günü böyle şahane bir şekilde kendi kendimize bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. İşte dinleyenler bundan haz duyuyorsa ne mutlu, haz duymuyorsa elbette bir dahaki programa demek lazım. Bazı programlarda bazı insanlar alınabiliyorlar, olabiliyor böyle şeyler, üzerine alınıyor insanlar. Çünkü genelleme yaparak konuşunca insanlar alınabiliyorlar ama genelleme yapmadan konuşunca, biz de o yüzden mümkün olduğu kadar genelleme yapmadan konuşuyoruz ki kimse üzerine alınmasın. Buna rağmen alınanlar olabilir, o zaman da işte kusurumuz affola diyoruz. Akif Bey ne yapmamız gerekiyor, bir şey yapalım mı, iyi mi, böyle iyi mi, yani mesaj yok mu, mesaj az mı geliyor, sizi tatmin edici bir seviyede değil galiba. Anladım. Evet. Tamam. Şimdi öbür taraftan bir goy goy geldi ama neyse söylemeyeyim. Güzel ama olsun, biz eğleniyoruz şu anda. Sizin de eğlendiğinizi düşünüyoruz. Şimdi ufak ufak bu bölümde biliyorsunuz bir konuğumuz olacak. Saat 8.25'te yazar Reha Bilge gelecek. Reha Bilge ile Tevfik Fikret üzerine bir kitabı var. Son çıkan kitabı. Çok üretken bir yazar bu arada. Kendisi Galatasaraylı. Galatasaray Derneği'nin uzunca bir dönem başkanlığını yaptı. Galatasaraylılar Derneği'nin başkanlığını yaptı. Tevfik Fikret bildiğiniz gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir gençlik yetişmesini salık vermiştir. Atatürk ve Cumhuriyeti kuran nomenklatura ve o kurmay heyeti içinde aslında Tevfik Fikret gerçekten büyük bir cazibe kaynağıdır ve ilham kaynağıdır. Bu ilham kaynağı olan kişilerle ilgili birazdan konuşacağız. Başka kitapları da var bu arada Reha Bilge'nin, belki onlara da değiniriz ama bugün biraz Tevfik Fikret ve Galatasaray odağında yapacağız. Şimdi Ankara'da bir avukat bir dilekçe hazırlıyor ve dilekçeyi savcılığa sununca, mahkemeye sununca dilekçesi ansızın kendisinin önüne sanık olarak çıkmasıyla ilgili bir soruncu beraberinde getirdi. Avukat şunu yaptı, 25 yıllık bir avukat bu arada. Yapay zekayla bir dilekçe hazırlıyor ve dilekçede işte Yargıtay kararlarını soruyor. Yargıtay kararlarına göndermeler yapıyor. Yapay zeka da alıyor bu Yargıtay kararlarını, kendine göre bir şekilde dizayn ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne var? Bakın ne olduğunu söyleyeceğim size. Önce kendi ifadesini paylaşayım. Diyor ki 3 avukat birlikte çalışıyorduk. Ancak dilekçedeki imza bana aittir. Sorumluluğu tek başına alıyor. Diğer arkadaşlarını kurtarıyor. Bu da güzel bir yöntemdir. Yani suçu üstlenmek inanılmaz bir şeydir bence. Hazırladığımız metnin içeriğini değiştirmedik. Yalnızca dilekçeyi içte hatlarla desteklemek amacıyla yapay zekadan yararlandık. Yapay zeka mevcut Yargıtay kararlarını ekledi. Ancak bu kararlara ait künyeleri yanlış yazdı. Künye dosyanın esas ve karar numarasını içeriyor. Yapay zeka bu konuda ekleme yapmış. Bu külliyen yalan. Yapay zekaya ne verirseniz onu verir size. Yani yapay zekaya şu içtihat kararını ver dediğiniz zaman verir. Ama yapay zekaya şöyle derseniz, ya buna ilişkin bir içtihat hazırla, üzerine de bir tarih numara ver derseniz, yapay zeka size şahane böyle numaradan bir sahte belge basabilir. Avukat muhtemelen bunu biliyordu, bilerek yaptı. Ama mahkeme işte birinin gözünden kaçmadı, bir savcının gözünden kaçmadı. Olabilir mi? Olabilir. Bundan böyle aklınızda bulunsun. Hani yapay zekaya güvendik. Canım biz yapmadık, çocuk yaptı. Sekreterim yanlışlıkla alıp telefonumdan mesaj göndermiş gibi şeylere sığınmayınız, olur mu? Burada nitekim avukatın foyası ortaya çıkmış. Bunu size yeri gelince hatırlatmış olalım. Yapay zekadan yararlanırken bu tür hileli yöntemlere başvurmamanızı istirham ediyoruz. Çünkü bir defa ben yapmadım, yapay zeka kendisi yaptı demek ve yapay zekaya hakaret, onu da söyleyeyim. Yani mesela o kadar zeki bir insanın bunu düşünmesi lazımdı, demesi lazımdı ki ya biz bir davayı gerçeğe uygun hale getirebilmek için işte istedik bir şeyler ve onlara ilişkin içtihatlar çıkardık. Ve kendimize göre de kafamızdan numaralar, sayılar falan verdik ve çıkardık demesi lazımdı. İyi niyetle mesela bu şeyde yalan beyanda bulunduğu ortada. Bence bu yalan beyanda bulunmasının cezasını görecektir diye düşünüyorum. Şimdi Amerikan Merkez Bankası Fed bildiğiniz gibi bir faiz kararı açıkladı önceki gün ve faiz oranlarını sabit tuttu. 3,5 ile 3,75 aralığında sabit tuttu. Amerikan Merkez Bankası'nın başında yeni bir isim var, Kevin Warsh. Kevin Warsh bundan önceki Jerome Powell gibi birisi değil, farklı bir Merkez Bankası Başkanı, daha güven telkin eden bir Merkez Bankası Başkanı olmak istiyor. Ancak burada mesela ben Kevin Warsh'tan şunu bekliyordum, daha şeffaf bir Amerikan Merkez Bankası olacak diye bekliyordum. Daha kapalı ve daha örtük bir Merkez Bankası'na doğru gidiyor. Diyeceksiniz ki ne yaptı da bu güven eşiğini zedeledi? Şunu yaptı bir defa. Amerikan Merkez Bankası'nın kararları sadece Amerika'yı ilgilendirmez. Dünyanın en büyük ekonomisi olduğu için dünyanın tamamını ilgilendiriyor. Hele hele bizim gibi gelişmekte olan ülke ekonomileri doğrudan Amerikan Merkez Bankası'ndan etkilenir. Faizleri indirmesi, çıkarması, sabit bırakması gibi kararlar ya da varlık alımı yapması gibi kararlar son derece etkilidir. Piyasaları allak bullak etmeye yeter. Amerikan Merkez Bankası'nın bundan böyle Fed başkanlarının imzalarını taşıyan, yani bir faiz kararında katılıyorum ya da katılmıyorum gibi şeyler var ya, bunları Amerikan Merkez Bankası kararlarında açıklıyordu bugüne kadar. Bugünden sonra Kevin Warsh dedi ki ben bundan böyle Merkez Bankası, yani Fed üyelerinin, FOMC üyelerinin oylarını belirtmeyeceğim şeylerimde, notlarımda belirtmeyeceğim. Şimdi bu o kadar büyük bir şey ki diyeceksiniz ki neyi değiştir? Şunu değiştirecek. Örneğin Merkez Bankası'nda biliyorsunuz oy hakkı olan 12 üye var. 12 üyeden 8'i faizlerin artışı yönünde karar verdi. Bunu da belirtti. Amerikan Merkez Bankası da bunu dot plot dediğimiz grafikte gösterir. Şimdi bu dot plotta görürsünüz işte New York Merkez Bankası Başkanı faize karşı, yükseltilmesine karşı çıkmış. 3 ay üst üste ya da 3 toplantı üst üste karşı çıkmış. Demek ki orada bir direnç var. Onun yanına ertesi toplantıda biri daha eklenince siz oradan şeyi okumaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bundan sonra Amerikan Merkez Bankası bir faiz artışı yapmayabilir. İş oraya doğru gidiyor. Şimdi 12 üyenin dot plot'ta eğer notlarını ve oylarını göremezseniz karanlıkta uçuş yapan bir şeye dönersiniz. Bir kuşa dönersiniz. Eğer yarasa değilseniz uçamazsınız. Son derece önemli. Şeffaflığı terk ediyor Amerikan Merkez Bankası. Şimdi dot plot şudur, genç arkadaşlarımız için söyleyelim. İleride aralarından Merkez Bankası başkanları çıkacak ve muhtemelen onların arasından bir grafik türü aslında dot plot. Her bir veri noktasını bir noktayla işaretliyor. Sayısal bir ölçek üzerinde gösteriyor. Histogramın alternatifi olarak kullanılıyor. Küçük, orta boyutlu veri setlerinde dağılımı gösteriyor. Kümelenmeleri gösteriyor. Aykırı değerleri net biçimde ortaya koyuyor. Şimdi her nokta dot plot'ta bir veri değerini göstermekte. Aynı değerde birden fazla veri varsa noktalar üst üste konulur. Değilse yan yana konulur. Üst üste noktayı gördüğünüz yerde dersiniz ah burada bir şey var. Burada bir sorun var dersiniz. İki nokta üst üste geldi. Hele üç nokta geldi, dört nokta geldiyse tamam dersiniz. Burada bir karar değişikliği gelebilir. Şimdi Amerikan Merkez Bankası bunu saklayarak aslında bir anlamda dünyanın gözü önünde yangından mal kaçırmaya başlayacaktır. Bundan sonra Amerikan Merkez Bankası daha kapalı bir metodoloji izleyecektir. Bu kapalı metodoloji yüzünden de bizim gibi ülkeler böyle karanlıkta yolunu arayan insanlara dönecektir. Çok tehlikeli bir süreç geliyor, samimiyetle söylüyorum. Bu tabii söz konusu dot plot, işte sınav notlarında da hocalar da yapar bunu biliyorsunuz. Müşteri memnuniyet puanlarını keza öyle yaparlar. İşte yaş, boy, kilo gibi ölçümler de dot plot'la belirtilir. Bir de Amerikan Merkez Bankası Federal Reserve'ün dot plot'ı vardır. Mesela şöyle düşünün, diyelim ki 10 kişinin sınav notlarını hoca yazıyor değil mi deftere? Notlar şöyle olsun: 45, 60, 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Şimdi bu okuduğum dizide kaç tane birbirine benzeyen rakam var, sayı var? 65, 2 tane 65 var. Bu 2 65'i üst üste yazar. İşte orada dersiniz ki ha, demek ki burada bir şey var, bu 65 barajı. İki nokta üst üste gördüğünüz zaman yan yana gelen noktalar sonraki istatistikte eğer yan yana iseler, devam ediyorsa yatırımcı der ki filanca üye faiz artışına karşı ya da faiz artışından yana, biliyorsunuz faiz artışından yana olanlara şahin diyoruz, karşı çıkanlara da güvercin diyoruz. Orada da bir teknik deyim var, onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nda, tamam konumuzu alacağız birazdan, son bir dakika içinde araya gideceğiz. Amerikan Merkez Bankası'nda üye sayısı 7'dir. Başkan ve başkan yardımcıları başkanın ve senatonun onayıyla atanır. 14 yıllık süreleri vardır. Öyle görevden alamazlar. Sayın Cumhurbaşkanı gibi akşam yatıp sabahleyin Merkez Bankası başkanını görevden alamıyor ama bizde maalesef, bizde de aslında yasamız buna cevaz vermiyor ama Sayın Cumhurbaşkanı ben yaptım oldu dediği için alınıyor. Şimdi 7 board üyesi var. 5 de Federal Reserve, yani diğer merkez bankalarından gelen üyeler var. Bunlardan bir tanesi New York Fed Başkanı. New York biliyorsunuz işte en büyük finans kenti olduğu için sürekli oy hakkı var. Kalan 4 üye ise 11 bölge bankası arasından seçiliyor, rotasyonlarla gidiliyor. Ve FOMC'de toplam 19 kişi var, bunun 12'si oy hakkına sahip. Oy hakkına sahip olmayanlar zaten görüşlerini beyan ediyorlar dışarıda. Ama görüşlerini dışarıda beyan etmelerine de çok hoş bakılmıyor. Şimdi içeridekilerin oy hakları var ve oy haklarını dot plot üzerinden görüyorduk bugüne kadar. Bugünden sonra göremeyeceğiz. Göremediğimiz için de eğer yarasa değilsek karanlıkta uçamayacağız. Hem piyasalarda trade edenler, alıp satım yapan insanlar için hem de merkez bankalarını yönetenler için. Bu tabii sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için değil. Endonezya için de geçerli, Uganda için de geçerli, Malezya için de geçerli, Arjantin için de geçerli. Dünya şu anda pusulasız ve rotasız biçimde yol almaya başladı bugünden itibaren. Bu çok radikal bir karar. Önümüzdeki günlerde bu radikal kararın acılarını ve sancılarını hep beraber dünya olarak çekeceğiz. Mars'ta hamile kalınır mı araştırması yapıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Abdurrahman Ergin Demir ve ekibi Mars'ta hamilelikle ilgili bilimsel detaylara ulaştıklarını açıkladı. 2050 yılına kadar Mars gezegeninde kolonileşmeyle hamileliğin çok riskli olduğu ifade edildi. Vallahi çok ileri görüşlü bilim insanları. Araştırma 6 aylık bir uzay uçuşunun modellenmesi ve gebelik simülasyonunda kümülatif radyasyon emiliminin hesaplanmasıyla yapıldı. Buralar doğru. Bunlar yapılabilir. Dünyaya kıyasla uzay ve Mars'ta giyilen uzay giysisi kaynaklı radyasyon nedeniyle gebelik daha riskli hale geliyor. Şunu diyor araştırma. Eğer Mars'a gidecekseniz Mars koşullarında daha fazla radyasyon alacaksınız. Daha fazla radyasyon alacağınız için daha fazla risk altındasınız. Hele bir Mars'a gidelim. Hele bir müsaade edin. Bir gidelim. Sonra hamile kalmayı konuşuruz. Bu işte hocam suya girdim. Acaba orucum bozulur mu? Sakız çiğnedik. Orucumuz bozulur mu? İş bu noktada. Bu araştırmanın bu hurafeden hiçbir fark yok biliyor musun? Anlamsız saçma bir şey yapmışlar. Bu araştırmanın binlerce örneği zaten NASA'da yapılmış durumda. Ama bunları tabii büyütüyoruz gözünde. Bu bir Türk bilim insanları araştırmasıdır. Mars'a gidemedik ama olsun, Mars'ın şu anda bütün sırlarını biliyoruz. Bunu demeye getiriyorlar bence. Bu arada bilim insanlarımız o kadar sistematik çalışıyor ki Mars simülasyonunda gerçekleştirdikleri bu araştırmayı Güneş sistemindeki öteki gezegenlere de yayarak oralarda da hamileliğin riskli olup olmadığını öğrendik. Ben gel yükseltiyorum. Güneş sisteminin dışında Andromeda'ya, Samanyolu galaksisine, oralara da gidip oralarda da acaba gerçekten hamilelik riskli midir değil midir araştırması yapsınlar. Laf ola torba dola öyle söyleyeyim. Boş boş araştırmalar bunlar.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
3: Şimdi bir kitap ve bu kitabın yazarını tanıtacağız size. Yazar Reha Bilge ile birlikteyiz. Reha Bilge benim çok uzun zaman önce tanıdığımı söyleyemem ama tanıdıktan sonra da gerçekten hayranlıkla takip ettiğim bir yazar. Bir defa çok üretken bir yazar. Hani kitap yazmak ne kadar büyük bir meşakkat gerektiriyorsa bütün bu meşakkate katlanan bir kişi aynı zamanda ve çok hızlı da üretebiliyor ayrıca. Elbette bunun için kütüphaneden çıkmamak lazım. Yani doğayla ilgilenmek lazım. Kendi hayatınızdan feragat etmeniz lazım. Az yemeniz lazım. Az uyumanız lazım. Az gezmeniz lazım. Ama topluma bir şey kazandırmanız lazım. Şimdi elimdeki kitap Tevfik Fikret'le ilgili. Reha Bilge'nin bu son kitabı. Tevfik Fikret biliyorsunuz bizim hürriyet şairimiz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirmeli diyen Tevfik Fikret. Tevfik Fikret'in sadece bir ressam, sadece bir şair olmadığını ve çok yönlü bir kişilik olduğunu bugün konuşacağız. Bu kitapta Tevfik Fikret'in şair kimliğinin yanı sıra ressam kimliği de ele alınıyor. Tevfik Fikret'in kim olduğunu muhtemelen herkes biliyordur az ya da çok. Ama birazdan Reha Bilge bize hem Tevfik Fikret'i diğer kitaplarından da bahsedeceğiz bu arada. Ama öncelikle bu kitaptan yola çıkarak Galatasaray camiasının çok yakından tanıdığını biliyoruz. Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünü, muallimliğini yapmıştır ve camia için son derece önemlidir. Ve herhalde bizim şu kısa Cumhuriyet tarihi ve Osmanlı'nın son dönem tarihine baktığımızda Yani Namık Kemal ve Tevfik Fikret'i aynı kefeye koyup böyle odamızın baş köşesine yerleştirebileceğimiz iki haysiyetli entelektüel olarak kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hala bugün adından çok olağanüstü bir şekilde söz edebiliyorsak bu onun bize bıraktığı eserlerle ilgilidir. Reha Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah ne demek. Ama tabii. Siz hakikaten çok üretken bir yazarsınız. Ben mesela kitaplarınızın hemen hemen hepsini okudum. Bu sonuncu kitabınız onu da okudum. Yani okuyarak geldim yayına. Şimdi bize isterseniz şöyle yapalım. Tam kaç dakikamız var bakayım 25. Evet 25 30 dakika kadar vaktimiz var. İyi bir süre bu. Efektif kullanırsak her şeyi konuşabiliriz. Önce biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani siz bir Galatasaraylısınız. Dolayısıyla Galatasaray camiasının sizi tanıdığını biliyoruz ama tanımayanlar için bir Reha Bilge anlatımı yaparsanız bize.
4: Efendim ben Ankara doğumluyum. Orada doğdum. Sonra tabii annem babam da var ama o benim doğduğum yıllarda daha aileler iç içeydi. Dedeler, amcalar, evet. İşte, dayılar falan herkes birbiriyle daha yakın ilişki içerisindeydi. Ve bir gün dedem beni benim tabii bir Ankaralı çocuk olarak Galatasaray nedir? Şu nedir? Bu nedir? Seni Galatasaray'a vermek istiyoruz dedi. Elimden tuttu. Otobüse bindik.
3: Evet.
4: İstanbul'a geldik. O zaman sınav şimdiki gibi değildi. Galatasaray'ın sınavına girdim. Bir tek oraya soktular. Galatasaray'la birlikte işte devlet, diğer devlet okullarının sınavı aynı gün yapılıyordu. Ama Avusturya Lisesi, Kolej, Alman Lisesi, onların sınavları ayrı günlerde yapılıyordu. Kısmet öyleymiş. Kazandım diyelim. Kazandım ve Galatasaray Lisesi'ne...
3: Zor bir sınav mıydı? Mesela bugünlerde LGS yapılıyor ya, böyle çok tartışılıyor. Zor bir sınav mıydı bugüne baktığınızda?
4: Bugüne baktığımızdaki bu sınava ben girseydim büyük olasılıkla kazanamayabilirdim.
3: Öyle mi? O
4: evet.
3: Kadar.
4: Ama o sınav daha çocukların yeteneklerine öncelik tanıyan bir sınavdı.
3: Evet.
4: Ben daha küçük yaşlardan itibaren biraz okumaya, daha edebiyata falan meraklı bir çocuktum. Dolayısıyla o sözel kültürüm diyelim bugünün diliyle tam karşılamıyor ama o kültürle başarılı olabildim.
3: Evet.
4: Testte çözdüm tabii, yani bir hafta ama 3 yıl değil. Bir hafta 15 gün. Evet. Test kitapları üzerinde çalıştım. Sağdan soldan yardımcı oldular.
3: Şimdi çocuklar konuşmaya başlar başlamaz.
4: Süreç başlıyor.
3: Test çözmeye başlıyorlar.
4: Test çözmeye başlıyor. Galatasaray Lisesi tabii önemli bir eğitim kurumu. 1481'de ilk defa temeli atılmış, 1868'de modernleşmiş bir okul, bir geleneği var. Bu gelenek tabii sadece ders kitaplarında kayıtlı falan bir gelenek değil. Şimdi buradan Tevfik Fikret'e geçeceğim. Bir süre sonra Tevfik Fikret salonuna bizi götürmeye başladılar. Bu Galatasaray Lisesi'nde çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir salon.
3: Evet.
4: Müsamere demeyeceğim ama tiyatro gösterileri, konser, müzik kollarının şey yaptığı, çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat verilen. Şimdi bu niye Tevfik Fikret Salonu buranın adı? Çünkü Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi'nin 2 yıl müdürlüğünü yapıyor. Fakat evet. Bu 2 yıllık müdürlük süresi müthiş değişikliklerin yapıldığı ve Tevfik Fikret'in sadece Galatasaray'a değil, Galatasaray Lisesi'ne veya o günkü adıyla Sultanesi'ne değil, Türk eğitim sistemine yaptığı bir sürü etkinliğin, katkının oluştuğu bir dönem. Evet. O 2 yıl. Tabii o salonu da o açmış. Amaç bu Türkiye'de bir ilktir. Bir evet. Okulda çocukların rahat rahat konuşma yapabilecekleri, tiyatro oynayabilecekleri, müzik çalışabilecekleri, konser verebilecekleri bir mekan. Ve daha sonraki yıllarda tiyatro, politika, diplomasi ve yazar, gazeteci
3: pek çok kimsenin
4: ilk sosyalleştiği, kendilerini sınadıkları
3: yerdir.
4: Bir yer evet. Orası. Tabii ki oraya o Tevfik Fikret adını vermemiş çünkü zaten çok gururlu tabii. Bir insan. Sonra öğrencileri o öldükten, müdürlüğü bittikten, öldükten sonra okul yönetimi, öğrencileri filan o ismi o salona vermişler.
3: Evet.
4: Dolayısıyla Tevfik Fikret Salonu. Şimdi bu salonun özelliği şuydu. Haldun Taner,
3: evet.
4: Abdi İpekçi, o dönemin çok ünlü tiyatrocuları, Cihat Baban gibi isimlerin gelip bizim gibi daha henüz 12, 13, 15 yaşındaki çocuklara
3: konferans verdi.
4: Konferans verdikleri, sohbet ettikleri bir ortam.
3: Müthiş.
4: Evet. Şimdi bu tabii bir kere size bir şeyi aktarıyor. Yani ders kitapların dışında başka bir dünya var. O dünyayı kitaplarla öğrenemezsiniz, sadece ders kitaplarıyla. İnsanlardan edinirsiniz. İşte o Tevfik Reis Salonu'nun bendeki ilk etkisi bu oldu. Ve hatta hiç unutmam, rahmetli Cihat Baban o zaman da ünlü ve tecrübeli bir gazeteciydi, yazardı. Geldi, bir konferans verdi ama böyle çeşitli konulara değinerek tabii gidiyor.
3: Kaç yılı bu dediniz?
4: Bu dediğim benim orta son yıllarım olması gerekir. Demek ki 1964-65, 67-68,
3: evet.
4: Yani o yıllar olması, evet. Belki de 69. Yani ben
3: dünyanın en hareketli olduğu yıllar.
4: Hareketli olduğu, evet. Ve benim de yani 15-16 yaşlarında, evet, evet, olduğum bir kesit olması lazım. Birdenbire dedi ki, burada yazar olmak isteyen, içinizde yazar olmak isteyen var mı dedi.
3: Evet.
4: Şimdi tabii bu bir zor soru. Sola sağa baktım, başka kaldıran var mı diye. Ben deniz elimi kaldırdım. Ben, evet, dedim sen işte kimsin, işte Reha Bilge ben filan gibi kısa bir şey. Ve ilk defa yazarlık, bahsettiğiniz kitaplar yazıyor diye. İşte o yazda, o yaşta kendimi demek ki bir yazar olarak
3: görmeye başladım.
4: Görmeye ya da yazar olmak isteğini içimde, evet, hissetmişim ki bu ondan sonra devam etti. Okuyan, yazan bir insan olmak benim için önemli bir şey oldu. Kitaplarımı sizin gibi değerli bir gazeteci okuyor ve güzel sözler söylüyorsa da bu benim için ne mutlu demeliyim. Şimdi Tevfik...
3: Kitaplara, Tevfik Fikret'e gelmeden önce...
4: Evet, buyurun.
3: Bu tür kitaplar yazmanın bir metodolojisi var. O metodolojiyi bizimle paylaşırsanız, şimdi bizi dinleyen çok sayıda genç arkadaşımız var, çocuklar var. Samimiyetle söylüyorum, yani izleyici kitlemizin yaklaşık %20'si çocuklardan oluşuyor. Sabahları anneleriyle babalarıyla okula giden 7 yaşında 8 evet, yaşında falan çocuklar izliyor. Şimdi onların da akıllarında kalması için, bir yazar olabilmek için, ama yani bildik anlamı sizin gibi bir yazar olabilmek, evet, için ne yapmaları gerektiğini bize birkaç cümleyle, yani hayal dünyanızı bize anlatırsanız çocuklar da bundan bir şey kapmış olurlar.
4: Şimdi tabii yazar deyince pek çok şeyi kapsıyor. Yani roman yazarı,
3: evet,
4: işte köşe yazarı, tarih üzerine çalışanlar,
3: magazin yazarı,
4: sanat
3: tabii,
4: üzerine. Tabii. Şimdi ama her şeyin berisinde içinizde onu hissetmeniz gerekiyor.
3: Evet.
4: Değil mi? Bunu hissetmeden, yani bu işe girmeniz, ha bu içinizde biraz gizli kalabilir de 50 yaşınızdan sonra böyle örnekleri var ve çok başarılı örnekleri var.
3: Aziz Nesin var.
4: Mesela. Aziz Nesin var. İş dünyasından, tabii, gelen, tabii, önce anılarını yazmakla başlayan, sonra romancılığa doğru evrilen yazarlarımız var. Bu bir yaş sorunu değil. Ama içinizde bu hissi, bu duyguyu hissettiğiniz zaman da bundan çekinmemeniz gerekiyor, evet, bu bir. İkincisi, dilinize, Türkçe'ye aşık olmanız gerekiyor. Türkçe'yi sevmeniz gerekiyor.
3: Harika.
4: Çünkü bu dili sevmeden, bu dilin inceliklerine
3: vakıf olmadan
4: yazamazsınız.
3: Evet.
4: Türkçe yazmaya çok elverişli bir dil. Çünkü çok işlenmiş bir dil. Şiir dili olarak işlenmiş, düz yazı olarak tarih yazıcıları tarafından işlenmiş.
3: Müthiş bir matematiği var dilimizin ayrıca.
4: Dilimizin, evet, matematiği var ve kendine özgü bir de türetme yeteneği vardır.
3: Bravo, evet.
4: Yani illa karşılaştığınız her zorlukta yabancı bir sözcüğü aktarmanız gerekmiyor. Düşündüğünüz zaman dil zaten ihtiyacınız olan kavramı ve sözcüğü üretiyor.
3: Üretiyor.
4: Bu, evet, öyle bir dil.
3: Evet.
4: Yani bir takım dil bilimcilerin bir köşede oturup şimdi bu kavrama ne isim vermeliyiz yahu diye 10 saat, belki 10 gün, belki 10 yıl tartışmasını gerektirmeyen bir dil.
3: Tabii.
4: Bunu bir kere bilmemiz gerekiyor ki bu sizin sözünü ettiğiniz gençler açısından bir kere en önemli ipucu olacaktır.
3: Evet,
4: bu dili sevmeniz bu ve bu dile, tamam, güvenmeniz gerekiyor. Tamam. Bu dil, evet, sizi alır götürür.
3: Bu birinci koşul.
4: Bu birinci koşul.
3: İkinci koşul.
4: İkinci koşul okumanız.
3: Evet, bol bol okumanız.
4: Bol bol okuyacaksınız. Evet. Yani roman okuyacaksınız. şiir sevmeseniz bile bir iki şiir okuyacaksınız. Ana okuyacaksınız.
3: Tarih okuyacaksınız. Tarih okuyacaksınız.
4: Ve sıkıldığınız şeyi de okumayacaksınız. Yani burada zorlamamak gerekiyor.
3: Bir de o var. Yani.
4: Evet. Ya sıkılıyorum. Buradan sıkılıyorsan polisiye oku.
3: Tabii.
4: Tamam mı? Polisiye'den sıkılıyorsan aşk romanı oku.
3: Orada kendini geliştir.
4: Orada kendini geliştir. Bu bir kere çok önemli.
3: Bravo.
4: Kısaca söyleyebileceklerim bu kadar. Biz de eğitim sistemimizde edebiyat derslerimizde çocukları ya bu deneymiş bunu niye okuyorum dedirtmememiz gerekiyor. Çünkü tabii. O kadar güzel bizim edebiyatımızda gerek düz yazıda gerek şiirde örnekler var ki bunlara gitmemiz gerekiyor. Bunları koyduğunuz zaman o çocuk o genç onu sevecektir. Evet. Onun sevdiklerini onun önüne koymanız gerekiyor. Bu da edebiyat eğitim sistemimizin yapması gereken şey.
3: Peki mesela Galatasaray Lisesi'nden mezun olmak size, yazarlık yeteneğinize elbette bir katkısı olmuştur ama bu düz başka bir lisede okumuş olsaydınız işte memleketinizde ya yani Ankara'da sıradan bir mahalle mektebinde okumuş olsaydınız aynı şeyi yaşar mıydınız? Aynı seviyeye gelebilir miydiniz?
4: Şimdi böyle tabii diyemem çünkü çok şeyden bir köyden bile çıkmış çok önemli yazarlarımız
3: tabii.
4: Var. Yani öyle bir birebir ilişki yok.
3: Mahmut Makallar, Mahmut Fakir Baykutlar
4: Fakir
3: falan.
4: Tabii. Talip Apaydın tabii. Değil mi? Bir dönemin evet, şeyleri. Büyük yazarları. Yaşar Kemal var tabii. Aynı şekilde. Şimdi tabii bunu söylemek mümkün değil. Ama bir kolay Galatasaray'ın bir kolaylaştırıcı etkisi olduğuna şüphe yok. Neden? Çünkü ben çok küçük yaşlarımda Haldun Taner'i karşımda gördüm.
3: Ya müthiş bir şey.
4: Şimdi Haldun Taner, şimdi bir yazar ön yargısı vardır toplumda ve toplumlarda. Yazar dediğin işte biraz salapati giyinir, biraz işte disiplinsizdir, gece durur,
3: saçı başı
4: dağınıktır, evet. Böyle şık değildir,
3: pejmürdedir,
4: çok evet. Güzel o sözcüğü ben de arıyordum, pejmürdedir.
3: Evet.
4: Şimdi Haldun Taner çok çok önemli bir yazardı o dönemde,
3: evet.
4: Tiyatro yazarıydı ve oyunları mesela o sıralarda tam Keşanlı Ali Destanı şu bu, yani bir medyatik yıldızdı. Haldun Taner. Şimdi bu karşınızda. Şimdi bakıyorsunuz atletik bir adam. Şık bir adam.
3: Evet.
4: Şıklık derken lüks giyinme anlamı. Kendine değil. Özgü bir beresi
3: yakıştırmış.
4: Var. Yakıştırmış. Evet. Bir lacivert paltosu var. Belki sıradan bir yerden alındığı, belki alınmadı bilmem nereden aldığını.
3: Evet.
4: Yürüyüşü oturaklı, kendine özgüvenli, konuşması müthiş. Bir kendine özgü bir şivesi vardı. Dinlemek fırsatınız oldu mu ya da görüşmek. Evet, evet. Evet. Bir ilginç bir şivesi vardı. Ama müthiş bir de konuşmacıydı. Şimdi onu görüyorsunuz.
3: Ya,
4: şimdi
3: tabii.
4: Bunu görmenin sizde yarattığı illa yazar olacağım değil. Ama hayır, bak böyle de yazar var.
3: Var.
4: O evet. Kafanıza evet. Yerli. Yani sen kayıp biri olursun falan değil yani. O var orada. Abdi İpekçi, şimdi yani Abdi İpekçi'nin o zaman oynadığı Türk toplumundaki rolü siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yani Türk basınında, o zaman basında adı medya değildi, gazeteler.
3: Hürriyet savaşçısıydı bence.
4: Hem yani. Oydu hem de bir ciddi gazeteciliğin Türkiye'deki en büyük evet. Simgesi.
3: Ekol
4: kurucusuydu evet. Ve ekoldü. Şimdi bu kişi bu okuldan mezun. Geliyor, çocuklar orada futbol oyun koştururken aralarından geçiyor. Böyle etrafı hafifçe, çok da mütevazi bir insandı.
3: Öyle mi?
4: Öyleydi. Hmm. Yani o görüntü öyleydi. Kolunda bir sapsız çanta, onu sıkıştırmış. Abdi Bekşi gidiyor işte herhalde okul yönetimiyle bir işi var ya da bir konuşma yapacak. Şimdi bunları gördüğünüz zaman o dünya size daha sıcak
3: tabii.
4: Geliyor. Yani o ve orada böyle ürkülecek, korkulacak, sizi sefalete götürecek bir şey var imajı
3: oluşmuyor.
4: Evet. Yani bunlar tabii belki sayısal olarak Galatasaraylıların içerisinden çok fazla edebiyatçı, yazar, şair çıkmasının arkasında bu
3: var.
4: Bu evet. Var. Kitap dışı bir şekilde daha önceki yazar, çizer ve entelektüel ya da sanatçıların okullarını terk etmeyip bu geldikleri
3: bu geleneği
4: yeni nesillere, yeni kuşaklara aktarıyor olmaları evet, ki evet. Hala devam ediyor.
3: Bir gen aktarımı gibi
4: evet,
3: gidiyor.
4: Evet, sosyal yani. Bir gen aktarımı oluyor. Evet. Bu kültürel gen aktarımı oluyor. Bu çok önemliydi. Yoksa yeteneğiniz varsa dediğim gibi yani bir köyden de çıkabilirsiniz. Tabii. Herhangi bir Türkiye'nin başka okulundan da çok iyi bir yazar olarak yetişebilirsiniz. Ama bu oranı artırıyor. En azından bu işe meraklı olan insan sayısını artırıyor. Evet. Şimdi, kısaca söyleyeceğim bu.
3: Çok teşekkürler. Şimdi ben bu tür anonsları sevmiyorum ama izleyiciler talep edebilir. Kimle evet. konuştuğumuzu yani şeyin arasında yazar Reha Bilge ile birlikteyiz ve Tevfik Fikret üzerine yazdığı bir kitap var, bunu konuşacağız. Şimdi Tevfik Fikret'e gelelim.
4: Evet.
3: Kitabın önce yazım öyküsünü anlatmanızı istiyorum. Nasıl çıktı? Hani Tevfik Fikret'i ressam yönünü de öne çıkıyor. Çünkü kitapta müthiş fotoğraflar var. Ben çok beğeniyle ve eski değeri çok yüksek olan şeyler var. Oradan da görüyoruz. Bir de tabii işte böyle çok yakışıklı bir adam ve insanüstü niteliklere sahip olduğu izlenimi veriyor zaten. Evet. Baktığınız zaman işte o sizin biraz önce Haldun Taner'de yaptığınız tarifte olduğu gibi. Bize kitabın yazım öyküsünü önce bir anlatırsanız, sonra da kitapta ne var onu da bizimle paylaşırsınız.
4: Yani demin söylediğim gibi Tevfik Fikret adı benim için Tevfik Fikret salonuyla başladı.
3: Evet.
4: Bir, yani onun bir şiirini okuyarak başlamadı.
3: Evet.
4: Şiirini okudum sevdim değil. Evet. O salon bana bir şeyi simgeledi, bana bir şey verdi. 2005 yılında ben Galatasaraylılar Derneği Başkanı'ydım, seçildim. Galatasaray'da bir de bir gelenek vardır. Bütün Galatasaray camiası sadece lisede değil. Çünkü Tevfik Fikret Galatasaray Spor Kulübü'nün koruyucusu hamisidir.
3: Evet.
4: Kur'an Ali Samiyen ve arkadaşım Emin Bülent gibi kendisi de büyük evet. bir şairdir. Bunları kollayan, bunların Galatasaray'la olan bağlarını pekiştiren bir isimdir okul müdürü evet. olduğu sırada. Dolayısıyla bizim geleneğimizde Galatasaray'ın da hamisi.
3: Evet.
4: sıfatını taşır Tevfik Fikret ki bu doğrudur.
3: Evet.
4: Dolayısıyla her yıl Ağustos ayında Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünde bir anma töreni yapılır Aşiyan'da. Bunun bizim geleneklerimizde Galatasaraylılar Derneği ve başkanı ev sahibidir. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve diğer Galatasaray kuruluşlarının başkanları, yöneticileri de tabii onun dışındaki evet. insanlar da gelirler. Bir tören yapılır. İşte o 2005 yılında da bu bana verilmiş diyelim bir görevdi. Benim görevimdi. Ben gittim. Biraz da erken gittim galiba. Aşiyan Müzesi'ne girdim.
3: Evet.
4: Dolaşmaya başladım. Bir baktım karşımda evet. oradaki tablolar ve kara kalem çizimlerle ciddi
3: bir ressam,
4: bir ressam var.
3: Evet.
4: Çok etkilendim. Bunu bilmiyoruz.
3: Evet.
4: Ben de bilmiyorum.
3: Evet.
4: Bu şekilde.
3: Ben de bilmiyorum. Bu kitabı okuyuncaya evet. kadar evet. bilmiyordum.
4: Bilmiyordum evet. ki orada Aşiyan Müzesi var.
3: Ressam olduğunu bilmiyordum. Evet. Evet.
4: Ve
3: bunlar böyle mesela Bedri Rahmi de öyle mesela.
4: Evet.
3: Hem şair
4: evet.
3: hem de çok büyük evet. ressam. Evet. Aynı zamanda heykeltıraş.
4: Aynen.
3: Müthiş
4: Aynen.
3: bir şey.
4: Evet. Evet. Bu bizde var evet. yani. Bizde var. Bizim geleneğimizde var. Ondan sonra gittim. Bitti şey tören. Sonra bir iki gün sonra yönetim kurulu toplantısı. Ben orada bunu düşünmeye başladım. Yani bunu bizim duyurmamız gerekiyor.
3: Evet.
4: Bırakın yani Galatasaray camiası dışını Galatasaray camiası dışındaki kültür sanat dünyamızı Galatasaray camiası içinde de bunu biz bilmiyoruz.
3: Evet.
4: Onun üzerine yönetim kuruluna önerdim. Sonra ilk olarak onun tablolarını içeren ama sadece tablolarını hiçbir yorum yok. Belki de Türkiye'de ilk oldu bu.
3: Evet.
4: Bir kitap yayınladık. O sizin bu kitapta gördüğünüz tablolar, çizimler orada yer aldı. Tabii o zamanın tekniğiyle, fotoğraf makinalarının kalitesiyle o zamana göreydi ama evet. o gün için önemliydi.
3: Unutmayın sözümüzü.
4: Buyurun.
3: Kitabın gerillerini bir yere bağışlıyorsunuz
4: evet.
3: değil mi? Yani şimdi
4: Tabii.
3: kitabı almak isteyenler olursa
4: Tabii.
3: hani işte bir yazar geldi kitabını pazarladı falan gibi böyle bir şeyin böyle süflü bir işin içinde olamayız
4: hayır,
3: zaten.
4: Hayır, hayır,
3: siz de olmazsınız hayır. biz de böyle bir şey aracılık etmeyiz.
4: Sonra
3: gerillerini bağışlıyorsunuz.
4: Başlıyor.
3: Evet.
4: Şimdi derken onu da söyleyeceğim tabii oraya noktaya geleceğim. Biz daha sonra iz bırakan Galatasaraylılar diye 2022 yılıydı bir kitap kalemi aldım. Orada Tevfik Fikret'in çeşitli yönlerine yöneldim onları da derken 2025 yılında Tevfik Fikret'in 100. ölüm yıldönümü.
3: Evet.
4: 1915'te ölmüş. Ona yetişmesi için 2024 yılı itibariyle çalışmaya başladım. Derken burada ağırlık vermem. Yani içimdeki ses öyle söyledi değil mi? Bu yazarlık biraz da sezgi ve içten gelen sağduyu filandır yani.
3: Hatta %100'e yakın.
4: %100'e yakın öyledir.
3: Tabii.
4: bu içimdeki ses buydu. Yani ressam evet. yönüne derken sanatçı olan Tunç Bilge'ye dedim evet. ki ben bu metni yazıyorum, yazdım.
3: Fotoğraflamak da sana
4: fotoğraflamak
3: ait.
4: Fotoğraflamak sana ait. Ondan sonra ama dedim yani bunu şey yapacaksın. Gönülden evet. ve ücretsiz. Tabii şunu da izleyicilere söyleyeyim. Evet. Tunç Bilge benim oğlum. Ondan evet, sonra tabii dedi. Evet. Ve eksik olmasın çeşitli defalarda Aşia Müzesi'ne giderek bu son kitapta gördüğünüz
3: her şeyi,
4: her şeyi yani sadece tablolar değil, masalar, onun kullandığı koltuklar, oranın desenler, rölyefler, her şeyin fotoğrafını çekti. Ve şunu da söylemeliyim ki Aşia Müzesi'nin yönetimi ve bir önceki yöneticisi, yani ikisi birlikte bizim alnımızın akıyla bu işten çıkabilmemiz için arşivi açtılar. Kitap fotoğrafların çekiminde hayatı, ki orası zor bir çekim yeri. Çünkü eski bir bina.
3: Tabii.
4: Işıklandırması her ne kadar müze yapılmış olsa bile gelen ışıklar, boğazdan içeri giren ışık falan, bütün bunlar o kadar zor çalışma koşulları yaratıyor ki bir fotoğrafçı açısından. Ama onlar hayatı bize gerçekten
3: kolaylaştırdı.
4: Hem de sohbetleriyle, verdikleri bilgilerle güzelleştirdiler. Yani bunu burada dile getirmem gerekiyor. Daha sonrasında da 2025 yılında kitap bitti. Yayınla hazırlanma aşamasında Tunç Bilge kitabın bütün estetik ve sanat yönetmenliğini de üstlendi. Yani yol gösterdi, şey yaptı filan. Ve bu gördüğünüz kitap metinle birlikte güzel bir estetik.
3: Ne kadar zamanda çıktı toplamı? Yani fikir aşamasından işte ete kemiğe bürünmesine kadar.
4: Valla yani bilgi birikmişti. Evet. Onu bir tarafa koyuyor. Yani o bir 10-15 yıl.
3: Cepteydi,
4: o ayrı, o cepte.
3: O cepteydi,
4: yani duruyordu. Hangi şiirler beni etkilemiş, neydi, hayatıyla ilgili kitaplar, okuduklarım, notlar. Bu çok 10-15 yıllık bir süre belki, daha da fazla. Ama yazılma süresi 2024'te
3: başlandı.
4: Odaklanarak hızla yürüdü. Tunç Bilge'nin fotoğraf çekimleri ise 2025 yazı sonbaharı içerisinde, şansımız da yaver gitti. Yani o sonbahar güneşinin evet, de kullanabildik.
3: Böyle hazan yapraklarının hazan arasında falan çıktınız. Evet.
4: Evet. Dolayısıyla 2 yıllık çok odaklanılmış, yoğun bir çalışma süresi oldu. Bunu sonunda bu kitap ortaya çıkarken ben tabii ki bu kitap hem Türk toplumunun bir ortak büyük insanından söz ediyoruz, hem de Galatasaray'ın önemli bir isminden söz ediyoruz. Şöyle düşündüm, bu kitabın gelirinin bir Galatasaray kurumuna bağışlanması gerekiyor. Ve Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı diye bizim bir
3: vakıf var.
4: Vakfımız var. Orada bir bakım evi var. Oranın binasını yine Galatasaraylılar bağışlarıyla yaptılar.
3: Evet.
4: Ama küçük ama büyük. Pek çok bağışlan yapıldı. Arazisi öyle alındı. Yani birisinin gelip de devletin desteğiyle ya da
3: böyle
4: bahşedilmesiyle olmuş bir şey değil, ortaya evet. çıkmış. Dedim ki bunu buraya bağışlamalıyım, bu kitabın gelirini. Vakfın başkanı Betül Hanım'ı aradım. Dedim ki bu kitabı buraya bağışım, çok sevindi, çok mutlu oldu. Böylece bu kitabın geliri oraya bağışlandı.
3: Evet. Peki Tevfik Fikret'in kişilik özelliklerinden, hususiyetlerinden bahsetmenizi rica ediyorum. Yani şair kişiliği, muallim kişiliği, öğretmen kişiliği, ressam kişiliği ve bir de tabii işte bir birey olarak.
4: Birey.
3: Kişiliğinden bahsetmenizi rica ediyorum.
4: Şimdi Tevfikret'in tabii önce kendisini benim çalışmalarımın sonunda gördüğüm özelliği, kendisini daha çok küçük yaşlarından itibaren bir ressam olarak algılaması ve hissetmesi. Şairden önce ressam.
3: Şairliğinden
4: elbette.
3: Önce.
4: Bunu biliyoruz anılardan. Babasının Aksaray civarındaki evinin bahçesinde ona küçük bir kulübe gibi bir şey,
3: atölye haline getirmiş, öyle mi?
4: Evet, orada resim evet. yapıyor ve en önemlisi de şu, Oraya pencere bir levha asıyor ressam Tevfik falan diye. Tamam mı? E bu küçük yaşta. Evet. Demek ki kendisini resim sanatıyla öyle görüyor. Sonra annesi hac yolunda ölüyor bir hastalık nedeniyle. Kız kardeşi zor kurtuluyor. Onlar buraya geliyorlar. Baba tabii o zaman devlet görevlisi. Yatılı olarak Galatasaray'a veriyorlar. Galatasaray'da şiirle haşır neşir oluyor. Fakat Abdurrahman Şeref Efendi'nin ki bu modern Türk tarihçiliğinde kurucusudur. O sırada Tevfikrettin'de tarih öğretmeni. Anılarından biliyoruz. Bir gün ortaya bir harita, atlas çıkıyor.
3: Evet.
4: Oradaki haritalar rengarenk boyanmış. Şimdi düşün yani 1800 küsür yıllardan söz ediyoruz. Evet. Bu bir şaşkınlık ve büyük beğeni yaratıyor. Böyle, hem öğrenciler
3: matbaadan çıkmış gibi,
4: gibi çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Ya bu ne filan diyorlar. İşte Mehmet Tevfik yaptı bunu diyorlar. Herkes şaşırıyor. Yani o ressamlık orada da
3: kendini gösteriyor.
4: Devam ediyor. Fakat İki tane kendisini etkileyen, ki bunu az sonra mutlaka değinmek isterim. Bir tanesi Muallim Naci, ondan divan edebiyatını çok iyi öğreniyor.
3: Evet.
4: İkinci edebiyat öğretmeni de Recaizade.
3: Öf, onlar da biliyorsun.
4: O da evet.
3: Müthiş bir kapışmaları vardır Muallim Naci ile.
4: Aynen. Evet. Ve siz öğrenci olarak ikisini de
3: görüyorsunuz.
4: Evet. İkisinden de feyiz alıyorsunuz. Evet. İkisinin farklı kültürel boyutunu dinliyorsunuz, ediniyorsunuz filan. Dolayısıyla o lise bir yandan o resim içindeki duygusu yürürken hem klasik Türk edebiyatını hem modernleşme çabalarını bu edebiyat iki o dönemin kilit isminden Tevfikret izlemek, öğrenmek fırsatını yakalıyor. Bu çok önemli bir girdi.
3: Tabii.
4: Fakat ilginç başka bir şey daha var. O yıllarda Li Sultani bitirme sınavında bir de resim sınavı var Ali Bey. Yani
3: Galatasaray Lisesi girişinde resim sınavı.
4: Bitişinde bir resim sınavı var.
3: Allah Allah. Peki hiç yeteneği yoksa ne olacak? Nasıl oluyor?
4: Başka bir şey seçiyordu.
3: Öyle mi?
4: Tabii yani
3: müzik seçebiliyor.
4: Ya da resim tamam, ya da bir şey seçiyor.
3: Yani seçmede bir bedi sanat.
4: Tabii. Tevfikret tabii orada neyi seçiyor? Resim sınavı.

0: Ve Tevfik Fikret'in bir eserde ilk kez adını bu resimde görüyoruz. Şurada büyüttük.
1: İmzası var, evet.
0: Evet, burada eski yazıyla Mehmet Tevfik yazıyor. Burada Latin harflerinde aşağıda Tevfik Fikret yazıyor.
1: Aa, güzel.
0: Yani %100 bildiğimiz bir, kime ait olduğunu bildiğimiz bir eserden söz ediyoruz. Lise son, bitirme sınavı.
1: Çok başarılı bir çok başarılı portre. Bir çalışma. İnanılmaz.
0: Bir şeyinize daha, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim. Bakınız, şu gözler bir kabadayının gözleri değil.
1: Façası var.
0: Façası var.
1: Evet.
0: Ve cin gibi gözler. Bu da büyük olasılıkla kendi gözlerini çizdi. Aa, yani evet. Bir yandan bir kabadayı ama dünyayı gözleyen, izleyen, evet,
1: güzel.
0: Zeki evet. Bir insanın da bakışları var.
1: Evet.
0: Yani Tevfik Fikret'in bu resim yönünü çok çok çocukluk, gençlik yıllarına itibaren takip edebiliyoruz.
1: Son 3 dakikamız, 3 hatta 2 dakika. Orada da diğer kitaplarımızdan da böyle satır başlarıyla birkaç cümle ederseniz öyle noktalayalım.
0: Siz sorun, ben söyleyeyim.
1: İşte şeyi yazdınız, biliyorsunuz işte Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan
0: 1514.
1: 1500.
0: Tabii çok eski yıllarda, evet. Siz de o kitabı çok sevmiştiniz. Doğru, 1514 Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail,
1: evet.
0: Çaldıran Savaşı'nı anlattım. Bu savaş, bütün bu bölge, ikisi de iki ayrı Türk hükümdardır.
1: Evet.
0: İki Türk devletidir. İki Türk devletinin birbiriyle karşılaşmasıdır 1514. Bu savaşı ben askeri ve stratejik boyutlarıyla ele aldım, anlattım. Ve o kitap bugün hala bence Türkiye, İran ve bölgemizdeki, ki ben buraya Orta Doğu değil Batı Asya deyimini kullanıyorum, evet. Ki doğrusu da budur. Yani orta neye göre orta?
1: Tabii. Yani, Orta Doğu'yu biz demiyoruz. Avrupalılar bize, evet. Buraya Orta
0: öyle
1: Doğu diyorlar.
0: Empoze
1: evet,
0: etmişler.
1: Maalesef. Evet.
0: Bu benim şeyim. En yazmış olmaktan
1: tepe evet, yapıtlardan mutlu, bir tanesi.
0: Evet. Bu böyle. Ama bugün de size şunu söyleyerek söyleşiyi izninizle bitirmek istiyorum.
1: Tabii, lütfen.
0: Demin sözünü ettim. Tevfik Fikret'in, evet. Müthiş bir klasik edebiyat bilgisi, evet. Var.
1: 60 saniyemiz var bu arada.
0: Bu bilgi, bunların içinde de en çok Nedim'i, şair Nedim'i seviyor.
1: Evet.
0: Fuzuli'yi seviyor, Nefi'yi seviyor ve bu yönde yazdığı şiirler var. Şair Nedim'i ise bir İstanbullu olarak Tevfik Fikret'in sevdiği şu mısralarıyla bitirmek isterim söyleşiyi. Bu şehir İstanbul ki bir mislü bahadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bu İstanbul şehrinin dünyada eşi benzeri yoktur ki bir başka İran ülkesi de buna feda olsun.
1: Harika.
0: Yani bu Türkiye'nin bu konulardaki yüzyıllardır süren sağlam politikasının da özetidir.
1: Aynen. Çok teşekkürler Reha Bey, geldiğiniz için, bizimle bu zamanı harcadığınız için, değerli zamanınızı bize ayırdığınız için, izleyicilerimizin de çok istifade ettiklerini. Eski değil, ben arada bir böyle Osmanlıca parçalıyorum, o yüzden müstefit olduklarını düşünüyorum.
0: Sağ olun.
1: Çok teşekkürler geldiğiniz için. Yazar Reha Bilge ile konuştuk. Tevfik Fikret üzerine yazılmış önemli bir çalışması var, yapılmış bir çalışması var. Daha çok bir desenlerle, fotoğraflarla bezeli bir kitaptan bahsediyoruz. Gelirleri de Galatasaraylılar bakım evinin giderleri için harcanacak. Bitirdik bugünün ve haftanın sonuna geldik. Size bugün Shakira'dan şarkılar seçtik. Dayı Dayı ile başladık. Vaka Vaka ile devam ettik. Şimdi La La La diyoruz. Bu programı kumanda masasında Akif Özcan, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz. Lego.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İsviçre Dışişleri Bakanlığı ABD ile İran görüşmelerinin bugün yapılmayacağını duyurdu. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda belediye başkanı dahil 41 gözaltı var. Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal Tuzla'da bulundu. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD ile İran görüşmeleri bugün yapılmayacak. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve İran heyetleri arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin bugün yapılmayacağı bildirildi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İsviçre yolculuğunu ertelediği bildirildi. Açıklamada J.D. Vance'ın gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere yaklaşan teknik görüşmeleri ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı denildi. Vance'ın seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada bir sonraki adımlara ilişkin somut güncellemelerin yapılacağı bildirildi. İç gündemle devam edeceğiz. İki sıcak gelişme var. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda belediye başkanı dahil 41 gözaltı söz konusu. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal Tuzla'da bulundu. Polis önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde buldu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Operasyonda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından bildiri yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması çabalarına katkı sunmayı sürdüreceği vurgulandı. İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Türkiye'nin bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir denildi. Hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı için bir dizi önlem alındı. Buna göre yaklaşık 45 bin personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak. Yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %2,82 değer kazanarak dünü 14.827 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.293 lira, çeyrek altın 10.297, tam altın 41.037, ata altını ise 42.069 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya-Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubunda ise İsviçre ile Bosna-Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadele ise 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabah karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 01'de başlayan Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'te başlayan Meksika ile Güney Kore karşılaşmasında 3 puanı alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle Stadında karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürünü aktaralım. Bütün saatleri Türkiye saatiyle bildirdiğimi öncelikle söyleyeyim. 01'de İskoçya-Fas, 03.30'da Brezilya-Haiti, 06'da Türkiye-Paraguay, 20'de Hollanda-İsveç ve 23'te Almanya-Fildişi sahili.
2: Yol durumu.
1: Haftanın son iş ve eğitim gününde İstanbul'a bu dakikalarda %51'lik bir yoğunluk bekliyor. Özellikle Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasında ise D100'de Çobançeşme Şirin Evler yönünde sağ şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede yoğunluk var. Basın Ekspres Sefaköy yan yol Güneşli yönünde de sol şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı, bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: ...19 Haziran 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09, onu gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle yanı anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına, sıcak başlıklarına geçeceğiz elbette, ama ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: İki önemli sıcak haber var. Bununla başlamak istiyorum. İki CHP'li belediyeye operasyon var. Oradan başlayalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi Adalar. İstanbul Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Birkaç dakika önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bu konuya dair, bu operasyonun nedenleri ve kapsamına dair ayrıntılı bir bilgi geçildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte 41 kişinin toplamda gözaltına alındığını şu dakika itibariyle öğreniyoruz. Ne diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu açıklamada? Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Bine Belediye Başkan Yardımcılarıyla birim amirleri ve personellerinin deniyor doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı, suçlama bu, iddia bu, rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri gerekçesiyle bahsettiğimiz bu operasyon düzenlenmiş. 47 kişi hakkında gözaltı kararı var. Benim şu ana kadar ulaştığım bilgilere bakılırsa toplamda 41 kişiyle ilgili olarak gözaltı işlemi şu dakikaya kadar uygulanmış. Toplamda 4 ilde ve 90 adreste eş zamanlı bir operasyon ve el koyma ve tabii ki işte anlatıyoruz, konuşuyoruz, gözaltı işleminin gerçekleştiğini öğreniyoruz. Program dahilinde yeni bir gelişme, yeni bir sıcak bir gelişme olursa elbette sizlerle paylaşacağız. Bir diğer adres yine CHP'li bir belediye, yine operasyon, yine gözaltı. Bu kez neresi? Mersin Silifke Belediyesi'ne yine şu dakikalarda bir sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleşti. Belediye Başkanı, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un gözaltına alındığını biliyoruz. Çok sayıda kişi deniyor. Şu dakikaya kadar net bilgiye ulaşamadım. Ulaşınca elbette sizlerle paylaşacağım. Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve çok sayıda kişiyle ilgili gözaltı kararı var. Belediye Başkanı'nın gözaltında olduğunu biliyoruz. Yine şu dakikalar itibariyle Mersin Silifke Belediyesi'nde de polisin arama çalışmaları devam ediyor. Bu haberlerle, bu iki sıcak haberle başlamasaydık neyle başlayacaktık programa? Hangi konuyla başlayacaktık? Hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete dedirten bir haber. İBB Kültür İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, ki bu davada, İBB davasında da yargılanan bir isim. Bu açıdan da dikkat çekici, çok boyutlu bir olaydan bahsediyorum. Erhan Karaal kaçırıldı. Evet, evinin önünden akşam vaktinde kaçırıldı. Enteresan tartışmalar, enteresan iddialar vardı dünden itibaren. Bu sabah gelen bilgiler, emniyetten yapılan açıklamada da Karaal'ın Tuzla'da Sağ salim, Allah'tan bir sorun yok. Sağ salim bulunduğu yönünde de bir haber var. Şu dakikaya kadar toplamda da Karaal'ın İBB Kültür AŞ kaçırılan, evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın bu kaçırılmasıyla ilgili olarak da toplamda 8 kişinin gözaltına alındığını biz öğreniyoruz. Şimdi dün yapılan açıklamalar enteresandı. Ailesinin, avukatının yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Bir kere şunu söyleyeyim, son derece profesyonelce bir gerçekleşen bir kaçırma işleminden, kaçırma eyleminden daha doğrusu öyle söyleyelim bahsedebiliriz. Mesela gazeteci arkadaşım sevgili Muratcan Altın Toprak sosyal medya hesabından o kendisinin kaçırılma görüntülerini yayınladı. O bilgilere ulaşmıştı. Evinin önünden kaçırılan Karaal için özel hazırlık yapıldığı iddiaları yine öylesine profesyonelce hareket ediyor ki bu kişiler. İki kişi örneğin Karaal'ın evinin önünde pusuya yatıyor. Kendisi dışarı çıkınca üzerine koşuyorlar ve diğer iki kişi hazırda bekleyen diğer iki kişi de ikiz plaka takılı, dikkat, yani dediğim gibi son derece profesyonel hareket ediyorlar. İkiz plaka takılı bir araçla gelip Erhan Karaal'ı darp edip arabaya koyup kaçırıyorlar. Bu çok dikkat çekici. Yine karşı binada oturan kayınvalidesinin evinden çıkıp yine kendi apartmanın kapısının önüne geldiği sırada ters yönden bir araç giriyor. Araçtan inen yaya vaziyetteki işte o iki kişi doğrudan Karaal'ın üzerine koşuyor. İşte o sırada komşuları, eşi, dostu bağırıyorlar ama polisten yardım bekliyorlar ama o sırada tabii polisin orada olmasına imkan yok ve bu şekilde kaçırılıyor. Eşinin anlattıkları, Erhan Karaal'ın Ayşe Karaal'ın anlattıkları da yine dikkat çekici. Bir kere herhangi bir yerden tehdit almadıklarını belirtiyor. Bu sahte plaka meselesi, aracın tespit edilememesi enteresandı. Ona dair vurguları var. Yine avukatının dünden itibaren yaptığı bir açıklama vardı. Yeterli bilgiye ulaşamıyoruz çünkü dosyaya gizlilik kararı getirildi gibi açıklamaları vardı. Ama işte ulaşmaya çalışıyoruz gibi açıklamaları vardı. Velhasıl dediğim gibi hani ülkede bir İBB'de çalışan yetkili ve üstelik de bu İBB davasında yargılanan bir isim. Bu perspektiften bakılınca zaten enteresan. Bu ismin tam evinin önünde bu şekilde derdest edilerek kaçırılmış olması, hani dediğim gibi bindik bir alamete dedirten daha doğrusu. Sabah saatlerinde de sevgili Cem Karaca'nın o şarkısını da dinliyordum çalışırken. Hani böyle tanımlamak gerekiyor diye de düşündüm. Kendisi yıllar öncesinden yorumladığı o şarkıyla aslında bugünlerin adını da koymuştu. Velhasıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Kaçırılan İBB yetkilisinin, İBB'de yetkili üst makamlarda bulunan bir kişinin bulunduğu bilgisi elimizde. Tabii ne açıklamalar yapacaklar? Hangi iddialar? Çok sayıda iddia var bu arada. Hani şu an doğrulanmadığı için net şekilde aktarmak da istemiyorum. Elbette hani mesela İngiltere merkezli bir hattan aranarak ölümle tehdit edildiğine dair farklı iddialar, söylediğim gibi doğrulanmış bilgiler olmadığı için elbette paylaşmıyorum, paylaşmak da istemem. Farklı iddialar var, göreceğiz bakalım kendisinin ya da avukatlarının gün içerisinde bir açıklaması olacak mı, hep beraber takip edeceğiz bütün bu gelişmeleri. Devam edelim biz programa, programın detayında neler var. Mesela İBB davası, şimdi 53. gün itibariyle de 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Bu önemli. Ahmet Güllü, eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman gibi, yine iş insanları ya da reklamcılar, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erdin Çolak gibi, yine İBB'de görevli, yetkili olan pek çok kişiyle ilgili olarak, 9 kişiyle ilgili olarak daha doğrusu, bir tahliye kararı verildi. Şöyle bir baktım, bugüne kadar 4 kere bu karar duruşmaları görüldü. Toplamda da şu dakikaya kadar bu 53. günü geride bıraktığımız bu dönemde de toplamda 51 sanığın, yargılanan 51 kişiyle ilgili olarak mahkemenin tahliye kararı aldığını da öğreniyoruz. Daha doğrusu öğrenmiş olduk dünkü kararlarla birlikte. Ama enteresan bir durum var, onu da söylemek, onu da aktarmak gerekiyor. Pek çok isim şu an itibariyle tutuklu, yargılanan pek çok isim. Mesela Mehmet Pehlivan, onun da zannediyorum birinci yıl dönümü, tutukluluğunun birinci yıl dönümü geride kaldı. Şöyle bir durum var. yargılanan bu isimler aslında bakılırsa neredeyse alacaklı pozisyonunda. Bakın birkaç örnek vereceğim size. İşte az önce Mehmet Pehlivan'ı örnek verdim. Kimdir Mehmet Pehlivan? Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. 2 yıl 9 ay hapis sistemiyle yargılanıyor kendisi. Peki kaç, ne zamandır hapiste? 365 gündür hapiste. Ya da Aykut Erdoğdu 4 yıl hapis sistemiyle yargılanıyor. Kaç gündür içeride, kaç gündür cezaevinde? 381 gündür kendisi örneğin cezaevinde. Şöyle bakıyorum, Murat Gül İbrahimoğlu iş insanı, daha doğrusu onun çalışanı Ahmet Güllü 5 yılla yargılanıyor ama 337 gündür cezaevinde. Pek çok böyle örnek verebiliriz. Bu isimlerin şu an itibariyle bu suçlardan, yargılandıkları suçlardan ceza bile alsalar, enteresan, bu kişilerin yattıkları süreye sayılacak. Bu dikkat çekici bir durum. Davanın gidişatı, davanın içeriği hakkında bu anlattıklarım, bu söylediklerim herhalde bazı sizin aklınızda da bir şeyleri uyandırıyordur diye düşünüyorum. Ve CHP ile devam edelim. Madem operasyonlar, madem İBB davasıyla başladık, CHP'de ilginç gelişmeler oluyor. Şaşırtıcı mı? Değil. Neden bahsediyorum? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Partisinden istifa ettiğini açıkladı. Belediye meclisinde de pek çok ismin şu dakikaya kadar, şu saate kadar istifa ettiğini biliyoruz. Burada bazı gazetecileri, bazı gazetelerin, bazı yayın organlarının hani şöyle ifadeler kullandığını da görüyorum. Bu tabii dikkat çekici. Süreci biraz yakından görmek ya da Cemil Tugay'ı belki de ya da onun siyasi çizgisini biraz bilmek önemli bu yorumları yaparken. Hani CHP 22 yıl sonra ya da 23 yıl sonra her neyse İzmir'i kaybetti, artık İzmir'de CHP yok yönünde ifadeler kullanıyorlar. Aslında bunun doğrusu, yani bu habere başlık atarken belki de yeni CHP yönetimine tepki olarak bu istifa gerçekleşti demek çok daha doğru olur. Dediğim gibi Cemil Tugay'ın siyasi geçmişini ya da geçmiş dönem itibariyle hangi adımları attığını bilmek ya da bunu okumak, görmek bu anlamda önemli. Onu söyleyelim, onu aktarmış olalım ki şunları hatırlatalım. Mesela Kılıçdaroğlu yönetimi bir gün önce, bu istifadan bir gün önce İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü örneğin görevden almıştı. Hatta Yüksek Disiplin Kurulu'na da sevk etmişti. Yerine bir başka isim, kim onu da söyleyeyim, Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Kılıçdaroğlu yönetimi. Bütün bunlara tepki nedeniyle Cemil Tugay'ın da istifa ettiği aslına bakılırsa ortada. Biraz daha geçmişe gidelim, biraz daha geriye doğru gidelim. Buna şaşırmamak gerektiğini söylemek için, daha doğrusu anlatmak için bu istifayı bunun örneğini vermek istiyorum. İmamoğlu ve Özgür Özel CHP'de değişim diye ortaya çıktıklarında, kendilerini öne çıkarttıklarında örneğin en büyük desteklerden bir tanesi yine dün partisinden istifa eden Tugay'dan, Cemil Tugay'dan gelmişti. O yüzden hani şöyle bir bakınca, şöyle bir okuyunca hiç de şaşırtıcı bir istifa. Son dönem itibariyle CHP genel merkezinde yaşananlar, işte bu mutlak butlan meselesi üzerinden yaşananlar perspektifinden okursak Cemil Tugay'ın partiden istifası hiç de şaşırtıcı değil. Yeni parti tartışmalarını en azından görmek açısından ya da yeni parti kurulur mu kurulmaz mı tartışmalarına bir yanıt olarak da değerlendirilebilir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın partisinden istifa etmiş olması. Tabii o kurultayla ilgili, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayla ilgili ceza davasının sonucu da önemli elbette, onu da göreceğiz. O da ne zaman karar alınacak, duruşması ne zaman o davanın da? 1 Temmuz'da, onu da hatırlatalım. 1 Temmuz'a giden süreçte CHP içerisinde dikkat çekici gelişmeler olabilir. Dikkat çekici gelişme demişken, daha günler öncesinden biz bu meseleyi anlatmıştık, geliyor gelmekte olan ifadesini kullanmıştım, çok net hatırlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'le ilgili dokunulmazlık dosyası şu an itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha pek çok CHP'li vekil var. İsmet Güneşan, Mustafa Sarıgül gibi isimler var. Yine Turan Çömez gibi isimler de var. Toplamda 12 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları meclise gitti. Ne var diyeceksiniz? Şu enteresan, o detayı vermek istiyorum size. CHP'li Özgür Özel'in grup başkanı değil mi şimdi? Son titri neydi? Grup başkanı. Son iki dosya Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik tarafından fezleke düzenlenmek üzere Ankara'ya gönderilmişti. Peki sonraki süreçte ne oldu? Aykut Çelik geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İşte bu dokunulmazlık dosyalarının bu kez de, gerçi Özgür Özel, yani biz bunlara alışkınız, daha çok geçmişte de yaşadık bunları dese de, bu geçen hafta yaşanan, bu adı ortaya çıkan bu gelişme son derece dikkat çekici diye yorumlanabilir ya da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir müzik arasına gideceğim ama oradan önce yine CHP demişken, yani milletvekillerimizin seçmene, size, bize, en azından böyle söyleyebiliriz herhalde, değil mi? Saygısızlığı devam ediyor. Bunu anlatmanın başka bir yöntemini bulamadım. Neden bahsediyorum? Milletvekili, CHP'li milletvekili Nimet Özdemir dün itibariyle partisinden istifa etti. Edebilir mi? Tabii ki edebilir. Buna itirazımız yok. Ama kendisinin örneğin daha geçen sene İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye geçtiğini hatırlatmakta fayda var. Üstelik de bazı dedikodular dolaşıyor. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilemeyiz. Bir başka partiye geçeceği yönünde, hani bağımsız olarak, ki şu an meclis internet sitesine bakınca kendisinin isminin yanında bağımsız milletvekili yazıyor ama AK Parti'ye geçeceği yönünde bazı iddialar var. Hani hangi partiye geçer geçmez o elbette bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren mesele ne? Milletvekillerinin bu anlamda kendi seçmenine yönelik olan bu saygısız davranışları olarak değerlendirilebilir. Parti değiştirmeye, belediye başkanı olsun, milletvekili olsun, kim olursa olsun, nasıl baktığımız ortada, nasıl gördüğümüz ortada. Üstelik de seçimlerin üzerinden 3 yıl geçmişken 3. yılda 3. partiye geçecek olmak, nokta koyayım burada. Bu cümleyi siz tamamlayın isterseniz. Hadi bir müzik arasına gidelim. Arkasından bir konuğum olacak.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Şu an şimdi sizi 33 yıl geriye götüreceğim. 2 Temmuz 1993 Sivas. Sivas'ta düzenlenen o Pir Sultan Abdal şenlikleri sırasında Madımak Oteli'nde yaşananları hatırlıyorsunuz. Bir grup radikal İslamcının yaptıkları 33 yazar Ozan Düşünür ve iki otel çalışanının hayatını kaybetmesi. Yaşananlar hafızamızda ve aileler. Cinayette, o katliamda yakınlarını kaybeden ailelerin de hukuk mücadelesi 33 yıldır devam ediyordu. Ama şöyle bir bakıyoruz tabii, o yargılama süreçlerinden sonra örneğin 12 yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne mesele taşındı ve ortaya çıktı ki dava dosyasının kapağı bile açılmamış, tek bir işlem bile yapılmamış. Bunun üzerine aileler ne yapmaya karar verdiler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma kararı aldılar. Bu süreci ve bu kararın nedenlerini ve tabii ki bu karardan beklentileri konuşacağız. Kiminle? Madımak'ta katledilen Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'la. Eren Hanım, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle tabii bir iç hukuk zaman aşımı gerekçesiyle bu süreç iç hukuk içerisinde kapatıldı, neredeyse kaybedildi. İşte yargılama süreçlerini biz sık sık bu programda da konuşuyoruz. Tam anlamıyla bir vicdan yarası da toplumun kalbinde, buna duyarlı olan kesimlerin kalbinde de bir yara oldu. Şimdi siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyorsunuz bu davayı. Uluslararası hukuktan tam olarak neyi tescil etmesini bekliyorsunuz? Ya da bu hamle Türkiye'deki adalet arayışı için nasıl bir emsal karar oluşturacak sizler için?
2: Şöyle söyleyeyim, aslında bizler tam 33 yıl boyunca bir anlamda yerinde saydığımız adalet mücadelesini, ses duyurma çabasını, engelleri yaşadık. Ve unutturmamak için yılmadan, usanmadan çalıştık, çabaladık. Mahkeme salonlarında böyle sürekli olarak nefessiz kaldık. Firari sanıkların ısrarla ve bilinçli şekilde yakalanamadığı bir sistemin içinde, sizin de söylediğiniz gibi zaman aşımı dayatması içinde sınandık. Üstelik cezaevinde hala bugün kaç Sivas sanığının olduğunu bile bilmiyoruz. Her duruşma başka bir skandal yaratmasıyla bir anlamda sınav oldu bize. Yıllardır aranan sanıkların evlerinde karakola meslek mesafelerle yaşadığını öğrendik. Ölümü dahi bizden saklanan bir sanığın bu katliamın arkasındaki gerçeklerin açığa çıkması için, hatta kilit isim olan kişinin de öldükten sonra, yani bir karakola 500 metre uzaklıkta evi, öldükten sonra da kimlik tespiti için gelininden DNA alındığını tanık olduk. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanıkların iadesini istemek yerine görev tanımı dışında mahkemeye zaman aşımı öneren bir idari birimin usulsüzlüğüyle karşılaştık. Ve her duruşma aslında böyle birkaç dakika sürdü ve bir rutin haline dönüştü. Katliamdan sonra bir başka sanık dede denilerek cezaevinden alkışlarla çıkartıldı ve bir arpa boyu yol gidemedik. Bir anlamda sistemli bir unutturuluşun içinde debelendik durduk. Bu zaman dilimi içerisinde umutlandığımız zamanlar da oldu, ne yalan söyleyeyim, ama umudumuzu çöpe attığımız zamanlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden başka bize bir yol kalmadı. Şimdi tabii biliyorsunuz AİHM, artık biz de hukuki süreçleri aslında
1: öğreniyoruz değil mi? Mecbur.
2: Tabii. Bir takım azınlığız. Dolayısıyla AİHM'den bir yargı kararı çıkmaz. AİHM'den sadece Türkiye'ye yeniden iç hukuk yolunun tanzim edilmesine yönelik bir yapı çıkar. Biz buna razı olduk. Çünkü şöyle bir şey var. Anayasa, şimdi şöyle deniliyor aslında. Önce iç hukuk yolunun tüketilmesi lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi lazım. Malumunuz. Ancak Anayasa Mahkemesi 12 yıldır yani davanın sizin söylediğiniz gibi kapağını açmadı desem yalan olur. Çünkü birkaç kere şeye düştü. İşte inceleniyor kısmına. UYAP'ta düştü. Hatta birkaç kere gündeme de alındı. Ama o gündemin sonucunda bize müspet bir geri dönüş olmadı diyelim.
1: Yani hukukçularınız, avukatlarınız bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile hani bir temas halindelerse, bilmiyorum tabii bu süreçleri de, hiçbir yanıt alamıyorlar mı? Yani ne zaman bir karar verilir? Çünkü dün Gökçer, yanlış hatırlamıyorsam, Tayıncıoğlu da bunu yazmıştı. Bu 12 yıl meselesine o da yazısında vurgu yapmıştı. Neden bir adım atılmıyor buna dair bir bilginiz?
2: 12 yıl çok uzun bir süre ve bu dava bir dava. Siyasi bir dava olduğu için de olabildiğince süreci yaymak gibi bir istem olduğunu düşünüyorum. Çünkü 33 yıldır toplum vicdanında yara olmuş bir çok büyük bir katliamla ilgili ciddi bir sonuca ulaşılamaması önemli bir gündem aslına bakarsanız. Demek ki istenmiyor.
1: Şöyle mi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de burada dikkat çekici konu şu: bütün o yargılama süreçlerini hep takip ettik. Hani ben tabii 33 yıldır neredeyse takip ediyoruz. Ben o zamanlar üniversiteye yeni başlamıştım o yıllarda. Sonraki gazetecilik sürecimizde de izledik. Burada mesele, hep konuşulan konu, insanlığa karşı suç mudur değil midir bu meselesi. Bu yargılamalarda hep bu öne çıktı. Çünkü neden? Eğer öyle kabul etseydi mahkemeler, zaman aşımı meselesi gündemden kalkacaktı. Acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde bir karar alması Türkiye'deki o iç hukuk yollarının yeniden açılmasını sağlar mı?
2: Sağlayabilir.
1: Hukuki bir, ya teknik bir soru biliyorum ama işte az önce söylediğiniz mesele, hepiniz... Hepimiz yani biraz da bu işte.
2: Evet evet. Yani şunu söyleyebilirim, sözünüzü kesmek istemiyorum ama bütün siyasi cinayetlerle iki kelimeyle karşılaşıyoruz. Bunu siz de gazeteci olarak çok iyi biliyorsunuz. Biri cezasızlık, diğeri zaman aşımı. Cezasızlıkla birlikte aslında suçun niteliği ve suçun yeniden yapılabileceği, yani bir başka aydının gözünüzün önünde tekrar öldürülebileceğine ilişkin bir yapı çıkıyor karşımıza. Zaman aşımında yine aynı şekilde, sadece Sivas katliamı davasında üzerinde değil, yani işte 70'lerdeki cinayetleri düşünelim mesela. 70'li yıllarda sendikal hareketin en önemli isimlerinden Kemal Türkler davası da yıl sonra zaman aşımından düştü. Ya da başka zaman aşımından düşen davalar da var. Yani hatta Hrant Dink davası şu anda zaman aşımı tehdidiyle karşı karşıya. Dolayısıyla Türkiye'de genel olarak katliamlar ve siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey var, karanlık bir tablo var. Yani bir odak, hani Mehmet Ağar'la Gülden Umcu'nun konuşmasında vardı ya, yani çekin o tuğlayı diyor, o tuğlayı
1: tuğla meselesi çekersen, tuğla meselesi, evet,
2: tuğla
1: evet,
2: meselesi.
1: Evet,
2: dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz, yani o duvar yıkılır meselesi. Dünyanın her yerinde, çeşitli ülkelerde bu tarz yapılanmaların tavsiye edildiğini görüyoruz dönem dönem. İşte İtalya'da da biliyorsunuz temiz eller operasyonu yapılmıştı. Bizde ne yazık ki yapılan her türlü operasyon başka bir siyasi kliğin kendi iç hesaplaşması ve başka bir manevra düzlemine doğru ilerliyor. Dolayısıyla sonuçsuz bir biçimde debelenip duruyoruz aslında.
1: Evet, az önce siyasi cinayetlere de vurgu yaptınız. Siz bir yazarsınız aynı zamanda, tabii babanız Behçet Aysan'ın da kızı olarak. Nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz bu dava özelinde söylüyorum tabii, ama bu davanın peşini bırakmamak vesaire, bu siyasi cinayetlerin bir şekilde çözüm bulması konusunda nasıl bir sorumluluk hissediyorsunuz?
2: Yıllardır bir sorumluluk hissettiğim için yazdım, çizdim, konuştum, bir anlamda üretmeye çalıştım ama hayatımın hiçbir döneminde şu hani dünya düzleminde kısa, benim düzlemimdeki uzun yaşımda, çünkü ben de sizin bahsettiğiniz tarihlerde üniversiteye başladım ve yani babam öldürüldüğünde çocukluktan ergenliğe adım atıyordum, öyle söyleyeyim. Yani benzer yaşlardayız. 33 yıl boyunca o direnci mahkeme salonlarında da ve başka siyasi cinayetlerde de, onların davalarını takip ederken de yüreğimde tutmaya çalıştım ama hiçbir zaman bu kadar tuhaf bir biçimde ülkenin de içinde bulunduğu durumdan dolayı umutsuzluğa kapılmamıştım. Dolayısıyla yani işte toplumsal kutuplaşmaların ve gerilim hatlarının böyle popülist siyaset söylemleri tarafından körüklendiği zamanlarda bu tarz girişimlerin, bu tarz katliamların, bu tarz cinayetlerin artabileceği şüphesini taşıyorum. O yüzden biraz da ürküyorum. Çünkü kendini her zaman otorite yerine koyan bir güruh çıkar karşımıza. Yani oysa bildiğiniz anlamda hukuku, gerçek anlamda yani devlet, otoritenin de altını oyan eylemlerdir bunlar. bakıldığında. Yani hani güvenlik gerekçeli bir şiddet operasyonu bir süre sonra tam anlamıyla güvenliksizliğe dönüşür. İşte o noktada gündelik siyasetinde kendine yeni bir alan açacağını düşünen siyasetçiler de bu durumu bir malzeme olarak kullanma eğilimine girer. Bu bir yanılgıdır aslında. Ve toplumun sinir uçları bu tarz girişimleri bir süre sonra kaldıramaz. Ülkenin bizden olanlar ve işte olmayanlar olarak ikiye bölündüğü, ortadan böyle bölündüğü bir aralığın tehlikesini yıllardır öngörüyoruz. Ama çaresiz ve sesimiz sürekli kısılıyor. Bu anlamda da bize sesimize yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Son bir soru. Tabii. Bu davanın 33 yıl geride kaldığı, bu katliamın, Sivas katliamının AİHM'e taşınması, bir okuma rica edeceğim, toplum okuması belki de kısa olursa, bu toplumun bu katliamla yüzleşmesi açısından, örneğin hatırlaması ve yüzleşmesi açısından ne ifade ediyor ve tabii toplum hafızası için çok tartışılır, çok konuşulur Türkiye'de, bu yeni ortaya çıkan bu yeni aşamadan nasıl etkilenir sizce, ya da etkilenir mi, ya da beklentiniz ne?
2: Şöyle söyleyeyim, birincisi toplumsal hafızanın aslında sistemli bir biçimde, yani bir takım siyasiler tarafından da sistemli bir biçimde unutuluşa doğru adım attığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Yani mesela 70'li yıllarda, 90'lı yıllarda öldürülen bir takım simge isimleri anımsayalım. Ve bu isimler aynı zamanda binlerce kişinin cenaze merasimi ile uğurlandı. Yani Cavit Orhan Tengil gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, aynı zamanda çok önemli bir akademisyen, öldürdükten sonra tepki olarak binlerce kişi onu uğurladı. Abdi İpekçi cinayeti Milliyet Gazetesi'nin başyazarı aynı şekilde. 90'lı yıllarda Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, bugün bu isimleri genç kuşaktan kaç kişi anımsıyor? Dolayısıyla burada sistemli bir unutturuluşla aslında karşı karşıyayız. Sivas katliamı davası için de aynı şey geçerli. Katliam üzerinde de aynı şey geçerli. Yıllardır debelendiğiniz dava içerisinde de geçerli. Dolayısıyla unutturuluşun yeni bir yapılanmaya dönüşmesi ancak siyasetçiler tarafından ya da toplumla ilgili özel çalışmalar üretenler tarafından yapılabilir ya da bir toplumsal uzlaşma zemini içerisinde olur böyle şeyler. Bizimkisi artık kendi vicdanımızın sığmadığı bir noktada. Çünkü bu yargılamaya biz çocuklar olarak her şeyden önce, yani Mazlum Çimen de, ben de, Zeynep Altıok da 3 kişi başvurduk çünkü AİHM'e. İlk şeyde, etapta. Bizim vicdanımız öncelikle huzursuz. Biz rahatsızız. Bizim rahatsız olduğumuz yerde toplum vicdanı da arkanızdan gelir diye inanıyorum.
1: Umarız öyle olur. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. AİHM sürecini de elbette hep beraber takip edeceğiz. Sonraki dönemlerde de tekrar birlikte olmak dileğiyle. Çok çok çok teşekkür ediyorum. Değerli zamanınızı ayırdınız.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Çok sevgiler, sağ olun. Teşekkürler.
1: Hoşçakalınız. Konuğum Madımak katliamında öldürülen Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'da unutmamak gerekiyor. Bunlarla sık sık yüzleşmek gerekiyor. Neden? Çünkü benzer olayların yaşanmaması için, ki burada zaman aşımı meselesi vesaire, bunlar işte pek çok davada biz bunlara tanıklık ettik, gördük. Benzer durum aslına bakılırsa işte Madımak otelinde katledilen o 33 aydın ve 2 otel çalışanı içinde o davayla ilgili de geçerli. Unutmayalım. Şöyle bir kısaca da hatırlatmak istiyorum aslına bakılırsa o günleri canlı yayında, o dönemin iletişim şartları üzerinden konuşmak gerekiyor. O tam 33 yıl önce gerçekten organize bir kalabalık, altını çiziyorum, organize bir kalabalık oteli ateşe vermişti. İçeride bulunanlar saatlerce, bakın saatlerce ölümlerinden önce hükümet yetkilileriyle görüşmüşlerdi, telefon görüşmeleri yapmışlardı, polisle görüşmüşlerdi, jandarmayla görüşmüşlerdi, hatta o dönemin İçişleri Bakanı'yla hayatlarını kaybetmeden önce otel ateşe verildiğinde görüşmüşlerdi. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz, şöyle böyle, bunların tamamı onlar ölmeden dakikalar önce, saatler önce kendilerine söylendi bu yetkililer tarafından. Ne oldu? Otel ateşe verildiğinde bile hani sakince kurtarılıp, o fotoğraflar otelin içinden dışarıya çıkan fotoğraflar da vardı olaylardan sonra, gerçekten sakince İçişleri Bakanı'ndan, o dönemin Başbakanı'ndan beklediler. Kurtarılmayı beklediler. Ama ne oldu? o ülkenin aydınları yakıldılar ya da boğularak o otelin içerisinde, Madımak Oteli'nin içerisinde can verdiler. 2 Temmuz 1993. Öylesine gerçekten dün bunları da araştırırken sevgili Gökçer Tayıncıoğlu da bu konuyu kaleme almış. İlginç ifadeleri var o yazıda. Öylesine organize bir eylemdi ki, hani provokasyon cümlesi kullanılabilir mi? Aradan geçen 33 yıl, yargılama süreçleri, yapılanlar, hayatını kaybedenler, onlara bakılırsa, bütün bu süreçlere dikkatli bakıldığında net şekilde provokasyon kelimesini de bu eylem için, bu saldırı için, bu katliam için daha doğrusu kullanabiliriz. Bunları hatırlayalım. Tabii geçen süreç içerisinde de tekrar söyleyelim, hani yargı ne yaptı? İşte az önce Eren Baysan da, Behçet Aysan'ın kızı, o katliamda hayatını kaybeden Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan da anlattı. Ortaya çıkan tablo şu an kaç kişi içeride bilmiyoruz diyor. Babasını kaybeden bir mağdurdan bahsediyoruz burada ve hani gerçekten bu süreçleri de yakından takip eden bir isim olarak, içeride şu an kaç kişi var bilmiyoruz bu davayla ilgili diyor. 12 yıl önce Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Ne oldu? Yine öğreniyoruz ki şu ana kadar, işte kendisi de anlattı, hiçbir işlem yapılmıyor ve son tahlilde de ortaya çıkan son adım bu. Madımak katliamı ile ilgili ortadaki son gelişme ne? Neden biz Eren Aysan'ı konu kaldık? Çünkü o katliamda hayatını kaybeden Metin Altınok'un kızı Zeynep Altınok, Eren Aysan, Behçet Aysan'ın kızı ki az önce konuştuk, ve Nesim Çimen'in oğlu Mazlum Çimen avukatları aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Biz de bu süreci, elbette Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecini de hep bu zaman aşımı başlığı altında muhtemelen böyle tartışılacak, bunlar konuşulacak ki hukukçuları da önümüzdeki günlerde tabii ki konuk alırız. Daha ayrıntılı şekilde unutturmamak için konuşuruz, konuşmaya da devam ederiz. Peki devam edelim programa diğer başlıklarla. Şimdi bu konuya geçmeden önce CHP'yi, partiyi konuşuyorduk. Partide en çok son dönemde yapılan tartışmalardan bir tanesi de sanatçıların, müzisyenlerin eserlerinin kim tarafından kullanılabileceği, değil mi? Geçtiğimiz günlerde bir liste yayınlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte Butlan yönetimi tartışmalarıyla birlikte genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar listesi yayınlandı, değil mi? O listede yer alan, hatta o listenin birinci sırasında yer alan Rahmi Saltuk imza metninden haberim yok dedi. Kiminle konuştu? Dün sevgili program arkadaşım, radyoda beraber çalışıyoruz, çok da keyifli bir çalışma arkadaşı, gazeteci Mustafa Hoş'a konuştu yol arkadaşı programında. Dilerseniz dün Rahmi Saltuk neler anlattı Mustafa Hoş'a, bir kulak verelim, arkasından devam edeceğiz.
3: Butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
4: Ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Yani sordum söyleyeyim. Yani ben de sizin gibi şeyde, haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz, benim arkadaşım, beni aradı. Dedi ki böyle böyle abi, senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm, bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi, imza. Benim haberim yok, ne bildiriden ne imzalardan dedim. Erhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen, şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
3: İlk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
4: Hayır, benim ne haberim var, ne bilgim var. Durum bu.
3: Arayıp özür dilediler mi bari?
4: Yani özür dileyecek, yani bilmiyorum, kendileri mi bir verdi onu, yoksa bir karışıklık mı oldu? Nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler. Sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok farklı
3: şey. Aynı şey mi abi?
4: Aynı şey değil işte, yani onu söylüyorum.
1: Rahmi Saltuk o listeye, o Cumhuriyet Halk Partisi lideri ya da genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na neredeyse destek mesajı olarak değerlendirdiler. O listeye adının kendisinden habersiz şekilde, hatta bir numaraya konulduğu konusunda habersiz olduğunu sevgili Mustafa Hoş'a dünkü Yol Arkadaşı programında anlatmıştı. Ben de oradan bir alıntı yapmak istedim. Gerçekten hangi günlerden, nasıl günlerden geçiyoruz? Siyaseten de aynı şekilde işte pek çok konuyu konuşuyoruz programın başından beri. Her gün bu meseleleri tartışıyoruz. Gerçekten nasıl günlerden, hangi günlerden geçiyoruz dedirten olaylardan bir tanesi. İşte siyaset nerede? Siyaset hayatın neresinde? Ne kadar hayatın gerçekliğiyle karşı karşıya kalabiliyor ya da hayatın gerçekliğini ne kadar yansıtabiliyor? Aslında bunu gösteren çok iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir. Rami Saltuk yaptığı açıklamalarda çok dikkat çekiciydi. O özür geldi mi diye soruyor Mustafa Hoş'ta. Hayır, o özür henüz gelmemiş. Bence bir özürü hak ediyor büyük sanatçı. Devam edelim biz başlıklara. Tabii günlerdir takip ettiğimiz bir konu, günlerdir peşinde olduğumuz bir konu. Neden bahsediyorum? Özel sektör öğretmenleri sendikası ve Ankara'da şu an mülakat mağduru öğretmenler açlık grevine devam ediyorlar. Özel sektör öğretmenleri uzun süredir taban maaş hakkı, iş güvencesi, özlük haklarının iyileştirmesi için eylemler yapıyorlar. Programa da defalarca konuk ettik kendilerini. Yine sendika, tabii bildiğiniz gibi eğitim emekçilerinin, eğitim çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, yine öğretmenlik mesleğinin itibarının korunması için de yasal düzenleme bekliyorlar. Sadece o değil, bir de atanmayan 1611 öğretmen var, kendilerine söz verildiği halde o öğretmenler de diyorlar ki bakanlığa, bakana, Milli Eğitim Bakanı'na, ya siz söz vermiştiniz ve bu sözlerinizi tutmanızı bekliyoruz. Bu kadar basit. Günlerdir Ankara'da eylemde

hangi şartlarda açlık grevine son verirsiniz diye de sormuştuk. Hiç bu konuda geri adım atmıyorlar. Bakanlık bizi birebir muhatap alana kadar devam edeceğiz bu eyleme demişlerdi. Son gelen bilgi dün akşam saatlerinde de iki açlık grevindeki iki öğretmenin hastaneye kaldırıldığı yönünde. Sabah saatlerinde yine gelen bilgiler, sağlık sorunların çok önemli, kritik bir sağlık sorunu da yok, onu da söyleyelim. Ama son gelen bilgi de iki öğretmenimizin açlık grevindeki iki öğretmenimizin de hastaneye kaldırıldığı bilgisi. Devam edelim şöyle başlıklar üzerinden öğretmenler demişken, Fatma Nur Çelik öğretmen, hatırlıyorsunuz 17 yaşındaki bir çocuk tarafından saldırıya uğramıştı. Çekmeköy'de lisede saldırıya uğramıştı. Fatma Nur Çelik aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmişti. 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyordu. Bahsettiğimiz bu 17 yaşındaki neydi? Suça sürüklenen çocuk, değil mi? Böyle tanımlanıyordu. Çünkü hocayla birlikte, Fatma Nur Çelik'le birlikte 6 kişiyi daha yaralamıştı. Ne kadar hapis cezası aldı? Yaşı itibariyle 17 yaşında olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verdi mahkeme heyeti. Aynı zamanda sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı. Şöyle bir bakıyorum. Tabii ki toplamda da 37 yıl 6 ay hapis cezası almış oldu. Ama işte tablo bu. Fatma Nur Çelik'i de buradan bir kez daha rahmetle analım. Devam edelim diğer başlıklar üzerinden. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel. Hatırlıyorsunuz değil mi kendisini? 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirmişti. Toplamda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonra ne yaptı? Mahkemeye başvuruda bulundu ve mahkeme heyeti de sağlık gerekçelerini vesaire bunları gösterdiler. Gümüşel'in mahkeme Yusuf Ziya Gümüşel'in ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi. Tabii burada dikkat çeken konu, işte söylediğim gibi, sağlık gerekçesini sağlık nedenlerini başvuru gerekçesi olarak göstermiş olması ve bu tahliye kararından sonra teşekkür kimden geldi? Ahmet Mahmut Ünlü'den. Siz onu Cübbeli Ahmet olarak tanıyorsunuz. Tahliyesinde emeği geçen yetkili yetkisiz herkese, bazı konularda mühim görüş ayrılığımız olsa da bu konuda özel emeğini geçtiğini bildiğim Yeni Şafak camiasına ve en büyük yardım olarak dualarıyla destek bulunan bütün Müslümanlara bu vesileyle teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendirdiği için bu cezayı almıştı kendisi. Sağlık gerekçeleriyle ev hapsine çevrildi. Söylüyorum işte, konuşuyoruz. Yargılama süreçlerini hep beraber takip ediyoruz. Bu ve benzeri olayların, değil mi? Enteresan kararlar alınıyor. Şöyle bir bakıyorum. Bir yandan da son birkaç dakikam. Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama enteresan. Onun siz son 3 dakika, arkadaşlarım da beni uyarıyorlar. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele meselesi. Gerçekten nasıl mücadele ediliyor? En çok konuşulan konu neydi? En çok konuşulan o terör örgütünün liderinin Amerika'dan Türkiye'ye getirilmesi. Hatırlayınız neler konuştuk biz burada. Böyle klasörlerce, doğru ifade edeyim, böyle neredeyse kamyon kasalarını dolduracak deliller Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmişti. O dönemlerde bakanlar, özellikle Adalet Bakanlığı'nın bakanını yaptığı o dönemde yaptığı açıklamaları da hatırlıyoruz. O süreçlerde yapılan açıklamaları, ne olursa olsun geri alacağız o terör örgütü liderini diye. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri kendi kullanışlı aparatını elbette vermedi Türkiye'ye. Ama şimdi Adalet Bakanlığı'ndan bu konuya dair bir açıklama var. Yeni bir adım, yeni bir hamle yapılmış bizim görebildiğimiz kadarıyla bu açıklamayla birlikte. O FETÖ soruşturmaları kapsamında yurt dışında firari durumda bulunan kişilerin Türkiye'ye iadesi için yeni bir çalışma. Bakanlık tarafından hazırlanan bu çalışmanın kapsamı dikkat çekici. İlk etapta 52 kişi hakkında yeni bir iade talep dosyasının hazırlandığı bilgisini biz yine öğreniyoruz. Kaynak Sabah gazetesi, onu da belirteyim. İade dosyalarında kimlerin adları geçiyor? Eski savcılar Zekeriya Öz, Celal Kara, Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ahmet Can gibi isimler, örneğin bahsedilen Adalet Bakanlığı'nın bu listesinde iade

talebi listesinde yer alan isimler olarak ön plana çıkıyor. Bugüne kadar neden bu adımlar atılamadı? Türkiye neden bu isimleri ülkeye getiremedi? O da ayrı bir soru işareti. Tabii sadece bu değil. Yine kendileri hakkında işte emniyet ve medya yapılanması, o terör örgütünün emniyet ve medya yapılanması içinde adını hatırlayacağınız kişiler Osman Hilmi Özdil, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Emrullah Uslu ya da Muammer İhsan Kalkavan gibi kişilerin de iade taleplerinin güncellendiğini de biz yine öğreniyoruz. Yine pek çok isim var burada sizlerin hatırlayacağınız, sizlerin tanıyacağı ama bugüne kadar neden bu isimler terör örgütünün önde gelen isimleri? Evet yapılıyor bazı operasyonlar, bazı iade işlemleri evet doğru yapılıyor ama sembolik olarak bu isimlerin de Türkiye'ye getirilmesi ve gerekli cezaları alması çok önemli. Kamuoyunun vicdanını rahatlatması açısından bu önemli herhalde. Bu söylenenlere katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bu konuda henüz somut bir adım da atılmadı. Bakalım yeni bakanla birlikte buna dair somut net bir adım gelecek mi? Elbette takip edeceğiz hep beraber diyelim ve ilk bölümü bitirelim. Haber merkezine doğru bir gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş öğrenelim. İkinci bölümde ben yine buradayım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Zaporojye nükleer santraline yoğun İHA saldırısı düzenlendi. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Ayrıntılar bültenimizde. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Sokak çetelerine 5 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu sabah sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde operasyon düzenlendiğini ve gözaltına alınan 32 kişiden 3'ünün avukat olduğunu açıkladı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal bulundu. Polis, önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ı Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde buldu. 8 kişi gözaltına alındı. İlk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı. Grip virüsünün mutasyonlarına karşı çok daha hızlı üretilebilen ve koronavirüs pandemisine rüştünü ispatlayan mRNA teknolojisi şimdi de mevsimsel grip aşısı olarak kullanılmaya hazırlanıyor. Kış dönemi öncesinde yaşlı nüfusu korumayı hedefleyen aşı için nihai kararın Ağustos ayı başında verilmesi bekleniyor. Konya'da izinsiz kazı faciası yaşandı. Kuyuda iki ceset bulundu. Konya'nın Meram ilçesinde define aramak amacıyla kazıldığı iddia edilen bir kuyuda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Define aramak için kazıldığı düşünülen kuyuda karbon monoksit gazından zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor. Zaporojye nükleer santraline yoğun İHA saldırısı düzenlendi. Zaporojye nükleer güç santraline Ukrayna ordusu tarafından kitlesel bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiği bildirildi. Santralin ulaşım bölümüne hedef alan en az 14 saldırı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. ABD-İran arasındaki İsviçre zirvesi ertelendi. ABD'li İran liderlerinin sorunların çözülmesini ve savaşın durdurulmasını öngören mutabakatı imzalamasının ardından tarafların bugün İsviçre'nin Burgenstock kasabasında bir araya geleceği toplantının iptal edildiği duyuruldu. Beyaz Saray, hazırlıkların henüz bitmemesi nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin ertelendiğini açıkladı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. CBS News kanalının haberine göre New York Polis Departmanı kentin en işlek noktalarından biri olan Times Meydanı'nda silah seslerine ilişkin açıklama yaptı. Polis olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek reşidi olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını ve olay yerine bir silah ele geçirildiğini duyurdu.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre, Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadele ise 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bir göz atalım. B grubu mücadelesine Türkiye saatiyle gece 1'de başlayan Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle gece 4'de başlayan Meksika ile Güney Kore karşılaşmasında 3 puan alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'na bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisine yer aldığımız grup olan D grubunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya Seattle'da karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürü Türkiye saatiyle gece 1'de İskoçya ile Fas karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle gece 3.30'da Brezilya Haiti ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle sabah 6'da millilerimiz Türkiye Paraguay ile karşı karşıya girecek. Türkiye saatiyle akşam 20'de Hollanda ile İsveç kozlarını paylaşacak ve son olarak Türkiye saatiyle 23'te Almanya Fildişi sahille karşı karşıya girecek. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanının ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Şöyle bu bölümde, müziğe kadar olan bölümde biraz ekonomi, biraz dış politika konuşacağız. Arkasından da Dünya Kupası'nı, TRT'yi konuşacağız kiminle. Tabii spor yayıncılığı, spor spikerliği diye düşününce akla gelen ilk isimlerden bir tanesi sevgili Okay Karacan konuğum olacak. Yaklaşık bir 15-20 dakika sonra da hem milli takımımızın durumunu, Dünya Kupası'ndaki durumunu konuşacağız. Hem de bu TRT ile ilgili yapılan tartışmaları sadece bizim yaptığımız değil, emin olun bütün dünya bu meseleleri konuşuyor, TRT'yi konuşuyor. Neden ve ne yapılması gerekiyor, neden bu durumdayız, bunları da sevgili Okay Karacan'la konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi enteresan bir tablo, bir deneme yanılma ülkesi haline geliyoruz galiba. Neden bahsedeceğim? Bu tavukçuluk firmalarına biliyorsunuz kayyum atanması tartışmaları, hani 12 Haziran'da 8 ilde düzenlenen operasyonlar, gözaltına alınan CEO'lar, işte 32 kişi toplamda gözaltına alındı. İşte yurt dışı yasağı, o isimlerle ilgili olarak ortaya çıkan yurt dışı yasağı, 13 şirkete, büyük şirkete denetim kayyumu atanması vesaire. Bütün bu tartışmalar yapıldı. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Bu şirketler teker teker kayyum tedbirinin kaldırılması için mahkemelere başvurdular ve o kararlar da teker teker kaldırıldı. Oysa ki savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı örneğin yapılan açıklamalara da bakılınca, bazı bu operasyonlar sürecinin içerisinde yapılan açıklamalarında ne demişti? Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat belirleme süreçlerinde tüketicinin aleyhine olacak şekilde hareket ettiği ve örgüt kurduğu yönünde kuvvetli şüpheler olduğu iddiası vardı. İşte fiyatları etkileme gerekçesiyle neydi? Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlaması yöneltmişti söz konusu şirketlere ya da şirketlerin yöneticilerine. Şimdi ne oldu? Mahkemelere başvurdular bu şirketler ve bir şekilde dediğim gibi o kayyum, denetim kayyumu böyle tanımlanıyor teknik adı. Teknik detayları durmayalım üzerinde, hani profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız da artık hani tavukçuluk şirketleri de nasıl yönetiliyor buralara da girmeyelim artık, hani aklımızı bunlarla doldurmayalım diye düşünüyorum ama son tahlilde bu kararlar da iptal edildi. Bilgi Üniversitesi örneğini hatırlayalım değil mi, kapatıldı 3 gün sonra vazgeçtik, yok öyle değil, o yanlış anlaşıldı, tekrar açıyoruz vesaire. Sanki böyle bu tip kararlara bakılınca, bu tip adımlara da bakılınca, söylediğim gibi konuya girerken bunu hani çok detayına girmeyeceğim ama hani bir tür deneme yanılma ülkesi haline gelmiş gibi görünüyoruz ortaya çıkan bu tabloda. Dün TÜSİAD'ın Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek İstişare Konseyi toplantısı vardı değil mi? Bilmiyorum takip ettiniz mi ya da oradan açıklamalara denk geldiniz mi? Neye denk gelmedik onu söylemek için şöyle kısaca Ömer Aras konuştu orada. İstişare Konseyi neydi? TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras. Tam olarak ifade edeyim. Pek çok konudan bahsetti. Pek çok detaydan bahsetti. Tamam eyvallah. Hemen bir parantez açacağım. Hatırlayınız yine daha öncesinde de yine o isim Ömer Aras ve eski yönetim kurulu başkanı Orhan Turan hakkında Şubat 2025'teki açıklamaları nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma yargılamaya dönüşmüştü. Hapis cezaları verilmişti. Şubat 2025'te TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptıkları açıklamalar sonrasında. Kapattım parantezi. Sermaye bizi şaşırttı mı? Hayır, sermaye bizi şaşırtmadı. Alışkın olduğumuz üzere, daha doğrusu bu kez alışkın olmadığımız şekilde bir öneri seti sundu, ortaya koydu Ömer Aras. Ama orada mesela o öneri setinde insan yatırımlar açısından bakılınca, yatırımlar vesaire, işte ne kadar Türkiye'nin önünde fırsat var, bu konjonktür Türkiye'ye hangi şansları getiriyor vesaire, tamam bunlar var ama ne yok orada? Hukuk yoktu mesela o açıklamalarda, gelir eşitsizliği meselesi yoktu, butlan tartışmaları yoktu ki TÜSİAD normal şartlarda bu tip toplara da girer. Biz 90'lı yıllardan beri, ben en azından gazeteciliğe başladığım yıllardan beri TÜSİAD'ı takip ederim. Pek çok, yani Bülent Tanör gibi isimlerin örneğin böyle o dönem için çok tartışılan, çok konuşulan raporlarını bile yayınlamış bir kurumdan, kuruluştan bahsediyoruz. Vesaire, ve velhasıl kelam anlatmaya çalıştığım şey şu: yaşanan son gelişmeler sonrası sermaye dünkü toplantısında, TÜSİAD dünkü toplantısında hiçbirimizi şaşırtmadı, bunu söyleyelim. Peki biz kendi halimize şöyle bir dönelim bakalım, ekonomimiz, kendi ekonomimiz, cebimiz ne durumda? Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi, BİSAM olarak siz biliyorsunuz, Haziran 2026'nın açlık ve yoksulluk raporunu kamuoyuyla paylaştı dün itibariyle. Tabii şimdi bu rakamlar şu açıdan önemli, rakamları konuşuruz. Ama işte Temmuz ayı yaklaşıyor değil mi? Şimdi Temmuz'un başında Haziran enflasyonu da açıklanacak. Memur emekli maaşlarında da nasıl bir düzenleme, iyileştirme demiyorum, zam demiyorum, enflasyon kaybının giderilmesi açısından nasıl bir düzenleme yapılacak, onu beklediğimiz günlerdeyiz. O rakamların netleşmeye başladığı günlerdeyiz daha doğrusu. Hatta şöyle şeyler konuşuluyor: en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Hükümet bu konuda adım atacak. Meclise yeni bir, işte meclisin çalışma süresi de uzatıldı biliyorsunuz. O süreç içerisinde 23 bin liraya çıkacak en düşük emekli maaşı şeklinde bazı bilgilerde dolaşıyor. Aklınızın bir kenarında bulunsun. Peki BİSAM'a göre açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 36.042 liraya yükselmiş durumda. 36.042 liranız varsa açlık sınırında yaşıyorsunuz demektir, ya da geliriniz bu kadarsa ki asgari ücretinde %50 üstünde neredeyse. Peki yoksulluk sınırına bakalım. Yoksulluk sınırı da yine 4 kişilik bir aile için 118.404 liraya yükselmiş durumda. Bu 36 bin lira ne? Ne? Sadece ve sadece sağlıklı, o da hani ne kadar sağlıklı, işte yediğimiz içtiğimiz çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz bu meseleleri. Ne kadar sağlıklıysa o kadar sağlıklı beslenebilmenin maliyetidir. 36.042 lira. Bu rakamları da herhalde karar vericiler, karar alıcılar akıllarında tutarlar diye düşünüyorum. Ekonomiye dair çok başlığım var ama dediğim gibi birazdan Okay Karacan konuğum olacak. Hızlıca şöyle bir dünyada neler olup bitiyor, o tartışmalar üzerinden de birkaç başlık size aktarayım. Hani İran-Amerika Birleşik Devletleri anlaşması, mutabakat zaptını zaten detaylar, ayrıntılar ilk Suudi Arabistan medyasındaydı değil mi? Yansımıştı. O gün zaten ayrıntılı şekilde konuşmuştuk ama şöyle bir ruhu var. Ben imzalanan, Versay'da imzalanan anlaşma metnine genel olarak bakıldığı zaman hani daha çok bir anlaşmadan çok bir tür niyet göstergesi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varılması için yürütülecek müzakereler var. O müzakereler sonrasında ortaya çıkacak bir gerçeklik olacak. O gerçeklik nasıl şekillenecek? Bu henüz belli değil. İşte Cenevre'de bugün itibariyle görüşmeler yapılması bekleniyordu. O görüşmelerin ertelendiği yönünde bilgiler geliyor. Doğrulanmadı ama o görüşmelerin, o müzakere sürecinin ertelendiğine yönelik teknik müzakereler olacaktı bunlar. Ona yönelik bilgiler de şimdiden geliyor. Hani mesele tırnak içinde Trump'ın söylediği ifade, hani İran uslu durursa bir kez daha vurmayacağız. İran hani bir şekilde Amerikan üstlerine, bölgedeki Körfez ülkelerindeki Amerikan üstlerine hedef almazsa, İran İsrail'i hedef almazsa bir şekilde bu anlaşma yürür açıklamaları. Bunları böyle bir yan yana koyunca aslında bana daha çok, dediğim gibi, bu bir anlaşmadan çok böyle bir niyet göstergesi, niyet beyanı gibi geliyor benim okuyabildiğim kadarıyla. Tabii yanılırız, yani bir şekilde barışın olması yani her türlü çatışmadan çok daha önemli, çok daha İyi, onu söyleyebiliriz. İran tarafı neler söylüyor? İran Dışişleri Bakanı Erakçı, bütün sorumluluk Amerika Birleşik Devletleri'nde diyor. Amerika ile varılan mutabakatta bir atıfta bulundu, ona dair bir yorumda bulundu. Amerika dedi, şu Lübnan meselesi kritik. Gerçekten Netanyahu'nun ya da İsrail'in Lübnan'da ne yapacağı, ne yapmayacağı meselesi tabii bu süreci yakından ilgilendiriyor. Dedi ki Abbas Erakçı, Amerika Birleşik Devletleri Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlüdür. Bu da aslına bakılırsa Tahran yönetiminin, Tahran'ın bu sürece nasıl baktığını da bize gösteriyor. İran bu anlaşmayı neden imzaladı? Tartışmaları da bir yandan İran içerisinde de yapılıyor. Yani zaten avantajlı pozisyondaydı. Özellikle Hürmüz meselesi üzerinden zaten avantajlı pozisyondayken neden İran bu anlaşmayı imzaladı sorusu. Buna dair Hamenei, İran'ın dini lideri Hamenei bu mutabakatın ardından ilk açıklamasını yaptı. Aslında o açıklamada da bir şekilde bu sorunun yanıtı var. Diyor ki Hamenei, müzakerelerin İran'ın temel ilkelerinden taviz verileceği anlamına gelmiyor dedi. Bu dikkat çekici, bu önemli. Yine mutabakat metninde yer alan maddelerin hayata geçirilmesini izliyoruz. Nasıl geçecek, geçecek mi, geçmeyecek mi, bunları göreceğiz. İlerleyen dönemde yapılacak görüşmeler İran'ın dedi tüm taleplerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Müzakere etmek, teslim olmak anlamına da gelmez cümlesini yine İran dini liderinde kullandığını biliyoruz. Pezeşkiyan'a, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a da bir destek açıklaması vardı. Direniş cephesi olarak tanımladığı yapının çıkarlarını bu süreç içerisinde gözettiğini söyledi Pezeşkiyan'ın ki tekrar mesele Lübnan ve Hizbullah noktasına geliyor. Onu da unutmamak önemli. Ona dikkat çekmek önemli. Trump'a yönelik tabii Birleşik Devletler Başkanı Trump'a yönelik çok sert açıklamaları da vardı. Onlar zaten gayet doğal, gayet normal. Hani İran heyeti hep iyi niyetle hareket etti ama Washington yönetimi farklı yöntemlerle, görünen ya da görünmeyen farklı yöntemlerle bizim üzerimizde baskı kurmaya çalıştı şeklinde bir iddiası var. Onu da söyleyelim. Tabii işte söylediğim gibi konuya girerken de az önce de söyledim ya, hani bu anlaşma bir niyet beyanı mı yoksa nihai bir anlaşma mı, bunu da bu süreç içerisinde hep beraber göreceğiz, hep beraber tanıklık edeceğiz. Yine tabii beklediğimiz ve süreç içerisinde konuşacağımız daha zaman var, daha detaylı şekilde biz konuşuruz. Neden bahsediyorum? Ankara'da gerçekleşecek olan NATO zirvesi. O NATO 7-8 Temmuz değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO zirvesiyle ilgili tartışmalar şimdiden başlamış durumda. Hani Donald Trump'ın ki Ankara'dan gelen açıklamalar neydi? Türkiye'de olmasaydı bu zirve Trump gelmezdi, NATO zirvesine katılmazdı şeklinde de açıklamalar geldi. Bakın neler yaşanabileceğine dair ipuçları. NATO zirvesinde neler olabilir? Hegseth konuştu, ABD Savunma Bakanı. Dün Brüksel'de bazı açıklamalarda bulundu. O dikkat çekici. Mesela NATO'ya mali desteği kesebiliriz açıklaması dikkat çekiciydi. Amerikan ordusunun artık Avrupa'da konuştuğu askeri varlığını ya da üstlerini mercek altına almaya başladı. Kapsamlı gözden geçirme çalışmaları yapıyoruz iddiası ya da parantez içinde, tırnak içinde bir tür tehdit en azından Amerikan Savunma Bakanı'ndan Avrupa ülkelerine gitti. Daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekir Avrupa üyeleri, Avrupalı üyeler, NATO'nun Avrupalı üyeleri ifadesi önemli. Buna dair bir ilerleme henüz yok dedi. Bazı müttefiklerin hala daha fazla sorumluluk üstlenme gereğini kavramadığını görüyoruz ifadesini kullandı Amerikan Savunma Bakanı. Ve bu İran meselesini Amerika unutmuyor. NATO içerisindeki tartışmalardan en önemlisi o. Avrupa'ya çocuklarımızı tehlikeye attınız suçlaması yöneltti. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı o İran'la savaş esnasında Amerika'ya destek vermekte isteksiz davranıldığını söyledi, iddia etti. Bakan Amerikan ordusuna bazı üslerin kullanımının engellenmesi gibi getirilen kısıtlamaları çok ağır ifadelerle de eleştirdi. Hatırlayınız, İtalya, İspanya gibi ülkeler hava üslerinin kullanılmasına da izin vermemişlerdi, onu söyleyelim. Tabii bütün bu tartışmalara şöyle bir bakınca NATO'yu çıkmaza sokabilecek bazı ifadeler olarak değerlendirilebilir. Bakalım 7-8 Temmuz'da Trump neler söyleyecek, özellikle NATO'nun finansmanı konusunda. Biliyorsunuz Trump parayı ben veriyorum, benim dediğimi yapmak zorunda NATO yaklaşımında, özetle kabaca böyle düşünüyor. Ama İran meselesinde örneğin hiç de beklediği gibi olmadı. Bakalım bunun yansıması Ankara'daki toplantıda nasıl olacak, hep beraber takip edeceğiz diyelim ve dilerseniz bir müzik arasına gidelim, arkasından Dünya Kupası'nı konuşacağız.

0: Üçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'lisiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Müzik arasına gitmeden önce de söyledim. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Kimin ne? Okay Karacan'la. Sayın Karacan, merhabalar.
2: Günaydın.
1: Günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. O maçlar bu saatlerde oynanınca bu saatte kalkmak da gayet normal. Şöyle, milli takımımızı konuşacağız tabii ki. Bu Dünya Kupası'nda neler farklı, bunları konuşacağız. Ama tabii sizi bulmuşken öncelikle şu İran-Yeni Zelanda maçında yaşananları bir konuşmak gerekiyor. Yani sizin tecrübeniz ışığında bir konuşmak istiyorum. 4 dakika boyunca spikerin maçı ters anlatmış olması. Siz gördüğünüzde ya da tanıklık ettiğinizde ne düşündünüz? Bu olay bize ne anlatıyor?
2: Ya maçı ben seyretmedim. Maçı o saatte izleyecek takatim kalmamıştı artık. İzleseydim müdahale ederdim. Telefon ederdim birilerine. Arkadaş yanlış yapıyor diye mutlaka müdahale ederdim. Yani ben zaten çoğu zaman izlediğimde bir şey olduğu zaman destek veren bir insanım. Ama Türk insanının genel bir kompleksi vardır. Şöyledir. Yani sonuçta 35 yıldır futbol anlatıyorum. Büyük ustalarla büyük yayınlar yaptım. Yani iki sene önce yayına başlamış, kendini spiker zanneden birisine evladım şöyle yap dediğin zaman şekillere gülüyor. Yani o yüzden Türkiye'de eğitim sistemi ölmüş oluyor. Onu söyleyeyim sana. Hemen şekile giriyorlar falan. Tamam abi bak falan diyorlar. Ulan ben 35 sene önce tanıştığım Tansu Polatkan beni arayıp Okay öyle cümle kullanmaz deyince yerin dibine giriyorum. Bizim kaybettiğimiz bu utanma duygusu aslında. Ve bu toplum özellikle sosyal medya aracılığıyla başka bir yere evrildi. Yani kendine özgüveni fazla yüksek kuşaklar oluşturuldu. İşte Z kuşağı, milenyum kuşağı, ondan önceki bir kuşak böyle hani 30 takipçiniz olunca birdenbire yürüyüşünüz değişiyor. İşte 50 bin Twitter takipçisi olunca siz tweet attığınız zaman bütün dünya o 50 bin kişi falan güçlü tweet attı falan zannediyor. Herkes okuyor ve vay anasını diyor zannediyor. Böyle garip bir dünya. O yüzden belli ki TRT'den hiç kimse bu işi izlememiş. Benim eleştirim veya desteğim bu konuda onunla ilgili attığım tweet'e de destek olarak şudur. Ya Dünya Kupası bir genel kültür işidir. Büyük bir kültür işidir Dünya Kupası. Dünya Kupası maç anlatma işi değildir. Dünya Kupası az önce onu düşünüyordum. Ya kaç gün oldu Dünya Kupası başladı. Bir tane düzgün yazı çıktı mı ya? Bir tane oradaki arkadaşlar bir tane değerlendirme yazısı yazdılar. Bir tane ya. Allah için. Bir tane yazı çıktı mı ya? Bir tane yok. Ya Boston'da on binlerce İskoç gaydalar eşliğinde stadyuma yürüyor. 125 desibellik dünyanın en büyük gürültüsünü çıkarıyorlar. Mesela biz diyoruz ya bizim seyircimiz bilmem ne falan filan hikaye. Hep yalanlarla kendimizi kandırıyoruz. Bizim seyircimiz falan yok ya. İşte derbilerde böyle bir organizasyon oluyor. Bağırıyoruz cimbombom Fener Beşiktaş de bu kadar. Onlar da bir noktaya geç. Beşiktaşlar kızabilir bana. Ben de Beşiktaşlıyım. Kulüpte de çalıştım. İşte şu kadar desibel çıkıyor. Evet desibel çıkıyor. Ama bir kere çıkıyor. İkinci çıkmıyor. Üçüncüsünde koltuklar boş oluyor. Bunlar böyle. Ya bir İskoçya yazısı isterdim ben ya. Ya bir İskoçya yazısı, bir İskoçya yorumu. Dünya Kupası'na gitmiş. TRT şu bu hepsi. Yaptınız da İskoçya işi. 1650'de İskoçlar Culloden Savaşı'ndan sonra ilk oraya gitmişler Boston'a. Boston'a gittikleri zaman kolonizasyon yapmışlar. Aralarında para toplamış, destek olmuş ve bir şekilde o topraklara tutunmaya çalışmışlar. Dönememişler. Kralla Amerika arasında kalmışlar ve bilmem kaç yüz sene sonra oraya gidiyorlar. Orada gaydalarla bunu şenliği kutluyorlar ve çıkarken 30 bin dolar toplayıp teşekkür etmek için oradaki insanlara ve Haiti'li çocuklara para bırakıyorlar. Muazzam bir hikaye değil mi ya? Birisi yazamaz mı bunu ya? Hiçbir şey. Ben hep duydum milli takım şöyle oynayacak. Herkes milli takımdan bahsediyor. Abi hepiniz mi milli takımla ilgilisiniz ya? Herkes milli takımdan bahsediyor. Anladım ya. Anladım şöyle oynar böyle oynar orta sahaya bunu alırsanız şuna mı? Neyse çok uzatmayayım
1: sözü. Hiç problem değil. Ben şöyle düşünüyorum, özür dilerim. Hani Türkiye'de siyaset sadece siyasi partilerin şemsiyesi altında yapılmış gibi bir algı var. Futbolda sanki sadece statlarda yaşanırmış gibi bir algı var değil mi? Biraz böyle bir durum.
2: Ya tabii o şey organizasyonla ilgili benim yani kızgınlığım. Yani üzgünlüğüm diyeyim daha doğrusu. Üzgünlüğüm diyeyim. Ya biz bunu 94'te çok iyi organize ettik. 2026'da iyi organize edememişler. Adam orada darmadağın olmuş. Ha işine saygısı yok. kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü Dünya Kupası aşkıyla yaşamamış belli ki. Ya Dünya Kupası aşkıyla ne zaman yaşarsın biliyor musun? 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası İngiltere'de. İngiltere 1966 ve 96'ya sahipliği yaptı. Bugünden itibaren başlarsın. Şehirlere, takımlara, İngilizlerin ne yaptıklarına yazarsın, çizersin. Kendin yetiştirirsin, oraya sokarsın. Yani bir tane maç anlatmak değildir Dünya Kupası. Dünya Kupası bir parçası olursun. Ya bireysel top oynamaya benziyor. Ben sağ bekim abicim, işimi yaparım. Takım ne yaparsa yapsına benziyor. Dolayısıyla yalnız kalmış. Çok yüksekten anlatmış. Çok yüksekten göremediği için bence tahmin yapıyorum. Sahayı göremediği için, çok net algılayamadığı için monitöre bakmış. Güneş ışığı da üzerine vurunca monitöre orayla cebelleşirken, çözerken birbirine karıştırmış. Anladığım bu. Çözdüğüm bu. Yani yıllarca ben de anlattım. En tepeye çıkıyorsunuz. Sağda hiçbir şey gözükmüyor. O zaman monitörden destek alıyorsunuz başlangıçta. Yani bu %90 böyledir. Önce monitörden destek alıyorsunuz. Kanatlara bakıyorsunuz. Yakın çekimlere bakıyorsunuz. Sonra yerlerini öğrenip sahaya bakıyorsunuz ve orada dönebiliyorsunuz. Orada darmadağın olmuş. Benim anladığım bu. Yani çözememiş meseleyi. Tabii kabul edilecek bir şey değil. Allah yardımcısı olsun. Onun ve çocuklarının adına çok üzülüyorum. İnsanların
1: duruma
2: gelirsiniz bu kadar duruma. Çok üzgünüm, insani olarak çok üzgünüm. Ama suç sadece kendisinin değil, organizasyonun yani yapısıyla da alakalı bir parça.
1: Yani 4,5 dakika boyunca merkezden de kimsenin dinlememiş olması vesaire gibi biz de zamanında orada, yaptık televizyon yayıncılığı.
2: Orada merkezin, bak, yönetmenin, resim seçicinin sen dinlemesine gerek yok. Orada öyle bir şey yok. Eskiyse gibi rejide böyle 97 kişi bulunmuyor zaten. Onların onlar zaten ses, efendim söyleyeyim, uydunun şeyden Eurovision'dan geliş filmi dünya kadar mevzuyla ilgileniyorlar. Çoğu zaman bakmazlar. Ben de yıllarca anlattım ya. Ya ben yani başka kurumlarda da anlattım. Bakın bu TRT'nin reisinin günahı değil. Ya maç, ertel maç bomba ihbarı yüzünden başlamadı. Polisler, polis köpekleri, tribünler boşaltıldı. Hala kimse farkında değil. 1,5 saate yakın anlattım. En sonunda çıktım, rejiye gittim. Bir kişi oturuyordu orada. Dedim ki, ben bitiriyorum maçı. Aa öyle mi? Niye dedi? Kaç. Yemin ediyorum bu. Yemin ediyorum. Ya bu anlı Türkiye'nin yayıncılarından birinde oldu. Bu her yerde olur. Şimdi mesela televizyonlar bozulmuşlar benim yazdıklarımı. Bozulacak bir şey yok. Yok muhalefet. Ses diyorlar. Ben, ne alakası var muhalefet sesli tabi? Ben hükümet politikasını eleştirmiyorum ki. Bir kurumun 32 sene önce nasıl organize olduğunu eleştiriyorum. Ya 5 kişi oturun ya Dallas'taki merkezde. Bütün yayınları koordine edin ya. Bakın oraya. Ya biz 94'te 3 saat molaya alışverişe gittik 30 gün içerisinde. 3 saat. 3 saat. Bir de South Rock çiftliğine gittik. Bir gün. Boş bir gün vardı. Onun dışında
1: Dallas dizisi.
2: Yayının başındaydık. Sürekli yayının başındaydık. Dolayısıyla birisi support etmemiş. Olay bundan ibaret. Umarım TRT Genel Müdürü bu konuyla alakalı aksiyon alacaktır bundan sonraki organizasyonlarla alakalı olarak. Ben TRT'den yetişmiş, TRT'ye sınavla girmiş, orayı baba ocağı olarak gören birisi olarak çok üzüldüm. Yapılmaması gereken bir şey cümlesiyle de geçiştiremeyeceğim. İyi organize olmaları lazım. Olmaz öyle şey. İyi doğru
1: bu konuyu olacak. Bu konuyla ilgili o X paylaşımınızın son cümlesi benim dikkatimi çekti. Maçı herkes anlatır, futbol anlatmak sanattır. Bu sanatın daha iyi icra edilmesi için hani TRT çok uygun bir ortam aslına bakılırsa hani bir ama galiba olmuyor.
2: Ya her yarışmacı kendisi herkes kendi bacağından açılır ya. Her yarışmacı kendisine bakacak. Yani TRT sana imkanları sağlar. Sen orada yürürsün, yukarıya doğru gider. Bir kurumun üzerine çıkmayacak. Sosyal medya dediğimiz bu çöplük bir kişiyi ben öne çıkayıma taşıyor. Bir kere kurumun önüne çıkmayacaksınız. İki, işinizle yukarıya çıkarsınız. Bakın ben TRT ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ezgi Sütçü var. Geçen gün Paraguay kampından bir yayın yaptı. Ayakta alkışladım koltuktan. Kalkıp ayakta alkışladım. Terminolojiye hakim. Türkçesi mükemmel. Kamerayla barışık ve tıkır tıkır toparladı verdi. Ben onun yorumunu istiyorum. Bu kadar basit. Ve gurur duydum onun başarısıyla. Cansu var. Cansu'nun soyadını hatırlamıyorum. Şimdi aynı şekilde o da tıkır tıkır New York'ta orada burada elinde mikrofonla çatır çatır yayınlar yapıyor. Yine bir başka Setenay var. O da çatır çatır yapıyor. Ya kadınlar terminolojiyi de öğrenmişler. İnandırıcılarda. Büyük bir rekabet yaratıyorlar erkeklere karşı. Hani eskiden daha çok hani böyle pek konudan anlamayan ama hani konuşan insanlar vardı. Bunun için de TRT'yi tebrik ederim. Yerden göğe kadar tebrik ederim. Özellikle dünya kupası çok... bir kültürdür. Yani bir maçı anlatmaya gitmezsin. Dünya kupasını anlatmaya gidersin. İzlenimlerin olur. Onları mesleki tecrübe olarak cebine koyar, sonrasına bakar. Belli ki bu şu anda yok.
1: Dünya Kupası'nı takip etmek de futbol sever olarak o da bir kültür işi. Onu da o perspektiften de bakmak gerekiyor. O da ayrı bir tartışma konusu. Biraz Dünya Kupası'nı konuşmak istiyorum. Birkaç kısa sorum olacak izninizle. 48 takım ilk kez 48 takım böyle devasa bir coğrafyadan bahsediyoruz. Meksika, Amerika, Kanada, hani bir kuzey yarım küre, bir kıtanın kuzeyinden bahsediyoruz olduğu gibi. Bu genişletilmiş format sizce futbolun kalitesini arttırdı mı? Katılan ülke sayısı daha renkli geçmesini mi sağlıyor, yoksa bir vasatlık mı var genel olarak baktığınız zaman, ne dersiniz?
2: Valla dünyayı oyalıyor diye cevap vereyim ben. Yani bütün dünya
1: FIFA için.
2: Yani oyalıyor derken şey anlamında değil yani. Yani cambaza bak yapıyorlar filan anlamında söylemiyorum bunu. Yani oturup insanlar 30 gün boyunca oh mis gibi. Yani düşünsene, emeklisin, yazlığın var, yazlığındasın. Futbolla da ilgilisin. Oh, uyku sorunun yok. Yattın, kalktın, yayın izledin. FIFA para kazanacak bu işin içerisinden. Sen de bu işin keyfini çıkaracaksın. O yüzden... iyi. Ya 104 maçı iyi ama bazı maçların futbol kalitesi yerle bir yer. Yani Kanada Katar maçı 6-0 bitti. Yani bizim gibi futbolun gurmesi insanlar için bir espirisi yok ama hani yani dünya da oraya gidiyor. Çünkü bugün Kurasa'yı öğrendi dünya. Bugün Antipelos Antik kentini öğrendi. Yani çok önemlidir bu. Değerli bir şeydir yani. Antipelos Antik kentini, Türkiye'nin böyle bir destasyonu olduğunu milyonlarca defa dönüyor her yerde.
1: Ne güzel görüntüydü o. Evet evet, hatırlıyorum.
2: Ya ben şimdi mesela şu anda hani Kültür Turizm Bakanlığı'nın yerinde olsam, TRT Genel Müdürlüğü'nün yerinde, Futbol Federasyonu Genel Müdürlüğü'nün yerinde olsam bir koordinasyon kurarım. 3 futbolcumuz anons yapar. Orada yayınlatırım. Maç öncesinde sevgili arkadaşlar, dostlar, Antik kentte bizimle birliktesiniz. Tribünleri doldurdunuz. Var olun, sağ olun. Bugün kazanmak için sahaya çıkacağız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir cümle. Orada yayınlandığı zaman ne olacak abi? Bu görüntüyü alacaklar, bütün dünyaya yayacaklar. Bugün tabii. Bütün yabancı Instagram hesaplarından, Twitter hesaplarından bu görüntüler kaç gündür önüme düşüyor. Ve milyonlarca görüntülenmiş. Şahane bir iş olmaz mı? Olur. Dünya Kupası kültürü dediğim bu zaten.
1: Kültür o refleksi de göstermek gerekiyor.
2: Kendi ülkenizi Arda Güler'in resmiyle falan, Kenan Yıldız'ın volesiyle falan değil, bununla tanıtır. Bak, Kurosawa'yı tanıdılar insanlar. Yeşilburun odalarını tanıdılar insanlar. Özbekistan'ın futboldaki Cannavaro gibi efsane bir futbolcuyla çalıştığını tanıdı insanlar. Amerikan statlarıyla Kanada statları arasındaki farkı, yaklaşımları anladı insanlar. Yani bu kadar çok olması dünyayı birbirine yaklaştırması açısından sürekli iyi. Öte yandan gaddarlığı da anladı insanlar. İran'a yapılanları anladı insanlar. Somalili hakeme yapılanları, bazı insanlara dedektörlerle yapılan kontrolleri anladı insanlar. Ama dönüp insanlar Amerika'yı suçlarken oranın da çok cazibe merkezi olduğunu ve kötü niyetli birilerinin de gelebileceği konusunda haklılık payları olduğunu da gördü insanlar. Dolayısıyla başlangıçta 104 takımlı şampiyonaya karşıydım ama dünyaya dünyayı öğrettiği için şimdi çok karşı değilim. Yani sevmediğim maçı izlemiyorum, oluyor bitiyor.
1: Evet, evet, o hepimiz için geçerli. Milli takıma geçeceğim. Son bir soru. Afrika takımları yani daha önce 5 takımla, yanlış bilmiyorsam, düzeltin yanlış biliyorsam lütfen. Şimdi bu turnuvaya 10 takımla Afrika kıtası katıldı ve hani mesela Fas'ın Brezilya ile 1-1 berabere kalması, Portekiz Demokratik Kongo karşılaşması yine 1-1 sona erdi. Afrika takımları, Afrikalı futbolcular bir fark yaratıyorlar mı, ya da şaşırmamak mı gerekiyor bu skorlara?
2: Ya az önce Dünya Kupası kültürdür dediğimde spikerim veya yayıncının bana bunu anlatması lazım. Fas Brezilya bir devle Fas karşı karşıya geliyor dediği zaman ben otomatik olarak gülüyorum. Fas'ın bütün oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Fas Avrupa'nın neredeyse bir parçası. Önceki turnuvalarda ne yaptıkları...
1: Yarı final oynamıştı değil mi? Son Dünya Kupası'nda yarı final oynamıştı.
2: Tabii ya, başka bir dünya. Bu Afrika takımları daha önce katıldıklarında da darmadağın olmadılar ki. 1990'da çıktılar Kamerun'la birlikte. Her gittikleri turnuvada takır takır top oynadılar. Biz Senegal'i elemeseydik Senegal yarı final oynayacaktı. Belki tabii de final oynayacaktı. Yani bugün Bu Afrikalı futbolcuların eğitim merkezleri Belçika, Hollanda, Fransa. Şimdi İngiltere de onun içerisine girdi. Dünya daha atletik, Afrika kökenli, o DNA'ya sahip insanlarla spor yapmaya başladı. Dünya bu kadar basit.
1: Yani şaşırmamak gerekiyor.
2: Şaşırmamak lazım. Yani bugün Türkiye'den ikinci bir milli takım çıkarıp götürseniz belki şampiyonada yarı finale kadar gider. Fransa belki 8 takımla katılabilir. En iyilerini seçmeye çalışıyorlar. Afrika eski Afrika değil. Afrika oyuncuların hepsi estetik olarak her anlamda öndeler.
1: Tabii şimdi yani dinleyicilerimizin de aklı fikri, futbol severler açısından söylüyorum, yarınki karşılaşmada Paraguay karşılaşması, genel olarak milli takımı ilk maç itibariyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de şunu merak ediyorum parantez içerisinde, yine Montella'nın dünkü açıklamalarına baktım, böyle bir hani Fatih Terim dönemindeki gibi böyle bir medya ile kavga, böyle bu mu ayakta tutuyor futbolu ya da futbol yönetimin yöneticilerini, bu mu ayakta diri tutuyor?
2: Valla dün kavga ettiler mi bilmiyorum ama biz eskiden...
1: O böyle açıklamalar işte, ben daha çok Türk'üm, bizi eleştirenlerden daha çok Türk'üm gibi açıklamalar vesairesi vardı da Montella'nın, biraz oradan hareketle sordum.
2: Valla ben Beşiktaş'ta çalışırken de kulüptekilere söylüyordum. Şimdi de söylüyorum. Sosyal medyaya bakarsanız yönünüzü kaybedersiniz. 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar çatır çatır yazıyorlar. Ve siz bunlara kafa takıyorsunuz. Yani milyonlarca insanın konudan haberi yok. Milyonlarca insanın. Milyonlarca insanın konudan haberi yok ama işte bir yerde bir adam tweet atmış, 85 bin defa görüntülenmiş, dert ediyorsunuz kendinize. Bunları aşamazsanız bu ülkede bu 13 yaşında 14 yaşındaki Z kuşağı sizi var ya oynatmaya devam eder, zıplatır her yerde. Ben Türk'üm falan demene gerek yok ki, çıktık olmadı. Olacak inşallah dersin, olur biter. Ha, gerginlik meselesi şu, bizim başarılarımızın kökeninde hep gerginlik vardır. Ya ben gittiğim bütün turnuva, 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası. Lakin Cavuç'un sözleri o kadar germişti ki, yakın arkadaşım Mustafa Denizli kampta döndü bana, dedi ki ne yapıyor oyuncağı dedi. Senin arkadaşın sen sor dedim ben de. Bu kadar. 2008'de problem vardı medya ile milli takım arasında.
1: Tabii.
2: Hep bunlara tanıklık ediyoruz. 2002'de vardı. Oyuncuları geriyorlardı. Oyunculara gaz veriyorlardı. Bunlar biraz danışıklı dövüş ilerleyen şeylerdi. Şimdi pek öyle bir şey yok. Ama şunu söyleyeyim bak. Sevgili Güçlü. Oyuncular sosyal medya ile şöyle zehirleniyorlar. Bir, olumsuz her şeyi gördükleri zaman mahvoluyorlar. Bakmayın abi. Bakmayın.
1: Tabii.
2: Kendilerini methediyorlar insanlar genellikle. Kendilerini dev aynasında görüyorlar. Yani şunu yapmayın. Yani Türkiye'de sosyal medya, yani oradaki gazetecilerin ya da gazetecilik yapanların değil, %90'ı sosyal medyacı. Hep kendilerine daha çok tık getirecek, daha çok görüntülenme getirecek bir şeyin peşindeler, değil mi? Futbolcular da iyi geçinmek zorundalar. Sen aslansın, kaplansın demek zorundalar. Kimse eleştirmiyor ki. Hiç kimse eleştirmiyor. Dediler ki şöyle oldu, böyle oldu. Onlar bunu dedi, onlar kim dedi abi? Sosyal medyada kim dedi? Ben bakıyorum televizyonlarda gıkını çıkarmıyor herkes. Çünkü bu dönem artık onlarla iyi geçinme ve onlar sayesinde röportaj kapabilme dönemi. Medya lightlaştı. Siz gidin bakayım İngiltere'ye, gidin bakayım İtalya'ya, gidin bakayım Fransa'ya. Sizi var ya duman ederler, duman. Yani 1998 Dünya Kupası'nda Aimé Jacquet'in şampiyon olduğu güne kadar içinden geçtiler. Bizde böyle olunca hemen sen işte bu destek olun, bu çocuklara bilmem ne olun falan filan. Tabii ki destek olacağız. Tabii ki arkasında olacağız. Bizi temsil ediyor. Bizi mutlu etmek için oradalar. Ama dev aynasını da indirmek lazım ya. Hep dev aynasında göstermememiz lazım. Yani biraz da baskı kurmak lazım. Biraz da oynayın demek lazım. Hareketlendirmek lazım. Yani bu gerekli olan bu. Yani çok hızlı bir şekilde nasıl anlatırım bilmiyorum ama...
1: Son 2-3 dakikam. Yarınki maçla ilgili bir öngörünüz var mı? Paraguay karşılaşması ile ilgili olarak.
2: Kazanamazsak Amerika maçı sadece bir gösteri maçına döner. Ha, böyle milimetrik hesaplar olur. Son anda öbürü onu yener, o onunla berabere kalır. Evet. Üçüncü olarak çıkarız ayrı ama kazanamazsak tılsımı bozulur. Ya zaten ilk maçta o kadar çok şeyden sonra havalara girdik. Ben de girdim havalara. İşte bizim Inter'de, Real Madrid'de, Juventus'ta oyuncularımız var falan diye. Çok feci bozuldu. Çok feci bozuldu. Bu maçı kazanamazsak Dünya Kupası'na bay bay diyeceğiz. Evet. Olay bu. Ya ben kazanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü karşılarında yine kapanacak bir rakip olacak. kapanacak, sana top vermek istemeyecek bir rakip olacak. Bu sefer başka bir alternatif üretirseniz ilerleyebiliriz. Umarım kazanırız. Hayal ediyorum
1: umarız
2: kazanmayı.
1: Umarız hayal şey, etmeden ol.
2: Evet, her şeyin ötesinde şunu istiyorum. Bir Dünya Kupası'nın Türkiye'nin yazılı tarihine geçilecek düzgün yazılmış hikayelere ihtiyacı var. Bu çok önemli. O kadar çok hikaye var ki. İki, Türkiye hasbelkader Kaş Belediyesi'ni veya Turizm Müdürlüğü'nü kim organize ettiyse tebrik ediyorum. Muhteşem bir şey imza atmış. Muazzam bir Türkiye reklamı yapıldı. Ya bunu Kültür Turizm Bakanlığı, TRT, Futbol Federasyonu kullansın sonuna kadar. Yani hakikaten orayı farklı bir hale getirsinler. Yani o kadar çok ki, ya benim işte iyi kötü arkadaşlarım var yurt dışında. Turnuvalardan, şuradan buradan tanıdığım. Ya mesajlar atıyorlar, ne kadar güzelmiş. İtalya'da böyle bir yer yok falan. Yani Roma, yani, ya bir tane arkadaşım var Roma kürsüsünde. Yani biliyorum burayı dedi. İtalya'da bu kadar ayakta kalan yer çok az bulursun. Kullanıma açılmış bir şekilde. Muazzam görüntü, harika. Yani ben 3-5 arkadaşımdan bunu alıyorsam dünyadaki etkisini varın siz görün. Esas hikaye oradan kazanırız. 3 kişi fazla geldi, 3 dolar fazla geldi bizim için.
1: Tabii canım. Umarım karar alıcılar, karar vericiler de bu çağrıyı duyarlar. Okay Karacan, çok çok çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun size de. Tablo bu. Dünya Kupası'nı, Dünya Kupası kültürü olan bir isimle konuşmak elbette çok keyifli. Keşke daha çok zamanımız olsa da sevgili Okay Karacan'la çok daha detaylı, çok daha ayrıntılı şekilde konuşabilsek Dünya Kupası'nı. O söylediği çok önemli. Dünkü o sosyal medya paylaşımında da bunun üzerinde duruyor. Hani spikerler maçla bizim aramızdaki köprü, tek köprü aslında bakılırsa, maçı keyifli anlayıp futbol karşılaşmaları aslında bakılırsa daha keyifli yaşayabilmemiz için birer köprüler. Ama ne diyor uzmanı işte bu konuda, hani çok uzun yıllara dayanan tecrübesi olan TRT geçmişi de olan aynı zamanda sevgili Okay Karacan, maçı herkes anlatır ama futbol anlatmak bir sanattır diyor. Aynısını Dünya Kupası için de kullanıyor. Katılmamak mümkün değil elbette. Peki bakalım bugün ne var ne yok Dünya Kupası'nda? Tabii yarın sabah işte 24 saatten az kaldı değil mi? Sabah 6'da uyanabilirseniz eğer Türkiye Paraguay ile karşılaşacak grubunda ikinci karşılaşma, biliyorsunuz ilk maçı 2-0 beklenmedik şekilde, ama o maçın içerisine bakılırsa şaşırtıcı bir skor değil bu arada, onu da söyleyeyim, seyredenler açısından şaşırtıcı olmadı ama maç öncesi yorumlara göre işte yani beklenmedik bir yenilgiydi. Bu yarın sabah kaçta? 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek A milli futbol takımımız. Ona da ayrı ayrıntılar, birkaç ayrıntı vereceğim size. Ama diğer maçları da bir hatırlatayım dilerseniz. Saat 22'de yine bizim grubumuzda önemli bir maç. Bizi de ilgilendiren, sonucu itibariyle bizi de ilgilendiren bir karşılaşma. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Gece 1'de Fas az önce vurgu yaptık. Fas'ın yani başarısı, elde ettiği başarı aslında bakılırsa hiç de şu an itibariyle elde ettiği skor bile Brezilya karşısındaki beraberliği, herkes şaşırdı ama hayır, daha bir önceki Dünya Kupası'na gidelim bakalım. O Dünya Kupası'nda yarı final oynayan bir takım Fas da bu akşam gece yarısı 1'de İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Bence çok keyifli bir maç. Amerika Avustralya karşılaşmasından daha keyifli bir maç olacağını düşünmek ya da bu yorumu yapmak için erken değil. Ve 3.30'da yine artık hani gücünüz var ise, ki yarın cumartesi çalışmıyorsanız olabilir, neden olmasın diye sorduran bir maç. Brezilya Haiti karşılaşması. Orada da bir sürpriz sonuç çıkar mı? Hani Brezilya ilk maçta Fas'la berabere kaldı. Herkes şaşırdı. Şaşırmamak gerekiyordu ama Haiti karşılaşması da Brezilya açısından son derece önemli. Bunu da not edelim ve dediğim gibi A milli futbol takımımız da sabah 6'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Paraguay ile bugüne kadar bir kez oynamışız. 1995'te Fatih Terim yönetimindeki milli takımımız özel bir maçta golsüz berabere kalmış Paraguay ile. Şöyle bir tarihe bakılınca ilginç bir veri. İlk kez yani bu takımla da Paraguay

sabah tabii ki seyredeceğiz. Yani ben bir futbol sever olarak Paraguay karşılaşmasını seyredeceğim. Umarım A milli futbol takımımız, ki umarım, daha doğrusu bekliyorum da, net bir galibiyet alacak. Bu arada Fenerbahçeliler için enteresan bir haber. İsmail Kartal dönemi de başladı. Dün Fenerbahçe resmi olarak da yeni teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın, dördüncü kez İsmail Kartal, daha önceki yıllarda da üç kez görev almıştı. İsmail Kartal bir yıllık sözleşme imzalandığını da belirtti. Yardımcısı da yine Fenerbahçelilerin çok sevdiği bir isim, Dirk Kuyt olacak, Hollandalı futbolcu. Bunu da hatırlatmış olalım ve bitirelim yavaş yavaş programı da. Ne yaptık? 19 Haziran 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşım Mikail Yetkin'e ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Pazartesi ben bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz önümüzdeki 2 gün boyunca aklınıza mukayyet olun. Biliyorum zor ama olsun. Yine de söylemiş olayım. Hoşça kalın. I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play, and I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my confession.

güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Bolu'da meydana gelen maden faciasında bir tutuklama var. Konya'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan iki kişi öldü. ABD ordusu Pasifik'te tekniği vurdu. Ayrıntılar bültenimizde. Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar 3. gününde sürüyor. Madende bir bölümün tamamen çökmesi nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediği belirtildi. Göçükle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Konya'da kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan iki kişi öldü. Konya'nın Meram ilçesinde define aramak amacıyla kaçak kazı yaptıkları kuyuda mahsur kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Eskişehir'de masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda fuhuşa zorlandığı değerlendirilen 26 kadın kurtarılırken bir yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi. Adli sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS Maratonu yarın TYT ile başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan TYT yarın saat 10.15'te başlayacak. Bu oturuma 2.425.560 aday başvuru yaptı. Adayların temel yeterliliklerini ölçen bu sınavın ardından pazar günü diğer iki oturuma geçilecek. YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'ye toplam 1.628.200 aday katılacak. Sınavın üçüncü ve son oturumu olan yabancı dil testi ise aynı gün saat 15.45'te başlayacak. ABD ordusu Pasifik'te tekniği vurdu. ABD Güney Komutanlığı Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir tekniğe operasyon düzenlendiğini ve teknedeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kasım 2025'te Batı Yarımküre'de uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Güney Mızrağı operasyonu başlattıklarını duyurmuştu.
2: Ekonomi.
1: Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattı açılıyor. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Toplam 69 kilometre uzunluğuyla tamamı yer altında olan proje, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın ise sayılı metro hatlarından biri olma özelliğini taşıyor. Benzine indirim geldi. Küresel piyasalarda Brent petrolün son günlerde gerilemesi akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren ortalama 99 kuruşluk indirim uygulanırken İstanbul Avrupa yakasında litre fiyatı 62 lira 19 kuruşa, Ankara'da 63 lira 14 kuruşa, İzmir'de ise 63 lira 42 kuruşa geriledi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.750 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 27 kuruş, euro 53 lira 51 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine bakalım. Gram altın 6.300, çeyrek altın 10.307, tam altın 41.080, atı altın ise 42.120 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadelede ise 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'na bu sabah karşı oynanan maçlara bir bakalım. B grubu mücadelesine Türkiye saatiyle gece 1'de başlayan Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle sabah 4'te başlayan Meksika ile Güney Kore karşılaşmasında 3 puan alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizimle içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle Storm'la karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürü şöyle: Türkiye saatiyle gece 1'de İskoçya Fas'la karşı karşıya gelecek ve Türkiye saatiyle saat 03.30'da Brezilya Haiti ile kozlarını paylaşacak ve sabah 6'da millilerimiz Türkiye Paraguay ile karşı karşıya gelecek ve akşam saatlerinde saat 20'de Hollanda İsveç ile karşı karşıya gelecek ve son maçta saat 23'te Almanya Fil Dişi Sahili ile kozlarını paylaşacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazılarımızda beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim, 25 derece. İstanbul, Antalya, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul ve Trabzon 25, Antalya 28 derece, İzmir rüzgarlı 31, Gaziantep, Diyarbakır ve Van az bulutlu, Gaziantep 33, Diyarbakır 37, Van 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
4: Bir öldüremediler emekliyi. Biz üzerimizde yük olarak gördüğümüz emekliden kurtulalım. Bizim seçtiklerimiz, seçilmişler bizim yaşantımızı, insanca yaşantımızı elimizden alıyorlar. Bunun hiçbir izahı yok. Çıkıp da pazarlık yaparcasına 1.000 lira mı arttıralım, 5.000 lira mı arttıralım? Ya bunun hesabı vardır, bunun kitabı vardır, bunun bütçede çokça ayrıştırılacak, üstüne eklenecek durumları vardır. Ya biz bilmiyor muyuz aklımızı peynir ekmekle yediğimizi mi zannediyorlar? Çok doluyuz Mustafa Bey, çok.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı, önce özetler. Rusya Devlet Başkanı Putin, adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı olduklarını söyledi. ABD ile İran görüşmeleri bugün yapılmayacak. Avrupa Birliği zirvesinde Rusya ile müzakere konusu liderleri ikiye böldü. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazan'daki Rusya-ASEAN zirvesinin sonuçlarına dair basın toplantısı düzenledi. Putin burada yaptığı konuşmada adil ve demokratik çok kutuplu dünya kurulması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Rus lider konuşmasında İran'la ABD arasındaki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orta Doğu'daki ve Basra Körfezi'ndeki durumun istikrara kavuşacağını ve bunun küresel enerji ve gıda piyasaları üzerinde de olumlu etkileri olacağını umuyoruz ifadelerini kullandı. ABD ile İran görüşmeleri bugün yapılmayacak. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD ve İran heyetleri arasında bugün ülkede gerçekleşmesi beklenen görüşmelerin yapılmayacağı bildirildi. Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İsviçre yolculuğunun ertelendiği bildirildi. Açıklamada J.D. Vance'ın gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi. ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı denildi. Vance'ın seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada bir sonraki adımlara ilişkin somut güncellemelerin yapılacağı bildirildi. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinin tamamen negatif bir gündemle geçtiğini söyledi. Ushakov, G7 zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zirveden yansıyan tablonun tamamen olumsuz olduğuna dikkat çeken Ushakov, "Açık konuşmak gerekirse orada olumlu denebilecek hiçbir şey yoktu, tamamen negatif bir gündem vardı" ifadelerini kullandı. Ushakov, Rusya'nın Kazan kentinde ev sahipliğini yaptığı Rusya-ASEAN zirvesine de değindi. Zirve tarihinin G7 ile çakışmasına ilişkin durumun kasıtlı bir tercih olmadığını belirtti. Kazan'daki zirveyi planlarken G7 aklımızdan bile geçmedi. Hatta o günlerde Fransa'da bir zirve yapılacağından haberimiz dahi yoktu. Açıkçası bunu bilmek gibi bir niyetimiz de yoktu ifadelerini kullandı. G7 zirvesi 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'da yapılırken Rusya'da da aynı tarihlerde Kazan'da Rusya-ASEAN zirvesi gerçekleşmişti. Zaporojye nükleer santraline yoğun İHA saldırısı düzenlendi. Zaporojye nükleer güç santrali 18 Haziran akşamı ve 19 Haziran gecesi boyunca santral sahası yoğun İHA saldırısına maruz kaldı. Yetkililer Ukrayna güçleri tarafından tesise en az 14 İHA saldırısı gerçekleştiğini belirtti. Saldırılar sonucunda santral bünyesindeki hangarlardan birinde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Zaporojye nükleer güç santrali ve tesis çalışanlarının yaşadığı uydu kent Energodar sık sık İHA saldırılarına hedef oluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda Kiev yönetimine bu eylemlerine son verme çağrısında bulunmuştu. Ukrayna'da da aktif olarak çalışan nükleer santralleri olduğunu hatırlatan Putin bu tür saldırılara aynen karşılık verme ihtimalini dile getirmişti. Avrupa Birliği zirvesinde Rusya ile müzakere konusu liderleri ikiye böldü. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Rusya ile olası müzakereler konusunda derin görüş ayrılıklarına sahne oluyor. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Brüksel'de düzenlenen zirvede Rusya ile ilişkilerin geleceğini ve olası müzakere süreçlerini masaya yatırdı. Politico gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Perşembe akşamı danışmanlar olmadan ve cep telefonlarının dışarıda bırakıldığı gizli bir oturumda gerçekleştirilen görüşmeler liderler arasındaki derin çatlağı gözler önüne serdi. Devam ediyoruz. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz Kremlin'le şu aşamada herhangi bir temas kurulmasına kesin bir dille karşı çıktı. İki lider Moskova ile iletişim kurmak için doğru zaman olmadığını savunarak o an geldiğinde inisiyatifin Paris, Londra ve Berlin'den oluşan Avrupa Troikası tarafından alınması gerektiğini ileri sürdü. Buna karşın diplomatik kaynaklar zirveye katılan çok sayıda diğer ülke liderinin bu yaklaşıma karşı çıktığını ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antoni Costa'nın da diyalog yanlısı tutumuna destek verdiğini belirtiyor. Haberde Avrupa Birliği yönetiminin Rusya ile son haftalarda gerçekleştirdiği temasların bazı Avrupa hükümetlerinde özellikle de Baltık ülkelerinde ciddi bir rahatsızlık yarattığı aktarıldı. Baltık devletlerinin bu temaslar hakkında kendilerine önceden bilgi verilmemesine sert tepki gösterdiği ifade ediliyor. Brüksel kaynakları Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki son dönemde yapılan görüşmelerin kısa ve öze ilişkin olmadığını ancak bloğun korunması gereken çıkarları olduğunu göstermeyi amaçladığını kaydediyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antoni Costa da daha önce yaptığı açıklamada doğru zaman geldiğinde Moskova ile başlayacak diyalog süreci için Avrupalı liderlerle hazırlık aşamasını müzakere ettiğini doğrulamıştı. Ve Avrupa kulislerinde bir diğer endişe kaynağı da ABD kanadındaki gelişmeler. Avrupa elitleri ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın Moskova'ya yapması beklenen ziyaretinden de tedirginlik duyuyor. Brüksel, Washington'ın Ukrayna konusunu Avrupa'yı tamamen devre dışı bırakarak doğrudan Moskova ile müzakere etmesinden endişe ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Avrupa'nın hedefi Kiev rejimini kurtarmak dedi. Lavrov, Uluslararası Yaşam Dergisi için kaleme aldığı Ukrayna, Avrupa ve Küresel Güvenlik başlıklı makalesinde Avrupa'nın Ukrayna müzakereleri konusundaki ani söylem değişikliğini eleştirdi. Lavrov, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'ın diyalog şartlarına atıfta bulundu. Kallas, Rusya ile diyaloğun sadece Avrupa Birliği'nin şartlarını dikte etmek için gerekli olduğunu savunuyor. Bu şartlar arasında Ukrayna'ya tazminat ödenmesi, Rus askerlerinin Transdniester ve Güney Kafkasya'dan çekilmesi, yabancı ajanlar yasasının iptali ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısına üst sınır getirilmesi yer alıyor dedi. Brüksel'in asıl amacının Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir sıçrama tahtası olarak kullanmaya devam etmek ve Kiev rejimini kurtarmak olduğunu kaydeden Lavrov, Avrupa Birliği'nin 2030 yılına kadar Rusya ile olası bir çatışmaya hazır hale gelmeyi hedeflediğini ifade etti. Dünyanın haberini aktardık. Saat başında gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Dünya haberi.
2: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Hakikat yolculuğumuz başlasın.
3: Kardeşim sana ne?
4: Niye soruyorum ama?
3: Yok sen soramazsın canım.
4: Niye soramıyorum?
3: Soramıyorsun bana niye soruyorsun?
4: Hüküm veriyorsunuz.
3: Sen yönetici misin?
4: Yok.
3: Kalk kardeşim burada.
5: Peki söyleniyor.
3: Kalk masada.
5: Sayın savcı.
4: Kimsiniz ki?
5: Lütfen sakin olun.
3: Sen kimsin de bana soru soruyorsun
5: sayın
3: ya?
5: Sayın savcım Ali Bey.
3: Seninle mi konuşacağım ben?
6: Hayır siz diyorsunuz ya sen kimsin bana soru soruyorsun seni kovarım buradan diye o şey kalınca o soruymuş gibi oldu.
7: Ben de diyorum ki kardeşim sen moderatör müsün de bana soru soruyorsun. Ben Anadolu çocuğuyum bunun Bunun karşılığını alırsın. Zaten sen biliyorsun bunu böyle yazınca. İstanbul'dayız, buyursunlar. Kim isterse çayımızı kahvemizi içsin.
6: Peki o çay kahveyi içerken insanlar korkmasın değil mi?
7: Yok azıcık ya.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa geçmiş turnuvalardaki kadar büyük bir ekonomik hareketlilik getirmedi. Ancak kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastaneler sabah saatlerinde artan müşteri yoğunluğundan payını aldı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarında çevredeki işletmelere katkı sağladığı belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de milyonlarca futbolsever tarafından takip edilirken birçok belediyede meydanları kurduğu dev ekranlarla vatandaşları maç heyecanında bir araya getiriyor. Karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle restoran ve kafe sektöründe beklenen yoğunluk oluşmasa da özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde hareketlilik yaşandı. Esnaf temsilcileri turnuvanın ilerleyen aşamalarında maçların daha uygun saatlerde oynanmasının ekonomik katkıyı artırabileceğini ifade ediyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kurul Üyesi Zeki Aktaş, Dünya Kupası'nın esnafa etkisinin bu yıl önceki organizasyonlardan farklı olduğunu söyledi. Maçların erken saatlerde oynanmasının restoran, kafe ve paket servis sektöründe beklenen yoğunluğu yaratmadığını belirten Ateş, buna rağmen sabah saatlerinde vatandaşların maç izlemek için dışarı çıkmasının bazı sektörlerde canlılık oluşturduğunu anlattı. Ateş, erken saatteki maçlar için televizyon başına geçen, erkenden yola çıkan vatandaşlar sayesinde pastaneci, börekçi ve fırıncı esnafımızda hareketlilik yaşandı. Esnafımız çayıyla, simidiyle, poğaçasıyla vatandaşın milli heyecanına ortak oldu. Ayrıca maçlar öncesinde kuru yemişçiler ve bakkallarda da dolaylı bir canlanma görüldü, dedi. Turnuvanın ilerleyen turlarına dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maçların daha uygun saatlerde oynanması halinde hem vatandaşların hem de esnafın daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin de toplu alanlarda milli maç izlenmesinin esnaf açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Talep olan bölgelerde işletmelerin kapılarını erken saatlerde açtığını belirten Erşahin, özellikle kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Sanayi bölgeleri, taksi ve dolmuş duraklarıyla iş yerlerine yakın noktalardaki kıraathanelerin maç günlerinde müşteri çektiğini ifade eden Erşahin, sabah çok erken saatlerde olmasına rağmen kıraathaneler doldu. Ancak genele baktığımızda bu hareketlilik sınırlı kaldı. Esnafımız ortalama düzeyde bir kazanç elde etti, diye konuştu. Bursa'da ise tablo daha farklı oldu. Bursa Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürkan Taş, vatandaşların milli maç söz konusu olduğunda saat farkına aldırış etmediğini söyledi. Taş, Bursa'da bütün kıraathaneler hınç hınç doluydu. Maçın erken saati olmasına rağmen esnafımız işletmelerini erkenden açtı. Sabah 5'te gelmeye başlayanlar oldu. Çay bahçeleri doldu, bazı noktalarda 500-600 kişilik kalabalıklar oluştu, ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Dünya Kupası karşılaşmaları için Orhan Parkı'nda dev ekran kurdu. Belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre Ulu Cami'nin yanındaki alanda kurulan ekranda oynanan maçları izlemek için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar parkta toplandı. Karşılaşmaları takip edenlerin sayısı 4000'i aşarken çevredeki işletmelerde oluşan yoğunluktan olumlu etkilendi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise kentte belediye tarafından henüz dev ekran kurulmadığını belirtti. Oda yetkilileri böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çevredeki işletmelerin müşteri yoğunluğu ve satışlar açısından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Esnaf temsilcilerinin ortak görüşü ise Dünya Kupası'nın özellikle toplu izleme alanlarının bulunduğu bölgelerde ekonomik hareketlilik yarattığı yönünde. Ancak maçların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle bu hareketlilik önceki turnuvalarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gerisinde kaldı. Buna rağmen kıraathanelerden restoranlara kadar birçok işletme futbol heyecanının getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa beklenen ölçüde ekonomik hareketlilik sağlamadı. Restoran ve kafelerde yoğunluk sınırlı kalırken özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde maç günleri müşteri sayısında artış yaşandı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarda çevredeki işletmelere ek gelir sağladı. Esnaf temsilcileri, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maç saatlerinin daha uygun zamanlara denk gelmesi halinde ekonomik katkının artabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'da kıraathaneler ve toplu izim alanları sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken binlerce kişi maç heyecanını meydanlarda birlikte yaşadı. Futbolun yarattığı hareketlilik sınırlı kalsa da birçok işletme turnuvanın getirdiği ek müşteri trafiğine pay aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yüzünü siyaha boyayan Türk Dünya Kupası'nda nasıl ünlü oldu? Beşiktaş taraftarı Udi Nece olarak da bilinen Necdet Öçerman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yüzüne sürdüğü simsiyah boyayla Beşiktaş taraftarları arasına tanınan Necdet Öçerman, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna da aynı görünümle katıldı. Milli maç oynandığı sırada simsiyah yüz boyası ve beyaz sakalıyla tribünde oturan Necdet Öçerman dünyaca üne kavuştu. Udi Neco ismiyle de bilinen Necdet Öçerman hayatını, maçlara hazırlanmasını ve ünlendikten sonra yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. 9 seneden beri sürdürüyorum. Benim start ve bitişim tam 2 saat. Her gün. Maç günleri 2 saat. 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi, ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
3: Ha, 3 çocuk var. Onlar ne diyor?
2: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum iç kardeş denk geldiniz mi? Tabii ki çocuklar mesela çocuklar ufacıktı 8 sene önce. Baba bizde boya, baba bizde boya. Haydi gelin boyayayım dedim, boyadım.
3: Orada tepkiler nasıl Amerika'da?
2: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da inanamıyorum. Böyle şey olduklarına dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız. Ses tellerimiz gidene kadar Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam. Ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum. Ama malum Orkun Kökçü'müz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla, daha çok seviyorum ama işte...
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Necdet Öçerman, dünyaca üne nasıl kavuştuğunu canlı yayında anlattı. Yüzüne uyguladığı siyah ve sakalına yaptığı beyaz boyayla sıra dışı görünüme kavuşan Necdet Öçerman, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda dünyaca tanındı. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Necdet Öçerman, 9 yıl önce Lyon deplasmanında ilk kez siyah beyaza boyandım. Maçı izleyemedim. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi dedi. Maç günü hazırlanmak tam 2 saat sürüyor diyen Öçerman, 3 beyaz sprey kullanıyorum. Ardından kulağımdan burnuma kadar her yerimi siyaha boyuyorum ifadelerini kullandı. Milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için ABD'ye giden Öçerman, Amerika'da insanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda temsil etmek kadar güzel bir şey yok diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik özel röportaj.
1: Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Reel sektör güveni Haziran'da arttı. Tarımda girdi enflasyonu Nisan'da sert yükseldi. Mayıs'ta kurulan şirket sayısı azaldı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yükselişte başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,23 yükselişte 14.454 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,31, holding endeksi %0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,72 ile ticaret, en çok gerileyen %0,77 ile finansal kiralama factoring oldu. Dolar haftanın 5. işlem gününde 46.44 liradan, euro ise 53.20 liradan işlem görüyor. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler risk iştahını sınırlıyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere karşın görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışı ve bazı piyasalardaki tatiller nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının etkileri de bu hafta piyasaların odağında yer aldı. Analistler piyasaların zaten Fed'in faiz artırım ihtimalini fiyatladığını, bu yüzden bu hafta jeopolitik risklerin azalacağına yönelik pozitif fiyatlamaların daha fazla öne çıktığını belirtti. Düşen petrol fiyatlarıyla birlikte tahvil getirilerinde görülen gerileme de hisse senetleri üzerindeki baskıyı büyük ölçüde hafifletiyor. Avrupa borsaları da düşen petrol fiyatlarından kaynaklı pozitif etkilerle dün alış ağırlıklı seyretti. İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde %3,75'te sabit bıraktı. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında Orta Doğu'daki savaş ve bunun enerji fiyatlarıyla İngiltere ekonomisine etkisi, enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliğin başlıca kaynağı olmaya devam ediyor ifadelerine yer verildi. Asya'da ise bazı borsalarda tatil sebebiyle işlem yapılmazken düşük işlem hacmi nedeniyle negatif bir seyir izleniyor. Dolar yen paritesinin 161'e yükselerek yaklaşık 2 yılın en yüksek seviyesine çıkması Japon yetkililerinin yene müdahale edebileceği yönündeki beklentileri artırdı. Öte yandan Japonya'da Mayıs ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi %1,5 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ülkede TÜFE Mayıs ayında %1,4 artmıştı. Japonya'da Mayıs ayına ilişkin çekirdek TÜFE ise %1,8'de yaklaşık 4 yılın en yavaş artışını kaydetti. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın günü önceki kapanışın %1,6 altında 6.342 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın önceki kapanışın %1,2 üstünde 6.422 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10.725 liradan, Cumhuriyet altını da 42.828 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da bugün %1 artışla 4.301 dolarda seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %0,6 artarak 80,30 dolar oldu. Batı Teksas Sürhan petrolün varili de 77,49 dolardan alıcı buldu. Yurt içinde ise benzinin litre fiyatına 99 kuruş indirim yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 62,19 liraya, Ankara'da 63,14 liraya, İzmir'de 63,42 liraya, Doğu illerinde ise 64,78 liraya satılıyor. Müzik Reel sektör güveni Haziran'da arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi Haziran'da bir önceki aya göre 1 puan artarak 102'ye yükseldi. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de 0,2 puan artarak 103,5 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde ise gelecek 3 aydaki üretim hacmi, sabit sermaye yatırım harcaması, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken mevcut mamul mal stoğu, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Tarımda girdi enflasyonu Nisan'da sert yükseldi. Tarımda girdi fiyat endeksi Nisan'da aylık bazda %5,61 artarken yıllık bazda %38,97 yükseldi. Endeksi gübre ve mazot fiyatlarındaki sert yükseliş tetikledi. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artışla enerji ve yağlayıcılar olurken onu %11,51 yükselişle gübre ve toprak geliştiriciler izledi. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grupsa %62,77 artışla gübre ve toprak geliştiriciler olurken ikinci en yüksek artışsa %48,44 ile enerji ve yağlayıcılar grubunda gerçekleşti. Mayıs'ta kurulan şirket sayısı azaldı. Mayıs ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,8 azalarak 7644'e gerilerken kapanan şirket sayısı %29,1 azalarak 2072'ye geriledi. Kooperatif sayısı da %47,1 azalarak 101'e, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %17,8 azalarak 1154'e indi. Ocak-Mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı %5,8 artarak 47.423'e yükselirken kapanan şirket sayısı %8,3 azalarak 10.191'e indi. Gümrüksüz satış mağazalarına düzenleme geldi. Gümrüksüz satış mağazalarıyla depolarının açılmasına, işleyişine ve buralarda yapılacak eşya satışına ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda sermaye ve kurumlar vergisi şartının karşılandığını gösteren belgelerle yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu talep edilecek. Parfüm ve kozmetik numunelerinin antrepo stok kayıtlarından ve antrepo beyannamelerinden düşümünün yapılabilmesi için de söz konusu numunelerin boş şişelerinin birer aylık dönemler itibariyle aylık satış listesi gereken süre içinde gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekecek. Boş şişesi gümrük idaresine ibraz edilmeyen her parfüm numunesi ve kozmetik ürün içinde gümrük vergileri tahsil edilecek. Sabiha Gökçen zamanında kalkış performansıyla zirvede. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 8-14 Haziran döneminde zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı olarak belirlendi. Bu havalimanının %86'lık performansıyla İstanbul Havalimanı takip ederken Avrupa Havacılığı'nın önde gelen diğer merkezlerinden Oslo Havalimanı %83, Kopenhag Havalimanı %80 ve Viyana Havalimanı da %79'luk zamanında kalkış performansıyla listeye devam etti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: İran'ın meşhur kamikaze İHA SİHA'ları. Şahitler, Rusya Federasyonu bu İHA'ları teknolojisini kullanmış ve geliştirmişti. Onun üzerine tabii çok güncellemeler yapıldı. Ama Amerika'dan bu beklenecek bir şey değil doğrusu. Oysa Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, Orta Doğu'ya ilk Amerikan uzun menzilli kamikaze İHA filosu düşük maliyetli insansız savaş saldırı sistemi konuşlandırdığını duyurdu. Amerikalılar çok utangaç değiller. İran'ın sistemlerini inceleyerek oluşturmuşlar bunları. Tabii Amerikalıların bu MQ-9 Reaper dediğimiz Yemen çatışmasında son dönemde Amerikan operasyonlarına son verilmeden önce çok ismi geçiyordu. Karadeniz'de de geçiyordu MQ Reaper'lar. Bunlar çok pahalı. 16 milyon dolarcık maliyette. Oysa İran'ın ürettikleri 35 bin dolar civarında. Çok da daha ucuza. Ve şimdi TLM-136 Lucas diye Amerikalılar İran esini İHA'larını devreye sokmuşlar. Tabii ki teknoloji tartışmaları bağlamında dikkat çekici bir not aktarmak istedim size.
0: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: üretilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Burası Radyo Sputnik.
1: Enerjiniz seydi.

Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı %2,71 arttı. Benzin fiyatlarında indirim bekleniyor. Bu yıl trafiğe çıkan otomobillerin %18,4'ü elektrikli. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye'de e-araç şarj soket sayısı %2,71 arttı. Mayıs ayında Türkiye'de toplam 13.458 adet elektrikli araç satıldı. Böylece toplam elektrikli araç sayısı 440.327'ye ulaştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporuna göre 2026 yılı Mayıs ayında toplam şarj noktası sayısı önceki aya göre %2,71 artarak 44.175'e çıktı. Toplam elektrikli araç şarj soketi sayısının 19.541'i AC şarj, 25.634'ü DC şarj soketlerinden oluşuyor. Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye'de toplam elektrikli araç sayısı ise 440.327'ye ulaştı.

Bu yıl trafiğe çıkan otomobillerin %18,4'ü elektrikli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 2026 yılı Mayıs ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Mayıs ayında Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki yıla göre %24,1 azalarak 159.623 adet oldu. Bunların %47,5'ini otomobiller oluşturdu. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 34.361.085 oldu. Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382.380

Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol piyasası raporuna göre küresel petrol arzı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik deniz ablukasının ülkenin petrol ihracatını kısıtlamasıyla Mayıs'ta bir önceki aya kıyasla günlük yaklaşık 600 bin varil azalarak 94 milyon 470 bin varile geriledi. Söz konusu seviye Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarından önceki döneme kıyasla günlük yaklaşık 13 milyon 600 bin varil azalışı ifade ediyor. Mayıs'ta petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC Plus grubunun üretimi bir önceki aya göre günlük yaklaşık 1 milyon 120 bin varil azalarak 35 milyon 920 bin varile inerken OPEC Plus dışı günlük arz 530 bin varil artışla 58 milyon 540 bin varile yükseldi. Artışta biyoyakıt üretimiyle ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen daha yüksek arz etkili oldu.

0: Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 80,30 dolardan işlem görüyor. Dün 80 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 79,85 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11 Eylül itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,6 artarak 80,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 77,49 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Avrupa ekonomileri ciddi bir bunalıma girdiler. Amerikan ekonomisi bir anlamda çöküşe doğru gidiyor. Çünkü orta sınıf orada da çöküyor. İzlenen neoliberal politikaların bir sonucu olarak. Bir de dünyada eskiden başka ülkeleri sömürüyorlardı. Oradan kazançlarını gelip kendi ülkelerinde de biraz paylaşıyorlardı. O da yavaş yavaş artık ülkeler uyanmaya başladı.
3: Trump son bir hamleyle dünyayı haraca kesiyor ama yetmiyor. Top taşıma suyuyla değirmen dönmüyor.
2: Evet evet.
3: Demokrasiymiş, insan haklarıymış. Avrupa Birliği ayağa kalkar Türkiye demokrasi insan hakları diye en ufak bir şeydi. Şimdi gözlerini kapatma vazifemi yapar mı döndü. Amerika Trump ne derse onu yapıyorlar. Avrupa Birliği bizi hayal kırıklığı uğrattı. Yani Avrupa Birliği ilkeler değerler mazumesiydi. Daha işte vahşi kapitalizme uzak zannediyorduk. Hani daha ilkeli kalırlardı. Hiç tamamen dümen suyuna girdiler Amerika'nın ve bir birlik olma özelliklerini kaybedip Amerika'nın korumasına veya insafına terk ettiler kendilerini. Türkiye yönelik olarak da hiçbir demokratikte bir talebi yok. Bakın ne Trump'ta var ne Avrupa Birliği'nde var.
2: Demek ki bunlar, olmadı
3: bunlar
2: galiba.
3: Bir yalanmış yani. Aşırı bir yalanmış da yaşanıyor. Aşırı bir yalanmış demokrasi açtığı.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. ABD-İran arasında bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla hizmete açılacak. Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda Belediye Başkanı Akpolat dahil 41 gözaltı var. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD-İran arasında bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Bergenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi ifadesi kullanıldı. Açıklama Beyaz Saray'ın İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi. Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Rusya ile olası müzakereler konusunda derin görüş ayrılıklarına sahne oluyor. Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri Brüksel'de düzenlenen zirvede Rusya ile ilişkilerin geleceğini ve olası müzakere süreçlerini masaya yatırdı. Politico gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre dün gizli bir oturumda gerçekleştirilen görüşmeler liderler arasındaki derin çatlağı gözler önüne serdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kremlin'le şu aşamada herhangi bir temas kurulmasına kesin bir dille karşı çıktı. Buna karşın diplomatik kaynaklar zirveye katılan çok sayıda diğer ülke liderinin bu yaklaşıma karşı çıktığını ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antoni Costa'nın da diyalog yanlısı tutumuna destek verdiğini belirtiyor. İç gündemle devam edelim. Türkiye'nin en uzun metro ringinin son halkası bugün hizmete açılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılışı gerçekleştirecek olan Halkalı Arnavutköy kesimiyle birlikte toplam uzunluğu 69 kilometreye ulaşan Gayrettepe Halkalı hattı tamamlanmış oldu. Tamamı yer altında inşa edilen bu dem hat metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı güzergahı unvanını taşıyor. İşletme hızı saatte 120 kilometreye ulaşacak olan metro, dünyadaki benzer projeler arasında da uzunluğuyla ön sıralarda yer alıyor. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sürüyor. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlaması kapsamında bu sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Bir operasyonda sokak çetelerine yönelik 5 ilde büyük kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Bu haberi de Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek bu sabah sokak çetelerine ve organize suç örgütlerine yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan 3'ünün avukat olduğu açıklandı. YKS heyecanı hafta sonunda yaşanacak. ÖSYM'nin düzenlediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvurdu. Adaylar cumartesi günü temel yeterlilik testinde, pazar günü ise alan yeterlilik testleri ve yabancı dil testinde ter dökecek. Bu yıl 921.248 aday ilk kez YKS'ye girecek. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Başvuranların 1.324.000'i kadın, 1.101.000'i erkek adaylardan oluşuyor. Yükseköğretim kurumları sınavı için bir dizi önlem de alındı. Buna göre yaklaşık 45.000 personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.744 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.314 lira. Çeyrek altın 10.333, tam altın 41.176, atı altın ise 42.211 lira.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya-Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 01'de başlayan karşılaşmada Kanada ile Katar karşı karşıya geldi. Yarım düzene gole sahne olan bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04 ile başlayan Meksika ile Güney Kore karşılaşmasında 3 puanı alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürü şöyle: Türkiye saatiyle 01'de İskoçya-Fas, 03.30'da Brezilya-Haiti, 06'da Türkiye-Paraguay, 20'de Hollanda-İsveç ve yine Türkiye saatiyle 23'te Almanya-Fil dişi sahili. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hafta içinin son gününde ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür, editör masasında da şu anda sevgili kardeşim Kemal var. Nasılsınız? İyi misiniz? Gayet iyisiniz, çok güzel. Bir şey söyleyeceğim, ben girerken alıştığım klimanın ısısını kısmayı unuttum, biliyor musunuz? Bu aralar klimalara öyle bir bakım yapılmış ki öyle bir bakım yapılmış ki herkes şu havada üzerine bir şeyler alarak dolaşıyor. Özellikle hanımefendiler. Görüyorum yani. Ondan sonracıma sevgili dinleyiciler. Zeynep Mansur birazdan stüdyoda konuğum olacak. Geldi kendisi. İçeride istirahat ediyor, hazırlanıyor. Birazdan programda olacağız. Ve hafta içinin son gününü birlikte kapatacağız. Kıymetli dinleyiciler, Zeynep Mansur'la beraber yepyeni bir şarkı, Loş. Hakikaten çok güzel bir şarkı ama sürprizleri var. Onların hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım sizler de iyisinizdir değerli dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul frekansımız 97.8 ama 24 ilde de karasal yayın frekanslarımız var. Okanaslan.com yazarak bizzat beni Instagram'dan takip edebilirsiniz, arzu ederseniz değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesajlarınızı göndermek isterseniz WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Simge bana sabahleyin böyle diyor. Gün hoş. O ne dedim bir? Ya günaydının kısaltılmaşı. Kısaltılmaşı. Almazsınız değil mi buraları? Kemal çok pis baktın. Sonra da ben ona ne haber gün iş dedim.
2: Günaydın.
0: Ondan sonra böyle aramızda bir muhabbet etti. Bitti. Cümle burada bitmemeliydi, ben anlayamadım yani, ben de böyle düşünmüyordum, tahminim bu yönde değildi. Daha böyle heyecanlı anlatırım, başka bir şey yok yani. Daha fazla bir anlam yükleme. Abi bir ara mı versek, ne yapsak, ben çok kıvrandım herhalde Kemal ya, valla.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

hanımlar beyler tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 13.25'e kadar radyonuz Radyo Sputnik'te. Ben Deniz Okan Aslan sizlerle birlikteyim. Ve ekip arkadaşlarımla birlikte buradayım. Değerli dinleyiciler, sizlere eşlik edeceğiz. Zeynep Mansur birazdan burada olacak. İçeride arkadaşlarım bir sofra kurmuşlar. Başka bir şey söyleyemiyorum. Gıcık oldum. Yemiyorum ya bir de. Yani ona, yani kendime de gıcık oldum. Yani hayat dedim kısa ya. Niye yemiyorsun ki yani? Niye insan kendine bu eziyeti yapar ki? En çok sevdiğim şey yemek. Ama gel gör ki bir de böyle bana o kadar içli yaklaştılar ki, Okan abi gel ya beraber yiyelim şurada falan, bir yumulmuşlar bir yiyorlar, böyle bir şey yok. Bak sevgili dinleyiciler, ne var söyleyeyim, bildiğin evet tam esnaf sofrası, güzel söyledi Özgür. Abi simit var, poğaça var, çay var, salatalık var, domates var, peynir var, zeytin de mi var? Var mı zeytin? Zeytin de var. Dedim Allah kahretmesin ya, bir kokuyor, bir kokuyor, bir kokuyor, böyle bir şey yok. Ya böyle bir şey var, şu anda içeride var. Bir yiyorlar, birbirlerini görmüyorlar, birbirlerini tanımıyorlar resmen. Yani konuşmuyorlar bile ya. Hani konu böyledir ya, sofraya oturursun konuşarak vakit kaybetmektense ve konuşmayıp yiyenlerin ortamı, ortamdaki ürünleri azaltmasındansa. Yani kendime kızdım, gerçekten kendime kızdım. Be kardeşim niye yemiyorsun dedim Okan Aslan ya. Hayret bir şey ya. Ama onu işte öyle diyorsun da ondan sonra üzerine pantolonu, üzerine geçiremediğin pantolonu ya da ne bileyim hani giydiğinde böyle löp diye önüne düşen göbeğini gördüğünde acık kilo mu aldık ne böyle falan. Klasik erkeklerdeki manzara budur sevgili dinleyiciler. Üzerine bir şeyi geçirir, aynanın karşısına geçer, yan döner. Sürekli böyle diye pantolonun içine sokuyoruz zannediyorsunuz, o dökümü verebilmek için. Helal olsun ya, Özgür'de gram yağ yok. Gerçekten yani. Hayatında hiç göbekli oldun mu Özgür? Hiç kilolu oldun mu? Olmadın. Helal olsun. Ne bunun sırrına? Kilo bak 25 senedir kilo verdiğim zaman diyor 69, kilo aldığım zaman da 71'imdir ben diyor. 25 yıldır bu böyle diyor, ne güzel ya. Ama çok şükür ben de iyiyim. Dolayısıyla kilo iyi bir şey değil. Baktığımız zaman iyi bir şey değil. Tabii ben işin esprisini yapıyorum. Yani niye yemiyorsun falan filan diye arada bir tabii o kaçamakları yapıyoruz. Ama dikkat etmek lazım söyleyeyim. Beslenmek dediğimiz. Ahmet Bey İzmir'den, Okan Bey merhaba. Tereyağlı gevrek mükemmel bir tercih olabilir kahvaltı için. İyi yayınlar, seviliyorsunuz demiş. Canımızsınız Ahmet Bey vallahi. Tereyağlı gevrek. İzmir'e gelirsek orada mı meşhur acaba? He? Burada da mı meşhur? Ben bayağıdır özür dilerim. Neyse bu yemek muhabbetini kapatalım çünkü konuştukça daha da çok acıkıyor gibiyim ben sanki. Hanımlar beyler başlayalım. 0505 171 66 56. Zeynep Mansur'a değerli dinleyiciler selamlarınızı göndermek istersiniz diye düşünüyorum. O nedenle de 0505 171 66 56 tabii paylaşmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz başka konularda varsa onları da bize yazabilirsiniz yayın süresince. Erhan Karal, İstanbul Maltepe'de değerli dinleyiciler saat 21 sıralarında kaçırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı, Asayiş Şube Müdürlüğü özür diliyorum, Gaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda Tuzla'da alıkonulduğu atıl bir fabrikada kurtarıldı. Olayla ilgili gözaltı sayısı 8'e çıktı. Karal'ın avukatı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre öldüresiye dövüldüğü anlaşılıyor. Karal el ve ayakları bağlı olarak bulunmuş. Doktorların aileye verdiği bilgiye göre hayati tehlikesi bulunmuyor. Tedavisi devam ediyor. Karal'ın kaçırıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkmış. Görüyor musunuz şehir eşkıyalarını? Şehir eşkıyalarını görüyorsunuz değil mi değerli dinleyiciler?
Güpegündüz vakti, ya güpegündüz vakti dediğim hani akşam saatleri, ama netice itibariyle sokaktan birilerini kaldırıyorlar, götürüyorlar. Hani filmlerde görüyoruz ya bu şeyleri, nedir o bu tarz sahneleri. Helal olsun, polis güvenlik güçleri olaya müdahale etmiş ve hemencik o kendini bilmezleri değerli dinleyiciler yakalamış. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Şimdi Zonguldak merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı kürtaj ve rüşvet operasyonunda da 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 60 yaşındaki doktor F.T. rüşvet alma ve çocuk düşürtme suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Bence cinayet, biliyorsunuz değil mi? Onun ne olduğunu, nasıl olduğunu biliyorsunuz. Muhtemelen değerli dinleyiciler. Bakalım göreceğiz bu konuda da ne olacak, neler yaşanır, onu da hep birlikte göreceğiz kıymetli dinleyiciler. İyi yayınlar abim, sıcak bir Diyarbakır öylesinden selamlar demiş sevgili Aykut Bulut kardeşim göndermiş. Selamlar, sevgiler gönderiyorum Aykut Bulut'a da. Diyarbakır hakikaten şimdi sıcaktır ha, vallahi çok sıcaktır Diyarbakır. Aykut, Diyarbakır'a en güzel zaman hangi zaman? Böyle Ekim falan galiba değil mi? Geldim ben gerçi. Geçen yıl mı gitmiştim oraya? Çok güzel bir yer, biliyor musunuz? Ülkemizin her yeri güzel be kardeşim. Diyarbakır, Urfa, Mardin. Vallahi çok güzel. İmkanınız varsa kıymetli dinleyiciler, çok değerli dinleyiciler, gidin gezin dolaşın. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyareti kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından Fahri doktora unvanına layık görüldü. Katılımcılar yoğun bir ilgi gösterdiler orada. Hakan Fidan'ın salona giriş anları bir öğrencinin kameralarına yansıdı. MGIMO, sembolik önemi. Değerli dinleyiciler, akademik bir diplomasi var burada. MGIMO sadece bir üniversite değil, Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasının da dış politika elitlerini, diplomatlarını ve istihbarat kurmaylarını yetiştiren, doğrudan Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı birçok stratejik bir diplomasi akademisi değerli dinleyiciler. Oradan kendisine bu doktora, Fahri doktora unvanın layık görüldü. Onu da sizlere duyurmuş olalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. 2024 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapıyor değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Tugay istifa etti. Ne dedi peki? Açıklamasında mutlak butlan yönetimini hedef aldı. Peki neler söylediğine bakalım. Mahkeme kararı sonrası yaşananların Atatürk'ün kurduğu partiye büyük zararlar verdiğini söyledi. Anlıyor ve görüyorum ki İyi niyetli çabalarımız beklediğimiz süre içerisinde sonuç vermeyecek. Ülkemizin her türlü kurgu, vesayet ve manipülasyondan uzak bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Ancak mutlak butlan Cumhuriyet Halk Partisi bu mücadelenin çatısı değildir dedi. İstifayı tetikleyen en sıcak gelişme mutlak butlan yönetiminin aralarında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün de yer aldığı 5 il başkanını görevden almış olması değerli dinleyiciler. İzmir İl Başkanımızın görevden alınması İzmir'in siyasi iradesine yapılmış büyük bir haksızlık ve kabul edilemez bir yanlıştır dedi Cemil Tugay. Seçmenin iradesinin bu şekilde hoyratça göz ardı edilmesi kabul edilemez açıklaması, kıymetli dinleyiciler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Görevimi bağımsız sürdüreceğim dedi. Adalar Belediyesi'ne operasyon. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat dahil 47 kişi gözaltı kararı var hakkında. Kıymetli dinleyiciler, 41 kişi alındı. 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 47 kişi hakkında kıymetli dinleyiciler nedir? Gözaltı kararı var. Bu arada aralarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Özgür Özel, Ahmet Şık, Mustafa Sarıgül gibi isimlerinde yer aldığı 12 milletvekiline yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkereleri karma komisyonuna sunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin mutlak kararı vermesinin ardından tırmanan o siyasi kriz, değerli dinleyiciler, milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları, Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sunuldu. Şimdi burada zamanlama tabii dikkat çekici, bunu görmek lazım. Özgür Özel birkaç gün önce açıklamada bulunmuştu, verdiği bir röportajda. Mevcut mutlak butlan yönetimine teslim olmayıp yeni bir siyasi parti hat hedef kurmaylar bu anlamda çalışılıyor. Gelecek muhtemelen bu, çünkü buradan bir sonuç çıkmayacak. Yani mahkemenin vermiş olduğu kararla başa gelen Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi Özgür Özel tarafından gelen seslere adeta kulağını tıkamış vaziyette. Karşılıklı bir atışma, karşılıklı bir savaş bu yeni partiye doğru gider ama... Şimdi şöyle de bir şey var. Diyeceğim ki Türkiye'de dokunulmazlık kalkabilir mi? Kalkar. Yargılama başlayabilir mi? Başlayabilir. Arkasından bir suçlama gelir mi? Gelebilir. Arkasından bir tutuklama gelebilir mi? Gelebilir. Burası Türkiye. Yani yarın bir gün, şimdi bugün bunlara ya yok artık o kadar da değil falan filan dersek dememek lazım. Bugüne kadar yok artık o kadar da değil ya falan filan dediğimiz birçok şeyin gerçekleştiğini gördük değerli dinleyiciler. Peki ne olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi değerli dinleyiciler genel kurulunun 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmaya devam etme kararı alması bu dosyaların da komisyonda hızla alınabilmesinin özür dilerim önünü açıyor. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan karma komisyon bu 12 milletvekilinin dosyalarını tek tek inceleyecek. Vekillerin yazılı ve sözlü savunmaları istenecek. Komisyon dokunulmazlığın kaldırılması veya dönem sonunun ertelenmesi yönünde bir rapor hazırlayacak. Eğer komisyon dokunulmazlıklar kaldırılsın yönünde karar verirse dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Genel kurulda yapılacak oylamada salt çoğunluk sağlanırsa milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılacak. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin milletvekillikten düşmez, ancak ilgili dosya kapsamında normal bir vatandaş gibi savcılıklara ifade vermek ve mahkemelerde yargılanmak zorunda kalırlar hanımlar beyler. Özgür, minik bir soluklandır beni, ondan sonra devam edelim yolumuza, hadi bakalım.

Zeynep Mansur birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Sevgili Aykut Bulut, biz 8 senedir burada öğretmenlik yapıyoruz eşimle. Söylediğiniz gibi Ekim, Kasım güzel aylar. Nisan, Mayıs da çok güzel geçti bu sene demiş. Eşimle ikinci Bahar dizisini izlemeye başladık abim. Eski Türkiye'yi çok özlüyoruz. O güzel tertemiz günleri, iyi ki 90'ların çocukları olmuşuz. Okan abim demiş. Sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili Aykut Bulut'a, sevgili kardeşimize. Eşine de çok çok selamlar. Şimdi açlık grevi, değerli dinleyiciler, öğretmenler açlık grevindelerdi biliyorsunuz. İki öğretmen hastaneye kaldırıldı. Özel sektör öğretmenlerinin çığlığı, hatta Mustafa Hoş canlı yayında biliyorsunuz sendikadan hiç gözaltına alınan ismi burada konuşmuştu sevgili Eren Edebali ile. Şu an binlerce öğretmen kamudaki meslektaşlarının yarı fiyatına, hatta doğrudan asgari ücret sınırında bir veya altında çalıştırılıyor olmaları, 11 yıllık bir öğretmenin bile artık yaşayamıyoruz, kiramızı ödeyemiyoruz diyerek Ankara'da parklarda sabahlaması krizin boyutunu net bir şekilde ortaya çıkarıyor değerli dinleyiciler. Onların talepleri var, taban maaş talepleri var, öyle söyleyelim. Bir de mesleğin itibarı var. Yani insanlar ne oluyor, açlık grevini, ya ülkemizde öğretmenler açlık grevine giriyorlar. Sadece istedikleri şey o kadar, sadece olması gereken şey, ya başka bir şey değil yani. Milyonları istemiyorlar yani. Çok fena sevgili dinleyiciler. Umarım bu seslere kurak verilir. Şimdi BİSAM'ın Haziran ayı araştırması, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 36.040 lira. Şunu özellikle belirteyim. 36.040 lira şu. Açlık sınırı deyip, açlık sınırı deyip böyle hızlı bir başlıkla geçmeyelim. Açlık sınırının bir açılımı var, o da şu. Olmazsa olmaz, düzenli ve sağlıklı beslenebilmesi için alması gereken bir insanın zaruri gıda ürünlerinin fiyatı değerli dinleyiciler. Onları almak zorunda. Dengeli ve sağlıklı olması için, düzenli ve sağlıklı beslenme için bunların alınması şart. 36.042 lira açlık sınırı ne kadar, yoksulluk sınırı ne kadar derseniz 118.104 lira değerli dinleyiciler. Şimdi baktığımız zaman bu veride en büyük ve en tehlikeli kırılma asgari ücreti olan makas. Açlık sınırı bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için değil, harcaması gereken mutfak o minimum tutar kıymetli dinleyiciler. Türkiye'de milyonlarca insanın geçindiği asgari ücret ya da emekli maaşları göz önüne alındığında iki asgari ücretlinin tam zamanlı çalışarak eve getirdiği toplam para bile artık bir aileyi açlık sınırının üzerine çıkarmaya yetmiyor. Yani çalışmak artık aç kalmamayı garanti etmiyor. Türkiye literatürde çalışan yoksullar denilen kitlenin en yoğun olduğu dönemlerinden birini yaşıyor. Yoksulluk sınırı 118.404. Gıda, kira, faturalar, eğitim, sağlık, ulaşım, her şeyi eklediğinizde insani bir yaşam için yapılması zorunlu olan tüm harcamaları kapsıyor bu yoksulluk sınırı. Bu rakamın ifade ettiği asıl gerçek şu: bugün Türkiye'de kamuda çalışan kıdemli bir doktor, mühendis ya da profesör bile tek başına aldığı maaşla ailesini yoksulluk sınırının üzerine taşıyamıyor. Eskiden orta sınıf dediğimiz memurlar, beyaz yakalılar, uzmanlar bu fahiş kira ve enflasyon sarmalında artık resmen yoksulluk sınırının altında kalmış durumdalar. Ülkede orta sınıf kağıt üzerinde değerli dinleyiciler tamamen silinmiş. Bir ailenin gelirinin 36.040 liraya kadar olan kısmı doğrudan tencereyi kaynatmaya, yani sadece biyolojik olarak hayatta kalmaya gidiyor. Yani tencerenin dolması için değerli dinleyiciler bu paranın olması şart. Ama gel gör ki çok fena bir durum var ülkemiz adına, açlık ve yoksulluk sınırı bu şekilde. Son bir haber daha vereceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yoklama yapıldı. 76 AK Parti milletvekilinin salonda olmadığı halde sahte sahte yoklama pusulası düzenlenerek varmış gibi gösterildiği tespit edildi. Hanımlar beyler, bakın, bahsettiğim yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülke için kararların alındığı, ha ne kadar alınıyor, ne kadar geçerli, ne kadar etkisi var, ne kadar yetkileri var ayrı mesele, ama
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş devam ederken, ülke kurtarılma çabasındayken, milli mücadele devam ederken, söz halkıta olsun diye kurulması için kıvrandığı, çırpındığı, uğraştığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoklama yapılıyor. Milletvekilleri salonda yok ama sanki oradalarmış gibi sahte yoklama yapılıyor. Bu da buradan da başka bir şey söylemeye gerek yok kıymetli dinleyiciler. Minik bir müsaade alıyoruz sizden. Zeynep Mansur'u stüdyomuza alacağız. Yolumuzu onunla devam edeceğiz.

0: dua açmamış da. Ya işte gülüş bu gülüş, bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
1: Ay,
0: Allah aşkına.
1: Evet.
0: Böyle bir şey
1: bana
0: olabilir
1: soğuk
0: mi?
1: Soğuk diyorlar.
0: Hala diyorlar mı?
1: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
0: Demesinler.
1: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbetime tanık olmamış. Hı hı. Kişiler belki gene böyle mesafeli olabiliyorlardır ama aslında hiç öyle bir insan değilim.
0: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım, elim ayağım titredi, bir şey oldu. Siz geleceksiniz diye.
1: Ay, teşekkür ederim.
0: Vallahi.
1: Biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
0: Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ederim.
1: Ne demek, ben teşekkür ediyorum.
0: Vallahi.
1: Çok keyifli bir sohbetti.
0: Biz çok memnun olduk. Daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Sabırsızlıkla yeni albümü bekliyoruz.
1: Ben de bekliyorum. Teşekkür ederim.
0: Çıkınca bize haber verin ama.
1: Tamam, tabii ki de haber vereceğim. Güzel bir lansmanda yapacağız. Sizi bekliyoruz zaten.
0: Harikasın.
1: Gösteriş severiz.
0: Dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar canlı yayında konuğumdu.
1: Bay bay.
0: Hoşçakalın.
1: Gösteriş severiz.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Hanımlar beyler, hafta içinin son gününde güzeller güzeli.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgili Zeynep Mansur. Çok şükür ikinci kez ama bomba gibi bir şarkıyla tekrar buradayız.
1: Evet.
0: Önce sevgili Zeynep Mansur'a hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Çok iyi gördüm sizi.
1: Çok teşekkürler. Bu yeni şarkının biraz enerjisi oldu galiba. Loş beni çok mutlu etti. Hı-hı. Ve o mutluluk da hayatımın her noktasına yansıdığını düşünüyorum.
0: Şimdi önce şeyi sorayım. Loş ama hani şarkıyı konuşalım istiyorum ama onun hikayesine tam girmeden evvel loşu sever miyiz? Loş
1: çok
0: ortamı.
1: Çok severim. Ben evde genelde hep mum ışığında oturan bir
0: insanım.
1: Ya. Yani her akşam mum ışığı olur benim evimde mutlaka ve tepeden ışık hiç sevmem. Evimde mutlaka kapalıdır tepeden ışıklar. Bazı böyle çok ışık seven arkadaşlarım var. Gelince aç şu ışıkları
0: bir
1: falan
0: de beyaz,
1: diyorlar.
0: Beyaz beyaz da beni çok
1: rahatsız ediyor. Hep böyle abajur olur genelde ve mum ışıkları olur. O genelde loş tam bana göre o yüzden.
0: Değil mi yani? insana şey geliyor. İnsanın ruhuna iyi geliyor. Herkes
1: kesinlikle.
0: İçin değil belki ama.
1: Evet ya, belki biz sahnede ve işte çok ışıklar altında çok yorulduğu için gözlerim artık bu bana daha iyi geliyor. Daha çok dinlendiriyor loş olması.
0: Bir de böyle bir şey var ha. Yani bugüne kadar bak, o kadar çok konuştuk, program yaptık ama hakikaten sahne ışıkları falan.
1: Evet.
0: Çünkü biz ışıkların karşısında değiliz. Işıklar bizim arkamızdan direkt sahneye vuruyor. Direkt sahneye gelen ışıklar yandan geliyor. Hiçbir şeyin farkında değiliz ama
1: tabii.
0: Oradaki o sahnede olan insanlar
1: sanatçının
0: için.
1: Sanatçının çoğunun gözleri bozuk olmasının nedenlerinden biridir. Bu ışıklar çok yoğun ışıkların altında uzun yıllar olmanın verdiği bir şey bu da tabii.
0: Şimdi gelelim bizim loşa.
1: Evet.
0: Söz müzik Altuğ Bilsev, prodüktör Zeynep Mansur.
1: Evet.
0: Biraz hikayesini dinleyelim artık şimdi loşun.
1: Düzenleme de Levent Lodos, onu da söylemek
0: selamlar,
1: istiyorum.
0: Selamlar, sevgiler gönderelim.
1: İkisine de sevgiler gönderiyorum. Ben daha önce Sen Nasıl İstersen diye 2006-2007'de bir şarkı çıkarmıştım. Belki hatırlarsınız.
0: Tabii ki
1: sevgili
0: de.
1: Ümit Sayın'ın
0: tabii ki de.
1: Söz müziği olan bir şarkıydı ve o tarzda ilerlemek çok istedim. Fakat bir türlü o tarz şarkılar bulamadım. O da house müzik tarzındaydı. Şimdi loş da afro house diye adlandırabileceğimiz bir tarzda. Fakat o tarzda hiç güzel bir şarkıya ulaşamadım. Çok arkadaşım yapmak istedi, denedi ama hiç içime sinen bir şey olmadı. Bir gün gece geç saatte sevgili Altuğ'yla telefonda sevgili Zeynep Dizdar vasıtasıyla tanıştık ve telefonda dedi ki ben sana birkaç tane şarkım var, göndereyim. Tamam dedim. Gece de geç saat ben loşu sabaha kadar falan dinledim.
0: Hadi
1: o kadar
0: ya.
1: Beğendim ki ve diğer yolladıklarında bu arada hani arasında da kaldığım şarkılar oldu. Onlar da inşallah bundan sonra sırayla ikinci,
0: gelecek.
1: Üçüncü, dördüncü olarak gelecek. Hatta bu arada da bir tane benim için bana yazdığı da bir şarkı da oldu. Çok teşekkür ediyorum o yüzden sevgili Altuğ'a da. Böyle bir tanışmamız, karşılaşmamız oldu. Loş da bu şekilde bana denk geldi ve aradığım tarzı sonunda yakaladım. O sürdürmek istediğim, devamını getirmek istediğim şarkıyı nihayet Loş'la yakaladım. Ve bundan sonra da çıkaracağım inşallah, yaz bitmeden gibi planlıyorum. Yine Altuğ Bilsev'e ait bir şarkı
0: üç ve
1: daha dördü gelecek.
0: Yani üç
1: evet,
0: tane daha
1: üç
0: gelecek
1: tane
0: bu
1: daha
0: arada.
1: Gelecek.
0: Belli aralıklarla. Başladı
1: yani,
0: mı onlar burada stüdyosu falan?
1: Önümüzdeki hafta başlayacağız. Yani şarkı belli olduktan sonra o süreç daha hızlı ilerliyor tabii. Hani bir ay içinde tamamlanmış olur diye planlıyorum.
0: Zor bir insan mı beğenme anlamında Zeynep
1: çok,
0: Mansur? Öyle
1: çok.
0: Mi?
1: Zaten diğerlerine bakarsanız hep bir yıl, bir buçuk yıl araları var. Çünkü şarkı bulamadığım için. Yani bir türlü istediğim. Aslında biraz demlenmesini de istiyorum tabii
0: işte onu
1: şarkıların.
0: Diyecektim.
1: O da var.
0: Onu diyecektim.
1: Şimdi bunu çıkarırken de aynı endişeyi de yaşıyorum. Hani loş da şu an çok güzel gidiyor dinlenmesi. Daha 13-14 gün oldu. 363 günde YouTube'da.
0: Allah nazardan
1: diğer
0: saklasın.
1: Müzik kanallarında da dolayısıyla gayet güzel gidiyor. Ya o tabii çok mutlu ediyor beni. Onun önünü kesmez diye de düşünüyorum. Ama bir yandan da diyorlar ki bu işten anlayan arkadaşlarım algoritmalara göre daha sıklıkla çıkarmak daha doğru. O onu tetikleyerek diğerinin de dinlenmesine neden oluyor diyorlar. Bakalım deneyeceğiz.
0: Ya bunu ben bir türlü anlayamıyorum.
1: Hangisi
0: Bu iyi
1: doğru
0: bir şey
1: ben de
0: mi?
1: Bilmiyorum.
0: Gerçekten yani bu iyi bir şey mi değil mi? Yani o kadar doğru bir şey ki müzisyenlerin yani siz... kıymetli isimlerin zor olan tarafı yapılan bir şey demlenmesi demek bence çok güzel, ona kesinlikle katılıyorum. Zor olanı da yapılan iyi bir şeyin arkasından bir tık daha iyisinin gelmesi.
1: Kesinlikle, o en zor bölümü o, kesinlikle.
0: O biraz zor beğenmeyi de herhalde.
1: Tabii ki o yüzden zaten zor seçiyoruz. Yani güzel bir şey ürettiğimizi düşündüğümüz için elbette çıkarıyoruz ama... Hı-hı. Onun da üstüne çıkacak bir şeyi bulmak zor bir şey.
0: Bu enerji işi mi? Yani hani tabii, bu tabii, şarkı, kesinlikle. Şarkı evet ya, aradığım şarkı demek insanın o enerjiyi almasıyla ilgili bir
1: hem
0: durum.
1: Hem öyle, hem bir de ne istediğinizi karşınızdaki insanın çok iyi anlaması gerek. Hı-hı. Sevgili Altuğ bunu çok güzel anladı. Birbirimizi çok iyi anladık. Ne tarz bir müzik yapmak istediğimi, ne anlatmak istediğimi. Güçlü kadın duruşlarını çok seviyorum ben. Hı-hı. Loş'ta da keza öyle. Ama şeye de gelince, nakarata da gelince, aslında kalabalıklar içinde ne kadar yalnız olduğumuzu da anlatan çok güzel bir bölüm ekledi. Yani bu tarz sözleri, daha anlatacak sözü olan şarkıları ben çok seviyorum. Hı hı. Altu da bu konuda çok yetenekli bir arkadaşımız. İyi ki buluştuk, iyi ki bir araya geldik.
0: Zihinler ve enerjiler birleşince ortaya da çok güzel bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: Zor bir kadın deyince, Zeynep Mansur zor bir kadın mı ya? Böyle baktığı zaman...
1: Zor demedim, güçlü kadın.
0: Güçlü kadın, özür dilerim.
1: Güçlü kadın.
0: Zeynep Mansur baktığımız zaman tamam güçlü ama ne bileyim böyle çok ciddi... Ulaşılması zor. Öyle bir tarafı var mıdır, yoksa tam tersine yani duygusal, eğlenceli midir?
1: Mesafeli bir insanımdır ama çok eğlenceli olduğumu yakın arkadaşlarım söylerler. Tabii ekran
0: sadece
1: önünde...
0: onlara mı eğlenceli yoksa?
1: Yok, ekran önünde çok yansımıyor çünkü yani az önce içeride de konuştuk ya, ne müzik programı var ne sohbet programı var. Artık çok fazla kendinizi anlatacağınız...
0: Var da ben mi gülmüyorum yani?
1: Ve ifade edeceğiniz bir program olmadığı için o yönün belki çok ön plana çıkmıyor olabilir. Çünkü arkadaşlarım hep şey diyorlar, sen işte şu hallerin kamera önünde olsa işte daha çok popüler olursun vesaire diye hep bunu söylerler bana. Ama... Belki işte bir komedi filmi, dizisi, neden olmasın, öyle bir şeyde rol alsam belki o yönümde daha öne çıkar diye düşünüyorum. Var öyle planlarda. Bir oyuncu,
0: ciddi mi?
1: Menajeriyle anlaştım. Bir süredir auditionlara da katılıyorum. Daha önce zaten İstanbul'a ilk geldiğim yıllarda birkaç dizide oynadım. Hatta onlar da böyle uzun uzun dizilerdi. 13'er bölümlük. İşte TRT'de, Star TV'de, bir sürü kanallarda, Fox TV'de. Yani yine neden olmasın?
0: Bir şey söyleyeceğim. Zeynep Mansur şu anda bir televizyon dizisinde oynasa... Bir kere var ya, kesinlikle Yasak Elma gibi bir dizide.
1: Değil mi? Kesin. Şahane. Öyle bir o tarz işte absürt komediydi galiba o biraz, değil mi? Öyle bir şey de olabilir. Çok eğlenceli olur diye düşünüyorum.
0: Oyunculuk olma ihtimali, yani bir projeye girme ihtimali var mı peki, öyle bir
1: yani,
0: öyle bir şey?
1: Auditionlar veriyorum ama henüz netleşen bir şey olmadı. Olursa tabii ki çok benim için.
0: Nasıl bir rol ister peki?
1: Ya ben komedi isterim tabii ki ama ne olursa yapabilirim. Daha önce
0: ya bir şey
1: komedi
0: söyleyeyim
1: oynamadım
0: mi?
1: Ama daha öncekiler farklı diziler.
0: Şimdi ben bu konuyla birleştirip Zeynep Mansur'a bakınca acayip şeyler çıkartıyorum ben.
1: Değil mi? Olabilir farklı roller, neden olmasın?
0: Gerçekten yani hakikaten çok evet. Güzel olur. İnşallah izleriz. Bu arada 2, 3 ve 4. şarkılar dedik.
1: Evet.
0: Onlar hareketli şarkılar mı? Nasıl şarkılar? Bu yıl çıkacak onlar.
1: Bu yıl çıkacak olan, bundan sonraki o da hareketli. Hatta Loş'tan bir tık daha hareketli. Ama tarz olarak yine aynı bir tarz. Sonrasında böyle biraz mid tempo olan, bana özel yazdığı Sokak isimli bir şarkı var. Çok güzel. Ya onu 3. sırada.
0: Bana özel derken?
1: Benim için yazdı.
0: Senin için
1: altı.
0: Tamam, evet. Yazılan bir şarkı.
1: Bir tane daha var, o da hızlı. Ya o oyuncu olacak ya o mid tempo olacak. Onun sıralamasını biraz akışta karar vereceğim.
0: Bu sıralamalar yapılırken böyle bazı isimlerde duyuyoruz ya, ne bileyim tarihler, burçlar, şunlar, bunlar, enerjiler, böyle şeylere falan dikkat.
1: Ay hiç etmiyorum. Bir kez dediler ki bütün arkadaşlarım, kesinlikle buna dikkat etmek zorundasın. İşte bir astrologla çalışmalısın, işte vesaire vesaire ısrar ettiler. Peki dedim, belki bu kadar insan söylediğine göre bir bildikleri var yani.
0: Ah ya.
1: Ben de söz dinlerim böyle. Bir astrolog arkadaşım, Türkiye'de çok tanınan, çok ünlü bir astrolog. Onu aradım. Dedim ki şu tarihte çıkıyor, doğru bir tarih mi? Hani yoksa değiştirmem gerekiyor mu? Şahane. Ben dedi bir bakayım işte gökyüzüne bilmem ne işte çok anladığım konular değil. Baktı ertesi gün aradı. Dedi ki Zeynepciğim mükemmel bir zaman. Hı. Bu arada benim Ankara, İstanbul, İzmir tüm havaalanlarına fotoğraflarım asıldı. İşte billboardlar. Valiz alınan yerde kliplerim dönüyor. Yine bana zor gelir diye bir şarkım. Ondan sonra her şey çok güzel. Çıktığı hafta İstanbul Havalimanı patladı. Arkasından darbe oldu. Çok güzel, mükemmel dediği zaman. Tarık. Bir daha ben bir astroloğa bir şey sorar mıyım? Zaten inanmıyordum. Şu an inancım yerlerde yani. Mümkün değil. Kafama göre. Kendi bildiğim yolda ilerliyorum. Yaz başı güzel zamandır dedim. 5 Haziran'da loşu çıkardım. En güzel zaman oldu. Ve hiç çıkan yeni bir bu tarza eğlenceli bir yaz şarkısı da yok. O da benim şansım oldu. O yüzden güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Bir daha kendimden ya, başka kimseye danışmam.
0: Ya bir de şöyle bir şey var yani kardeşim, bazen bu kadar çok abartmaya herhalde gerek
1: hiç
0: yok.
1: Hiç gerek yok.
0: Hayatı da böyle bu
1: evet,
0: kadar abartmaya gerek.
1: Her şeyin sadesinde. Ben hayatımda da böyle yaşayan bir insanım. Her şey çok sade ve olması gerektiği gibi akışında yaşayan bir insanım. Öyle telaşlarım, paniklerim yok. Ben elimden gelenin en iyisini yaparım ve sunarım. Sonrası yani dinleyicilere kalmış, Yüce Allah'a kalmış. O kadar yani, benim başka yapabileceğim yok, şunu ayarlayayım. Hiç kimse hiçbir şeye
0: ya
1: müdahale edemez
0: ya
1: zaten.
0: Bir de Allah aşkına buna ne zaman yeter?
1: Kesinlikle.
0: Bir de günümüzde bunun için inanılmaz bir ekonomi gerekiyor.
1: Tabii,
0: yani astrologla çalış, işte onunla çalış, bununla çalış. Ona para, buna para, ona para, buna para. Yani buna can mı dayanır Allah aşkına?
1: Bir de inançla da ilgili. Ben astrolojiye inananlardan değilim. O yüzden de çok ciddiye almıyorum ya. Eğlence olarak tabii, hani gazetede falan çıkan burç yorumlarını falan okurum.
0: Tutuyor mu sana?
1: O hiç tuttuğunu da görmedim de öyle de falan biri gele dinliyorum, okuyorum falan, o kadar.
0: Yani, duygusal bir insan mısın?
1: Çok, çok duygusalım.
0: Yani hani duygusallık, içini dolduralım biraz. Hani duygusallık, kolay ağlayan, gördüğü bir şeye hemen hüzünlenen.
1: Kolay ağlayamayanlardanım.
0: Ciddi
1: ama
0: misin?
1: İçine ağlayanlardanım, öylesin.
0: Abi bu çok kötü bir şey değil mi ya?
1: Başkalarının yanında ağlayamam. Bunun için tedavi bile oldum zaten.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Homeopati diye bir alternatif tıp var.
0: Tamam.
1: zaten ilk görüşmeye gittiğimde bana remedi deniyor. Bir bitki özü veriliyor. Ben o hafta sürekli merhaba diyorsunuz ağlıyorum, yola çıkıyorum. Kimsenin yanında da ağlayamam, hiç de hoşlanmam ağlamaktan. Neyse dedim ki Burcu Hanım, homeopatım. Burcu Hanım dedim, burada bir yani yanlış bir şey var sanırım. Ben dedim sürekli ağlıyorum ve kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Dedi ki ben zaten ağlamanız için verdim. Çünkü çok tutmuşsunuz. Ben hiç hoşlanmam kimsenin yanında. Yani ölüm gibi, Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Büyük bir şey olmadıkça kimsenin yanında ağlayamam. Tutarım her şeyi de kendimi. Ama çok duygusalımdır. İçimde çok fırtınalar kopar. Bu da biraz işte başka vücudunuzdan reaksiyonlar olarak çıkıyor. Alerji gibi bende böyle bir reaksiyon veriyor. İşte ama çok
0: niye
1: normalde.
0: Niye peki yani, hani kolay.
1: Hoşlanmıyorum, biraz zayıflık gibi geliyor bana, bilmiyorum.
0: Ağlamak mı?
1: Evet.
0: Bu biraz şey mi acaba, yani Zeynep Mansur hayatı boyunca hep güçlü durması gereken.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle, hani Zeynep Mansur'a baktığımız zaman çocuklukta hepimizin yaşadığı zor dönemler var ama mesela bir baba figürü, dedeyle gelen bir baba figürü
1: evet,
0: var değil mi? Onun yeri
1: evet,
0: bambaşka
1: dedem,
0: şimdi.
1: Bambaşka şimdi. Ben bir tek ona ağlayabilirim.
0: O kadar mı çok seviyorsun?
1: Dedem her şeyimdi benim, evet.
0: Vefat etti galiba.
1: Vefat etti,
0: Allah
1: evet,
0: rahmet
1: maalesef
0: eylesin. Nur içinde yatsın diyelim. Şimdi bu ağlayamama yani. Neticede işte sen katıldığın programlarda anlatıyorsun, paylaşıyorsun, orada
1: evet,
0: görüyoruz samimi bir şekilde geçmişine dair işte bir gerçek babanla en
1: evet,
0: son 6 yaşında gördün
1: 6
0: galiba.
1: 6 yaşında bir kez gördüm, o kadar.
0: O da zaten Allah rahmet eylesin diyelim, o da yani, yaşam.
1: Herhalde onu Allah'a bırakalım.
0: Bir şey diyemiyorum diyorsun.
1: Onu Allah bilir.
0: Bu yaşanmışlıklar mı acaba güçlü durmak
1: belki
0: durumundayım
1: de, bir
0: şeyi?
1: De, ben 14 yaşından beri kendi parasını kazanan, çalışan, kendi okul hayatımı, her şeyimi kendim yönettim. O yüzden belki de bunun verdiği bir şey de olabilir. Hep dik durmam gerektiği, belki de baba bir figürü olmamasının da etkisidir. Bu dediğiniz doğru olabilir, bilmiyorum. Ama ben çok mutlu bir ailede büyüdüm. Dede, anneanne, dört kardeş, ne anne. Böyle kalabalık, böyle İtalyan aileleri gibi.
0: Ne güzel ya.
1: Yani onun eksikliğini dedem o kadar bizi sevgiye boğdu ki. Ah canım, yaşatmadı benim bize o eksikliğini, öyle diyebilirim. Onun eksikliğini belki daha büyüdükçe, bir genç hanım olduğum zamanlarda belki daha anladım. Çünkü hani bir baba kız ilişkilerine daha çok şahit olmaya başladım. Küçükken sevgi arıyorsunuz ve sevgiyi de sonsuz veren bir dede var. Yani öyle böyle değil. O yüzden o zaman hiç anlamadım. Hiç de yokluğunu, eksikliğini hiç hissetmeyerek büyüdüm. Ama belki yaş ilerledikçe, büyüdükçe babasız büyüyen hanımlar daha iyi anlar bu konuyu. Hatta onunla ilgili ben bir program projesi de hazırlamıştım. Babalar ve Kızları diye. Ünlü olan babasız büyüyen kadınlarla ilgili. Sonra bir son dakika bir anlaşmazlık oldu. Bir kanalla.
0: Çok güzel bir projeymiş ama bu.
1: Evet. Belki ileride yine olabilir.
0: Çok güzel bir proje. Çok güzel bir proje. Bence de çok tutar diye düşünüyorum yani. Peki böyle bir süreç ve müzik. Müziğe bir de bir dönüm noktası var mı? Yani podyum.
1: Podyum yok. Ya beni hep manken sanıyorlar.
0: Manken sanıyorlar da değil.
1: 17 yaşından beri şarkı
0: 17
1: söylüyorum.
0: Yaşından beri ama orada bir ayrım mayrım var mı? Bir şey var mı?
1: Bir ayrım şöyle ki 98'de 17 yaşında ben şarkı söylemeye başladım Ankara'da. Uzun yıllar Ankara'da çalıştıktan sonra 98-99'da İstanbul'a geldim ve işte İstanbul'da barlarda çalışmaya başladım. Maxim'de sahne almaya başladım. O zaman tabii
0: önce
1: ki
0: altın
1: benim için... Altınlar Ankara'da.
0: Ankara'da,
1: evet,
0: sonra İstanbul'da Maxim.
1: İstanbul'da Maxim oldu. Ondan sonra tabii ki bir dönüşüm başladı. Ve ben bu uzun yıllar çalıştıklarından böyle küçük küçük paralar biriktirerek 2000 yılında ilk albümümü yaptım. Albüm de değil, iki şarkılık bir
0: parasızlıktan
1: single'dı.
0: Gelen ilk single oydu.
1: Biraz öyleydi ama o dönemde başladım ben single yapmaya. Önümüzü de gören bir insandım. Yani 10 şarkı yapılan bütün şarkılar çöpe gittiği de oluyordu. Görüyordum o zaman da. Mantıklı bir şey de gelmişti. Hem parasızlık vardı hem de...
0: Yapılmıyordu bir de o dönem.
1: Evet, hiç yapılmıyordu.
0: Yapılmıyordu.
1: Yani öncülerinden biriyim diyebilirim.
0: Evet, kesinlikle, kesinlikle.
1: Sonrakinde de öyle. 2-4 o şekilde ilerleyerek devam ettim. Yani bence çok da doğru yaptığımı düşünüyorum. Günümüzde de şu an herkesin geldiği noktayı ben 2000 yılında görmüşüm ve...
0: Bu şey, peki bu hani şarkı ve bu anlamda tanınmak, bu güzel şarkılara imza atmak, bu ilerleyen süreç nasıl gelişti peki? Yani
1: işte o 2000 yılında
0: birileriyle
1: yaptığım...
0: tanışmak, birilerini görmek, bir yerde olmak, öyle dönüm noktaları var mı?
1: Hep çalışarak oldu.
0: Hep çalışarak.
1: Hep çalışarak.
0: Allah Allah,
1: oldu.
0: Müthiş
1: yani
0: ya.
1: Ben yani çok azimli ve çok çalışkan bir insanımdır. Hatta birlikte çalıştığım insanlar yani çalışmamdan yorulurlar, öyle söyleyeyim. 24 saat o işe kanalize olup çok hayatımda başka hiçbir şeye odaklanmıyorum.

0: duyuyorum kendimle.
1: Aa, o çok güzel bir şey işte.
0: Gurur duyuyorum. Çünkü tek başına bunları yapmak, yani
1: vazgeçmeden. Vazgeçilecek bir noktaya geldiğin oldu mu hiç?
0: Yani oldu tabii, bırakmak artık istediğin. Son 3 şarkıdır bu, son artık diyorum. En son bu şarkıyı yaparken de sevgili Levent Lodası stüdyoda dedim ki, Levent bu benim son şarkım.
1: Allah Allah.
0: Sen son aranjeyi yapıyorsun dedim. Bir hafta sonra Altuğ'ya dedim ki, tamam ben diğer şarkıyı da yapıyorum. Levent de bana dedi ki, bütün şarkıcılar hep böyle diyor, son şarkım diyor. Çünkü aslında işin hani ön tarafta gözüken pırıltılı, çok kolay bir dakikada dinleyip karar verdiğiniz o şarkıların arkası çok zor, çok büyük emekler var. Ve hepimiz bir vazgeçme noktasına geliyoruz. Sevgili Levent de öyle dedi. Bir hafta sonra dedim ki, Levent şu şarkıyı da yapacağız. Ben sana dememiş miydim dedi. Yani oluyor böyle.
1: Bir de günümüzde bilmiyorum sevgili Zeynep Mansur, sen ne kadar katılırsın ama yani o kadar yoğun ve o kadar kalabalık ki, o kadar çok şey duyuyoruz ve o kadar çok şey görüyoruz ki, müzik dünyasında da görüyoruz bunu. Biz takip eden, izleyen ve dinleyen insanlar olarak da aslına bakarsan çok da memnun olduğumuz söylenemez. Klasik artık bizim dudağımıza pelesenk olmuş o 90'ları özleme, o şarkıları özleme, o verilen emeği özleme ki onların etkisini hiçbir zaman yitirmedi.
0: Tabii.
1: Aynı şeyi düşünüyor musun? Yani kesinlikle. Bir kıyaslama olsa ne diyorsun mesela, günümüz ve 90'lar?
0: 90'ların ruhu bambaşka. Hı-hı. Yani tabii ki 90'ların güzelliğini hepimiz arıyoruz. Hala sahnede ben de, diğer arkadaşlarım da bakıyorum. Hepimiz hala 90'lar söylüyoruz. Çünkü orada hepimizin çok büyük paylaşımları var. Hı hı. O dönemdeki yapılan müzikalite çok yüksek bence. Hı hı. Çünkü inanılmaz aranjeler var. İnanılmaz sözler, inanılmaz müzikler, hı hı, var. Tabii ki bunların etkisiyle hepimiz çok etkilenip o ruhu yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Bir de şey herhalde değil mi? En çok tartışılan şeylerden bir tanesi bu ya. Yapay zeka diyoruz. İşte, hı hı, teknoloji gelişti falan. Bu müziğe de entegre etmeye başladılar, hı hı, falan diyoruz ama... Kardeşim o 90'larda yapılan şarkıların, müziğinin ve her bir harfinin bir insan tarafından, insanlar tarafından oluşturulması, o duyguyu tamamen o insanların vermiş olması, o bambaşka bir
0: tabii,
1: şey yani.
0: Tabii mutlaka.
1: Bunun biliniyor olması.
0: Ama yani yapay zekayda ben hiç karşı değilim. Çünkü ya, yenilikler olacak elbette. Nasıl kasetten CD'lere, CD'den sonra işte arabalarda bile artık CD çalar yok. O döneme geldik. Ondan sonra işte şimdi yapay zeka. Ya her gün yeni bir şey çıkacak. Belki bir 10 sene sonra da yapay zeka hani hiç anılmayacak bile, yepyeni bir şeye geçeceğiz.
1: Sen peki yani, bu yeniliklere nasıl iyi adapte olabiliyor musun?
0: Olmaya çalışıyorum. Mümkün
1: sosyal medya mesela.
0: Elbette. Yani sosyal medyayı ben iş için kullandığım için, hı-hı, yani tabii ki elbette benim kanalım gibi, benim, hı-hı, sayfam gibi, televizyon kanalım gibi, hı-hı, orayı o şekilde kullanıyorum.
1: Şu arkadaşlardan bir tane çekmeni rica ederim. Evet, onların içerisinde de sorular var.
0: Hemen alıyorum bakalım.
1: Zeynep Hanım iyi yayınlar. Sahilde yürürken böyle kulağıma kulaklığı taktığım zamanlarda şarkılarınızı dinliyorum ve bayılıyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum demiş Murat Bey, göndermiş.
0: Ne mutlu. Çok sevgiler gönderiyorum. Bu özellikle Loş çok motive eden bir şarkı. Hem müziği hem sözcükleri. O yüzden yürürken şahane bir şarkı seçimi.
1: Sarı saçlarımı kestirdim.
0: Kestirdim
1: diye yazmış. Orada minik bir şey olmuş. Kitabınızı üçüncü kez okuyorum. Bir kadının iç dünyasını, o kırılganlığını ve o gücü o kadar duru anlatmışsınız ki demiş.
0: Ay ne güzel.
1: Sevgilerini göndermiş.
0: Ederim.
1: Selin Hanım Ankara'dan.
0: Selin Hanım'a ben de sevgiler gönderiyorum. Hem de memleketimden Ankara'ya da kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sorumu okuyorum.
1: Sorumuz ne?
0: Kendinde engel olmaya çalıştığın iki şey. Birincisi, yani bir tane var herhalde, ikincisi aklıma bile gelmedi. Uyurken bile iş düşünmek. Yani 40 kez uyanıp başucumda kalem ve kağıt vardır. Mutlaka gece aklıma bir şey gelir. Derin uyuyamamak, yani değiştirmek istediğim
1: Allah Allah,
0: en önemli şey bu.
1: Sözünü unutma, bir saat başı sonra tekrar, tabii, buradayız. Tabii.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası radyo programında sevgili İsmail Vakit Tunca.
2: Beni deli etmeyeceksin. Buradan uçarım şimdi sana.
3: Evet. Bir de çok güzel kahkaha atarım.
2: Ulan vallahi zanımı köyden kovarım. Dik haydi. Ben yıllardır vurdum kırdım Okan. Kemiklerim kırıldı oğlum benim.
4: Çocuklar çok güzel iş yapıyorsunuz. Aferin şeyi alkış. Şimdi Türk futbolunda bazı şeyleri, önemli olayları tabii takip ediyorsunuz.
2: Bak ben başkanlığı bıraktım, ben tekrar getirttim en başkanlığı.
4: Resmen neler yapıyorsun ya, hiç göremiyorum, neredesin? Ne var ne yok, var mı yeni bir şey?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Şerefsizim, benim aklıma gelmişti.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.
6: Evet, vakti güzel kullanalım istiyorum. Zeynep Hanım, Antalya'dan seyir halindeyim, sevgiyle kucaklıyorum demiş dinleyicimiz.
7: Çok teşekkür ederim.
6: Olcay Hanım göndermiş.
7: Olcay Hanım'a ben de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.
6: Ben de sizin gibi erken yaşta çok ağır bir kaza atlattım ve hayata bakışım tamamen değişti. Sizin röportajınızda söylediğiniz artık kimseden beklentim yok, anı yaşıyorum sözünüzü odamın duvarına astım. Vay. Evet, beni hayata bağlayan rehberim oldunuz desem yalan olmaz demiş. Antalya'dan yine bir dinleyicimiz Canan Hanım göndermiş.
7: Canan Hanım'a çok geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten çok... İnsanın hayatı değişiyor böyle bir büyük bir kazada, büyük bir kayıpta. Benim de çok genç yaşta olması, 19 yaşında
6: 19,
7: yaşadım.
6: Bir sene çok fena bir geçen bir süreç
7: hayatımda.
6: Değil mi?
7: 19-20 yani insanın en güzel yaşları. Bir sene yok benim hayatımda ve de hem psikolojik hem fiziksel çok çok acı çektiğim.
6: Hala etkisi yaşadım. Var mı, devam ediyor mu? Mesela ne bileyim, arabaya binerken tedirgin olmak.
7: Hayır, kaldım
6: bir şeyler yani.
7: Yok, kalmadı ama hani sürat hiç yapmadım kazadan sonra. Zaten yapmazdım da hani süratten hep çekinirim, dikkat ederim. Çok dikkatli araba kullanmaya çalışırım. Bir tek öyle bir şey. Yani daha dikkatli olmuşumdur belki.
6: O kazanın o dönem yaşadığında çok kötüydü de o kazanın kattığı bir şey var mıydı peki sana?
7: Tabii işte az önce söylediğiniz, yani Canan Hanım'ın da altını çizdiği, anı yaşamak o kadar kıymetli ki. Yani biz şu anda burada bu kapıdan çıkıp yani bir daha yaşamımıza son vermiş olabiliriz. Yani bir saniye, anlık, çünkü yanımdaki arkadaşım 22 yaşındaydı, vefat etti. Allah rahmet eylesin.
6: Allah rahmet eylesin.
7: Çok zor bir şey. Yani hayat bu kadar basit ve bu kadar ucuz. Yani o yüzden ben bu hırsları anlamıyorum. Yani tabii ki işimle ilgili ben de hırs yapıyorum, koşturuyorum ama çabalamak adına bunlar. Yoksa hani birinin üstüne basmak, birine zarar vermek ya da başkasına zarar verecek hırslar değil. Kendi hırslarım kendimle ilgili. Ama hayat o kadar aslında basit ve ucuz ki bir farkında değiliz yani yaşarken. Birçok şeyi görmüyoruz. Ben her sabah uyandığımda yatağımda otururum. Ayaklarım yere bastığında dua ederim ve şükrederim. Her
6: ne
7: sabah.
6: Güzel.
7: Ya 19 yaşımdan beri bu hiç değişmedi. Allah'ım sana şükürler olsun, yürüyebiliyorum diye. Çünkü benim o dönemde tek isteğim, hayattan 19 yaşında bir çocuğun tek beklentisi yürüyerek... çok affedersiniz, tuvalete gidebilmek ve balkona çıkıp oturabilmek olabilir mi? Ben yalnızca bunu istiyordum hayattan. Başka hiçbir beklentim yoktu. Aslında ne kadar kıymetli görmemizin, işte
6: tam onu soracaktım. Onu bir kenara not etmiştim. Dedim ki ya unutmayayım, mutlaka sorayım. Zeynep Mansur'un şükrettiği şeyler neler? Nelerin
7: şey,
6: varlığından
7: her şey.
6: Mutlu?
7: Yani nefes alabiliyor olmak.
6: Harika ya.
7: Ve kendi başıma her ihtiyacımı karşılıyor biliyor olmak benim hayattaki en büyük şükür nedenim.
6: Çok güzel bir şey ya. Allah bir daha da yaşatmasın.
7: Amin amin. Yani Canan Hanım'a da tekrar geçmiş olsun.
6: O tarz durumları bir daha da kesinlikle bir daha göstermesin diyelim. Spor, yeme, içme, bunlar hayatta onlar, neler?
7: Tabii.
6: Spor
7: i̇şte
6: var mı?
7: Bu kazanın bana kazandırdığı bir güzellik de şu oldu. Sağlık ne kadar kıymetli, onu çok kıymetini bilerek yaşamaya başladım. Çünkü 19 yaşından çok da ciddiye almazsınız ya böyle şeyleri. Ben hep bir diyetisyenle çalışıyorum. Hiçbir zaman kilo sorunum olmadı. Ama doğru beslenmek, sağlıklı olmak adına Güneş Hanım, ona buradan sevgiler gönderiyorum. O hep beni nasıl daha sağlıklı yaşarım, nasıl ilaç kullanmadan yaşarım. Bunun için çok desteğini görüyorum.
6: Nasıl besleniyorsun mesela sevgili Zeynep Mansur?
7: Akdeniz diyeti diyebiliriz. Yani genelde o şekilde besleniyorum. Ne gerekiyorsa vücuduma. O mutlaka tahlillerimi yaptırır. İşte kan tahlilim vesaire hepsine bakar. Ona göre o kadar düzenli bir şekilde yaşıyorum.
6: Hiç bozduğun olmuyor mu?
7: Bozuyorum tabii canım. Bozmaz mıyım? Hemen toparlıyor Güneş Hanım beni. O yüzden de biraz destek alıyorum. Çünkü tatlı çok seviyorum. En sevdiğim şey. Bayılıyorum ama sağ olsun Güneş Hanım olmasa belki orada daha çok kaçamak yaparım
6: hiç
7: ama.
6: Hiç kilolu oldun mu peki?
7: Hiç olmadım.
6: Of
7: hiç.
6: Çok
7: çünkü
6: güzel.
7: Çünkü o bende büyük bir takıntıdır o konu.
6: Kilo konusu
7: sağlıklı
6: mu?
7: Sağlıklı olmak da kilo konusu da. Sağlıklı olunca zaten kilolu olmuyorsunuz. Hani sağlıklı beslendiğiniz zaman. O yüzden çok şükür hayatımda hiç olmadı. Ama sağlık en önemli şey hayatımızda.
6: Maşallah, Allah nazardan saklasın zaten. Yani
7: yürüyüş de çok seviyorum.
6: Yürüyüş
7: yani her gün.
6: Onun dışında bir spor, herhangi bir şey.
7: Pilates yapıyorum.
6: Pilates. Hı-hı. Ya şimdi bazen daha yayın birlikte yayına girmeden evvel bizim editörler toplanmışlar şurada şeyde mutfakta. Evet. Kurmuşlar bir güzel sofrayı. Oh. Ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Peynirler mi, domatesler mi, poğaçalar, ondan sonra simitler falan.
7: Poğaçadan uzak duralım. Simit benim de ya en zaafım yani. Hele ki Ankara simidi. Ankara'ya gidince hiç kalmıyor diyet falan.
6: Hayır, bir de şöyle bir şey var. Tam şurada karşımda duran arkadaşım, Caner, editör arkadaşım öyle de bir söylüyor ki yani. Ya. Okan abi buyur işte yiyelim edelim falan filan.
7: İkna oluyorsun.
6: Ya ama kaçtım gittim yani. O şey hassas bir nokta. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Peki böyle garip huylar var mıdır? Batıl inançlar, ne bileyim düzen falan,
7: düzen
6: böyle temizlik.
7: Var. Yani temizimdir ama düzen daha büyük takıntıdır bende. Yani şu şurada duruyorsa evde burada
6: ciddi
7: duracak
6: ya?
7: Gibi vardır. Bazen tabii çok bu yoğunluk içinde dağılabiliyorum. Hı. Birkaç gündür özellikle çok yoğun. Ama karışıklıkta da hemen bulurum her şeyin yerini, bilirim. Hı. Ama düzenli olmalı. Yani o ev dağınıksa benim kafam da dağınık
6: hadi
7: demektir.
6: Ya.
7: Mümkün değil yapamam. Bir kere yatağımı kapamadan hayatta evden çıkmam. Mümkün değil yani öyle bir şey. Yani ancak çok büyük bir şey, elzem bir durum olması gerek onu yapmak için.
6: Yani Zeynep Mansur'un evi her zaman düzgün, düzenli,
7: evet. Tabii.
6: Dağınık bir ev görmek
7: yok,
6: mümkün değil.
7: Yani
6: ya hiç mi dağıtladın
7: tabii.
6: Allah aşkına?
7: İşte birkaç gündür böyle bir eve zor uğruyorum, üstümü değişip çıkıyorum falan, orada biraz oluyor ama hemen toparlıyorum çünkü dediğim gibi zihnimi toparlayamıyorum ev dağınıksa.
6: Peki bu düzen konusu, disiplini de ekleyerek soruyorum. Sahnede peki çalışma tabii, ortamında falan?
7: Orada arkadaşlarım, orkestra arkadaşlarım, çok uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sen niye asker olmadın falan diyorlar bana. Yani hep öyleyim. Hiç değişmedi. İlk günden beri bu böyle. Atıyorum biz 2'deyse eğer provamız, ben bir de orada olurum. Bugün buraya da erken geldim.
6: Evet
7: her
6: ya kesinlikle.
7: Böyle,
6: bugün tam
7: böyledir.
6: 45 dakika önce geldi Zeynep
7: Mansur. Geç kalmayayım ama erken gideyim. Hiç
6: harika.
7: Sorun değil. Ya iş disiplinim benim çok gerçekten çok başkadır. Onlar da sağ olsunlar 2'deki soundcheck'e mutlaka 3'te 4'te gelirler sağ olsunlar. Ve ben 1'de gittiğim için ekstra bekliyor olurum yani. Ama hep onların geç geleceğini bilmeme rağmen ben yine söylenenin bir saat öncesinde.
6: Allah Allah, genelde hep tam
7: bugün,
6: tersi olur ya.
7: Evet,
6: biz hep tam tersine alışmışız.
7: Ben de bu böyle. Onlar da hala alışamadılar ama 20 yıldır neredeyse.
6: 20 yıl ya. Bunun evet. Sırrı ne? Yani
7: ya ben tabii 20 yıldan da fazla, 30 küsur yıldır ben şarkı söylüyorum.
6: Ama o ekip anlamında.
7: Ekip, aynen ekip aşağı yukarı böyle bazen. Tek değişiklikler oluyor çünkü sürekli her gün çalışmadığım için. Hı-hı. Ama mesela davulcum Hakan 22 yıldır neredeyse
6: maşallah
7: birlikteyiz.
6: Ya.
7: Hüseyin ritimci arkadaşımız aynı.
6: Kaç kişi bu arada yani ekip?
7: 5 ve 7 arası değişiyor işlere göre. Hı-hı. Yani hep bir aradayız ve çok da seviyorum onlarla bir arada, artık akraba gibi
6: bu
7: oldum.
6: Çok önemli bir şey değil mi yani, sahne açısından da çok önemli.
7: Kesinlikle.
6: Bu yani
7: biz
6: çünkü neyi istediğini biliyorsun,
7: gözüne bakınca anlıyoruz.
6: Harika.
7: Yani hangi ritme geçeceğini bile anlar, o kadar birbirimizi
6: muhteşem
7: anlıyoruz.
6: Hazır oraya girmişken bu yıl yine sahne bir yerler olacak mı?
7: Tabii onları sosyal medyadan
6: sosyal medyadan
7: oldukça
6: duyurusu
7: paylaşıyorum.
6: Duyurusu sosyal
7: şu
6: medyadan.
7: Şu an tabii promosyon için o kadar yoğun ki her gün bir radyo, bir işte röportaj, bir televizyon çekimi. Şu an buna bir yoğunluk verdik. Ama en kısa sürede sahnede başlayacak.
6: Ama onlar en tatlı yorgunluklar tabii, değil mi? Tabii. O heyecanla beklenen bir şey.
7: Ben koşa koşa geliyorum böyle.
6: Valla bizim de...
7: Yani şarkımı anlatmak için en güzel platform
6: işte bunlar. Var ya, bu çok güzel evet. Bir şey ya. Yani ben hiç kimse kusura bakmasın yani. Sevgili dinleyiciler, Zeynep Mansur o yüzden ben çok seviyorum. Yani bana söylendiğinde de dedim ki ne demek, tabii ki hemen takvimi oluşturduk çok falan hızlıca. Ama bazı isimlere de böyle bu noktada eksik olduklarını, biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini, örnek almaları gerektiğini söylüyorum yani.
7: Ya ben ilk günden beri radyoları çok çok önemsiyorum. Çünkü sesimizi en güzel duyurabileceğimiz nokta burası. Yaptığımız işi anlatacağımız en güzel platform.
6: Beyaz Sevdalar.
7: Evet.
6: Zeynep ablacığım selamlar. 2000 yılındaki Beyaz Sevdalar albümünden beri sıkı takipçinim. Dijital tekli şarkıların çok güzel ama eski hayranların olarak şöyle doya doya dinleyeceğimiz o eski günlerin kokusunu taşıyan tam bir albüm bekliyoruz demiş.
7: Ya albüm yapmayı hiç düşünmüyorum açıkçası. Çok özür dilerim.
6: Bu zor bir şey değil mi?
7: Hem maddi olarak çok zor, şu imkanlar olarak çok zor, hem de yani genelde şarkılar arada kaynıyor. Bir şarkı ya da iki şarkı ön plana çıkıyor.
6: Aslında çok mantıklı.
7: Bunun
6: ya.
7: Bunun yerine daha sıklıkla şarkılar çıkarmayı planlıyorum.
6: Daha ince eleyip sık dokuyup tek şarkıları.
7: Tek tek çıkarmak. Her seferinde yeni bir gündem oluşup hani, dikkat çekip o şarkıyı dinletmeye çalışmak bana daha mantıklı geliyor açıkçası.
6: Şey çünkü biz hakikaten öyle mesela 90'larda ben de mesela şarkılar geldi, albümler geldiğinde gönderiliyordu bize albümler. Yani ben de baya bir 35'e doğru falan gidiyoruz artık yani.
7: Şahane.
6: Kasetler, datlar, MD'ler
7: ya
6: falan.
7: İşte, çok özür dilerim sözünüzü kestim ama bence bir işteki en büyük başarı bu istikrar. Ben de 30 küsur yıl
6: evet
7: şarkı
6: ya,
7: söylüyorum.
6: Allah ömür versin.
7: Ve yani bu çok kıymetli bir şey bence, size de yani çok tebrik ederim.
6: Ben de tebrik ediyorum ama dün bu stüdyoda dün değil önceki gün misafirimiz sevgili Yonca Roda'ydı. Çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki siz de zannediyorum katılırsınız. Biz dedi özellikle o dönemin sizlerin sizleri kastederek birlikte ilerledik. Birlikte yürüdük.
7: Doğru.
6: Birlikte yol yürüdük radyolarla beraber. Çünkü sizler albüm yaptınız. O albümler bize geldi. Biz o albümlerin kapağını açtık. Resimlere baktık. Şarkılara baktık. Evet. Kimler yazdı fotoğrafları.
7: Tabii,
6: kimler çekti. Hikayeleri neydi? Ama dönüp burada sevgili Zeynep Mansur'un dediği doğru bir şeye geliyorum. 10 tane şarkı var. 10 tane şarkıdan radyolarda biz evet kendi sevdiklerimizi yayınlıyorduk. Tamam albümün tamamını
7: bir,
6: da yayınlıyorduk ama
7: oluyordu o da.
6: Genelde 1-2 evet. tane oluyordu yani. Bu güzel bir mantık aslında.
7: Evet. Yani günümüzde böyle tek tek olması çok daha mantıklı geliyor.
6: Ama sevgili Serkan Bey'e Trabzon'a. Selamlar gönderelim.
7: Selamlar,
6: öyle lütfen
7: çok,
6: bizi kırma demiş ama yani
7: çok güzel bir yerden yazmış. Sevgiler gönderiyorum Trabzon'a.
6: Programda ben de şey o Ankara'dayım. Ankara damarını biliyorum demiş, seviyorum demiş. Ankara planlaması var mı demiş. Bu arada Meltem Hanım göndermiş.
7: Meltem Hanım'a kucak dolusu sevgiler. Ankara'da şu anda bir şey gözükmüyor ama inşallah olur. Çünkü Ankara'yı çok seviyorum ve çok özledim. Yakın zamanda bir kez geldik ama bir sevgili Sayın Kültür Bakanımızın eşi Pervin Hanım'ın bir organizasyonuydu. Hatta Anıtkabir'e gittik. Çok güzeldi. Çok güzel bir organizasyondu. Yakın zamanda geldim ama bir günlüğüne geldiğim için ne arkadaşlarımla ne hiç kimseyle görüşemedim. İnşallah en kısa sürede yine gelirim. İnşallah buluşuruz.
6: Şimdi yazarlık bir tarafta. Müzik bir tarafta hani bambaşka şeyler değil mi? Ne diyoruz?
7: Ya, yazar değilim ben yani.
6: Öyle onu görmüyor
7: ama ya, değilim tabii ki ama iyi bir gözlemciyim ve gözlemlerimi yazmayı kendimi de yazarak anlatmayı çok seviyorum.
6: Devam
7: yüzden,
6: ediyor mu bu arada?
7: Ya,
6: devam edecek mi?
7: Yazdığım bitirdiğim sonbahar isimli bir roman var fakat en son çıkardığım kitapta bir yayın eviyle çok büyük sorunlar yaşadım. Hiç o kadar hani sıtkım sıyrıldı denir ya.
6: Allah Allah.
7: O yüzden,
6: niye o kadar çok yordular?
7: Ondan önceki kitaplarımda çalıştığım yayın evi muhteşemdi. Şahane işler yaptık. Ama sonuncu böyle biraz beni çok yordu ve artık ona
6: soldun
7: harcayacağım.
6: Mu?
7: Evet enerjiyi başka şeylere harcamayı düşünüyorum.
6: Çok fena
7: o yüzden
6: ya.
7: Belki onu dizi olabilir. Onun hikayesi çok güzel çünkü. Ya da bilmiyorum film olabilir. Hı hı hı. Öyle bir şeye dönüştürebilirim diye düşünüyorum. İnşallah, ama kitap çıkarmayı düşünmüyorum.
6: Ben erkek olsaydım.
7: Evet.
6: Zeynep abla, ben erkek olsaydım kitabını eşime zorla okuttum.
7: Şahane.
6: Bir kadın bizim kafamızın içine nasıl bu kadar bizim kafamızın içini nasıl bu kadar net çözebilir, hayret ettim demiş, böyle bir tepki almış.
7: Teşekkür ederim.
6: Erkek dünya ne, bunun sırrı bu kadar iyi ya, analiz edebilmek. Bursa ilgili. Bu arada Elif Hanım, selamlar gönderelim.
7: Bursa'ya, ay Bursa'yı da çok seviyorum bu arada, bütün sevdiğim şehirler. selamlar sevgiler güzel Bursa'mıza da. Ya bir İlişkide bir kadın bir erkekten ne bekler, aslında onu anlatan bir kitap. Hı hı. İnceliklerin bir ilişkide ne kadar önemli olduğu. Aslında bu yalnızca kadın erkek ilişkisinde değil, her türlü ikili ilişkide incelikler, nezaket günümüzde hiç kalmayan ne kadar önemli,
6: evet,
7: onları
6: ya
7: anlatan bir kitap. Ve içindeki bu kadar sevilmesinin de tek nedeni gerçek hikayeler. Yani gördüğüm, kendi yaşadığım da var. İşte şahit olduğum bir sürü olay da var. O yüzden gerçek hikayeler olduğu için de insanlara çok geçtiğini düşünüyorum. Ya dün başıma şöyle bir şey geldi. Gerçekten artık nezaketin neyisi yok, inanamıyorum
6: Allah
7: insanlara.
6: Allah.
7: Bir tane beyefendi önümde yürüyor. Hı. Çok özür dilerim. O kadar iğrenç bir şekilde önüme tükürdü ki.
6: Ay.
7: Ve baktım. Aa, özür dilerim dedi. Dedim ki benden değil, bu doğadan özür dileyin. Yani buraya tüküremezsiniz. Evinizde tükürüyor musunuz?
6: Allah
7: Allah. Yani sokağa da tüküremezsin.
6: Ah çok fena ya.
7: Gerçekten ya, bu kabalıkları anlatan bir kitap ilişkilerle ilgili. Daha çok ikili ilişkiler oradaki ama yani nezaket gerçekten günümüzde çok kaybettiğimiz.
6: Niye bu kadar çok
7: şey
6: uzaklaşmış olabiliriz,
7: bilmiyorum,
6: sebep ne?
7: Bilmiyorum. Biraz ailede başlar bence. Bilmiyorum, aileler çok önemsemiyor gibi geliyor. Çünkü çocuklar da birbirlerine çok can acıtıcı şekilde davranıyorlar.
6: Ve konuşmalar, hitap da artık, din de çok bozuldu gibi geliyor.
7: Evet.
6: Yani küçücük çocuklar ağızlarında hakaretler, küfürler, şunlar,
7: evet,
6: bunlar.
7: Evet, bazı liseli gençler önümden yürürken duyuyorum konuşmalarını, inanamıyorum yani. Ve genç kızlar bunlar, hani kızların daha da kibar olması gerekir ya.
6: İşte ben o noktada bir de
7: çok şaşırıyorum.
6: O noktada bir de biraz böyle bir sanattan da sanki uzaklaşıyoruz, uzaklaştırılıyoruz da. Yani dönüp dolaşıp günümüzde 90'lar kıyaslamasını yaptık az önce. Yani günümüzde yapılan bazı şarkılara bakıyoruz. Şarkı demeye ben hakikaten bu işin içerisinde yıllarca olan bir insan olarak söylüyorum. Kliplerine bakıyoruz. Üşenmeden onlara klip,
7: evet,
6: çekiyorlar.
7: Evet.
6: Bir dünya para harcıyorlar.
7: Doğru.
6: Yani çok kızıyorum bunlara.
7: Bunların
6: ya
7: da karşılığı var ama işte o yolda gördüğümüz yere tüküren adam onları dinliyor. Yani maalesef onların da öyle bir karşılığı olan
6: çok
7: kitle
6: fena
7: var.
6: Zeynep Hanım, çocukluğunuz Ankara'da hangi, Ankara'nın hangi semtinde geçti? Sizi seviyoruz, başarılar demiş. Menekşe Hanım göndermiş. Ankara'ydı galiba Menekşe Hanım. Sevgiler.
7: Menekşe Hanım'a sevgiler. Ankara'ya kucak dolusu sevgiler. Ankara Yeni Mahalle'de doğup büyüdüm. Şu an belediye binası olan binanın tam karşısındaki binada doğup büyüdüm ben. Ve kentsel dönüşümle etraftaki diğer komşularım, işte çocukluk arkadaşlarım, işte Arzu var, Neslihan var. Onların evlerinin olduğu binalar hep yıkılmış ama benim doğduğum ev hala duruyor. Hatta dedemin mezarı Ankara'da, o yeni mahallenin devamında. Oraya giderken geçenlerde durdum önünde ve eve girip baktım, kapıyı çaldım.
6: Hadi ya.
7: Dedim ki ve bir iş yeri olmuş. Beni gördüler ve şaşırdılar. Dedim ki ben burada doğup büyüdüm.
6: Çok
7: ve
6: iyi.
7: İçeriği görmek istiyorum. Bana izin verir misiniz dedim. Çok da zarif, çok kibar insanlardı, sağ olsunlar. Girip baktım. O kadar duygulandım ki, yani böyle odalara bölmüşler. Büyük bir evdi çünkü, 3 oda bir salon. Salon 3 odadan oluşuyordu. Bayağı geniş bir salondu. Böyle orayı böyle bölmelere ayırmışlar. Bir iş yeri olmuş. Bana çok duygulandım. Çok güzeldi.
6: Vay, çok. Geçmişten en çok neyi özlüyorsun? Neleri özlüyorsun?
7: Ya çocukluğumu özlüyorum.
6: Çocukluğu özlüyorsun.
7: Evet, biz yani Yeni Mahalle çok güzel bir semttir Ankara'da ve bütün meyve ağaçları vardır. O ağaçlara biz tırmanırdık, meyveler toplardık. Ya o kadar güzel bir çocukluk
6: güzel
7: yaşadık ki, halen de o arkadaşlarım, işte Pınar, Neslihan, Arzu, hepsiyle görüşüyorum. Çok çok keyifli.
6: Çok
7: yani
6: güzel.
7: Çok
6: ya,
7: başka bir dostluk vardır o Ankara'da, halen devam ediyor.
6: Akşam saat 18'den sonra yememe kuralı diye bir şey,
7: evet,
6: var mı? Şimdi emin olayım dedim çünkü
7: Güneş
6: böyle
7: Hanım
6: bir
7: sağ olsun. Güneş kuralları.
6: Zeynep Hanım, akşam saat 18'den sonra yememe kuralını kendime örnek aldım ve bir aydır uyguluyorum. Gece yarısı buzdolabının önünde Açlıktan ağlayacak gibi oluyorum ama sizin o fit halinizi düşürüp kapağı kapatıyorum.
7: Ya, ne tatlısınız, ne güzel şeyler.
6: İzmir, formunuzun sırrına uymak gerçekten çelik gibi bir irade istiyor demiş.
7: Kesinlikle öyle, öyle. Ama size bir şey vereyim, öneri. Ben de öyle gece bazen, çünkü stüdyoda olduğum zaman falan normalde onda uyuyorum, ben çok erken uyuyorum ama... stüdyoda olunca vesaire acıktığımda mutlaka kefir götürüyorum yanımda ve o açlığı hemen kesiyor. Böyle biraz bir tarçınla kefir. Aa. İnanılmaz iyi geliyor. Eğer çok acıkırsanız size böyle güzel bir...
6: Ya Murat Bey sizi görmüş tavsiye. Galiba. Siz izmarit falan mı topluyorsunuz? Öyle bir şey var mı?
7: Şey, izmarit değil. Yürürken sabah ben çok erken saatte yürüyorum.
6: Sabah 6.30 diyor ya.
7: Evet, evet,
6: sabah 6.30'da sahilde yürürken sizi gördüm. Elinizde eldivenlerle bir şeyler topluyordunuz. Sizi izler, elimdeki sigarayı bırakmaya utandım demiş.
7: Ay, ne güzel, bir kişi bir kişidir. Bir kişi.
6: Ama hassasiyetiniz için teşekkürler demiş Murat Bey.
7: Şahane, bu çöp toplamak için uzun çubuklar var, tamam. Ya ondan aldım ben. Sabah yürüyorum ve yürüdüğüm yer, en son geldiğim nokta deniz kenarı ve deniz kenarında... temizlik görevlileri oluyor, yolları temizliyorlar ama deniz kenarındaki o taşların üzerindeki için, hı hı. Bir kez sordum, şey dediler, bilmem ne bölümünü ara ya, arayana kadar bu uçar gider denize, hı. Yani hı hı. Ve aklınıza gelen her şey, pet şişeler, poşetler, yani denizde yaşayan canlılara ben çok üzülüyorum. Ve
6: tabii.
7: Mesela bir belgesel var Netflix'te, izlemelerini hı. tavsiye ederim, balinalarla ilgili, hı hı. midelerinden yani kilolarca plastik pet şişeler çıkıyor. Ya bu çok korkunç ve çok acımasız, çok zalimce bir şey. Ben kendi üzerime düşeni yapıyorum. Bir gün benim de bakış açım şu, bir gün biz bu toprağın altına gireceğiz. Ya. Ve bu toprak bize ona yaptıklarımızın intikamını alacak. Onu yapan, o tüküren, atan o insanlardan, ben böyle düşünüyorum. Bu benim inancım. Hı hı. Herkes istediği gibi düşünebilir ama o uzun çubukla ben o taşların üzerinde denize uçacak olanları alıyorum, hı hı. ve temizlik görevlileri de o sırada oradan alıyor, topluyor. Böyle bir şey yapıyorum.
6: Harika, harika. Şu arkadaşlardan bir tane daha rica edeceğim lütfen.
7: Tamam,
6: vaktimiz, ne kadar vaktimiz kaldı Özgür? Tamam,
7: çok
6: biraz daha.
7: Çok keyifli bir sohbet.
6: Biraz daha vaktimiz var, peki.
7: Kırmızı geldi. Bir günlüğüne görünmez olsan ilk ne yapardın?
6: Hadi bakalım.
7: Ben şunu yapmak isterdim. Bazı hayatımda dost sandığım insanlar oluyor. Ve ben biliyorum, arkamdan dedikodumu yapıyorlar.
6: Ciddi mi ya?
7: Çıkardım hepsini hayatımdan da. Yani gidip onları dinlemek isterdim. Acaba ne kadarını doğru biliyorum. Çünkü insan anlar, hisseder. Hissediyorum ben zaten. Hani çok da Allah'a çok şükür zeki bir insanım. Parçaları da çok güzel birleştiririm.
6: Çok güzel ya.
7: Ama o birleştirdiğim parçaları bir de duymak isterim.
6: Ama Zeynep Mansur sevgi dolu bir insan. Yani evet. Halinden, konuşmasından, anlattıklarından.
7: Ya çok sevgi dolu olmak hiç işe yaramıyormuş. Bu. Bunu anladım.
6: Ama vazgeçmemek lazım o durumdan da herhalde
7: yani
6: ya.
7: Yani işte.
6: O çünkü insanın kendisine iyi gelmez.
7: Tabii ki.
6: Kötü
7: bu,
6: olmak.
7: Bu bir karakter meselesi zaten tabii ki. Ben böyle diyorum da. Ertesi gün yine aynı şey, değişmiyor. Kişiliğiniz değişmeyen bir şey tabii ki.
6: Peki. Bakayım şurada az önce bir tane soru karşıma çıktı da. Neredeydi onu bulamadım. Okuduğum soruların arasından. Şöyle bir
7: ben o sırada loştan bahsedeyim. Loşu dinlemelerini anlatayım.
6: Evet ya, loş.
7: Hep konu oraya geliyor değil mi? Dönüp dolaşıp.
6: Hayvan, hayvanlara karşı bir hassasiyet
7: var,
6: bir, var mı böyle bir durum? Hayvan hakları protestosu falan ondan. Deniz K. Çanakkale'den göndermiş
7: yani,
6: dinleyicimiz.
7: Hayvanlara karşı hassasiyet.
6: Onların yanında böyle gözü kara bir aktivist olarak sizi görmek güzel bir şey demiş.
7: Kesinlikle öyle. Hayvanlara karşı hassasiyeti olmayanın insan olacağını ben inanamıyorum. Çünkü ağzı var, dili yok. Hmm. Yani yemek verirsen yiyor, su verirsen içiyor. Ya yani o kadar zavallı görüyorum ki çok üzülüyorum, hmm. onlar için. Hmm. Sokak hayvanları için özellikle. Yani sahipli olanlar yine bakılıyor. Hmm. Çok güzel imkanlarda yaşıyor ama sokak hayvanlarına hiç kıyamıyorum. Onlar bir damla su içsin, bir damla, bir yudum yemek yesin. Ben yani hayatımda bundan büyük mutluluk yaşayamam.
6: Evet.
7: O kadar mutlu oluyorum.
6: Var mı bu arada seninle beraber
7: benim
6: kedi,
7: vardı
6: köpek?
7: Köpeğim öldü, bir daha da sahiplenemedim.
6: Evet,
7: bir
6: çok zor oluyor
7: şöyle
6: ya.
7: Şöyle bir şey oldu. Ben Ankara'da ailemle yaşarken vardı. Betty'ydi ismi. Hı hı. Fakat İstanbul'a geldiğimde ben çok fazla uzun uzun işlere gidiyordum. Yani hı. o zaman
6: bir o zaman yalnız kalacaktı.
7: Gidiyordum. Evet. O zamanlarda da oteller hiç almıyordu. 30 hı hı. gün 40 gün ve hı. ben tek başıma yaşıyorum. Bırakacağım kimsem de yoktu. Ve İstanbul'a da yeni geldiğim için çok daha yeni insanları tanıdığım bir dönem. mecburen İzmir'de bir kız arkadaşım var, kardeşim gibi. O baktı son yıllarında. Hı hı. Çok da içim acır bu yüzden yanımda olmadığı için, ama maalesef hani imkanlar bunu böyle getirmişti. O da kaybettik, vefat etti. Hı-hı. Sonra ondan sonra bir daha zaten çok zor.
6: Ama en azından sokaktakilerle. Evet, tabii. Ben de mesela 15 sene kadar falan birlikte yaşadığımız kedimi kaybettim, çok fenaydı.
7: Ya, korkunç.
6: Geldik o mu bu mu bölümüne. Bu arada nasıl Radyo Sputnik bizi yine
7: Sputnik çok evimde hissettiğim bir yer. Ciddi gerçekten mi? Bunun sizin de katkınız çok büyük bu
6: çok
7: konuda.
6: Teşekkür ederim.
7: Gerçekten evimde hissediyorum. Çok güzel bir radyo. Şarkılarıma çok güzel yer veriyorsunuz.
6: Harika.
7: Sizleri çok seviyorum. Biz çok teşekkür ederim.
6: Biz de sizi çok seviyoruz. Peki o zaman o mu bu mu bölümü? Ankara mı İstanbul mu?
7: Ya bu çok zor.
6: Geliyor mu?
7: Çok zor. Yani Ankara'yı o kadar çok seviyorum ki, ama işi hayatım burada olduğu için İstanbul. Ama Ankara'yı da bir tek biz Ankaralılar seviyoruz zaten.
6: Müzik mi edebiyat mı?
7: Müzik tabii.
6: Gece yürüyüşü mü, sabah koşusu mu?
7: Sabah koşusu.
6: Tam sessizlik mi, kulis gürültüsü mü?
7: Kulis gürültüsü.
6: Sahne ışıkları mı, evde yalnızlık mı?
7: Sahne ışıkları.
6: Yoğun kalabalık mı, mutlak yalnızlık mı?
7: Yoğun kalabalık.
6: Akşam yemeği mi, kahvaltı mı?
7: Kahvaltı.
6: Ona ben de dayanamam ya. Mantık evliliği mi, hiç evlenmemek
7: hiç
6: mi?
7: Hiç evlenmemek belli değil mi?
6: Belli. Romantizm mi yoksa hareketlilik mi?
7: Romantizm.
6: Sevgili Zeynep Mansur, çok teşekkür ediyorum.
7: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Gerçekten bitsin istemedim.
6: Vallahi,
7: öyle söyleyeyim.
6: İyi ki varsın. Ayağına, yüreğine sağlık. Birbirinden güzel şarkıları bekliyoruz. Yeni şarkılarla beraber tekrar burada bekliyoruz.
7: Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Şimdi Loş'u mu dinleyeceğiz?
6: Evet, şu anda Loş girdi zaten. Sevgili dinleyiciler, vedamızı gerçekleştiriyoruz. Zeynep Mansur konuğumuzdu. Hepinize güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya-Güney Afrika maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Çekler maçın henüz 6. dakikasında 1-0 öne geçti. Afrika temsilcisi ise 83. dakikada penaltı vuruşuyla kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ardından iki takım da A grubunda 1 puana yükseldi. Grubun son maçlarında ise Çekya Meksika ile Güney Afrika ise karşılaşacak. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. İsviçre'nin genç yıldızı Manzabi kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu. Bosna Hersek'te Muhammerovic bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükseltirken Bosna Hersek 1 puanda kaldı. İsviçre gruptaki ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalmıştı. Bosna Hersek de Kanada ile ilk maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Ve son maçta Bosna Hersek Katar'la, İsviçre de Kanada ile karşılaşacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 01'de başlayan Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyet Kanada'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyeti oldu. Bu sonucun ardından Kanada puanını 4'e yükseltti. Katar ise 1 puanda kaldı. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'te başlayan Meksika-Güney Kore karşılaşmasında 3 puanı alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen, kupanın ev sahiplerinden olan Meksika ikinci maçında kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore teknik direktörü maçın ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Güney Kore çarşamba günü Güney Afrika ile son grup maçına çıkacak. Güney Afrika için hızlı bir takım diyen Güney Kore teknik direktörü Hong, taktiksel olarak iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. ABD ve Avustralya milli takımları turnuvanın grup aşamasında ikinci maçlarında Seattle Stadında karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak bu önemli randevu her iki takımın gruptaki puan tablosu ve üst tura çıkma şansı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi ABD grubun ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Avustralya ise ilk maçında Türkiye karşısında 2-0'lık galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarın sabaha karşı 01'de İskoçya-Fas, 03.30'da ise Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. Sabahın ilk ışıklarıyla 06'da ise A milli takımımız Paraguay mücadelesine çıkacak. Turnuvanın akşam seanslarında ise saat 20'de Hollanda-İsveç, 23'te de Almanya-Fil Dişi Sahili maçları oynanacak. Ve kupadan Türkiye haberleriyle devam edelim. Nefesler tutuldu. Dünya Kupası'nı umduğu gibi başlayamayan A milli futbol takımımız turnuvadaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco Bay Area Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Milli takımımızda maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Milli takım gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken ABD'de Paraguay'ı 4-1 yendi. Ve hemen bir not daha aktaralım. Ay Yıldızlar Paraguay ile tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Milliler 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kalmıştı. ve A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Montella, kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz dedi. Avustralya maçından sonra üzgün olduklarını dile getiren teknik adam, çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerden çok daha Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele ediyorum ifadelerini kullandı. Ve Türkiye, İtalyan teknik adam Montella yönetiminde Paraguay karşısında 35. kez sahneye çıkacak. İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde ise 43 gole engel olamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Stefan Zweig korkuda şunu söylüyor. Diyor ki korku cezadan ağırdır. Eğer birine ceza vermek yerine onu korkutursanız çok daha etkili sonuçlar alırsınız. Cezayla ıslah edemeyeceğiniz insanlar vardır ama korkuyla yola getiremeyeceğiniz insan yoktur diyor. Şimdi korkunun bacayı sardığını görüyoruz.
3: Ali Çağatay'la Zihin Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemlerinden birini yaşaması, uzun süredir kuraklığın etkisi altında bulunan göl ve sulak alanlarda dikkat çekici değişikliklere yol açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığı verilere göre 2026 su yılında Türkiye genelinde ortalama 650,9 mm yağış kaydedildi. Bu dönemde su yılı normali 484,5 mm, geçen yılın aynı dönemi yağışı ise 371,1 mm olarak ölçüldü. Son yıllarda su seviyelerinin kritik seviyelere gerilediği, bazıları ise tamamen kuruduğu için gündeme gelen birçok göl, yoğun yağışların ardından yeniden su tutmaya başladı. En yüksek artış %49'la Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaydedildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde son 66 yılın, Ege bölgesinde son 42 yılın, Doğu Anadolu bölgesinde son 38 yılın, İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın ve Marmara bölgesinde son 13 yılın en yüksek 8 aylık su yılı yağışı ölçüldü. İl bazında en fazla yağış 1150,8 mm ile Rize'ye, en az yağış ise 296 mm ile Iğdır'a düştü. Özellikle İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olan yağışlar göllerdeki su seviyelerinin yükselmesini sağladı. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü, kurak dönemlerde büyük ölçüde çekilen su seviyesinin ardından yeniden geniş bir alana yayıldı. Bitlis'teki Heybeli Gölü de yağışlarla birlikte yeniden dolarak bölgedeki doğal görünümünü geri kazandı. Manisa'da yıllardır kuruma tehlikesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde de son yağışların ardından bazı bölümlerde yeniden su birikimleri oluştu. Bir dönem çatlayan toprakların görüldüğü alanlarda yeniden su yüzeylerinin ortaya çıkması dikkat çekti. Sipil Dağı Milli Park etiklerinde bulunan ve geçen yıl kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan Sülüklü Göl, bu yıl etkili olan yağışlarla yeniden suyla doldu. Sivas'ın Hafik ilçesindeki Lota Gölü, karların erimesi ve bahardaki yağışların ardından son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Yine Sivas'ta kuruyan ve kuşların da terk ettiği Bingöl Gölü, son yağışlarla yeniden su tuttu. Alan, kuşlara yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Nasrettin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu. Toroslar'da da son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl, yağışların ardından yeniden ortaya çıktı. Yağışların etkisi yalnızca göllerle sınırlı kalmadı. Birçok baraj ve gölette doluluk oranları yükselirken dere yatakları ve mevsimsel sulak alanlarda yeniden canlandı. Sulak alanların yeniden suyla buluşması doğal yaşam üzerinde de etkisini gösterdi. Uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalan bazı bölgelerde kuş hareketliliğinin arttığı gözlendi. Ancak son yağışların oluşturduğu olumlu tabloya rağmen geçmiş yıllarda yaşanan kuraklığın izleri tamamen silinmiş değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yıllar içinde küçülen veya kuruyan çok sayıda göl bulunuyor. Son dönemde yaşanan yoğun yağışlar, kuraklık haberleriyle gündeme gelen birçok göl ve sulak alanda yeniden umut verici görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Türkiye'nin son yıllarda karşı karşıya kaldığı kuraklık tablosunun ardından gelen bu değişim, doğanın uygun koşullar oluştuğunda ne kadar hızlı toparlanabildiğini de ortaya koyuyor. Türkiye'de 2026 su yılında ölçülen yağış miktarı normali %34, geçen yılın ise %75 üzerinde gerçekleşti. Son yıllarda kuruyan çok sayıda göl yeniden su tutarken doğal yaşamda canlanmaya başladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal medyada çadırda kalan doktor olarak tanınan Doktor Ekin, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Bodrum'da yaşayan Doktor Ekin, yüksek kiralar nedeniyle çadırda yaşamaya başladığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Doktor Ekin'in paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenme aldı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla çadırda kaldığını duyuran Doktor Ekin, neden böyle bir yaşam tercih ettiğini Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a şu sözlerle açıkladı.
2: Yani hem bu emlak krizine, faiz kiralara bir isyan tabii ki, ama aynı zamanda bir hayat tarzı seçimi diyebilirim. Yani evlere o kadar para vereceksem benim çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm ve hayata dair sevdiğim şeyler var. Gezmeyi seviyorum. Materyaller dışındaki deneyimlere para harcamayı seviyorum aslında. Hayatı kaçırmak istemiyorum. O yüzden betonların içinde olmayı gözden çıkarabilirim bu hayallerim için diye düşündüm. Zaten kamp kültürüne aşinaydım. Tatillerimde bol bol kamp yapar, çadırda kalırdım. Şimdi de bu faiz kiralara inat, ben de güzel bir kamp alanına çadırımı kurdum. Çok daha uygun fiyatlara barınabiliyorum. Çok da keyifli bir ortamım var aslında. Kampın sağladığı tuvalet, duş, elektrik, internet gibi imkanlar var. Gayet temiz. Hani bazen insanların gözünde sefalet gibi canlanıyor. Ama ben tercihimden çok mutluyum şimdilik. Öncelikle oldukça çok ilgi çekti. Ben bu kadar fazla yayılmasını beklememiştim paylaşırken. Gelen yorumlar genelde iyi. Takdir ediyor insanlar bu kaçış yöntemini diyebilirim belki sistemden. Ama onun dışında işte doktor olduğuma inanmayanlar, video fake diyenler, çadırda yaşanır mı diyenler, bir sürü değişik yorum da var tabii ki. O kadar parayı ne yapacaksın mevzusu da şöyle. Ben turizm hekimliği yapıyorum. Yani bütün yıl çalışmıyorum. Sadece yaz sezonunda çalışıyorum. Otellerde görev alıyorum yazlık bölgelerde. Kışında kendi isteğimle çalışmıyorum ve seyahat ediyorum. Kışın bir gelirim olmuyor dolayısıyla. Kışa para ayırmam lazım. Bu ekonomide de ev kiralarına o kadar para verirsem kışın gezecek param kalmaz.
3: Peki, sonuçta bu bir tercih ama bir taraftan da bu barınma meselesine de dikkat çektiniz. Bu açıdan da önemliydi. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Doktor Ekin, neden çadırda yaşamaya başladığını canlı yayında anlattı. Bu hem emlak krizine hem de fahiş kiralara bir isyan hem de bir hayat tarzı seçimi diyen Doktor Ekin, evlere o kadar para vereceksem çalışmamın

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 26'ydı IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. YKS heyecanı bu hafta sonu yaşanacak, ayrıntılar şimdi bültenimizde.

0: ABD İran arasında bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi ifadesi kullanıldı. Açıklama Beyaz Saray'ın İran'la yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurmasının ardından geldi. İstanbul Maltepe'de önceki gün saat 21 sıralarında kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Asay Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından Tuzla'da alıkonulduğu atıl bir fabrikada kurtarıldı. Karaal'ın avukatı Tayfun Taşlıoğlu yaptığı açıklamada Karaal'ın dövüldüğünü, el ve ayakları bağlı olarak bulunduğunu söyledi. Hayati tehlikesi bulunmayan Karaal'ın tedavisi sürerken kaçırılmasında ihale iddiası ileri sürüldü. Olayla ilgili biri İBB'de işten çıkarılan çalışan, ikisi müteahhit olmak üzere 8 şüpheli gözaltında. CHP'li Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve iki yardımcısı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki detaylara göre şüphelilerin tarihi eser statüsündeki yapılara yapılan esaslı müdahalelere rüşvet karşılığında basit onarım adı altında izin verdikleri belirlendi. Ayrıca ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığı çalışma izni verildiği veya bu işletmelerin faaliyetlerine göz yumulduğu tespit edildi. 26 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. YKS heyecanı hafta sonu yaşanacak. ÖSYM'nin düzenlediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvurdu. Adaylar cumartesi günü temel yeterlilik testinde, pazar günü ise alan yeterlilik testleri ve yabancı dil testinde ter dökecek. Bu yıl 921.248 aday ilk kez YKS'ye girecek. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Başvuruların 1.324.000'i kadın, 1.101.000'ini erkek adaylar oluşturuyor. Yükseköğretim kurumları sınavı için bir dizi önlem de alındı. Buna göre yaklaşık 45.000 personel görev yapacak, nüfus müdürlükleri de açık olacak. Yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.711 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.309, çeyrek altın 10.322, tam altın 41.133, at altını ise 42.181 lira.
1: Spor.
0: Filenin sultanları set vermeden 2'de 2 yaptı. A Milli Kadın Voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Ankara'nın ev sahipliğinde ilk maçında Belçika'yı 3-0 yenen Filenin sultanları Fransa'yı da aynı skorla devirdi. Milliler ikinci hafta mücadeleleri kapsamında yarın Almanya, pazar günü de Çin'le karşılaşacak. Fenerbahçe ilk transferini açıkladı. Fenerbahçe forvet hattında ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Murigi ile sıkıştı. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kosovalı santroforu bir grup taraftar alkışlarla karşıladı. Vedat Murigi geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanlarıyla şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan yani?
0: Orası
1: o eskideki
0: öyle.
1: İlginçlikler çok
0: kesinlikle,
1: daha fazla.
0: Kesinlikle o futbolun hani hepsi diyorsunuz ya eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen
0: hani
1: öyle.
0: O kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor hani ben bunu hatırlıyorum bunun böyle bir şeyi var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pelé'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pelé'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar
1: futbola.
0: Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece, toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan hani pas atılıyor, koca bir sağ falan hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94
0: öyle
1: Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS Major Futbol Ligi yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural
0: desem.
1: anlamında mesela hala 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını Amerika'daki ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar çünkü 94 aradan 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık diyeyim. Ben yaşlandım. Sende hiçbir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet, neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi geliyor
1: ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte.
0: Evet.
1: Bir hemşire hemen sen gel bakayım, bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarihi yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğer ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor. Gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio İtalya'nın yıldızı, efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, out atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı out atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elimden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde aynen ünlü şarkıcı Diana Ross. Ya bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii.
1: Aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz
1: gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de, evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor.
0: Hı hı.
1: 24 takımdan 32 takımı çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladığım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. Hı hı. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Hı hı. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar, daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca akla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi, biliyorsun. Hülya Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti, evet, bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet
1: bağımsız
0: olarak.
1: Bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var,
1: futbolcular.
0: 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten
0: evet,
1: ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle bu yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin-İngiltere maçında erken eliniyor. Kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de,
0: evet,
1: ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buzda iş yapmayın. Hı-hı. Son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek. Yo, Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo. Aslında gerçek Ronaldo.
1: Aynen öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani
0: birinci Ronaldo.
1: Birinci Ronaldo. Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan,
0: evet,
1: da yaşadı Ronaldo. Birinci Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala
1: 98'de
0: kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak, top oynadığı
0: tabii
1: yıllara, kilosu falan, başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair,
0: evet,
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene, Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın.
0: Hı hı.
1: Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksan kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan,
0: tekrardan
1: şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı, futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolcuları çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir başlangıç yapıyor bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın golde ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu konuda çok acımasızlar çok. Yani. Beckham bayağı hatta aylarca sokağa falan çıkamamış yani. Hani bundan dolayı. İşte futbolun böyle bir böyle tarafları da var. Ama tabii futbolcular da artık daha belki şimdi hala o şey ruhu var. Ben şimdi şu anki futbolcularda biraz daha parasal yaptırım falan da olduğu için daha dikkat etmek zorunda kalıyorlar efendim.
0: Peki o halde bu turnuvada fizik kurallarını zorlayan bir gol de tarihe geçti. Çeyrek finalde Arjantin'e karşı 90. dakikada atılan gol hala da tarihin en iyi gollerinden biri kabul ediliyor. Bergkamp 50 metreden gelen topu havada kontrol ediyor. Rakibini öyle bir ekarte ediyor ki Hollandalı spikerin hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten...
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbir.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılındaki, onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz... Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla evet. gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma, Brezilya'ya yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi. Turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet,
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte tabii yani, Robinho,
0: efsane, hani Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımız var.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali, Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının evet. burnuyla vurdu ya.
0: Evet, ucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz'i.
1: Polonya Portekiz, daha sonra
0: İtalya, İspanya. Daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA Başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti
0: evet.
1: o turnuvada.
0: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın topu kazanan tek kaleci oldu.
1: Ha, doğru.
0: Bir de onun öyle evet. bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
1: Çok zorlandılar bizim
0: çok.
1: Karşımıza.
0: Evet ya, gerçekten.
1: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maç. maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
0: Tabii tabii.
1: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızlı da İlhan Mansız.
0: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
1: Ya saç tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun tabii, çocuklar tabii, bayağı bir. Tabii. Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
0: Evet.
1: Ya bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı ve Türkiye yarı finale çıktı ve son altın golü de
0: son
1: attı. Yani 2002'deki aynen öyle. 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
0: İlhan'ın kaptığı, şey golle. İlhan'ın attığı asist diyelim.
1: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
0: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
1: aslında
0: geçiyor.
1: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'a.
0: Tamam.
1: Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
0: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
1: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
0: Ders niteliğinde.
1: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
0: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
1: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Hani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
0: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
1: Evet.
0: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdüğü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
1: Tabi 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo bizim aslında gerçek Ronaldo 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
0: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten, değil diye düşünüyorum. O saç. Ya korkunç bir saçtı aslında yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
1: öyle bir daha kalın bırakılan
0: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda evet. Çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
1: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde. Böyle önden fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin evet konuşulduğu ya. Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle. Ediyor, hani hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası böyle. İstersen benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
0: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
1: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi, 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan, hani
0: coşkusu olmayan.
1: Coşkusu olmayan ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor gibi. Şimdi Meksika mesela, hep biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası, bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
0: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek dördüncü kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar, ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
1: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu. Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lucas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
0: Buradan Podolski'nin sonrası fıkra gibi geliyor.
1: Tabii.
0: En iyi golcü Alman.
1: En iyi golcü Alman. En iyi oyuncu Fransız. Bir en iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
0: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
1: Finalde
0: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
1: Evet.
0: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
1: Rakibine kafa geliyor, atıyor, değil topa değil. Evet,
0: rakibine
1: Zidane.
0: Rakibine attık.
1: O şöyle kafayı eğerek.
0: Hatırlıyorsunuz aynen, değil mi?
1: Çok
0: onu
1: iyi hatırlıyorum.
0: Ve kırmızı kart görüyor.
1: Ama öyle bir tablo oldu ki işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı. Yani.
0: Tabii, o kafa. Ama İtalya'da dördüncü yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananı değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart, nasıl bir maç olmuş o?
1: 4 kırmızı 16 sarı.
0: Ben bir gerçekten bu maçı tekrardan.
1: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye. Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan. Grand Pol. Oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi, unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
0: Oyuncu da uyandırmıyor.
1: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
0: yani,
1: ya? Oyuncu
0: hani etmemişler.
1: Yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
0: olabilir.
1: Olmamış.
0: Tarihin tozlu sayfalarında.
1: Aynen.
0: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Aynen. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
1: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
0: Tabii.
1: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Böyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
0: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hem saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gert Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
1: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
0: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
1: Yok, Cristiano Ronaldo inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum değil.
0: Ben öyleyim.
1: Gerçekten iki...
0: Ben Ronaldo'cuyum.
1: Tamam.
0: Direkt.
1: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
0: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
1: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann iki penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. Her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
0: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin. Sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: Selim.
0: Şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemli. El Clasico'yu milyarlarca insan izliyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir
0: nedir
1: numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki tarafı,
0: Barcelona.
1: İkisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var ama.
0: Real Madrid.
1: Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, falan futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımını Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum diyeceğiz.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama. Pazarlarda
1: falan
0: çok vardı.
1: Maalesef. Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim Vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun, bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten Vuvuzela kelime anlamına da ben baktım. Kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştireceğim. Efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Yani değil mi yani hani bu ne, sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok
1: hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun Vuvuzela'yı? Sen
0: yok.
1: Sevmiyor. Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence
1: üçü de seviyormuş gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii.
1: satıyorlardı. Ama
0: 11
1: onunla ilgili...
0: tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili, Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor. Ha,
1: biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela, ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlara futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin futbol topu olmazdı. Plastik top böyle alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun, o bambaşka havada böyle farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. Hafifliğinden dolayı Julius Caesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun, nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana-Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor, daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendime eksiltirim, şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var
1: hayır hayır
0: çizgiyi artık
1: geçeceğinden emin zaten yani ben bu şeyi hatırlıyorum yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabi bunlar ta eski şeyler bunlar yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Yani bunun üzerine biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek Gana gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani gerçekten Allah esirgesin
0: var.
1: Yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerde
1: yani vermeyin yani hani
0: istiyor.
1: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin istemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta
1: evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani Almanya'da olmasın lütfen ya yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst düzeye çarpıp

0: ki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu. Hatırlarsın.
1: Ahtapot.
0: Aynen. Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
1: Evet ya. Nasıl
0: bir gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti, hangi kim onu yenecek oynayacağız diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
1: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
0: Gizemli takım 44 yıl sonra Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili hep yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle olmuyor, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya, vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
1: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı. O sahneler onun o stattaki görüntüsü.
0: Evet.
1: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul merkezi usulsüz iskan operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak. İsrail mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul merkezi usulsüz iskan operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen usulsüz iskan raporu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Hakimlik şüphelilerden 12'sinin tutuklanmasına, 15'i hakkında ise adli kontrol YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak. Milli takımın Paraguay maçı öncesi meydanlardaki dev ekran organizasyonları iptal ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sözlü talimatta sınav öncesi gürültü ve yoğunluk yaşanmaması için sokaklarda ve meydanlarda toplu maç izleme programlarına izin verilmeyeceği belirtildi. Trafikte makas ihlalleri %93 geriledi. Yeni trafik düzenlemesinin 27 Şubat'ta yürürlüğe girmesinin ardından trafikte makas atma tespiti sayısı 27 Şubat 31 Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %93 azalarak 47.380'den 3.306'ya düştü. Böylece söz konusu ihlalde 44.074 yani %93'lük azalış gerçekleşti. Dış gündemle devam edelim. İsrail mutabakata rağmen Lübnan'ı vurdu. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında en az 19 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Saldırılar Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan ve bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini öngören mutabakatın yürürlüğe girmesinden sonra gerçekleşti. Ebola bilançosu ağırlaşıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri salgının kontrol altına alınamaması halinde daha ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. 3 yaşındaki çocuk timsahların bulunduğu bölmeye atıldı. İngiltere'nin Cambridge kentindeki bir hayvanat bahçesinde bir adam 3 yaşındaki bir çocuğu timsahların bulunduğu bölmeye attı. Çocuğun durumu kritik. 30 yaşındaki şüpheli ise ifade vermeye uygun olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Polis olay anında tesiste bulunan görgü tanıklarıyla görüşmeye devam ediyor.
2: Ekonomi.
1: Mayıs'ta kurulan şirket sayısı azaldı. Mayıs ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,8 azalarak 7.644'e gerilerken kapanan şirket sayısı %29,1 azalarak 2.072'ye geriledi. Kooperatif sayısı da %47 azalarak 101'e, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %17,8 azalarak 1.154'e indi. Ocak-Mayıs döneminde ise kurulan şirket sayısı %5,8 artarak 47.423'e yükselirken kapanan şirket sayısı %8,3 azalarak 10.191'e indi. Konut ve iş yeri satış sayıları açıklandı. Ülke genelinde satılan konut sayısı Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre %31,2 azalarak 93.333 oldu. İlk el konut satışları 30.196, ikinci el konut satışları 63.137 olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi şu sıralarda 14.705 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 30 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.310, çeyrek altın 10.320, tam altın 41.116, ata altını ise 42.153 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Caner Erkin futbolu bıraktı. Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Caner Erkin 37 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Erkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim dedi. Fenerbahçe ilk transferini açıkladı. Fenerbahçe forvet hattında ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertler eski futbolcusu Vedat Muriç ile el sıkıştı. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen havalimanına gelen Kosovalı santrafor bir grup taraftar alkışlarla karşıladı. Vedat Muriç geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Şirketler konkordato ilan ediyorlar. Gene okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani konkordato papalık ile devletler arasında aslında zamanda yapılan bir anlaşma. Birincisi konkordato talebini iş yeri yapıyor. Konkordato, ben her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Konkordato hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim

0: sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
1: Merhabalar. Evet, her hafta olduğu gibi bu cumada tabii ki Çalışma Hayatımla birlikte sizinleyim. Sesimi kusuruna bakmayın, biraz kısıldı, hatta hiç çıkmıyordu. Pazar günü bakkaldan ekmek isteyemedim. Duymuyorum abla, duymuyorum dedi. Hakikaten de duymuyordu, sıfır sesti. Şimdi elimden geldiğince tonumu yükselterek sizlerle şu gündemi bir konuşalım. Çok fazla mevzuat dönüyor ortada. Yeni şu çıktı, bu çıkacak, bu çıkmak üzere her zamanki gibi. Ama önce tabii ki telefon numaramı veriyorum ki bana sorularınızı yazabilin ya da en kötü bir selam verin. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaradan WhatsApp üzerinden bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Ses kaydı atmayın, resim atmayın, göremiyorum. Şimdi neyle başlayacağım biliyor musunuz? En çok merak edilen ve gündem böyle yani şey çekildikçe, hikayeler çekildikçe çatır çatır izlenen emeklilere ÖTV'siz araç imkanı tartışması. Şimdi ben bunu daha önce söylemiştim aslında size ama tekrar gündeme geldiği için anlatayım. Şimdi bir nasıl söyleyeyim, kanun henüz teklif aşamasında. Yani bu ne demek oluyor? Bir partinin milletvekili böyle bir önerge verdi veya bir teklif verdi. Dedi ki emeklilere dedi şey yapalım dedi, ÖTV'siz araç imkanı bir sefere mahsus. Ama bakın, ama teklifin ilk halinde şu var. Öncelik çiftçiler olmak üzere son 5 yıl içinde emekli olmuş Bağkur kapsamındaki esnaf ve sanatkarların yararlanması. Bakın tekrar söylüyorum. Her Bağkurlu esnaf sanatkar olmayabilir. Yani küçük esnafa, aslında küçük esnaf üzerinden emekli olmuş, özellikle çiftçiler üzerinden uygulanmasıyla alakalı bir teklif sunuldu meclise. Bakın teklif. Bu haber, yani buna göre ne oluyor? ÖTV indiriminden işte yararlanacak araçlar demiş. İşte şey, diğer şey gibi işte yarısı yerli işte ya da burada birleştirilen işte TOG gibi mesela diyelim, işte bu arabaların adını verebiliyor muyum bilmiyorum ama TOG'a veririm neticede, yerli milli arabamız değil mi? Bence de. Bunlardan ÖTV'nin kaldırılması. Ama tekrar söylüyorum, bakın her emekliye değil, ilk teklif için konuşuyorum. Öncelik çiftçi, daha sonra Bağkur emeklisi olmuş esnaf sanatkarlara kayıtlı olan mesela kuaförler, mesela terziler ama son 5 yıl içinde emekli olmuş gibi gibi birçok ayrıntısı var. Tabii burada durumu şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bütün emeklilerin önemli bir kısmı, bırakın sıfır araç almayı, günlük yaşam giderlerini tabii karşılayamıyor ama araç da artık lüks sınıfında değil. Bir evin bir aracı olması bir lüks anlamına gelmiyor. Evde of ne biçim lüksiyet var, vuhuu, arabası var, uçuyor bunlar falan değil. Artık bir araç İstanbul gibi özellikle büyük şehirlerde ya da sağlık şeyleri sebebiyle birçok şehre, mesela Ankara'dan işte Kayseri'ye vesaireye dağılmak ya da tam tersi, bir araç ihtiyacı her zaman olduğu için tabii ki güzel olur ÖTV. Ama burada tabii ki şu emekli bu emekli ayrımından ziyade gelire belki de bakılabilir. Yani düşük gelirli şeklinde ayrılabilir. Çünkü neden sadece çiftçi bundan faydalansın ki? Yani bu traktör değil ki, ya da ne o? Pat pat, pat pat mı diyorlar, böyle tukuduk tukuduk giden bir şey var, yuvarlanıyor falan, böyle tuhaf bir şey. Yani değil ki hani sadece çiftçi olsun değil mi? Hadi küçük esnaf tamam, işte terzi, işte kuaför, ama her kuaförde aynı oranda şey değil ki, gelire sahip değil ki, emekli olmuş adam ama bir saçı kesiyor affedersiniz ama 3000 liraya yani baktığınız zaman. Gerçi 3000 ucuz kaldı değil mi? Bilmiyorum, ben kestirmiyorum. Evde böyle makasla kıkıt uçlarını alıyorum. O yüzden sürekli azar işitiyorum bu yüzden. Ben o pandemide alıştım arkadaş. Kuaför muhaber bilmem ben. Şimdi öte yandan otomotiv sektörüne bakalım bir de bu konuda. Şimdi sektöre baktığımız zaman böyle bir uygulama iç piyasayı tabii çok bayağı bir canlandırır. Yerli üretim oranı yüksek araçlarında tabii satışta olacağını düşünelim ÖTV'siz. Ve bu sanayi açısından, istihdam açısından olumlu sonuçlar aslında doğuracaktır. Ama tabii bir de şu var, aracı verecekler mi? Yani mesela engelli araçlarında da biliyorsunuz bayi bayi dolaşıyorsunuz. Var mı? Var mı? Var mı? Elinde araç var zaten ama engelli aracı olunca ÖTV'siz satacak ya, kârı olmuyor mesela atıyorum. Ekstra bir şey vermeniz gerekiyor ki alasınız gibi. Tabii bununla ilgili eğer gerçekleşirse o zaman... Hani kesinleşirse tabii konuşmamız gerekecek. Yani bu uygulama yok. Meclis bu süreci içerisinde daha bununla ilgili herhangi bir görüşme de yapmadı. Bu bir teklif. Tamam mı? Bunu bir partinin milletvekili kim olduğunu da ben biliyorum. De sadece şey açısından vermeyeceğim. Bir teklif olarak sunuldu. Sunulan her teklif görüşmek zorunda değil. Ya da görüşülüp onaylanmak zorunda değil. Biliyorsunuz ki... Yani çünkü ben bununla karşılaşıyorum. Emekliye diyor ÖTV'siz araç vereceklermiş diyor. Hayır diyorum, bakın bunun ben daha ilk gün verildiği gün bu teklifi okudum, anlatıyorum. Yok yok diyor, verecekler diyor. Bak arkadaşım diyorum, teklifte bunlar var diyorum. Ya daha hatta teklifi okumadan bakın sadece haber başlığıyla, yani emekli ÖTV'siz araç başlığı ile birbirlerini arıyor insanlar. Baba sen emekliydin, senin üzerinde orada. Ya arkadaşım bir dur. Bir dur ya, bir teklif sunulmuş ya, hiçbir şey okumamak, bu niye böyleyiz ben hiç anlamıyorum. Ve benim söylediğim de niyese kabul olmuyor. Yalvarıyorum artık, hayır öyle değil falan diye. Yalvarmam gerekiyor. Hayır bakın teklif şöyle böyle, daha görüşülmedi. Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesi diye, evet adı böyle geçiyor ama hangi şartlar, işte kime göre, her emekliye göre mi? Adamın affedersin ama transatlantiği var. O da emekli. EYT emeklisi. gemi İstanbul boydan boya köprü kadar gemisi var. Adamın ama EYT emeklisi yani baktığınız zaman. Yani o yüzden tabii bunun çok konuşulacak yanları var. Bakayım mesajlarıma bakacağım. Ay Nursel Hanımcığım teşekkür ederim, geçmiş olsun demiş, program çok keyifli geçsin. Bir de nazar boncuğu atmış bana, teşekkür ediyorum, burada öpücükler yolluyorum size kocaman. Senih Mete Gürmen Beyciğim gelmiş, hey yo merhabalar demiş, sesinizi duymak ne güzel bir mukabele. Dördüncü kez soruyorum demiş, bu Temmuz'da SGK emeklilerine %20 zam olacağı mı sevgiler? Şimdi ben buna değineceğim. Biraz sonra şu yapılandırmayı konuşayım, bir de bu konuda bir başka bir şey daha söyleyeceğim, onu ikisini birleştireyim Senit Bey, olur mu? Yani %20 civarı bekliyoruz ama diğer konuyla birleştireyim, hani bölünmesin, zaten biliyorsunuz benim kafa çok kolay dağılıyor, bir de konular bölünüp gidiyor ondan sonra. Bakayım Engin Bey yazmış. Merhabalar, yurt dışı borçlanma yapıp emekli olanlar yurt dışında tekrar çalışırsa emekli maaşı kesiliyor. Evet, bu kanun seçimden önce iptal edilecek söylenmişti. Bir gelişme var mı? Hayır, şöyle yapıldı o. Bazı ülkelerde mesela Almanya gibi ülkelerde mini job yapılabiliyor. İsmi mini job bunun. Mini jobda işte örnek veriyorum 400 euroya kadar çalışmalarda kesilmiyor. Ama bunun üstündeki çalışmalarda ve diğer mini job yapılamayan ülkelerin tamamı da kesiliyor. Bununla ilgili hiçbir değişiklik, gelişme yok. Hatta zaten 2019'da biliyorsunuz ki yurt dışı borçlanmanın mevzuatı tamamen değiştirildi. Ve çalışma sistemleriyle bağlantı olabildiğince zorlaştırıldı. Yani artık yurt dışı emekli olurken bile o kadar fazla evrak ve o kadar fazla işlem yapılıyor ki ben bunun kaldırılacağını hiç zannetmiyorum. Çok fazla takip ediliyor. Tek tek yazılar gönderiliyor. Hala çalışıyor musunuz diye, işte giriş çıkış dokümleri kontrol ediliyor. Bunları görebiliyor biliyorsunuz kurum. O yüzden bununla ilgili kalkacak bir şey yok. Şimdiki yapılandırmayı anlatıyorum. Hazır mısınız? Biliyorsunuz ki mecliste bu torba yasa içinde resmi gazetede de yayınlanarak bir yapılandırma yürürlüğe girdi. Aç parantez af değil, kapa parantez yapılandırma, yok ikisi olmadı ama neyse işte siz halledersiniz diye ikisini kafanızda. Şimdi düzenleme özellikle vergi borçları, yatırım teşvikleri, üretim yapan şirketleri ve yurt dışından Türkiye'ye gelecek bu yasa, yani torba yasa sermayeyi aslında ilgilendiriyor. Şimdi bizi en önemli ilgilendiren neydi? Kamu borçları, yani vergi, yani SSK, yani MTV, yani özetle devlete olan borçlarımızı ilgilendiriyor. Neydi bu düzenlemeyle? 72 aya kadar taksitlendirmenin önü açıldı. Bakın 72 aya kadar. Kadarın altını tekrar çiziyorum. Kadar. Nedenini söyleyeceğim. Şimdi kadarda şöyle bir şey var. Sizin belli gelirlerinize bakıyor. Eğer belli bir gelir seviyesindeyseniz ya da şirketin belli bir bütçesi varsa mesela sadece 36 ay taksit de verebiliyor. Daha az gelirli olanlara 72 ay veriyor. 48 ay verdikleri var. Yani bu biraz başvurudan sonra aslında belirleniyor. Yani herkese 72 ay vermiyor. Bu bir. İki, şunu da söyleyeyim. Başvurular 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor. Ve ilk taksit Eylül ayında başlayacak. Bunu dijital vergi dairesi, e-devlet ya da vergi daireleri ya da posta yoluyla yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki genelde bu başvurular vergi dairesinden yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi taksitlendirme herkese eşit çıkmıyor. Çıkan taksitin faiz oranı var. Şimdi indirimli bir de onu da anlatacağım. Faiz kısmını da anlatacağım. Şimdi vergi affı değil, SGK affı değil. Bunu özellikle söylüyorum çünkü af zannediyorlar. Bakın ne faiziniz silindi, ne borcunuzun bir miktarı silindi ve de üstüne taksite faiz koyulacak. Tamam mı? Yani tecil faizidir denir buna. Devlet alacağını tahsil etmek için şunu yaptı sadece. Ödeme gücünün vatandaşın az olduğunu düşündüğü için vadeyi yaydı. Yani sadece ödeme kolaylığı. Yani son yıllardaki bu işte yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları, kredi çıkmaması, ekonomik daralma, banka kredilerinin çok yükselmesi, işte icra riskleri vesaire bununla karşı karşıya kalmaması için vatandaşı 72 aya sadece yaydı. Yani çok düşük gelirli olanlara dediğim gibi 36 ayda çıkabiliyor, 48'de çıkabiliyor. Başka bir önemli yanı, teminat tutarını yükselttiler. Yani teminat neydi biliyor musunuz? Örneğin diyordu ki sizin diyor 50 milyonunuz aman 50 bin liranız yok varsa diyor ancak ben sana yapardım diyor. Sonra dedi ki aman 50 bin anladınız işte 10 milyona kadar yükseltti bunu. O yüzden hani herkes hemen hemen herkes taksitlendirme yapabiliyor. Ama şurada tabii yapılandırma diye borcu tamamı unutmak maalesef mümkün olmuyor. Neden burada taksitleri aksattığınız zaman avantajı kaybediyorsunuz. Ödeme planının yani sizin hayat dengenize uyması gerekiyor. Yani sonuç olarak bir tarafın alacağını tahsil etmeyi hedeflerken diğer taraf mükellefin de daha uzun vadede tamam ödemesi sağlanırken aslında gene de yoğun bir borç içine tekrar giriyorsunuz. Çünkü bakın 72 ay taksitlendirilen bu faize taksite her ay faiz koyuluyor. Yıllık %29'a indirdiler. Eskiden %49 ve %39'du. Yani faiz indirimli diye haber çıkıyor ya. Böyle başlıklar öyle faiz indirimli yapılandırma hüprey diye. Hayır, bu faiz indirim dediği daha önce %39 olarak belirlenen yıllık faizi %29'a düşürdüler. Yani aylık yine 3'e yakın bir faiz ödüyorsunuz. Yani mevcut borcunuz atıyorum 300 bin lira diyelim. Bunu böldü 72 aya. O zaten bunun içinde faiz var. O faizi ödüyorsunuz. 50 bin lirası faiz diyelim. Bunu faiziyle ödüyorsunuz. Bir de ona faiz ödüyorsunuz. Anlatabildim mi? Ama bankadan daha avantajlı oluyor tabii. Bankalar 6.40'lar falan gördüm ben. Saçmalamışlar artık yani. Bu faiz politikası ne durumda? Bu nedir? Ben anlamadım ama çok tabii yani büyük bir yoksulluk göstergesidir. Bu kadar büyük faiz olması çok fazla tabii talep olması demektir krediye. Bu da aslında başka bir şeyin göstergesidir. Yani özetle sizin ödeyeceğiniz bu taksit artık kaç aysa 36 ay mıdır ne halsa buna faiz koyacak. Bu kendi faizini silinmeyecek artı da faiz koyacak. Gipte açılmamış daha yapılandırma aradım daha açılmadı dediler demiş bir beyefendi. Bazen sistemsel açılmıyor yani açılıyor kapanıyor sistem oturmuyor ya da çok yüklenildiği için linki geri alıyorlar. Çünkü ben gördüm açıklık vardı. Bazen de kişilerin e-devlet üzerinde tanımlamalarda sorun olabiliyor. Yani aradığınız yer bir çağrı merkezi onu unutmayın ben size sistemi anlatıyorum. Yani bu başımıza daha önce geldiği için mesela bir gün açılıyor ertesi gün giriyorsunuz yok ya da var link var basıyorsunuz açılmıyor gibi bu sistemin oturmasıyla biraz alakalı bir de çok yüklenme oldu yani ne olursa olsun 4 milyonlar 5 milyonlar 10 milyonlar vergi borçları Bağkur borçları olan küçük esnaf bile olsa tanıdığım arkadaşlarım var doğal olarak da tamam gene faiz koyulsa da bankadan daha ucuza geliyor o yüzden de taksitlendirmek için tabii biraz yüklenme ister istemez olabiliyor. Şimdi motorlu taşıtların ile ilgili de şunu söyleyeceğim. MTV'ler içinde yapabiliyorsunuz ya bunu. Burada devir mesela MTV borcunuz var, taksitlendiniz ama aracı devretmeniz gerekiyor diyelim, satmanız gerekiyor. Burada da şöyle bir şey koymuşlar. Taksitlendirilen borçların en az %10'unun ödenmiş olması halinde, yani işte dediğim gibi işte 300 varsa 30 ödenmiş halinde borç durumunu gösterir belgede yer almayacak artık. Böylece motorlu taşıtları ilişkin taksitlendirilmiş olan hani tutar herhangi bir ihlal anlamına gelmeyeceği için muayeneden de geçecek, devirden de geçecek. Böylece hani aracı devretmek istersiniz, hani satıp borcu kapatmak istersiniz vesaire gibi durumlarda avantaj aramış olacak. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Çünkü şöyle bir şey var, özellikle yurt dışında yaşayan müşterilerim, yani danışanlarım, dinleyenlerimiz belki kızacak ama şimdi şöyle bir şey çıkardılar. Yurt dışında yaşayan veya belirli şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen kişilerin yurt dışından elde ettikleri bazı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu ne demek biliyorsunuz değil mi? Yani sen yurt dışındaki paranı Türkiye'ye getir yatır, ben senden gelir vergisi almayacağım. 20 yıl bakın, 2 yıl değil, 1 yıl değil, 3 yıl, 20 yıl. Arkadaşım ben bu ülkede çalışıyorum. Bu ülkede vergi ödüyorum. Ben bu ülkeyi döndürüyorum. İçindeyim ülkenin aktif olarak. Yiyen de benim, kazandıran da benim, çalışan da benim, istihdam eden de benim. Ben niye gelir vergisi ödüyorum? Helalim adamı yani ödemiyor. Ben bana doğru gelmedi açıkçası bu. Yani tamam, Türkiye'ye bir iş gücü, yani para çekmek için, yatırım çekmek için yapılmış bir şey, anlıyorum. Tamam. Ya 5 yıl yap, 20 yıl nedir? Ben ödediğim şeyin kiranın stopajını ödüyorum ya. Yani bana çok yanlış geldi ama tabii yani yurt dışı ticaret hizmet faaliyetlerinin işte artırılmasına hani yönelik bir şey olduğu için ihracat yapan firmalara ve uluslararası faaliyet gösteren şirketlere de hani ek bir avantaj anlamına geldiği için hani biraz hareketlendirme anladığım kadarıyla. Yani genel tabloya baktığımızda hükümet bir taraftan vergi tahsilatını kolaylaştırmaya çalışırken diğer taraftan da hem yatırım, üretim ve yabancı sermayeyi teşvik eden düzenlemeleri devreye aldı diyebiliriz. Önümüzdeki dönemlerde bu adımların ekonomiye yatırımları, vergi gelirlerine nasıl yansıyacağını tabii hep birlikte göreceğiz. Özellikle bu 72 aya kadar olan taksitlendirme süresinin hem SGK hem de vergi borçlarında bulunan vatandaşların bakalım ne kadar rahat ödeyip ödeyemeyeceğini de göreceğiz. Yani bundan daha önce de biliyorsunuz yapılandırma, hatta faiz silinmeli yapılandırmalarda olmuştu ama ona rağmen ödeyemeyenler olmuştu. Ama tekrar hatırlatıyorum, taksit ödeme gücünüze göre, gelir durumunuza göre bakıyor, 72 aya kadar çıkıyor. 72 aylık borcunuzdan herhangi bir faiz silimi olmamasıyla birlikte zaten yıllık olarak belirlenmiş %29'luk faiz ay ay uygulanacak her kuruşunuza. Yani toplam borca değil, ödenen taksite uygulanıyor. Onu da unutmayınız. Şimdi esas bu emekli maaşları ilgili bir de değinmek istediğim bir konu var. Ama önce size şunu anlatayım, ondan sonra gireceğim onu. O biraz uzun çünkü. İkinci kısımda şey yaparız. Şu aile yanında çalışma riskiyle ilgili bir haber çıkmıştı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Şimdi bununla ilgili ay ben işte annemin yanında çalıştım iptal mi? Ay ben babamın yanında çalıştım iptal mi? İşte bir gün gösterdiler, üç gün gösterdiler şeklinde. Bunu bir açıklayayım size. 18 yaşından önce anne veya baba yanında çalışan sigortalılıkları iptal edilecektir. EYT hakkı tehlikeye girdi falan. Biliyorsunuz büyük başlıklar, büyük büyük büyük büyük. O yüzden söylüyorum yani her sosyal güvenlikle ilgili bir şey anlatan birini dinlemeyin. Yani ben kendi derneğime de söylüyorum. Dernekte de hatta atıyorum sayfaları, bunları engelleyin diyorum. Yani bakıyorsunuz sayfaya, hiç alakası olmayan biri, tamam mı? Yani şey masanın mermeri hakkında da fikir beyan etmiş. SGK'dan da beyan etmiş. Ayağına pazarda bulduğu terlikten de fikir beyan etmiş. Sen kimsin yani? Biz bu işi boşuna mı oturup okuyoruz? O yüzden şimdi bunların Yargıtay kararları da var. Bakın mahkeme kararlarını okuyoruz. sistemin nasıl işlediğini biliyoruz. Denetmenlerin nasıl davrandığı. O yüzden zaten bunu netleştirmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de aile şirketi diye bir kavram var. Bakın bu bir kavram, gerçek. Yani hayatın normal gidişatı içinde olan bir sistem. Yani hukukun kabul edeceği bir sistemden bahsediyorum. Esnafın yanında çalışan oğlu var. Bakkalın yanında çalışan kızı var. Atölyede babasıyla çalışan gençler var. Eğer kişi gerçekten çalışmışsa, iş yerinde fiilen bulunmuşsa ve yapılan çalışma gerçekse, bu hizmetleri sırf anasının babasının yanında geçtiği gerekçesiyle iptal edilmez. Mümkün değil. Ha, ne olur. Denetmen der ki çalıştığına inanmıyorum. O zaman davaya gideriz. Davada zaten bir kişi raporu ortaya bu çıkar. Çünkü neticede bir, herkes bir şekilde bu çalışma sürelerinde anası babası iş yerine böyle sırtından, ensesinden, hani böyle çizgi filmlerde olur ya, yakasından tut böyle sallaya sallaya götürmüşlüğü vardır. Şimdi burada mahkemeye taşınan dosyaların zaten büyük bölümü sahte çalışmalık iddiasıyla oluyor. Yani kişi mesela yurt dışında bulunuyor, tamam mı? Gitmiş okumaya çocuk yurt dışına. Anında Amerika'ya gitmiş diyelim. Ama burada SSK'lı görünüyor. Bu mesela sahte olarak değerlendiriliyor. Başka şehirde eğitim görüyor. Bu da sahte olarak değerlendirilebilir. Ha, ama tabii bunun bir de şöyle bir şey var. Belki şirkete danışmanlık veriyor uzaktan. Bilemezsiniz ki. Yani genç zihin, genç dimağ, eğitimiyle de alakalı yakından bir iş var mesela. Babası da ona her ay işte fikir sormak için, fikir teatisi için şey yapıyor. Danışmanlık bedeli de veriyor olabilir. Bilir. O yüzden her şeyin uzmanı var ya bu ülkede. Yani bu davaların içine de birçok günlük hayattan veri katılması gerekiyor ki hizmet iptallerine, yani genelde anne baba kaynaklı olmuyor. Yani annesinin babasının yanında çalıştığı diye değil. Gerçekten sahte olduğu ortaya çıktığı için iptal ediliyor. Hatta Ankara 62. İş Mahkemesi kararında şey diyor. 18 yaşından küçükken anne ve baba yanında yapılan çalışmanın gerçek olması halinde bu çalışmaların geçerli olduğunu ve yaşlılık aile hakkının korunması gerektiğini zaten emsal olarak beyan etti. Burada vatandaşın dikkat etmesi gereken tek şey SGK'nın hedefinde aile işletmeleri değil, bak değil, sahte sigortalık uygulamaları. Yani çocuk Almanya'dayken, Amerika'dayken, yok kırklar elindeyken, yok Antalya'da tatil yaparken gibi gibi. Öyle düşünün. Çünkü amaç gerçekten sistemi korumak ve bu sahteleri aradan elemek ki bir emekli aile az verilmesi demek bütçeyi tabii şey yapar. Yani bir de mizahi yandan bakalım. Şimdi bu haberlere bakarsanız SGK hani sanki kapı kapı dolaşıp senin babanın dükkanına mı çalıştın bakayım. Bakayım anlat bana. Hemen hizmetlerini sileceğiz. Hemen hemen falan gibi, yani haberler bir de öyle. Oysa gerçek hayatta böyle bir şey yok ki. Yani babasının yanında çıraklık yapmış Mehmet, hiç dükkanı uğramadığı halde hayalet çalışan bir sürü var. Denetmen bunu bilir. Yani gelip de aa bakayım burası manavayla manavıymış. Dur bakayım karpuzun yanında senin Orlan'da duruyor mu falan demez yani. O yüzden hani haberler tamamen artık zıvana yani. Bu yüzden özellikle EYT kapsamında olan vatandaşların öyle çok panik yapacağı bir şey yok. Zaten bununla ilgili fiilen çalışma yapıp yapmadığını zaten bilirsiniz. İnsan yani kendini bilir. Şey vardı ya, ilk insan kaç senedir yaşadığını bilirsen 49 yaşında mısın? 35 yaşında böyle bir şey vardı ya. İnsan bilmez mi kendine yaşadığını? Bunu zaten bilirsiniz. Yani bununla ilgili bir sorun olursa zaten denetmen sizi çağırıyor. Yani böyle blank diye bir anda Mücahit'in yanında kiraz kız çalışmış, iptal falan yapmıyor tabii ki. Her şey profesyonel işliyor. Çağırıyorlar sizi. Burada şey veriyorsunuz, beyan veriyorsunuz. Tabii bu tip denetmenlere gitmeden önce de ricam gerçekten bir uzmandan danışmanlık almanız. Çünkü insan eski tarihleri unutuyor. Unutunca da karıştırıyor. Karıştırınca telaş yapabiliyor. Telaş yapınca da aslında çalıştığı yere çalışmadım bile diyebilen tanıdıklarım var. Özellikle yaşı ileri olanlarda oluyor. Sistemi hani bir şekilde hakimiz. Denetmenin ne soracağı, nasıl işleyeceği, ne yapılması gerektiği. Bu yüzden bu tip başınıza bir şey geldiğinde bir uzmana lütfen danışın. Ve mahkeme kararları da neticede gerçek çalışma var ise bunu silmeyeceğini çok net bir şekilde bildiriyor. Şimdi emeklilerin durumuyla alakalı hem maaşların ne olacağı aşağı yukarıyla hem de bir fikrim var. Bir bu konuda bu yapılandırmayla bir şey bağlayacağım ama bir size önce şarkı arası vereyim. Ondan sonra bunu anlatacağım.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Tekrar merhabalar. Yine ben tekledim. Akü basmıyor. Bir şey anlatacağım. Bir konuya girmeden. Bir dakika. Çok sıcak burası ya. Şimdi halamın aracında bir problem vardı, tamam mı? Bilmem ne beyni değişti. Ne deniyor ona, kilitleri açmak için bilmem ne. Sen beyni mi bir şey? Neyse. Sonra büyük akü, yani normal büyük akü değil mi? Hani bazı arabalarda iki akü varmış bu arada. Bir sağ altta küçük bir akü, bir de normal büyük akü. Şimdi büyük akü de değişti ama akü yani şey kesiyor, şarj olmuyor, tamam mı akü? Ya da pardon, boşalıyor durduk yere. İşte şarj ediyor, geliyor şey akücü, yok akü merkezine gidiyor, test ediliyor, yok o yok. Her şey yapıldı, aküde bir sorun yok. En son artık dayanamadık. Allah'ım 80 yaşında bu arada. Bir tane böyle powerbank gibi kocaman bir şey aldık, tamam mı? Arabayı şarj etmek için. Bakın şimdi düşün, arabanın başındayız. Daha kafasını, yani şarj etme başlığını bile zar zor bulduk ettik. Arabanın başında bir 80 yaş. Bir de ben. Akıyı şarj etmeye çalışıyoruz, tamam mı? Takıyoruz onu, takıyoruz onu, takıyoruz. Hırt yapıyoruz olmuyor, hurt yapıyoruz olmuyor, vırt yapıyoruz olmuyor. Yani çok da zor bir şey değil yani, bilen bilir aküyü şarj etmek bu kadar zor bir şey değil. Yani takarsın başları kırmızıyı, siyah siyah, kırmızıyı kırmızıya açarsın. Öyle oluyor, böyle olmuyor falan, neyse. Öylece başardık, tamam mı, ondan şarj ettik. Götüreceğiz, servise bırakacağız arabayı artık. Çünkü bin kere servise gitti ama bu sefer ana servise bırakacağız falan. Bir beş dakika falan arabanın başından ayrılamadık. Hani yok akü giderse falan diye böyle. Meğerse küçük aküdeymiş sorun. Yani o yüzden basmıyormuş. Aslında oradan bağladım ama pek de komik gelmedi bana ya. Neyse hoş. Başta komik gibi geldi de. Sayın Doktor Özdemir, Doktor Şahin Özdemir. Tıp doktoruymuş. Bağkur emeklisiyim. Kamudan emekli olmak için yeniden görev talebinde bulundum. Yaklaşık 10 yıldır emekliyim, 72 yaşına kadar çalışırma hakkım olduğu söylendi. Şimdi işe başlasam kamudan emekli olabilir miyim? Şimdi bu konu çok uzun bir konu. Bunun bir yasa açığı var. Ama yasa açığının 3,5 yıl sonra kabul edilip edilmeyeceği Ankara Hukuk Servisi'ne bağlı oluyor. Yani bunu burada şimdi anlatamam tabii ki, yasa açığını mesleki olarak biliyorum. Böyle bir şey var, evet, yapılabiliyor atandığınız zaman, ama bu atanma sürecinde yapılması gereken bazı şeyler var. Yani atanmadan önce yapılması gereken yasa açığına oturmak için, daha sonra bu yasa açığına emsaller eklenmesi gerekiyor. Yani tamamen yani danışmanlık konusu, bunu burada anlatamam ya. O kadar sırrımı da söylemiyorum Sayın Doktor Beyciğim. Levent Bey, günaydın, kolay gelsin. Ay o bana değilmiş. Olsun, ben aranım üstüme. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Levent Beyciğim. Şimdi şuna giriyorum. Bir, şimdi emekli de zaten bunu biliyorsunuz. Ne denir? Yani maaş artışları 3 Temmuz'da artık son kritik zamana geliyoruz. 3 Temmuz'da son enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber emekli maaşları artık netleşecek. Yani memurun, memur emeklisinin, normal emeklinin, herkesin rakamı belirlenecek. Yani aşağı yukarı zaten %18 civarı SSK bekliyoruz. %15 de hani memurların o civar, yani üstü olmaz altı belki olur. Yani 14.90 olur, 15 olur, 15.10 olur gibi. Bir yuvarlama olacak mı onu bilmiyoruz. Yani %18'in belki Sayın Cumhurbaşkanı %20'ye yuvarlar mı? Sadece olduğu gibi mi bırakır? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu son borsanın falan çok oynaması, biliyorsunuz, çok sıkıntı oldu. Hani bu biraz etkiler emeklileri ister istemez. Çünkü burada her şey birbirine bağlı ya bu ülkede. Ama tahminler bu civarda. Ama benim şimdi enflasyon farkının ne kadar olacağı, olmayacağı, bunun dışında şuna aslında değinmek istiyorum. Emekliye sürekli maaş artışı konuşuyoruz değil mi? Şu kadar artacak, bu kadar artacak, bu kadar düşecek, bu kadar bilmem ne olacak diye. Ama emeklinin borç yükünü azaltmak adına neden hiçbir çözüm yok? Bu yapılandırma meselesinden bak denkleyeceğim. Şimdi Türkiye'de şu anda en az %70'e yakın emekli maaşını görmüyor bile. Neden görmüyor?
2: Çünkü o kadar yetersiz kalıyor ki elindeki miktar. Çoğu durumda bahsettiğimiz bankaların kredi kartları, işte KMH'ları, kredileri zaten daha önce bunlar çekilmiş olduğu için gelen maaş hop oraya gidiyor. Böyle diye çekiyorlar. Bunların faizleri var. Faizleri için çekiliyor. Yani emekli maaşını elinde tutabilen kesim çok az. Ve bu kesim hani belki tutabilen hani ne vardır? İşte ailesi çok yardım ediyordur. İşte maddi durumu önceden iyidir. Ama bunun %70'lik kesimi bence maaşı kesinlikle elinde falan görmüyor. Hatta bankasında da görmüyor. Rock diye oraya gidiyor. Hatta bunun için daha önce biliyorsunuz bir espri yapmıştık. Emekli İkramiyeleri yattığı zaman bana emekli ikramiyesi yatmıyor diye çok mesaj geliyordu. Siz borçlu olduğunuz için görmüyorsunuz demiştim. Yani çünkü emekli ikramiyesi yatıyor ama KMH eksi de hurt oraya gidiyor, görmüyorsunuz. Yani bu hani böyle bir espri hani gülerek yapmıştık ama şu anda son araştırmalara göre ki zaten benim de gördüğüm ki kendimden de yaşadım. Gelen bütün maaş faize gidiyor ve borca gidiyor ve bunun artık bence bir çözüm olması gerekiyor. Yani aktif olarak çalışan tabii sistemde hani ona olmasın ama çok yüksek vergileri var. Tamam. Yani şöyle aktif olarak hani vergi indirimi ve SGK Bağkur indiriminden bahsediyorum. Tam onlara çıktı ya yapılandırma. Tam çok yüksek vergileri var, primler çok yüksek, çalışan ödemeleri var vesaire. Okey, bakın bunu hiçbir şey söylemiyorum. Tabii ki çıksın yapılandırma ama neden aynı şekilde emekliye mesela çıkmıyor böyle bir yapılandırma? Yani düşünsenize. Yani borcu var emeklinin ve ona da böyle 72 ay gibi işte 36 ay gibi bir yapılandırma mesela. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi banka kısmını değil bakın. Önce vatandaş ve devlet kısmından konuşuyorum. Bankaya mesela 300 bin lira borcu var diyelim emeklinin. Bunu işte KMH'ı, kredi kartı, işte gelen para oraya gitmiş vesaire. Elinde hep eksi 300 binde diyelim. Bu 300 bin lirayı faizsiz ya da hadi faiz de koy. Küçük de olsa bir faiz de koy. Bunu 72 aya kadar taksitlendir. Yani ne bileyim çok miktar dediğim gibi yani 300 bin lirayı sürekli eksi eksi eksi de olmak varken var yani şu anda herkes öyle. Bunun yerine bilsin ki 72 ay boyunca her ay cebinden şu kadar şu kadar emekli maaşından da kessinler ve taksitlendirilsin. Böylece hani bütçede bir rahatlama oluşur. Emeklere verilecek hani belli bir miktar işte şu kadar verilemiyor, şu kadar veriliyor. İşte hazinede şöyle bunu konuşacağımıza artık aslında bunu mu konuşsak, bunu mu talep etsek? Şimdi ekonomiyi düzeltmeye çalışıyoruz. Tamam, enflasyon düşürmeye çalışılıyor. Evet, bu yüzden işte harcama artmasın, işte borçlar ödensin gibi gibi bir sürü yanı var tabii ki. Tamam, bunu kabul ettik, ediyoruz da. Ama bankaların artık faizleri 6.40'ların üzerine çıkmış, 7'ler var. Emekli bir kişi borcunu da ödeyemiyor. Ödesin, taksit koyalım taksite. Konuşsun bankalarla devlet, vursun eli masaya. Yani tabii ki onlara ekstra o kısma geleceğim. Geliri olmayan, belli bir gelir grubu altında kalan, işte şu kadara kadar borcu olan emeklilere 72'ye kadar borcunu faizlendirdim desin, aman taksitlendirdim desin. Adamın eline 20 bin lira kalmıyordu. Şimdi cebine 17 bin lira kalsın. Belki tatile gider. 10 yıldır tatile gidemeyen emekli var. Ya da bir evini harcamasını yapar. Evini boyatmak isterse evini boyatabilir ki bilir. Cebine borcunu taksitlendirdi 72 ay. Cebinden işte atıyorum 5 bin lira çıkacak. Her ay bankaya maaşından kesilecek. Geri kalan para onun cebinde. Bu süre zarfında da başka bir borç yapamasın. Yani ne bileyim işte kredi kartı verilmesin, kredi verilmesin. Bütün borç şey sistemi de kapatılsın. Yapılıyordu biliyorsunuz kara listeye alınma gibi. Aynı şeydi tabii de. Hani onun da bu 72 ay içinde bütün borcu bitsin. Akpak bir ortaya çıksın. Böylece ne kadar zam yapıldığı konuşulacağına, elime ne kadar kaldığı konuşulur. Ve mesela çocuğunu evlendirmiş, borç yapmış, onu ödeyememiş, çocuğu ona dertleniyor, ödemeye çalışıyor, öbürü bilmem ne yapıyor. Yani herkes aslında burada mağdur oluyor. %18'lik zam diye hani ben hep zam derim ama aslında enflasyon farkıdır. Zaten elimizde erimiş olan miktarın kalanı ya bu. O yüzden hani bir anlamı da yok bu artışın. Ama böyle bir şey olsa yani en azından bana mantıklı geldi. Size bilemem. En azından bana mantıklı geldi. Bunu bir konuşalım bence aramızda. Yani turizmi de canlandırır bu. Belki işte dediğim gibi bir inek almak istiyordur belki fazladan, işte süt sağmak için katkı, ticarete katkı olur. Aa bakarsınız inek doğru, bir inek daha, bir inek daha, bir inek daha, hop süt merkezi kurar. Yani bir teşvik gibi olması gerekiyor bunun. Yani nasıl çalışana bu yapılabiliyorsa, devlete ödenecek borçlara yapılabiliyorsa banka için de yapılmalı. Tabii bunun diğer bir işi de bankacılık sisteminde bir sorun. Tabii ki bu teşkil ediyor. Şimdi bunun her yanı var. Kendi alacağını 72 aya bölmek istemiyor banka. Faiz düşürmek zorunda kalır. Borcu yeniden yapılandırması demek. Hukuki ve ekonomik anlamda tabii karmaşık bir süreç. Devletin faiz desteği vermesi, belirli teşvik mekanizmaları kurması gerekiyor. Bunlar ayrı, bakın bunlar ayrı. Ama gene de bence bankalar yani şu 5 sene içinde %20'den az kar ediver, yani %20 az kar ediverse de en azından şu emekliler de pastadan bir pay alsa diyorum. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama yani benim hani düşünceme göre ne kadar zam yerine nasıl rahatlatabiliriz konuşulması gerektiğine inanıyorum bu arada. Bilmiyorum artık, siz çok konuşma da diyebilirsiniz. Sabri Bey İzmir'den bize selamlarını göndermiş. Biz de ona çok selamlar iletiyoruz. Bakayım, Bülent Bey yazmış. Enerjisi hayran kaldım bir insanım demiş. Melis demiş, olur. Hiç sıkıntı yok biliyorsunuz. İstanbul'dan Bülent ikinci EYT için yorumunu olacak mı? Teşekkürler demiş. Onu aldım. Bir saniye. Hatta ona girecektim. Aynen tam üstüne geldi. Onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Birazdan söylüyorum bakayım. Şeyleri atlamak istemiyorum. Sonra arada kaynıyor diye gelen bir şey var mı diye baktım. Tamam. Şimdi... daha önce her zaman konuştuğumuz, her senede meclise teklif olarak gittiği üç konumuzu tekrar mecliste olduğunu söylemek isterim. Tekrar gündemde yani görüşülecekler arasında milyonlarca kişiyi ilgilendiren dört başlığım var. Bunlardan biri tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, kademeli emeklilik için düzenleme, staj ve çırak mağduriyetinin giderilmesi ve taşeron olarak belediye işçilerine kadro verilmesi talepleri. Bunları şu an tekrar konuşulacak gündemler arasında, bakın yasa teklifinden bahsetmiyorum. Gündemde, yani bununla ilgili ne yapabiliriz? Ne yapılmalı? Ne bizi kurtarır? Ne bir problem çıkarır. Özellikle kademeli emeklilik konusu en çok biliyorsunuz talep edilenlerden biri ve birkaç hani gün hatta bir gün farkla hani çok uzun süre bekleyen vatandaşlarımız var. Birçok dernek kuruluyor bununla ilgili. En çok talep edilen konu bu. Bu ana başlıklar içinde. Bir diğer önemlisi staj ve çıraklığın başlangıç sayılması, yani gerekirse eksik kalan kısmın borçlanılması. Yani örnek veriyorum, bir ay staj yaptınız, bunun %30'u sizin sağlık için ödendi, geri kalan %70'i borçlanıp parasını verip satın alıp erken emeklilik imkanının doğmasıyla alakalı. Bu mağduriyetin giderilmesi için meclis gündeminde var. Memurlar için 3600 ek gösterge talebi de kamu çalışanlarının en büyük beklentisi. Bu da ne demek oluyor? Çünkü emekli olurken özellikle bu normal maaşta değil de bu 3600 bu göstergeler memur olarak emekli olduğunuzda, eski memur diyorum biliyorsunuz, yeni memurların 2008 sonrası farklı. Memur olurken onların emekli maaşlarında bayağı bir etkisi oluyor. Bu yüzden istiyorlar. Bu da konuşulacak. Taşeron ve belediye işçilerinin kadro beklentisi var. Özellikle geçmiş yıllar kadro düzenlemelerinin dışında kaldılar biliyorsunuz. Kadroya geçmek istiyorlar. Yani işte bir hastanede mesela SSK'lı olarak çalışıyor ama memur olmak istiyor. Ama 5 senedir de ben bu hastanede çalışıyorum. Hani benden ekstra bir şey isteme diyor. Burada aslında altını çizmek istediğim en önemli nokta şu. Şu an itibariyle bu başlıkların hiçbiri yasalaşmış değil. Ve bu bir yasa teklifi değil. Görüşülecek, gündeme koyulacak. Dile getirilen bu talepler, siyasi çağrılar, yani milyonlarca kişinin beklediği bu konular önümüzdeki çalışmalar içine katılıp katılamayacağı, nasıl değerlendirilebileceği, nelerin gelip nelerin gelemeyeceği, artısı eksisi piyasalara ne olacağı, bununla ilgili görüşme yapılacak. Yani özetle görüşecekler. Daha kademeliye bekleriz ya. Daha bekleriz. Soner Bey günaydın gidiyorum bile. Hadi siz mi siz geldiniz mi, hoş geldiniz yazmış. Gidiyorum gidiyorum. Aa, Ankara'ya geliyorum ben. Ay söylenir miydi? Söyledim ya. Ama nereden bulacağız beni? Bulamanız, bulamanız. Ay bir şey, bu ne? Bir dakika, kaymıyor. Emekli ha. Bir saniye. Neymiş? Trafikten dinliyorum. Trafik var değil mi Ramazan Bey? Aman ben de karşıya gidecektim. Ben de ne çok gidiyorum bir yere değil mi? Akom bu ya ben niye hep sabahki haberleri okuyorum? Ben sabah haberlerine geri döndüm. Sağ ol, ne kadar akıllıca. Gelen mesajların saatine baksana diyor. Sonradan işte gözüme çarpıyor. Araya karışıyor. Yaşlıyım ama gözüm görmüyor. Emekliye kök maaşı yerine huzur hakkı verirler mi? 3-5 yerden maaş istemiyoruz. He, verecekler Ramazan Bey. Verecekler. Selam da verecekler size. Özellikle isminizi vereceğim. Ramazan Bey'e selam verin. Şimdi çok hoşunuza gidecek bir haberle geliyorum. Sinema biletlerinde yeni dönem. Bak konudan konuya size. Sinemaya gitmeyi seven ama fiyatları gördüğü zaman vazgeçenler arasında kim var? Mesela ben. Parmak kaldırsın. Gerçekten. Bir de bu tabii platformlar şey yaptı. Yani ya tam sinemaya gideyim diyorum. Hani katkı olsun. Aman nasıl olsa bilmem nereye gelir deyip evde oturur izlerim değil mi? Fiyatlardan. Şimdi yeni düzenlemeye göre zorunlu indirimler gelecek. Mesela öğrencilere zaten o vardı ama az buzdu. Onu belli bir oranı yükseltecekler. Belirli yaş grupları, kamu çalışanları, işte halk günü, engelli bireyler, emekli bireyler gibi tam bilet fiyatı üzerinden %40'a varan indirimlerin uygulanabilmesi için bir sistem artık geliyor yavaş yavaş. İşletmeler isterlerse hatta daha da uygun bilet satabilecek. Yani örneğin işte diyor ki hani %50 yapacak ama mesela işte işletme diyecek ki işte engelliler, şehit yakınları, gaziler için %50 mesela yapacak gibi. Ayrıca sabah seansları, işte kurum, toplu alınan kurum biletleri, özel izleyici grupları için de gene %50'ye varan bir indirim uygulanabilecek. İnternetten bilet alan vatandaşlar için de ayrı bir avantaj sunacaklar. Mesela mevcut kampanyalar ek olarak sinema salonlarında %10'a kadar ilave, mesela o çerezli, çörözlü, mısırdı falan, onlarda indirim belki yapılabilir ya da gene bilette. Böylece online satışı da teşvik etmek gibi. İşte yani bilet çok yüksek bir miktar, yani en son herhalde 250 lira falan da adam başı bilet gibi bir şey hatırlıyorum. Burada yani en dikkat çekici film özel bileti adı verilen bu yeni uygulamada sinema salonları belirli filmler için özel kategori oluşturabilecek. Bu kapsamda tam fiyatın üzerinden %70'e kadar da indirim yapabilecek. Mesela hani çok şey olmayan, ne denir ona, izlenmeyen bir film vardır mesela, onu %70 kadar indirebilir. Bazen hani dikkat çekmiyor ama film çok iyi oluyor. Böyle indirimli olursa mesela girersiniz, "Aa, hakikaten iyi filmmiş ya" falan olursunuz. Bazen hani böyle çok özür dilerim ama tırt gibi görünen filmler çok iyi çıkıyor biliyorsunuz. Yani buradaki önemli nokta vatandaşın otomatik olarak alacağı indirimler. Sinema işletmecileri bu indirimleri uygulamalıdır diye kesinlikle. Zaten boş salon, yani salon boş olacağına, hani sürümden kazanmak diye bir şey vardır. Yani temel amaç insanı, amaç olarak yani bunun getirilmesi, sinema sektörünün daha fazla canlandırılması, sinema salonlarının doldurulması, bu yüksek fahiş fiyatlardan kurtulması. Özellikle önümüzdeki dönemde öğrenci biletleri, internet satış, bunların bence indirimlerini göreceğiz. Çünkü yani eskiden, çok özür dilerim ama lisede hani böyle arka koltuklardan bilet alınırdı. Şimdi gerek yok, istediği yerden alıyor adam çünkü boş salon. İnşallah uygulanır ve ben sinemada film izlemeyi çok seven bir biriyim. Evet, bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok iyi bakın.

0: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melih Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melih Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Mozart'a ait el yazması bulundu. Besteler ilk kez seslendirilecek. Fransa Ulusal Kütüphanesi'ndeki isimsiz el yazmaları arasında Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık bir defter bulundu. Tarihi belge, bestecinin 1778'de Paris'te verdiği müzik derslerini ve daha önce bilinmeyen eserlerini ortaya çıkardı. Kütüphanenin müzik bölümünde görev yapan François Piergoy, emekli olmadan önce elindeki anonim el yazmalarını gözden geçirirken beklenmedik bir keşifle karşılaştığını söyledi. 44 sayfalık not defteri, Mozart'ın Mayıs-Temmuz 1778 döneminde öğrencisi için hazırladığı günlük alıştırmaları ve flütle arp için yazılmış 7 parçayı içeriyor. Goy birkaç hafta önce Mozart'ın eğitim materyalleri üzerinde çalıştığı için bazı ayrıntıların dikkatini çektiğini söyledi. Yuvarlak ve hafif ön eğik tiz anahtarlarıyla Fransa'da alışılmışın tersine çizilen bas anahtarlarının Mozart'ın el yazısıyla benzerlik gösterdiğini fark eden Goy, acaba bu gerçekten o olabilir mi diye düşündüğünü anlattı. Belgede kullanılan Fransız kağıdı ve Mozart'ın diğer el yazmalarıyla yapılan karşılaştırmalar, keşfi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Avusturya merkezli Mozarteum Vakfı'nın yöneticisi Armin Brinzing, Nisan ayında belgenin Mozart'a ait olduğunu doğruladı. Fransa Ulusal Kütüphanesi'ne göre el yazması, Fransız devrimi sırasında 1794'te Guinness Dükü'nün evinden el konulan müzik koleksiyonları arasında yer alıyordu. Belgeler daha sonra

0: de görev yapan bir küratör incelediği isimsiz el yazmalar arasında Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olduğu doğrulanan 44 sayfalık nadir bir not defteri keşfetti. Kütüphane tarafından büyük bir keşif olarak nitelendirilen belge, Mozart'ın 22 yaşındayken Paris'te verdiği müzik derslerine ve gençlik dönemindeki çalışmalarına ışık tutuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Let me tell you.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul'da halkalı Arnavutköy hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi. YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul'da halkalı Arnavutköy metro hattı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Stadı durağında ise Ataköy metrosuyla entegre olacak. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz dedi.
2: Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. Şehrimizin hizmetine verdik. Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından

0: biri tamamlanmış oldu.
1: Yeni hat sayesinde seyahat sürelerinin de ciddi anlamda azaltıldığını ifade eden Erdoğan, projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanınsa toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz dedi.
0: Seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir Kağıthane arası da İnşallah 48 dakika olacaktır.
1: Konuşmasında mevcut yerel yönetimi hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız dedi.
0: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: YKS heyecanı hafta sonu yaşanacak. ÖSYM'nin düzenlediği 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavına 2.425.628 aday başvurdu. Adaylar cumartesi günü temel yeterlilik testinde, pazar günü ise alan yeterlilik testleri ve yabancı dil testinde ter dökecek. Bu yıl 921.248 aday ilk kez YKS'ye girecek. Sınavın en genç adayı 16, en yaşlı adayı ise 87 yaşında. Başvuranların 1.324.000'i kadın, 1.101.000'i erkek adaylardan oluşuyor. Yükseköğretim kurumları sınavı için bir dizi önlem de alındı. Buna göre yaklaşık 45.000 personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekip görev yapacak. YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını da yapılmayacak. A milli takımın Paraguay maçı öncesi meydanlardaki dev ekran organizasyonları iptal edildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sözlü talimatta sınav öncesi gürültü ve yoğunluk yaşanmaması için sokaklarda ve meydanlarda toplu maç izleme programlarına izin verilmeyeceği belirtildi.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.710 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46.44, euro 53.31 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.337, çeyrek altın 10.366, tam altın 41.298, ata altını da 42.302 lira.
2: Kupanın günlüğü.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çekya ve Güney Afrika Cumhuriyeti maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadele ise 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabah karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 1'de başlayan maçta Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bu bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. A grubunda ise Türkiye saatiyle 4'te başlayan Meksika ile Güney Kore karşılaşmasında 3 puan alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle stadında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarının fikstürü şöyle. Türkiye saatiyle 1'de İskoçya Fas, Türkiye saatiyle 3.30'da Brezilya Haiti, Türkiye saatiyle 6'da Türkiye Paraguay, Türkiye saatiyle 20'de Hollanda İsveç ve 23'te Almanya Fildiş sahili karşılaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 19 Haziran 2026 günlerden cuma, sıkıntılı hareketli bir haftayı daha bitiriyoruz. Bu hafta tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile vardığı mutabakat, nihai bir anlaşma değil, bir mutabakat, yani her an bozulabilecek, ama İran'a özellikle ekonomik anlamda tavizlerle yüklü Amerikan Başkanı Donald Trump'a da zaman kazandıran bir mutabakatı tartıştık. Cuma günü imzalanacağı söylendi ama çarşamba akşam saatlerinde işi bitirdi Donald Trump. Versailles Sarayı'nda, Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan tarihi bir sembolizm içerisinde. Ama dün size gelişmeleri özetledikten sonra akşam saatlerinde, daha üzerinden 24 saat 48 saat geçmemişken sıkıntıya girdi. Neden? Hepimizin tahmin ettiği İsrail'in Lübnan ısrarı nedeniyle. Mutabakatın içinde Lübnan var. Tüm cephelerde ateşkes var. Üstelik dün akşam J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, röportajları yayınlandı ve çok sert çıktı İsrail'e. Şimdiye kadar işitilmedik laflar kullandı Netanyahu yönetimi hakkında. İsrail Lübnan'ı çok ağır bombaladı. Bugün itibariyle İran Hürmüz'ü yeniden kapatma kararı almış gözüküyor. Yine sıkışıklık var, yine Donald Trump'ın paylaşımları var. Son gelen bilgileri dün akşamdan itibaren derleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii aynı zamanda Brent petrol yine yükselişe geçti vesaire vesaire. Cephede şimdilik çok yeni bir şey yok. Bir mutabakat var ama haftalar ve aylar bile almadan sıkıntıya düştüğü anlaşılıyor. Bakalım Amerika İsrail'i ikna edebilecek mi? Bütün dikkatler oraya çevrilecek hafta sonunda. Şimdi onun dışında tabii Batı kanadında da hareketlilik var. G7 zirvesi vardı bu hafta, bitti. Donald Trump'ı yanımıza çektik dediler. Ama Trump'ın Avrupa'da en iyi geçindiği İtalya Başbakanı'yla papaz olduğunu gördük. NATO toplantısında Pete Hegseth Avrupa kanadına esti, köpürdü. NATO 3-0 diyor. Ankara'da zirve düzenlenecek. Türkiye'de dönüm noktası zirvesi diye görüyor ama hangi açılardan dönüm noktası diye sormak lazım elbette. Aktaracağım size detayları, bütün bunların. Aynı zamanda Ukrayna krizi, Avrupa Birliği zirvesi var. Yine aynı teraneler diyebiliriz rahatlıkla. Rusya'dan açıklamalar var. Onları da paylaşacağım sizlerle bugün. Programın son bölümünü tabii İran'a doğru düzgün imzalar erkenden atılmıştı. Cuma beklenmemişti. Dün konuşamamıştık. Bugün konuşacağız. Dış politika analisti Oğultun'a konuğum olacak son bölümde. Kendisine mutabakatı soracağız. İsrail faktörünü soracağız. Buradan nereye gidilir? Bölge nasıl etkilenir? İran süper güç olduysa bölgeyi nasıl etkileyecek sorularını yönelteceğiz. Evet. Başlamadan hatırlatalım yine, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. İnternet üzerindense Radyo Sputnik TR X hesabı ya da web sitesinde sağ üst köşedeki kulaklık sembolünü tıklamanız canlı yayınları dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabı da aynı şekilde canlı yayın linklerini paylaşıyor ama bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyor ki kaçıranlar bu saatte, daha sonra dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler oradan takip edebilsin. Evet, böyle diyelim ve başlayalım.
3: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet efendim, Amerika İran mutabakatı 28 Şubat'ta başlayan savaş 40 günlük sıcak aşamanın ardından gel gitli bir sürece girmişti. Hürmüz'de kapışmalar yaşanmıştı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda yan cepheler İsrail, Lübnan özellikle ekonomi cephesi Hürmüz Boğazı düğüm noktası haline geldi daha doğrusu ve çözemedi Amerika Birleşik Devletleri o düğümü. Aynı zamanda enerji tedarik hatları sadece petrol doğalgaz değil pek çok ürün dünya pazarlarına ulaşamadı. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri stratejik petrol rezervlerinden 1980'lerden bu yana görülmemiş biçimde kullanmak durumunda kaldı. Büyük sıkıntı yarattığı anlaşılıyor. Trump'ın İran'ı çok fena bombalamaktan bahsederken geri adım atmasında. Fakat İsrail bu geri adıma uymuyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi çarşamba gece Versay'da mutabakat imzalandı. Size ben üst üste aktardım. Çarşamba, perşembe yayınlarında. Dün tabii CENTCOM deniz ablukasını mutabakatta var derhal tamamen kaldırdıklarını duyurdu. Pazar gecesi mutabakatın imzasına giden süreçte Trump zaten talimatı vermişti. CENTCOM'da deniz trafiğine ilişkin açıklama yayınlayarak ablukanın kalktığını, bütün limanlardan gelen geçişlerin engellenmediğini açıkça duyurdu. Ve tabii İran'a yönelik kısıtlamaların kalkması, İran'ın petrol ürünlerini satabilmesi açısından önemli. Mutabakatta Trump'ın başına bela olan, aslında Amerika'nın cebinden de çıkmayacak ama Amerika'nın dondurduğu sağda solda, Katar'da, Lüksemburg'da, orada burada İran varlıkları var. Çin'de aynı şekilde ödenemiyor. Bir ürününüz var, satıyorsunuz, parasını alamıyorsunuz. Çünkü Batılılar jeopolitik olarak sizi sevmiyorlar, sisteminizi sevmiyorlar. Dönüştürmek istiyorlar. Hayrınız olduğunu iddia ediyorlar tabii ki. Bu arada varlıklarınıza çöküyorlar. Evet, tabii İran bu mutabakatla aslında gördüğü zararı tazmin etme fırsatına kavuşmuş gözüküyor. Birazdan aktaracağım. Ama bunun için önce teknik müzakerelerin başlaması lazım. J.D. Vance bu işlerden sorumlu. İran tarafında da baş müzakereci, meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf idi. İsviçre'de teknik görüşmelerin yapılacağı söyleniyordu. Ama dün akşam Lübnan'da İsrail ordusunun işgali ilerletmeye kalkışması üzerine birazdan aktaracağım büyük fırtınalar koptu ve tabii görüşmeler iptal oldu. Önce aslında imza töreni de bugün yapılacaktı. Teknik görüşmeler de bugün başlayacaktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İsviçre'ye gidecekti ama imzalar önceden atıldığı için o gitmedi. Onun ertelemesi akşam belli olmuştu ama gece saatlerinde işler çığırından çıkınca İran heyeti Güney Lübnan'a yönelik İsrail'in ağır saldırılarını gerekçe göstererek İsviçre'ye gidecek müzakere heyetinin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Hemen ardından Beyaz Saray J.D. Vance'in de seyahatinin iptal edildiğini duyurdu. İsviçre dışişleri aynı şekilde büyük güvenlik önlemleri falan da alınmıştı. Batı medyasında da her yerde yazıyor tabii ki. Amerikan medyasında J.D. Vance tabii hatta uçağa binecekken duruyor. Yani İran'dan kaynaklandığını anlıyoruz. Ve İran tarafının Lübnan saldırılarının bitmesine dair garanti istediği de açıkça yazılıyor. Bugün itibariyle efendim İran'dan açıklama da geldi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi mutabakat zaptını hatırlattı. Ve dedi ki eğer ihlal edilirse önlem alınacaktır. Güvensizlik zaten var. Anlaşmadan, mutabakattan daha doğrusu çekilebilir İran. Hemen ardından da kısa süre önce devrim muhafızları Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Gerekli adımlar atılmıştır. Boğaza yaklaşan gemiler hedef alınacaktır dedi. Evet, döndük mü aynı yere bilmiyorum doğrusu. Dün akşam saatlerinde bir iyimserlik havası vardı, bunu hatırlatmak lazım. İran dini lideri Müçteba Hamane bir mesaj yayınlamıştı. Hatta biraz da tartışma yarattı bu mesaj. Çünkü Hamane mesajında ilkesel olarak farklı görüşe sahiptim ama Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sıfatıyla, başkanı sıfatıyla diyor. Yani Mesut Pezeşkian'ı kastediyor. Cumhurbaşkanımızın İran ulusunun ve direniş cephesinin haklarını korumak için verdiği taahhüt ve kabul ettiği sorumluluktan ötürü izin verdi. Biraz üstünden atıyor burada. Yani Amerikalılarla anlaşmaya Pezeşkiyan tarafı aslında istediği, kendisinin farklı görüşe sahip olduğunu söylüyor. Trump'ın da biraz J.D. Vance'in üstüne bu dosyayı yıkmaya çalıştığı yorumları da var tabii, onu belirtmek lazım. Müşteba Hamaney tabii bu aşamaya ulaşmak için yetkililerin çok çaba sarf ettiği, asıl Amerikan tarafının çaresiz olduğu, eğer fazla talepte bulunursa müzakerelerin, heyetin, İran heyetinin müzakereleri terk edeceğini söyledi. Ve tabii gururlu İran milleti, mütevazı İran milleti belirtilen şartların gerçekleşmesini bekleyecek dedi. Tabii yüz yüze görüşmeler olursa da bunlar düşmanın tutumunu kabul etmek anlamına gelmez. Olur da Pezeşkiyan mesela birileriyle görüşürse ya da Galibaf görüşürse diye düşünüyorum. Tabii belki de bunu ifade etmeyebilirdi Müşteba Hamaney. Neden Pezeşkiyan üstüne attı tabii, pek çok görüş tartışma yapılıyor bunun üzerinden. Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanı da Müşteba Hamaney'in mesajı konusunda o da açıklama yaptı. Bunun bir ulusal çıkarları korumak için liderin yaptığı, ruhani liderin yaptığı, rehberin yaptığı açıklamayı bir yol haritası olarak nitelendirdi. Onun endişeleri ve yönergelerini hayata geçirme konusunda kendilerini kararlı saydıklarını söyledi. Azami özen göstermekten bahsetti. Kuşkusuz kırmızı çizgiler, ulusal çıkarlar, cesur İran milletinin haysiyetini, şerefini, gücünü korumak, yani aldığı sorumluluğun yükünü algıladığını belirten laflar olarak yorumlayabiliriz. Evet, İran cephesinde bu açıklamalar gelirken dün akşam Trump'tan da gerek açıklamalar, çoğunlukla tabii sosyal medya hesabı Truth Social özel hesabından ilginç açıklamalar yaptı. Tüm cephelerde ateşkes beklediğini açıkça dile getirdi. Adresin İsrail olduğu belli edilecek şekilde ABD barışa bağlıdır. Orta Doğu'da müzakerelerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için taahhütlerin sürdürülmesini teşvik ettiklerini söyledi. Petrol fiyatları piyasalara dikkat çekti. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz. Ya, gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler Donald J. Trump diye yazdı. Yani İsrail'e çağrı yapıyor. Tabii Trump artık petrol akışını da sağladı, rahatladı. İran'da nükleer silah üretmeyeceğini vaat edecek. Gerçi aksini söylemiyorlardı ama neyse. dolayısıyla teşekkür bekliyor. Herkesin bana teşekkür etmesi lazım, rica ederim şeklinde açıklamaları da var. Tabii Amerika'da başı belada çünkü 300 milyar dolar para ödeneceği İran'a. İran'ın bunlar, bu arada bu paralar başkalarının paraları değil, yani İran'ın dondurulmuş varlıkları da var içlerinde. Bir takım şirketlerden verilecek paralar. Paranın kaynağı nereden geleceği biraz muğlak açıkçası. Körfez'den, oradan buradan, Amerika'dan şirketlerin bir takım yatırımlar yapması aslında tabii bir çeşit tırnak içinde tazminat yani. Ama neyse, Trump hani bizim cebimizden para çıkmayacak diyor açıkça. Dolayısıyla sosyal medya hesabından yalan söylüyorlar, düşük petrol fiyatları zaferden başka bir şey yok, demokratlar bütün bunların sorumlusu, demokratların propagandası diye. İşte mutabakat zaptı çok öyle demiyor yani. Hakikaten işte ABD bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında nihai ve karşılıklı mutabakata dayalı bir plan geliştirmeyi taahhüt eder diyor. Yani daha başka ne diyecek bilmiyorum. Neyse. Tabii bunun işte zamanlaması vesaire. Şimdi tabii Amerika'ya G7 zirvesine katılıp Fransa'da Versailles'de imzayı attıktan sonra Amerika'ya geri döndü Trump. Tabii orada yine şovlara başlamış durumda. Kendi gücünün sınırsız olduğunu söyledi. İlk röportaj, Axios Show yanılmıyorsam röportajı. İsrail'in kendisine büyük saygı duyduğu, ne dese onu yaptığını, pek öyle gözükmüyor ama Lübnan'a saldırmasının engellenmesi konusunda, Netanyahu ile ilişkisi konusunda iyi bir şey ama tabii biraz aklı başında tutmamız lazım onu filan gibi laflar etti. Çok komik görüntüler de var bu arada. Kongre onur madalyası töreninde bir askeri madalyayı takarken kurdelayı iğneyle tutturamıyor ve askeri boğuyor gibi. Gerçekten yarım saat güldüm. Bazı insanlar da böyle beceriksizdir. Sonunda bağlıyor o kurdelayı. Gerçekten çok komik. Neyse, bu arada kendime en yüksek askeri ödülümüz olan kongre onur madalyasını vermek istedim ama bana bunu yapamayacağımı söylediler. Yani narsizmin ne kadar tavan yaptığını göstermek için belki iyi bir örnek olabilir. Efendim bugün Trump kısa süre önce, belki bir saat önce yeni bir paylaşım yaptı tabii. İran'ı suçluyor. Herhalde Müçteba Hamane'nin mesajı belki yeni ulaşmış olabilir. Çaresizlikten bir araya gelen biz değildik, İran'dı. Onların işi bitti. 60 gün sonuna kadar bekleyeceğiz. Hiç para alamayacaklar. 10 sent bile. Böyle yazdı Donald Trump. Evet. Bakalım buradan nereye gidecek göreceğiz. Ama tabii biraz bu fevriliği, İsrail'e laf geçirememesi biraz da tabii Amerika içerisinde eleştiriliyor açıkçası. Yani sıkışmışlığı anlaşılır. 4 haftalık petrol rezervimiz kaldı falan diye kendi konuştu. G7 zirvesinde yani aslında tükenecek dedi yani bir şekilde, eğer bombalamaya devam etseler çok pahalıya patlayacağını kendi söyledi. Şimdi Amerika'da tartışmalar aldı başını, yürüyor. MAGA'cı Siyonist kanattan Mark Levin tabii nükleer silah kullanılsın İran'a gibi çağrılar bile yapıyor. Gerçekten Tucker Carlson gibi Trump karşıtı cepheye geçer ama başka bağlamda. Siyonist kanattan değil, o da Amerikan İmparatorluğu'nun sonu bu anlaşma diye ilan et. Yani Donald Trump sağdan soldan tokat yiyor, onu belirtmek gerekiyor. Yani İsrail'in önemli kozları var tabii Amerika içerisinde, ama onların da özellikle tabanda, sadece MAGA tabanının bir kısmında değil, demokrat tabanda da ibrelerin değiştiğinden bahsedenler çok. Amerika'nın nabzını oturduğum yerden çok tutamıyorum. Evet, Savaş Bakanı Pete Hegseth de bu arada, o da Avrupalılara birazdan aktaracağım. Brüksel'de NATO karargahında posta koymakla iştigal ediyordu. Mutabakata rağmen İran uymazsa demir gibi bir ablukayı yeniden uygulamaya koyarız diye res çekti. Asıl tabii İsrail'le Amerika'nın papaz olması. Trump Netanyahu'dan şikayet etti. Hatta pazar günü 180 derece fikir değiştirip mutabakatı duyurmasının arkasında, aktarmıştım ben size, ilk gün Beyrut Dahiye'yi vurmuştu İsrail. Bir önemli bir Hizbullah komutanını hedef aldığını duyurmuştu. Trump çok sinirlenmişti, hatta söylemişti bunları ve bütün bunların ters tepdiği, yani Amerika'ya yaranayım derken Trump'a mutabakatı kabul etti ya da belki de başka şeyler var arkasında ama bunu kullandı diyebiliriz. Belki de öyledir. Neyse, sonuçta Netanyahu'dan Trump şikayet etti ama asıl açıklamalar dün akşam yayınlanan Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le ortaya serildi. Adeta açtı ağzını, yumdu gözünü Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı J.D. Vance. Dedi ki Trump şu anda İsrail ulusuna sempati duyan dünyadaki tek devlet başkanı. Yani dünya sizi sevmiyor demeye getiriyor. İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Bazı sağcı kabine üyeleri tabii eleştirdiler, aktarmıştım size. Son 3 ayda İsrail'i koruyan savunma silahlarının 1/3'ü Amerikan işçileri tarafından üretildi. Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ödendi. İsrail'in sorunu Trump değil, en büyük sorunun Amerikan başkanı olduğunu düşünen herkes uyanmalı, ülkenin içinde bulunduğu gerçekliği görmeli diye konuştu J.D. Vance. Sonra daha da ileri gitti tabii ki Trump'ın bir takım açıklamalarını yorumlarken. Ülkelerin kendilerini savunma haklarından feragat etmeleri beklenemez. Başkan bunu söyledi. İsrail Hizbullah'ın kendisine roket veya SİHA fırlatması durumunda kendini savunma hakkını kaybetmez, savunur kendisini. İranlılar da böyle dedi J.D. Vance. İranlılar da kendi ülkelerinde kendilerini savunma haklarını kaybetmez. Yani tabii tüm dünyayı tehdit edecek füzeler üretmeyeceklerini umuyoruz. Onu söyledi Trump. Ama tabii burada çok ince bir şey var. Yani tabii Batılılar o kadar kibirli ki, İsrail de öyle maalesef. Bir tek kendilerinin kendilerini savunma hakkı var, karşılarındakilerin yok. Öyle bakıyorlar olaylara. Dolayısıyla Amerika'da yöneticilerden çok da işitilmiş laflar değil bunlar. Belirtmek gerekiyor. Evet, İranlıların 6 ay önce hayal edilemeyecek teklifler sundukları, onun için müzakerelerin sürmesi gerektiği, 90 milyonluk bir nüfus olduğu Libya gibi çökmüş bir devlete dönüştürmek dönüştürmenin rasyonel olmadığı, Libya'yı nasıl parçalamışlardı hatırlarsanız. Enteresan tabii yine bunları. Onlar çünkü parçalamış gibi konuşmuyorlar Avrupalılar da, biliyorsunuz onlar. Dünyaya hep demokrasi taşıyorlar. Ortada iki tane Libya var şu anda. Evet, J.D. Vance o görüşte değil ama laflarından onu anlıyoruz. Aynı zamanda Itamar Ben-Gvir ve Smotrich, bu İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı, ulusal güvenlik ve maliye bakanlarına da çattı. İsimlerini de söyledi. İsrail sisteminde böyle adamlar var, böyle insanlar gördünüz. Onlara yanıtım şu olurdu: tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için insanları öldürerek çıkış yolu bulamazsınız diyor. Aslında çok rasyonel bir şey söylüyor. İsrail'de de Ben Gurion doktrini tartışmaları yok değil. Aslında bunu da belirtmek gerekiyor. Belki İngilizce medyaya çok yansımıyordur. Yani İsrail'in çok sınırlarının ötesine açılmaya kalkışmaması, nüfusu belli, kaynakları belli, Amerika olmadan dolayısıyla pek de öyle olamıyor. Filistin meselesi tabii çözülemediği müddetçe hiçbir şey hallolmuyor. Evet, şimdi tabii Dahiye bombalamasıyla İsrail'in pazar günü Trump'ı hayal kırıklığına uğrattığı, Hizbullah'la bağlantısı olmayan çok sayıda insanın can verdiği, yani bir binayı vuruyorlar, bir sürü insanı öldürüyorlar, kabul edilemez dedi J.D. Vance. Gerçekten çok ağır çıkışlar. Öte yandan tabii Lübnan ateşkesinin biraz karışık olduğunu söyledi. Kontrolden çıkmamasını sağlamak gerektiğini söyledi. Hakikaten bence görülmemiş, işitilmemiş, duyulmamış Amerika'da. Yani ben Obama döneminde falan da hiç demokratlardan böyle laflar hatırlamıyorum. Onu belirteyim. Aynı zamanda dedi ki İran'la anlaşma tüm dünya için iyi, temelde de Amerikan halkının çıkarlarına hizmet ediyor. Yani biz illa İsrail'in çıkarlarına bakacak değiliz, bizim kendi çıkarlarımız var dedi. Trump'ın İsrail'deki siyasi sistemin hedefleriyle Amerikan halkının hedefleri arasında uyumsuzluk gördüğünü söyledi. Böyle yani eğer büyük bir oyun oynanmıyorsa gerçekten böyle laflar edilmiş değil tabii. Evet, Amerikan halkına sesleniyor J.D. Vance, onları iknaya çalışıyor tabii. Başkan Amerika'nın çıkarlarını takip edeceğimizi söylemek istiyor diyor. Amerika'da İsrail lobisinin zorda olduğu uzun süredir tartışılıyor. Gazze'de ki görüntüler herkesi etkiledi. Onu da tabii hatırlatmaya gerek yok. Şimdi tabii J.D. Vance bunları söyledi ama İsrail ne yapıyor diye soracaksınız. Netanyahu dün akşam çıktı, açıklama yaptı. Batı Şeria'da Guş Etzion yerleşiminde İsrail'in kuzeyinde yeniden güvenliği tesis edeceğiz dedi. Lübnan'daki güneydeki şeridi korumamız, güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği sürece orada olmamız zorunlu dedi. Mücadelemiz henüz bitmedi, yeni zorluklar var dedi. Ama yüce hedefler yönlendiriyor dedi. Bu sabah yine açıklama yaptı. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı'yla, Savunma Bakanı'yla güvenlik değerlendirmesini yaptım. Talimatım net. İsrail askerlerimize veya topraklarımıza yönelik saldırılara müsamaha göstermeyecek. Hizbullah'a çok ağır bedel ödetecek. Her türlü tehdidi engellemek için harekete geçecek dedi. Şimdi tabii İsrail'in yapmaya çalıştığı aslında şu, öyle anlaşılıyor. Tabii Lübnan'ın Litani Nehri'ne kadar orada bir kuşak oluşturmak, tampon bölge, orayı insansızlaştırıyorlar. Çok acımasız bir biçimde her yeri yıkıyorlar. Aynı şey aslında Suriye'de de mevcut. Orada da bir kuşak oluşturuyorlar. Bütün yani Gazze'de de aynı sarı kuşak diye, sarı hat diye anılan yer. Kuşaklar tabii İsrail'in güvenliğini sağlamaya yetecek mi? Sonsuza kadar savaş pozisyonu devam edebilecek mi? İsrail içerisindeki pek çok tartışma ne kadar yansıyor bilmiyorum. Var aslında ama muhalefet de Netanyahu'yu devirme peşinde. Yani İsrail'in bekasından çok birisi kendi bekasını, Netanyahu yeniden Eylül-Ekim'de yeniden seçilmeyi, muhalefette onu devirmeyi önceliyor gibi gözüküyor. Farklı bir söylem doğrusu görmek zor ama kısmen eleştiriler de var. Bir yandan da Amerika'da Reuters haber ajansına Netanyahu'nun bir yakını, yetkili yani, Amerika ile inatçı müzakereler yürüttükleri, yani belki de hani geri çekilme olmadan Lübnan'ı vurmamak hani olabilir. Belki onu yapmaya çalışıyor olabilirler. Yeni haberler de var ama henüz altlarını yorumlayamıyorum. Reuters'a göre Lübnan'a saldırmamaya ikna etmiş. Hatta saat 4'te başlayacak bir ateşkes konusunda anlaşıldığı iddiaları var. Ama daha önce de ateşkes ilan edildi. Uyulmadı ki ateşkese. Dolayısıyla güvenmek o kadar kolay değil bu açıklamalara. Üstelik Lübnan'dan da açıklama gelmişti. Meclis Başkanı Nebih Berri yazılı açıklama yaptı dün akşam ve dedi ki diplomatik süreci takip ediyoruz, kalıcı istikrar istiyoruz. Hizbullah eğer saldırı olmazsa ateşkese bağlı kalacak dedi. Ona rağmen dün gece çok sıcak çatışmalar yaşandı. İsrail güçleri Kefer Tebnik, Ali El Tahir ve El Dabşa dahil Lübnan'ın güney hattındaki mevzilerde ilerlemeye başladılar. Hizbullah da roket atışları ile onları durdurmaya çalıştı ve açıkçası daha sonra kayıplar haberleri geldi. Bir tank taburu komutanı dahil 4 İsrail askerinin öldürüldüğü haberi var. Birkaç saatte halı bombardımanıyla 100'den fazla hava saldırısı yapıldığı haberleri geldi. Yani İran'ın bugün süreci bir şekilde dondurmasının sebebi Lübnan'daki ağır saldırılar diyebiliriz. Ateşkes tabii 8 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Ateşkesten bu yana 23 İsrail askeri hayatını yitirmiş Güney Lübnan'da. Kayıp veriyorlar. 4 askerin öldürülmesinin ardından da İsrail siyasetinde aşırı sağcılar bağırmaya başladılar. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Lübnan, tüm Lübnan yanmalı diye açıklama yaptı. Amerika'ya tüm saygılarımla birlikte diye başladı ama tüm Lübnan'ı yakmaktan bahsetti. Smotrich Maliye Bakanı aynı şekilde cehennemin kapılarını açın diye sosyal medyadan paylaşım yaptı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, o da iki köy hattının tamamını yerle bir ettik Güney Lübnan'da. Tüm evleri yıktık. Sakinleri bir daha dönemeyecek ve 200 bin Lübnanlı'nın geri dönemeyeceğini söyledi. Yani kalıcı güvenlik bölgesinden kastettiğim işte bu. Oraları yerle bir ediyorlar. Macron'dan, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'ya sorumlu davranma çağrısı vardı Fransa 2 kanalına. Ama Macron'u kim takar doğrusu kestiremiyorum. Amerika'nın da İsrail'in de kale aldığını düşünmüyorum doğrusu. Gerekiyor mu kale almak? O da ayrı bir mesele tabii. Evet, böyle bir durum var şu anda. Sıkışmışlık, hafta sonu ne olacak tabii göreceğiz. Diğer yandan Trump bu hafta çok tutturdu. İlla Hizbullah'ı Suriye'deki eski El-Kaideci, IŞİD'ci, Batı tedrisatından geçen Ahmet El-Şara'ya kırdırmaktan bahsediyor Trump. Israrla bunu söylüyor. İsrail uğraşmasın Hizbullah'la. Onlar daha iyi becerirler bu işi diye açıklamaları vardı ama tabii bu konuya herkes şüpheyle yaklaşıyor. El Akbar gazetesi aslında bu öneriyi Şam'ın yaptığını iddia eden bir takım kaynaklara yer vermiş. Ama tabii Türkiye varken, bölgesel denklem varken bunun çok da mümkün olmasını beklemiyorlar. Bilemiyorum, bunlar tabii yorumlar, siz kendiniz tabii değerlendirebilirsiniz. Evet efendim, Brent dediğim gibi en başta Brent petrol yine 80 doların üstüne çıkmış durumda. Lübnan işi mutabakatın sallantıya girmesine piyasalar hızlı tepki vermiş durumda. Hürmüz yeniden kapatılıyor gibi gözüküyor, değişmezse. Zaten bu arada İran tarafı açıklama da yapmıştı bu son olaylardan önce. 60 günlük süreç boyunca Hürmüz'den ücret alınmayacak ama gemiler geçebilmek için 48 saat önceden bildirimde bulunmaları gerekecek. Fars Körfezi Boğazları İdaresi'ne böyle bir idare kurulmuştu, aktarmıştım size. Evet efendim, çerçeve bu. Buradan nereye gidilecek göreceğiz. İran Körfez'e zeytin dalı uzatıyor, dün de aktarmıştım. Bir şekilde tabii Trump'ın sözleri de belki etkili olur. Körfez ne yapacak, Körfez hattı? Onları takip etmek gerekiyor. En son Suudi Veliaht Prensi'ne Donald Trump, topraklarınızı istediğimiz gibi kullanırız gibi laflar etmiş durumda. Suudi Veliaht Prensi'ne havaalanlarını kullanıyoruz, biz istemedikçe bizi durduramazlar gibi lafları var. Hakikaten çok onur kırıcı bu arada bu laflar. Miami'de Mart ayında da açıklamalar olmuştu. Söyleyemeyeceğim şeyler söylemişti. Bir tarafımı yalayacağı hiç aklıma gelmezdi diye laflar etmişti gerçekten. Evet. Böyle bir, yani Netanyahu da burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni zorda bırakmıştı. Ziyaret ettim diye yalanlama yaparken Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu ile ilgili savaşa katıldığını Trump söyledi aynı zamanda. Ona da önemli açıkçası. Yani inanılmaz bir savaşçı. Geçen hafta bomba atıyordu. Bu kadar bombayı kim atıyor dedim. Meğer Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş. O iyi bir savaşçı. Yani adam resmen dilinde bakla ıslanmıyor. Öyle diyeyim. Müttefiki olmak da zor Donald Trump'ın. Evet. Bu şekilde dolayısıyla göreceğiz bu cephede başka ne olacağını. Gazze ile ilgili tabii Hamas'tan Hamas'la ilgili olumlu şeyler söyledi. Gazze planı donmuş vaziyette. Bu kadar sıkışıklıkta kimse de ilgilenmiyor Gazze ile. 17 Haziran'da G7 zirvesinde Hamas'a bir bakın. Son derece sessiz, biz de onları silahsızlandırmaya çalışıyoruz demişti. Hamas sözcüsü ateşkese bağlı kalma diye kibarca ifade edip bunu, sözlerden memnun olduklarını söylemiş. Bu da enteresan tabii. Evet, İsrail'e baskı yap diyor ama hani Trump belki İsrail'e bu aşamada baskı yapar diye belki ummuş olabilirler. Ateşkes var, Gazze'de durum parlak değil. BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher Güvenlik Konseyi'ne hitap ederken Gazze'deki ateşkese rağmen insani durumun feci olduğunu, sürdürülemez olduğunu bir kez daha tekrarlamış. Evet efendim, şimdi geçelim Avrupa, Batı, Türkiye. Dün Milli Güvenlik Konseyi kurulu toplandı Türkiye'de. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri, organize suç, suçla mücadele KKTC, Yunanistan'dan artan bir takım açıklamalar var, geliyor biliyorsunuz. Alarm zilleri Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'nin burada kararlı tutumunu sürdüreceği vurgulandı. Amerika İran mutabakatından memnuniyet dile getirildi ama tabii İsrail, Gazze, Lübnan, İsrail'in ihlalleri, bunlar barış çabalarına zarar veriyor vurgusu yapıldı. Ukrayna'da da işte adil kalıcı barış gibi vurgular, Güney Kafkasya'da barış, genel olarak bütün bölge ile ilgili Milli Güvenlik Kurulu'nun vurguları bulunan açıklamalar yapıldı. Bildiride açıklamalar vardı. Ankara tabii asıl zirveye hazırlanıyor. NATO zirvesi bu yıl Ankara'da yapılacak. Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Milli Savunma Bakanı Güler bu toplantıya katıldı. Yaşar Güler. Ve açıklama yapmış. NATO'nun caydırıcılık ve savunma gücü Ukrayna'ya destek ile küresel güvenlik konularını ele aldık demiş. Bildiğimiz gibi zirve tabii. Bu zirveye Türkiye'de işte tabii Trump'ın da açıklamalarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Donald Trump'ın bu zirveye katıldığı yansıyor. Bu da çok eleştiriliyor. Açıkçası Brüksel'de NATO Savunma Bakanları'nda birazdan aktaracağım Pete Hegseth açıklamalarına bakınca doğru olabileceğini düşünüyorum. Hakikaten Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan rica ettiği için geliyor olabilir. Çünkü Avrupalılarla işleri çok da parlak değil. Her ne kadar G7'de çok böyle kikir kikir resimler yansırken Türkiye'de bazıları da o resimlere bakıp ay Türkiye burada niye değil, ne şahane toplantı gibi açıklamalar yapıyorlardı, hayretlerle karşılıyorum. Neyse, bu benim görüşüm. Herkes çok çiçek böcek gibi algılıyor ama doğrusunu söylemek gerekirse pek de öyle değil durum. Dolayısıyla Trump neden gelsin NATO zirvesine? Zaten yeterince geldi Avrupa'ya. İşte Versailles'de imza attı. Efendim G7'ye katıldı falan filan. Yani bir daha niye Ankara'ya gelsin? Gelirse hakikaten ben de Erdoğan'ın arzusunu kırmamak için gelebileceğini düşünüyorum. Aklımdan geçiyor böyle bir şey. Tabii doğrusunu bilmiyorum. Spekülasyon yapıyorum. Neyse. Tabii Milli Savunma Bakanı zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz demiş. Öyle gözüküyor ama bu tabii olumlu anlamda mı yoksa olumsuz anlamda mı? Orası bence birazcık karışık. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi G7 zirvesinde aktardım biraz size, Almanya Başbakanı, ki Almanya artık enerjide Amerika'ya tamamen bağımlı hale geldi. Daha geçen gün gördüm, Sahra Wagenknecht Alman muhalefetinden, hiç bunları Batı medyası yazmıyor, kimse de size aktarmıyor, haberiniz bile olmuyor. Kadın biz niye 5 kat para verip ta oralardan enerji alıyoruz diye bas bas bağırıyordu. Sonra da paraları bir de militarize olmaya yatırıyoruz diye. Kim dinliyor bunları diyeceksiniz. Kim haber yapıyor tabii ki. Neyse, Almanya sonuçta bağımlı Amerika'ya. Friedrich Merz arada bir Trump'a laf geçirmeye çalışıyor. Sonra oturuyor aşağıya o şekilde. zirvede Trump'ın tekrardan Ukrayna konusunda, savaşı sürdürme konusunda kendilerini destekleyen bir pozisyona geldiği ima etti, umudunu dile getirdi. Ben pek öyle görmedim doğrusu, ama belki de ben yanılıyorumdur, bilemiyorum. Çünkü bildiri yayınlıyorlar bu Avrupalılar. Toplanıyorlar bir yerde, karar veriyorlar, bildiri yayınlıyorlar. Sanki onlar olmuş gibi bir şey yaratıyorlar dünyada. Vay, Avrupa Birliği bildiri yayınlamış, Avrupa Birliği böyle demiş diye de insanlar üstüne yorum yapıyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Bildiride yazanların hiçbiri olmuyor. Dolayısıyla bildiri nihayetinde. Hiçbirisi konusunda bir gelişme olmuyor. Burada da öyle, göreceğiz elbette. Fakat şimdiden Trump Avrupa Birliği'nde, üstelik de en çok sevdiği iddia edilen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile papaz oldu. Efendim, G7 zirvesinde Evian'da fotoğraf çektirmek için Meloni'nin kendisine yalvardığını, ona acıdığını söylemiş. İtalyan televizyonuna üstelik bir de bunu söylüyor. Yani bu arada tehlikeli Trump ziyareti. Çünkü ziyaret sırasında bir şeyler diyebilir. Neyse. Bana kendisiyle fotoğraf çekilmem için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmek için can atıyordu. Aslında çekmezdim bile. Ama ona acıdı. Bunun üzerine Meloni bir video doldurmuş. Bazı şeyler acil yanıt gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası dehşete düştüm. Müttefiklerine karşı neden bu şekilde davrandığını anlayamıyorum. İşte ne de olsa bu ilk kez olan bir şey değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Batı'nın düşmanları da ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi ve bu liderlere karşı aksine çok daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesi gerçekten üzücü. Ama şunu unutmamalı, İtalya ve ben asla yalvarmayız demiş. Evet, böyle bir kapışma var. Şimdi Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Tajani Miami'ye gidecekmiş, ziyaretini iptal etmiş. Böyle bir, yani bırakın Almanya'yı, bırakın diğerlerini, Trump'ın Avrupa'da en sevdiği elemanla kapışması söz konusu. Dolayısıyla ben olsaydım Avrupalıları yerinde, son 4 yılda yarattıkları algı dünyasının gerçeklikle tam ters olmasından da hareketle kendi kendilerini ikna ediyorlar, inandırıyorlar, ama bu konuda Trump'a ikna olmazdım. Daha çok Amerikalılar Avrupa'nın üzerine yük yıkıyorlar. Bunu iyi bir şey olarak söylemiyorum. Açıkçası Avrupalı asilzade liderlerin halkları da pek hareketlenmiyor doğrusu. Hiç de şikayetçi aslında belki de vardır. Şimdi küçümsemeyeyim, mutlaka var ama az, yani çok da fazla değil açıkçası. Neyse, insan bir keyifleniyor Trump'tan böyle şaplak yediklerinde. Bu militarizmleri, çıkarcılıkları, kendilerini çok ciciymiş gibi satma çabaları, yüzlerindeki makyajlar ve onları değiştiremeyen seçim tercihleri de olmayan, tercih de yok ki, siyasi hareket yok çünkü. O yüzden çok üzücü doğrusu. Bu koşullarda ABD bunların üstüne abanıyor. Açıkça dün tabii Brüksel'den yansıyan manzaralar gösterdi. Pete Hegseth, Savaş Bakanı, NATO çok uzun süredir, hani bizim Milli Savunma Bakanı'nın NATO zirvesi değerlendirmesini bir hatırlarsanız, o toplantıya katılmıştı. O toplantıda ben videolarını da izledim. Pete Hegseth, NATO çok uzun süredir kağıt kaplan, kağıttan kaplan, tek yönlü bir yol olmuştur. Bu durum böyle devam edemez diye çıkıştı. Evet. Sonra tabii Hürmüz Boğazı'nda bize yardım etmediler, yardım istedik, Avrupalılar yanımızda olmadılar, işte çok sayıda müttefik bize hayır dedi, üstlerini kapattılar, utanç vericiydi, erişim, üst, geçiş izni vermediler, bizi tehlikeye attılar filan dedikten sonra bir 6 aylık Savunma Bakanlığı değerlendirmesi duyurdu. Ankara zirvesi öncesi NATO 3-0 diyor Pete Hegseth. Hegseth nedir bu? Avrupa'daki askeri varlıklar azaltılacak. Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasının birincil sorumluluğunu üstlenmesi, ABD güçlerinin küresel ihtiyaçlara uygun konuşlandırılması ve üs ve hava sahası erişimlerine açık ve güvence altında olmasını sağlamaya hedef. Yani diyor ki Türkçesi şu: biz sizi eskisi kadar korumayacağız. Siz hem parasını ödeyeceksiniz hem asker kaynağınızı. Siz militarize olacaksınız kendi kendinize. Ayrıca biz istediğimiz yere konuşlanacağız. Bir de üstelik üstlerinizi bize açık açık tutacaksınız. Öyle kapatmak, beğenmemek, siyasi eleştiri falan yok diyor. Bedavacılık dönemi bitti diyor Pete Hegseth. Avrupalılara. Bundan sonra ABD'nin NATO'ya mali katkıları, diğer ülkelerin savunma harcamaları hedeflerini karşılamasına bağlı olacak. Parayı bastırmayana koruma yok diyor. Şimdi bunları keyiften söylemiyorum. Bir tane onurlu, şerefli Avrupa Birliği lideri de git, beni böyle militarize edemezsin, kaynaklarımı ben senin istediğin yerleri hedef seçmeye ayıramam diyor mu? Demiyor. İşte bir tane İspanya başbakanı, o da İran çatışmasından sonra, onlar da Ukrayna'ya seslerini çıkartmıyorlar. Sanki İspanyol halkının çok faydasınaymış gibi Ukrayna çatışması. O yüzden ben Pedro Sanchez çok popüler biliyorum ama iki yüzlü, yani çifte standartlı sonuç itibariyle. Total bir ilkesel bir duruşu, bir perspektifi olduğunu düşünmüyorum. Neyse, çok da şey yapmayalım, adamı diklendi Trump'a. Diklenmiyorsanız o zaman vasalsınız demektir. O zaman bu lafları, bedavacılık dönemi bitti laflarını hak ediyorsunuz demektir değil mi? Yani başka nasıl yorumlayabiliriz? Evet. Özetle dedi ki ABD Avrupa'nın savunmasına Avrupalı müttefiklerden daha fazla önem vermeyecek, daha fazla harcama yapmayacak. Ne yapacaklar efendim? Eşit ortaklık NATO içinde. Bakın, bu eşit ortaklık falan değil. Aslında geçen sene ben defalarca aktardım size. Division of Labor diyor buna diye formüle etti Pitex'e. Yani hani Avrupa özelliği, Amerika bizi terk ediyor, çekiliyor gidiyor falan diye böyle yaygara yapıyorlar ya AB liderleri. Alakası yok. İş bölümü organizasyonu ve hakikaten bedavacı Avrupalılara hadlerini bildiriyor Amerikalılar. Öyle senelerce, yüzyıllarca bütün dünyayı sömürmüşler, bütün sermayeyi biriktirmişler. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün her şeyi Amerika'ya savunma bağlamında yüklemişler. Oh, mis gibi paralar Amerika'dan çıkıyor. Zaten spekülatif her şey. Onlar da bunun ortakları, mis gibi. Bir de her yere saldırıyorlar. Değil mi? Libya'ya saldırdılar, Yugoslavya'yı parçaladılar. Ondan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi küçük küçük devletler. Çok demokrat tabii. Şimdi Rusya'ya saldırganlık sergiliyorlar. Ukrayna gibi Rus dünyasının parçasını böyle zorla çekip almaya çalışıyorlar. Bin tane komplo. Dolayısıyla da Amerikalılar birazcık Avrupalılara diyor ki, bunları yapmaya devam etmek istiyor musunuz? Buyurun yapın, parasını bastırın, kaynağını bastırın diyorlar. O yüzden açıkçası goycunacak bir şey de yok. Evet, özetle tabii Avrupalılar da yeniden, bu Amerikalılar bize işte özellik tartışmaları, bizim de üstlerimiz var falan filan. Hepsi yalan dolan. Hiçbir şey yapmayacak tabii Avrupalılar. Bu G7 zirvesiyle ilgili de söylemiştim size. Yani niye bu kadar Brezilya'yı, Hindistan'ı çağırmaya davet etmeye meraklılar? Yani yetmiyor mu? Onlar en güçlü, en zengin, en varlıklı değil mi? Niye bu kadar gelişmekte olan ülkeleri davet ediyorlar değil mi? Sormak lazım. Evet, burada Amerika'nın da enteresan durumu, onu da eklemek lazım. Güney Kore Cumhurbaşkanı, çok detayına bakamadım ama Lee Jae-myung açıklama yapmış, orada gördüm. Başkan Trump bana Kore'nin 10 adet Amerikan savaş gemisini kısa sürede inşa edip edemeyeceğini tekrar sordu. Elbette bunun mümkün olduğunu, elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledi. Kore'de, Kore Savaşı'ndan beri Güney Kore'de Amerikan vasalı tabii bir ülke. Amerikan mucizesi yarattılar ya oralarda. Amerika kendi savaş gemilerini üretemiyor, Kore'ye ürettiriyor. Evet, böyle. Evet efendim, tabii Rutte ne demiş? Pitexet'in bu laflarından sonra tabii umarım Amerika elinden gelenin en iyisini yapar gibi laflarını gördüm. Umudum var, umudu var. Tabii Ukrayna konusunda da işte efendim Amerika'nın tekrar kendilerini destekleyeceği odak noktası, hani Trump diplomasi yürütürken onlar da Ukrayna'yı güçlendirmeye devam edecekler. Aynı teraneler. Zelenski tabii bugün bir de Brüksel'de AB zirvesi var. NATO zirvesinden sonra NATO'ya çağrı yaptı. Ne dedi dersiniz? Para verin, çabuk verin paraları. Özeti bu şekilde, hakikaten öyle diyor bu arada. bu kararları mümkün olduğunca çabuk hayata geçirelim, bize yeni katkılarınızı verin demiş efendim. Alman Savunma Bakanı tabii Slava Ukrayna, Heil Hitler'in Ukraynacası öyle diyelim, onunla açıyor. Belçika tüm F-16'ları Ukrayna'ya devretmeyi önermiş. Çok güzel, yani çok da işe yaramadı dolayısıyla Donbas sahasında F-16'lar. Hepsini verirse, 7 uçağı verirse ne fark edecek bilmiyorum doğrusu. Yeni silah sevkiyatları, İngilizler efendim yardım paketi 1 milyar sterlin, 200 bin adet işte top mermisi, Patriot füzesi 100 adet, 600 milyon sterlin, 1 milyon adet efendim İHA üretimi. Tabii bu İHA'lar hakikaten tabii sıkıntılı bir hal aldı, onu belirtmek gerekiyor. 150 bin insansız hava aracı. Yani Rusya'yı vurmak için zaten en son Göya Ukrayna'da tesisler, üretim yapılacak. Tabii ki bu üretimler orada yapılmıyor. Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Belki bir yerde birleştiriliyor ya da bütün halde gönderiliyor. Avrupalılar aslında Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı vuruyorlar. Yani işin Türkçesi böyle ifade edilebilir. İşte Almanya hava savunma sistemleri 400 milyon dolar. Hollanda 500 milyon euro. ABD menşeili silahlar. Tabii bunlar çok Zelenski'nin dişini kovunu dolduracak şeyler mi emin değilim. Sonuç itibariyle Avrupalılar bir yandan da sanki Rusya'yla müzakere süreci yürütmeye çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Antonio Costa Avrupa Konseyi Başkanı, şartlar olgunlaştığında görüşmek için hazırlıklar yapıyorlarmış. Öyle açıklaması var. Komik yani aslında. Ama AB zirvesinde bir anlaşmaya da varılamamış. Zaten işte kim konuşabilirdi diye kendi aralarında isim konuşuyorlar, arıyorlar. Avusturya müzakere kanalları açılmalı demiş. Slovakya tabii yani acil iletişim hattı lazım diye onlar bir çırpınıyorlar. Bir yandan Ukrayna'nın hızlandırılmış üyelik süreci sorun AB için. Karşı çıkmışlar galiba. Bildiriden çıkarmışlar onu. Zelenski zaten biliyorsunuz kış gelmeden savaşı sona erdirmekten falan bahsediyor. Cephe hattı hiç öyle değil yani. Ben Avrupalılar ayda mı yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar merak ediyorum. Yani çünkü bir yere kadar algılarla yönetebilirsiniz. Bir yerden sonra şak diye çöktüğünde ne yapacaksınız? Yalan söylüyorlar çünkü. Yalan söyleyince ne yapacaksınız? Kabak gibi. Şey gibi hep hatırlatıyorum. Hitler Almanyası çöküşten önce orduları Moskova önünde olduğunu zannediyor. Avrupalılar da basınlarıyla birlikte şu anda medyaya böyle bir resim çiziyorlar. Çok enteresan. Tabii bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Avrupa'ya Rusya ile güç pozisyonundan konuşma çabası büyük bir yanılgı demiş. Zayıf olduğu varsayımından hareketle müzakere yürütmesi gerektiğine inanıyorlar. Avrupa siyasilerinin yetersizliğinden, dezenformasyona maruz kalmalarından ya da düpedüz cehaletlerinden kaynaklanıyor. Bence dezenformasyon yapmalarından kaynaklanıyor. Hiç katılmıyorum Peskov'a. Evet, sonuç vermeyeceğini artık anlamaları lazım. Sahadaki gerçek durumu nihayet idrak etmelerinde fayda var. Putin yapıcı diyaloga açık, her zaman temasları açık oldu zaten. Defalarca söyledi. Zaten siz bunu sıfırladınız. Dolayısıyla yani böyle şeyler yapmayın. İHA saldırılarıyla ilgili olarak da tabii cephedeki çaresizliğin bir göstergesi, değerlendirmesi yapmış. Çok zor bir durumda demiş vesaire. Böyle açıklamalar var efendim. Evet, tabii bugün Putin'in güvenlik konseyiyle toplantısı var. Zelenski arada konuşuyor. Her yerde onu yayınlıyorlar. Putin dediklerini doğru düzgün yayınlamıyorlar. İşte biz yanarsak siz de yanarsınız gibi açıklamaları var. Batılılar olmadan o hedeflemeleri, bunları dronlar üretilemez, hiçbir şey yapılamaz aslında. Herkes çok iyi biliyor bunu. Dün akşam da yine drone saldırısı oldu. Yalnız Rusya hava savunması gerçekten iyi gözüküyor. Yani çok iyi durumda, öyle anlıyorum ben. Elbette arada sızanlar oluyor. Dünkü görüntüleri herkes Moskova dışında, Moskova bölgesinde, yani kentte değil bölgesinde, herkes Moskova saldırıya uğradı diyor ama duman bulutları falan. Şeyde gördüm, koyu duman çıksın diye İHA'lara mazot koyuyorlarmış. Görsel bir şenlik oluşturdukları muhakkak tabii. Yani evet, yani bu nihayetinde propaganda ve psikolojik açıdan tabii etkili bir yöntem olarak görülebilir. Çok açık ki ekonomik altyapının hedef alınması, yani cephe hattında zor durumda oldukları için içeride hoşnutsuzluk yaratmaya çalışıyorlar ama açıkçası bir parça Rusları bilen birisi olarak işleri zor bence. O kadar kolay becerebileceklerini düşünmüyorum. Dün gece de 133 Ukrayna İHA'sını Rusya hava savunması önlemiş. Dünkü büyük saldırıda bütün bir Rusya 550 drone, sadece Moskova bölgesine 190, bunların 180'den fazlasını düşürmüşler. 17 kişi yaralanmış bu arada. Tek tek yerlerine baktım, nerelerine olduğunu gördüm. Herkes rafinerden bahsediyor ama bina var, alışveriş merkezi çatısına düşmüş. Bazıları hava savunması düşüyor, yani dronlar da değil. Kır evi, yazlık ev, efendim gibi gibi yerler var. Tabii dün gece 4 stratejik bombardıman uçağının havalandığını, Ukrayna tarafında panik yaşandığını falan Batı medyası hiç aktarmıyor. Cepheyi de aktarmıyor. Özellikle Slavyansk, Konstantinovka, Krasny Liman bölgesinde Ukrayna ordusu son derece zor durumda. Donbas açısından son derece kritik yerler. Ray Alexandrovka, yanlış ifade ediyor, söylüyor olabilirim, neyse. Orası da ele geçirilmiş durumda. Kilit mevziler bunlar. Görüntüleri de yayınlanıyor. Evet, tabii Rusya'dan, NATO Rusya'ya saldırmaya kalkarsa ağır bir yanıt alacak diye Dışişleri Sözcüsü Zaharova'nın

çocukların bulunduğu spor takımının bulunduğu otobüs vurulmuştu. Bir kişi ölmüştü. Hamileymiş kadın. Çocuklar tekrar tedaviden sonra Belarus'a geri dönmüşler. Belarus vatandaşı, Belarus dışişleri Ukrayna maslahat güzarını çağırmış ve Lukashenko da kınıyor. Terör saldırısı diyerek bunu da aktarayım. Sergey Lavrov'un bir röportajı var. Aktaracaktım, vaktim yetecek mi emin değilim. Politico gazetesi Lavrov'dan makale istemiş ama sonra yayınlamaktan vazgeçmişler. Özetle tabii Sergey Lavrov bu makalede hangi vurguları yapıyor? Bu müzakereler Avrupa için aldatıcı bir taktik, bizim deneyimimiz o diyor. Doğrudan bir NATO ile çatışma, nükleer saldırıların gerçek nükleer tehlike unsuru barındırıyor diyor. Avrupa'nın 2030'a kadar Rusya ile çatışır olmaya hazır hale gelmeye çalıştığını, zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor. Rusya ile müzakere etmek amacında olmadıkları, Zelenski rejimini kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor. Tarafsız bir arabulucu olarak böyle müzakerelerde bu Avrupalılar yer alamazlar. Çünkü bu işin tarafı, diyalog kurabilmek için sarsılan güveni yeniden tesis etmeleri gerekiyor diyor Sergey Lavrov. Hiç kimseyle yani görüşmeme gibi genel bir tavırımız yok diyor. Ama büyükelçiler geldiler, İngiliz, Fransız, Alman elçileri 11 Nisan'da ve ultimatum iletmek. Tek amacı buydu, öyle müzakere falan peşinde değillerdi diyor makalede. Evet efendim, şimdi İran'a dönüyoruz, bölgeye dönüyoruz. Dış politika analisti Oğul Tuna'yla az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. ABD-İran mutabakatı. Daha doğrusu mutabakat kalacak mı emin değiliz. Daha ilk günden sıkıntılar var. Bölgeye, Türkiye'ye, bütün bir bölgeye yansımaları konuşacağız. Hattımızın diğer ucunda dış politika analisti Sayın Oğul Tuna var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tweet'taşım benim aynı zamanda. Amerikalardan, Princeton'lardan kaptık buralara, getirdik sizi değil mi? Hemen belirtelim onu da. Memlekete hoş geldiniz, iyi ki döndünüz diyelim.
2: Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bu güzel karşılama için de.
1: Evet, ne demek efendim. Şimdi tabii ben ilk bölümde aktarmaya çalıştım son gelişmeleri. Tabii sıkıntılı bir resim var. Aslında cuma günü imza atılacaktı. Trump böyle Avrupalılar daha doğrusu Versay'da imzalattılar mutabakatı, ıslak imzayı. Fakat İsrail faktörü tabii hep bir problemdi ve 24 saat geçmeden zaten Netanyahu yönetiminden mutabakatın içinde bizzat Lübnan var ama uymuyorlar. Dün hakikaten ben gece uyuyamadım, epey geç saate kadar takip ettim. Halı bombardımanları, onlar bunlar, İsrail'de de büyük kayıplar, büyük tepkiler var. Ve Amerika hattıyla kapışma var. J.D. Vance'i mutlaka görmüşsünüzdür. Amerikan liderliğinde görülmemiş diyeceğim ben. Çünkü ben hatırlamıyorum. Yani Obama döneminde de sıkıntılar vardı ama hani bir başkan yardımcısı, bir başkan çıkıp böyle laflar etsin hiç duymamıştım. Önce şunu sormak istiyorum. Son geldiğimiz durumdan Trump bu işi toparlayabilir mi? Mutabakatı, çünkü Hürmüz'ü yeniden kapatacağız diyor İran tarafı. İsrail'i durdurmasını istiyor Amerika'dan. Durdurabilir mi Trump İsrail'i?
2: Çok zor görünüyor. Şunu fark etmişsinizdir siz de herhalde, bütün yani bütün dünyadan diyeceğim, hakikaten Amerika, ABD içerisinden, Türkiye'de, farklı ülkelerdeki bütün uzmanlar ya koro halinde şunu konuşuyorlar: ya Trump'a bir şey olursa, ya işte İsrail bir şekilde bunu yine sabote edecek adımlar atarsa. Biraz bu bana aslında Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi

0: romanını hatırlatıyor. Ya hepimiz sanki ne olacağını gayet iyi biliyoruz. Aslında buraya çıkıp tam olarak hani konuşmaya da gerek yok. Bu işin yürümemesi maalesef çok mümkün görünen bir olasılık. Burada aslında Trump'ın attığı adım gayet realist, gayet hani sonuç odaklı bir adım. Çünkü kendileri bu savaşa yani Trump iktidarı, Trump yönetimi bu savaşa zorlandılar. Hatırlayacak olursak seçimler esnasında savaşa hayır diyerek aslında başkanlığa geldi. Demokratlardan çok farklı bir profil sergiledi. İşte Aşağı Doğu konusunda, İran meselesi konusunda. Fakat bir anda tabii ki başkanlık koltuğuna oturmaz 180 derece döndü. Aslında bugün Trump'ın açıklamaları, yine J.D. Vance'in açıklamaları kendilerinin seçim esnasında sundukları profile çok yakın, aynı profili devam ediyorlar. Hatta dediğiniz gibi ABD tarihinde görülmemiş bir şekilde, yani işte Reagan'dan bugüne kadar hiçbir başkan işitmediğimiz sertlikte doğruları ifade ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ABD yani bu işi kotaramayacağını gördü. İran'da çok aslında sert bir beklemedikleri karşılık gördüler. Bu da çok tuhaf geliyor çünkü 40 yıldır bu savaşa hazırlanıyorlar. Fakat gördüğümüz üzere pek de hazırlanamamışlar veya işte İran'ı iyi değerlendirememişler ya da İran'ın kurmuş olduğu ittifakları, bölgedeki işte vekil güçlerini, müttefiklerini hakikaten pek iyi analiz edememişler. Ve bir de tabii bu işin küresel ticaret boyutu var. Çok büyük hakikaten bir krizin eşiğinde dünya. Bütün aldıkları tepkiler sonucu Trump'ın yani geç bile kaldığı söylenebilir. Savaşı durdurmak konusunda, geri adım atmak
1: Değil mi?
0: konusunda.
1: Stratejik rezervler 4 hafta kaldı diye bitiyor falan diye. Yani bitmiyor tabii ama cepten yiyorlar değil mi? Onu kendi de söyledi zaten.
0: Yine bugün bir haber gördüm. Aslında Çin sayesinde galiba Avrupa krizin eşiğinden, ya krizin eşiğinde tabii ama dönmüş durumda. Çünkü Çin sanıyorum geçtiğimiz aylar içerisinde, yani savaş süresince Almanya, İngiltere ve Fransa'nın kullandığı kaynaklar muadili bir kaynak kullanımını, yani petrol kullanımını azaltmış. Yani eğer Çin de yine aynı şekilde buna ağırlık verseydi bugün hakikaten çok farklı bir tabloyla karşılaşabilirmişiz. Fakat Trump'ın ya da ABD'nin yanındaki işte bu küçük ortak dediği J.D. Vance'in, Trump'ın hakikaten real politikadan son derece uzak. Zaten hani aslında yaşadığımız bütün bu süreç, son 2-3 yıldır, 3 yıldır yaşamakta olduğumuz süreç bunu gösteriyor. Evet hani dünya değişiyor, küresel sistem değişmekte. Zaten bunun sancılarını görüyoruz. Bu sebeple bizim bugüne kadar kullandığımız bütün hani ekonomik, ticari, bilimsel, siyasi hiçbir tez, hiçbir argüman artık işlemiyor. Fakat yani günün sonunda hayatın gerçekleri var. Ve İsrail hakikaten Trump'ın da aksine bu gerçekliklere kör bir durumda ilerliyor. Bu yüzden Trump'ın işi cidden çok zor. ABD'nin işi zor. Evet.
1: Peki şunu soracağım. Tabii şimdi J.D. Vance'in açıklamalarından sonra da büyük bir kazan kaynıyor. Yani zaten Gazze'den bu yana Amerika içerisinde de bir sıkıntı varsa Amerika'yı da iyi bilen birisiniz bu süreçte. Şimdi bir yarılma varmış gibi gözüküyor. Yani J.D. Vance tabii belki İsrail'de daha eski tipte devlet adamları dinliyor olsa belki onları hani Ben Gurion doktrini hani küçük ülke, küçük nüfus fazla açılacak bir şey yok yani. Hani İran 90 milyonluk dev Batı Avrupa büyüklüğünde bir ülke yani şimdi İsrail'in en dar yeri 24 kilometre yani nasıl olacak bunlar filan. Dolayısıyla ona göre ayağını yorganına göre uzat. Belki bunları anlayabilecek insan kalmış olsa bu işler böyle olmayabilir ama orada ben artık şüpheye düşüyorum tabii Gazze'den sonra. Fakat Amerika'da bu artık Amerika'nın iç siyasetini etkiler hale geldi. Yani bir yanda güçlü bağışçılar var İsrail lobisiyle bağlantılı. Bir yanda MAGA tabanı çatladı. Yani Trump bu savaş yüzünden onlarla da kapıştı. Amerika'da da büyük bir hani demokrat tabanda da bir yarılma var diye her podcastçilerde dinliyorum. Merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani Amerika'daki İsrail teması her ne kadar hala çok para ve güç ellerinde olsa da yıpranıyor deniyor. Doğru mu
0: Kesinlikle, özellikle tabii seçmenler nezdinde ve seçmenler arasında, yani sıradan hani vatandaş nezdinde ABD'de büyük bir, yani darbe aldı dünyanın geri kalanında olduğu gibi. Ve özellikle genç nüfus arasında hani demokrat cumhuriyetçi de fark etmiyor genç nüfus içerisinde. Zaten hani biz bunun etkilerini bahsettiğiniz gibi son bir yıl içerisinde yani Trump işte bu son geçen Haziran'dan bu yana İran'a müdahale başladığından bu yana görmekteyiz. Bu MAGA, Make America Great Again, cumhuriyetçilerin önemli bir ya özellikle hani popüler kültür sahasında veya işte kamuoyu nezdinde yer edinmiş isimler. İşte Tucker Carlson gibi gazeteciler, başka kamuoyu figürleri Trump'a uzun süredir ilk başkanlığından bu yana destek veren pek çok aşırılıkçı isim, ya aşırılıkçı olarak nitelendirilen, aşırı olarak nitelendirilen pek çok isim Trump'tan desteklerini çektiler. Hatta doğrudan Trump bunlara hakaret etti. Pek çok gazeteciye,
1: bir şey soracağım sevgili araya giriyorum ama ya bu adamlara aşırılıkçı dediler ama bu adamlar savaş karşıtı çıktılar. Orada da bir tuhaflık, yamukluk kesinlikle yok mu sizce?
0: Yani kesinlikle hakikaten demokratlar veya işte ABD içerisindeki sosyalist, kendine sosyalist diyenler ağızlarını açmazken biz mesela işte kürtaj karşı işte affedersiniz tükaka denen kadın figürlerden biri mesela Marjorie Taylor Greene. Kadıncağız seçimi de kaybetti. Trump çünkü desteğini çekti. Ve bu kadın bugün ABD kongresinde yani vazifeden ayrılana kadar hani neredeyse Filistin bayrağıyla dolaşacak şekilde soykırıma karşıyım, katliamlara karşıyım diyerek bir tavır benimsedi. Ve hala hem yani soldan hem sağdan, ABD içerisindeki sol ve sağ kastediyoruz tabii, çok büyük tepkiler görüyor. Halbuki tek dediği şey sizin ifade ettiğiniz gibi insan hakları, insan canı, bu çok çok tuhaf bir şey.
1: Yaşam hakkı değil mi? Yaşam hakkı yani. Evet, kadın öyle diyor.
0: Kendi çizgilerinde bir istikrar var. Ama işte dünya o kadar veya ABD siyaseti o kadar radikalleşti, o kadar aşırılıkçı bir hale geldi. En normal, en insani talepler bu şekilde nitelendiriliyor. Bu hakikaten çok doğru bir şey, parmak bastınız yani. Konuya dönecek olursak da bu bölünme var. Trump aslında bugün yani cumhuriyetçiler bölünmüştü. Trump bugün geri dönüyor gibi. Fakat tabii donörler burada çok önemli bir fay hattını oluşturuyor. Mesela bugün İsrail'de İsrail Hayom, yine sağ bir gazete. Bunun patronlarından Adelson'lar, Trump'ın en büyük destekçileri maddi olarak.
1: Miriam Adelson değil mi?
0: Evet. Verdiler. Hatta İsrail'e gittiği zaman, madalya aldığı zaman vesaire yine yanındaydı bu Miriam Adelson. Yani doğrudan hani onların medyasından Trump'a yönelik ağır eleştiriler geliyor. Bugün İsrail'de. Çok hakikaten ilginç bir durum. Ve seçimler de yaklaşıyor ABD'de, ara seçimler. Hani şu ana kadar tabii Trump'ın desteklediği adaylar en azından ilk turlarda iyi gidiyor. Fakat ABD'de toplumu hakikaten pek hoşnut değil. Yani bu işle ilgilenenler hiç hoşnut değiller.
1: Peki İran'a İran'a dönelim. Şimdi tabii bir yandan da öyle bir acayip resim çıktı ki İran Hürmüz Boğazı'nı kendi coğrafyasını daha doğrusu asimetrik savaşın büyük bir parçası kıldı. Hakikaten Trump Hürmüz'ü aşamadı yani. Her ne kadar dış tarafa abluka uygulamaya kalkışsalar da kendini kabul etti aslında, teslim etti bunu. Gerçi işte hani Amerikan iç siyasetine yönelik olarak farklı söylemleri de var ama nihayetinde gerçek ortada. Bütün dünya tedarik hatlarını, enerji hatlarını kilitledi yani. %20'sini kilitleyince de işte fırtınalar kopuyor yani bir şekilde herkes hissediyor. Enflasyon olarak herkese geri dönecek vesaire. Kendi teslim etti durumu vesaire. Şimdi tabii İran böyle de bir mutabakat çıkınca 300 milyon milyar dolarlık yatırımlar, dondurulmuş varlıklar, BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere birinci, ikinci her türlü yaptırımın kaldırılması. Yani tabii İran'da zarar gördü burada. Büyük yoksulluk problemi var savaşla birlikte, 40 günlük sıcak savaş. Fakat yine de direnip de karşılığını almış görüntüsü var ve bir bölge gücü olduğu iddiası çıkıyor ortaya. Etkileri ne olur? Onu nasıl anlamak lazım? İran'ın bu Amerika'ya direncinden sonuç elde etmesi.
0: Tabii hani bir tarafın imajı dünya kamuoyunda oldukça kötülenirken, kötü bir hal alırken burada tabii İsrail ve ABD'yi kastediyoruz. İran çok bu pozitif imajdan yararlandı bu son süreçte. Hakikaten halk olarak çok önemli bir direniş sergilediler. Bu azımsanır bir şey değil, işte bombalanacak meydanlara koşarak gitmek vesaire, büyük bir hani rejim çökecek derken neredeyse muhalifleri bile rejim taraftarı haline, yani rejim derken işte İslam Cumhuriyeti çökecek derken İslam Cumhuriyeti'ni destekleyecek bir hale getirdiler. Bu da aslında çok büyük bir kayıp şu anki yönetime muhalif olanlar için, diaspora için. Öte yandan bunun maddi kısmı çok çok büyük bir kazanç. Yani şu an için İran büyük bir stratejik zafer elde etti. Elbette hani bunu ne kadar koruyabilecek, ABD tarafı, İsrail tarafı uyacak mı uymayacak mı, bunlar soruları taşıyor. Ama kağıt üzerinde de olsa İran büyük bir galibiyet kazanmış diyebiliriz şu an için. Bununla beraber aslında savaşa giden süreçte, yani son 3 yılda İran'ın Orta Doğu'da önceki 10 yılda, önceki 15-20 yılda test ettiği hattı büyük bir ölçüde zaten kaybettiğini konuşuyoruz. Hani Hizbullah olsun, Esad rejiminin düşmesi, Irak yapıların sürekli ABD destekli veya işte yerel güçlerle çatışması. Ama İran burada kalıcı olduğunu da aslında gösteriyor. Ki zaten bölgede baktığımız, hani herkesin genel kabulü, birazcık oryantalist de bulunabilir ama bölgedeki iki önemli tarihi güç işte İran ve Türkiye. Bir tarafta Pers İmparatorluğu, bir tarafta Roma'dan gelen bir aslında kuvvet. Ve bütün tarihsel olarak da bu ikisinin yarattığı çekim aslında bölgeyi etkilemiş. O yüzden hani İran'ın parçalanmasını beklemek, rejim ne olursa olsun bunun 2-3 günde çökeceğini beklemek, aslında burada çok büyük yanlışlık yaptılar. Kağıt üzerinde analiz yapmanın yanlışlığını gördü ABD'deki uzmanlar diye düşünüyorum. Ama işte bir tarafta hakikaten hiçbir gerçekçi, realist açıklamalarla, tezlerle anlamlandıramadığımız bir yapı var. Bu yapı ne kadar İran gerçeğini görebilecek, bunu da hakikaten önümüzdeki günlerde anlayacağız.
1: Anladım. Peki Körfez bağlamında baktığımızda, yani tabii ben de katılıyorum, Türkiye ve İran burada çok ayrıksı, siyasi tarihleri, toplumsal tarihleri öyle zaten, yani sadece imparatorlukla alakalı değil, 20. yüzyıl tarihlerinde de aynı şekilde. Arapların daha farklı tabii, yani Araplardan çok fazla böyle bir şey çıkmıyor, onlar daha çok güvenliklerini satın alma, bile çok geç uluslaşma, aşiret yapısı herhalde biraz bunların belki etkileri olsa gerek. Ama tabii onlar şimdi bu Amerikan korumasından oldular. Yani şimdi şöyle bir takım farklı görüşler var tabii. Yani bölgedeki Amerikan üsleri zarar gördü. 5. filo vesaire vesaire. Şimdi bunlar o güvenliğe 10 yıllarca alışmışlar ama artık çok da işe yaramıyor. İran'da bir sinyal gönderiyor yani. Şimdi hatta Türkiye'yi, Pakistan'ı işin içine katıp bir bölgesel güvenlik denklemi, Amerika'yı belki tam dışlamadan bile, yani Trump da çünkü ufaktan ufaktan Çin'in oralara uzamak istiyor gibi, bilmiyorum, benim izlenimim var ama hani ABD'nin de çok temelden itiraz etmeyeceği bir biçimde bir bölgesel güvenlik denklemi çıkabilir mi buradan? Bir olasılık var mı sizce?
0: Yani muhtemel olduğunu ben de düşünüyorum. Bu son süreçte zaten mesela Pakistan'ın çok aktif bir şekilde yer alması, yani barış sürecinde işte bu müzakerelerde önemli bir gösterge. Ve Pakistan'la zaten, Pakistan deyince işin içinde yani doğrudan veya dolaylı şekilde Türkiye'yi de katmak yanlış olmaz.
1: Çin var, Suudiler var tabii değil mi? Onlar da katmak.
0: Bununla beraber yine Trump'a yönelik son günlerdeki eleştirilerde özellikle hani bu İsrail lobisinin zaten zikrettiği üç isim var, üç ülke ismi var. Biri Pakistan, biri Türkiye, biri Katar. Katar da aslında bu Körfez'deki İran'ın yaptığı karşı saldırılardan en az hasarla ayrılabilmiş ülkelerden biri. Burada bence Katarlar da iyi analiz etmiş gibi duruyor en azından. Yani hani ABD güvenlik korumasının şemsiyesinin ne kadar sadece bir müttefik lehine çalışabileceğini diğer Körfez güçlerinden biraz, yani Körfez'deki aktörlerden biraz daha erken gördüler. Suudiler tabii yine aktif şekilde hani geçtiğimiz yıllarda Çin'le, şu anda Türkiye'yle, Pakistan'la, farklı veya Rusya'yla işbirliklerine gidiyorlar. Bence onda hani bir şey beklemek çok mümkün. Bir güvenlik birlikteliği, bir belki hani farklı bir entegrasyon, bölgesel entegrasyon. Türkiye'de hani bu işin içinde gibi duruyor. Zaten Trump'ın hani hiç bitmeyen teşekkürleri, sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini anması herhalde bize bu tablodan çok uzak olmadıklarını, olmadığımızı gösteriyor gibi duruyor. Ama bu tabloda herhalde en büyük zararı, maddi zarar gören zaten hani Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ve sanıyorum önümüzdeki süreçte de dışlanma ihtimalleri var ki herhalde bu yüzden proaktif bir şekilde işte Rusya, Çin veya farklı aktörlerle aslında diyalog arayışındalar. Bunu biraz da tabii hani şu İbrahim anlaşmaları süreciyle de paralel izlemek gerekiyor gibi. Aslında bu hani biliyorsunuz zaten pek çok Trump'ın ve İsrail'in derdi, pek çok başka Müslüman ülkeleri de, bölge dışı Müslüman ülkeleri de bu işin içine katabilmek. Ama İsrail'deki yönetim veya işte rejim diyelim, aşırılıkçılığı burada görüyoruz. Hakiki radikalliği burada görüyoruz. Radikal olmaya devam ettikçe mesela eğer bölgesel bir entegrasyon bu şekilde bir güvenlik şemsiyesi kurulacaksa bunda kaybeden taraf olacaklar. Ve bu gerçeği ne kadar erken görürlerse aslında kendileri için o kadar iyi. Ama günün sonunda zaten bu Pakistan ve Türkiye Suudi hattı sanıyorum şeyler hazırlıyor gibi.
1: Peki bu işte mesela Rusya ve Çin'in, belki Rusya'dan da fazla Çin de olabilir. Çünkü herkes bir şekilde Pakistan diplomasisinde Çin'i anıyor. Bu arada benim çok ilgimi çekti laf arasında, onu da söyleyeyim. Göya anlaşma aslında Cuma günü İsviçre'de olacaktı. Pakistan Başbakanı da gidecekti. İslamabad mutabakatı da diye de isimlendireceklerdi. Evet. Adamlar o kadar uğraştılar. Son dakikada Katar devreye girmiş olsa bile Pakistan sırtladı mesaj götürüp getirmeyi. Ama Versay'da imzalandı ve o yapıştı kaldı. Bir şekilde İslamabad mutabakatı, yani biraz Pakistanlıları da sanki ayıp oluyor gibi geldi bana. Değil mi? Öyle arada bunu sokuşturmak evet, istedim ama şunu soracaktım. Tabii burada Çin de eklemi var tabii arada. Rusya'nın da Körfez'le dengeli ilişkileri var. İran'da desteklediler açıkça, hatta sözler olarak daha güçlü bile. Çinliler biraz daha temkinli adamlar ama herkes Pakistan'ın arkasında onu teşvik eden güç olarak Çin'i görüyor. Onlar için ne demeli? Yani bütün bu arka planda bir orkestra şefliği mümkün olabilir mi? Bir de küreselleşmenin yeni boyutları ve küresel güney bağlamında düşünürsek aklınıza ne gelir?
0: Kesinlikle. Zaten hani bu geçen seneki çatışmalarda da, Haziran ayındaki savaşta da aslında bence işin hızlıca durdurulmasının ardında muhtemelen bizim görmediğimiz ve belki hani daha uzun yıllar buna dair belgeler göremeyeceğimiz bir Çin parmağı vardı diye düşünüyorum. Bugün de yine ABD'nin istediği sonuçları alamamasında muhtemelen Çin'in orada yine bizim doğrudan görmediğimiz fakat hani sizin ifade ettiğiniz gibi bir orkestra şefi olarak bir güvenlik koruması, bir güvenlik kalkanı bence mümkün. Tabii ki hani bu İranlıların işte direnişini vesaire savunması.
1: Yok, o anlamda değil.
0: Ama mesela çarpıcı bir hani enstantane hatırlıyorum. Şu an, bu bahar aylarında yaşadığım savaşta hani Çinli balıkçıların, yani sivil balıkçıların Hint Okyanusu'na kurduğu istihbari ağlar. Hani aslında olayın eğer doğruysa ne kadar geniş bir çevrede cereyan ettiğini gözler önüne seriyor. Bunun ardında tabii ki mühimmat yardım var, silah yardım var, istihbari yardımlar var. İstihbarat deyince işin içine elbette Ruslar da geliyor. Personeller, eğitmenler vesaire. Ortada aslında güçlü bir fakat hani perde arkasına gelişen tablo var gibi. Dediğim gibi bunun detaylarını elbette hemen öğrenmek zorunda değiliz. Sonuçta Çinlilerin istihbari alanda ve askeri alanda yaptığı en önemli şey nedir? İşleri hani bağırıp çağırmadan, duyurmadan yapmak. Yani biz bugün işte CIA'in, Mossad'ın operasyonlarına, elemanlarına vesaire dair onlar yüzlerce film biliyoruz. Sosyal medyada bir sürü kendileri de oradan paylaşım yapıyorlar vesaire. Fakat Çin'in mesela istihbari kuruluşlarına dair ortada hakikaten olayın çok içinde olan uzmanlar haricinde yazıp çizen kimse yok. Bir bilgi yok veya işte askeri verilerine dair vesaire. Pakistan burada tabii ki çok önemli bir ara aktör oldu muhtemelen. Şunu da unutmayalım. Hem Pakistan Başbakanı hem de Genelkurmay Başkanı Trump'la geçtiğimiz 2 yıl içerisinde çok mesai harcadılar. Genelkurmay Başkanı de yemek yedi, etti vesaire. Hani yani doğrudan bir kanal olarak bunlar rol görüyorlar. Ve elbette bunlar da zaten Asya içerisinde kendi kendi Hindistan'la rekabeti vesaire çerçevesinde de hani düşünebiliriz. Burada Çinlerin ben çok başarılı bir aslında operasyon yaptıklarını düşünüyorum. Ki bu da yine Pers İmparatorluğu'nu andık. Çinlerin de aslında devlet geleneğine dair bize...
1: Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Bu işler bitmeyecek tabii, bu kadar da kolay değil. Trump da zaman kazanmış gibi gözüküyor. Amerika, Pax Americana'nın çöküşünü herhalde izlemeyecekler. O yüzden temkinli olmakta fayda var şimdilik en azından, ama görünümü, resmi çizmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Sayın Oğul Tunay'la konuştuk bugün İran mutabakatını tüm tarafları açısından nasıl göründüğünü. Tabii İsrail-Amerika çatlağı muhtemelen bu hafta sonu epey kazan kaynayacak. İsrail üzerinde de Amerika baskı yapıp belki mutabakatı hakikaten hayata geçirmek, yani teknik görüşmelerin, daha doğrusu 60 günlük süre var. Teknik görüşmelerin başlaması gerekiyor. Taahhütler var çünkü, muğlaklık var. Elbette anlaşma değil, altını çizelim. Hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz efendim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya Eksen'de dünyada gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hem sahada hem de tribünlerde tüm hızıyla sürerken, bu yıl güncellenen ses kuralları turnuvaya yepyeni bir boyut kazandırdı. FIFA'nın aldığı kararla birlikte federasyonlara gol attıklarında stadyumda çalınacak kendilerine has gol şarkılarını seçme özgürlüğü tanındı. Takımların fileleri havalandırdığı anlarda hoparlörlerden yükselen melodiler futbol severler için turnuvanın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ettiği açılış mücadelesinde adeta bir müzik ziyafeti sundu. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda Mbappe'nin fileleri sarstığı anlarda tribünler elektronik müziğin efsane grubu Daft Punk'ın One More Time ritmiyle yıkıldı. Efsanevi Daft Punk şarkısı One More Time, New Jersey'deki MetLife Stadyumunda 3 kez yankılandı. Bu maçta forvet Kylian Mbappe 2 gol attı. İngiltere ise turnuvaya Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlarken, gol şarkısı olarak ikonik tribün marşı Free From Desire yerine Planet Funk'ın Chase the Sun şarkısını seçerek ezber bozdu.

2026 turnuvasına şimdiye kadar eşlik eden diğer parçalar arasında Almanya Futbol Federasyonu tarafından seçilen Peter Schilling'in 1980 tarihli Synth Pop şaheseri Major Tom'da yer alıyor.

Milli takımımızın stadyumları hangi melodiyle inleteceğini göreceğimiz en yakın fırsat Paraguay mücadelesi olacak. Sosyal medyada Türk taraftarlar Tarkan'ın unutulmaz bir oluruz yolunda marşından modern pop ve rap parçalarına kadar birçok teori üretirken Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gol şarkısını adeta devlet sırrı gibi saklıyor. Ay Yıldızlı ekibimizin Türkiye saatiyle 06'da San Francisco Bay Area Stadyumunda Paraguay karşısında bulacağı ilk golle birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası stadyumlarındaki resmi gol sesi de ilk kez canlı yayında tüm dünyaya duyurulacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Dünya Kupası'nda gol şarkıları belli oluyor. Fransa milli takım tercihini Daft Punk'ın ikonik şarkısı One More Time'dan yana kullandı. İngiltere'nin gol şarkısı ise Chase the Sun oldu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılan A milli takımımızın ilk grup maçında gol sesi çıkmadığı için resmi gol şarkımız hala gizemini koruyor. Umutlar Paraguay mücadelesinde yaşanacak gol sevincine kaldı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. YKS nedeniyle meydanlarda, dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak. İstanbul'da Halkalı Arnavutköy hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. İsrail ve Hizbullah ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Ayrıntılar bültenimizde. YKS nedeniyle meydanlarda, dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak. A milli takımın Paraguay maçı öncesi meydanlardaki dev ekran organizasyonları iptal ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sözlü talimatta sınav öncesi gürültü ve yoğunluk yaşanmaması için sokaklarda ve meydanlarda toplu maç izleme programlarına izin verilmeyeceği belirtildi. İstanbul'da Halkalı Arnavutköy hattı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yeni metro Kayaşehir'de Bakırköy, Olimpiyat Sarı'nda durağındaysa Ataköy metrosu ile entegre olacak. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattının 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını söyleyen Erdoğan, dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz dedi.
4: Dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz. 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı Metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. Şehrimizin hizmetine verdik. Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu.
3: Yeni hat sayesinde seyahat sürelerinin de ciddi manada azaltıldığını ifade eden Erdoğan, projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon euroyu bulmasını bekliyoruz dedi.
4: Seyahat sürelerini de ciddi manada azaltıyoruz. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece, Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken Başakşehir, Kağıthane arası da İnşallah 48 dakika olacaktır.
3: İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz da dolandırıcıların tuzağına düştü. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 eurosunu alan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi yaşayan 6 kişi hastanelik oldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasarında çalışan 6 kişi yedikleri öğle yemeğinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kiev rejiminin Moskova'ya dünkü İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk öldü. Ukrayna ordusunun dün Moskova bölgesine düzenlediği kitlesel insansız hava aracı saldırısında Ramenskoye kentinde 8 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi. Moskova valisi Vorobyov, Kiev'in sivil yerleşimlere hedef alan saldırılarında 17 kişinin de yaralandığını belirtti. İsrail ve Hizbullah ateşkes konusunda anlaştıklarını duyurdu. Lübnan'da uygulanacak ateşkesle İran ve ABD arasında İsviçre'de başlaması gereken müzakere sürecinin önündeki engellerden biri kalkmış oldu. ABD ve İran 14 maddelik mutabakat zaptında ABD ve İran arasındaki kalıcı ateşkesin Lübnan'a da kapsadığını belirtse de İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyordu. ABD Başkanı Trump ve İsrail lideri Netanyahu arasında Lübnan nedeniyle gerginlik artmıştı.
1: Ekonomi.
3: Türk Boğazları'ndan geçiş ücreti 1 Temmuz'dan itibaren güncellenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçiş ücretlerinin her yıl olduğu gibi bu yılda ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirterek, gemilerden net ton başına alınan ve 2025'te 5,83 dolar olan ücreti güncelleyerek 1 Temmuz itibariyle 6,70 dolar yapacağız dedi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.740 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 26 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.316, çeyrek altın 10.332, tam altın 41.170, atı altın ise 42.250 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş.
6: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
7: Kutlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir. Ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin kutlancı koltuk kölelerince kullanılmasının yasak. Kutlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
8: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Şimdi sizi Türkiye'nin karanlık bir dehlizine götüreceğim. 1923-1938 yılları arasında ışıl ışıl parlayan bir muhteşem 15 yıl aydınlıktan bu karanlığa geçişi hepimizin sorgulaması ve düşünmesi lazım. Dün konuştuk, tarikatçı Yusuf Ziya Gümüşel tahliye olmuştu. Tarikatların karanlığını daha çok konuşmamız lazım. Bir günle geçiştirilecek bir durum değil. Niye değil? Yakın zamanda Fatma Nur Çelik ve kızı İkra'nın öyküsü hepimizde çok tazeyken, çocuk yaştayken Kur'an'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilmişti ve daha sonra da o istismar eden tarikatçı Ayhan Şengüler'le zorla evlendirilmişti Fatma Nur Çelik. Yine o evlilikte uzun bir süre işkence gördü, baskı gördü. Sonra çocukları oldu, Hifa, İkra. Kızına da aynı şeyler olunca Fatma Nur Çelik isyan etti, adalet nöbetine başladı ve o sırada yayınımıza da katılmıştı. Neler demişti? Bir dinleyelim tekrar.
4: Çok korkunç süreçlerden geçiyorum. Yapayalnız bırakıldım bu süreçte. İşe girince işlerden attırılıyorum. Çıkmam için baskı kuruluyor. Ben attırılıyorum. Çıkmam için baskı kuruluyor. Son girdiğim iş yerimde bana silah vermişlerdi. Kim bilir o silahla başıma ne gelecekti. Kızımı alıp oradan kaçarak kurtuldum. Korkunç şeyler yaşıyorum. Eve geliyorum. Dış kapıda anahtar ve bu anahtar kapıyı açıyor. Bu mesajı veriyorlar. Bak, biz senin istediğimiz zaman evine girebiliyoruz.
0: Nasıl bir baskı, nasıl bir güç ki bu sürekli size bu baskıyı kurabiliyorlar evinize kadar?
4: Kendi mahkemelerini kurmuşlardı benim evimde ve ben kendi mahkemelerimde yargılandım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni saymayan, mahkemeleri saymayan.
0: Bir tarikat mı bunlar?
4: Evet, kafir ilan edildim onlar tarafından. Bizim hakim, avukat kardeşlerimiz çok. Nereye gidersen git hiçbir şey olmayacak. Yapacağın her hamle seni bu sistemin yasalarına göre suçlu kılacak. Bunların elini kolunu sallaya sallaya gezmesi bizim için çok büyük bir tehdit. Yani ben şans eseri, şu an Rabbimin mucizesi olarak hayattayım. Bu insanlar yıllarca beni ilaçlarla boşanmayayım diye, polise gidip anlatmayayım diye, cin çıkarma seansı, adliyenin önüne gidip o mücadeleyi sürdürmezsem hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum. Ama kızım için hayatta kalmak zorundayım. Çünkü bana bir şey olursa ona bakabilecek hiç kimse yok. Ben kızım ölmeden sesimi duysun istiyorum. Öldükten sonra benim için bu mücadelenin hiçbir anlamı yok.
0: Tarikata baş kaldırmıştı Fatma Nur Çelik. 3 Mart'ta İstanbul Zeytinburnu Kazlı Çeşme sahilinde hem kendisinin hem de kızı Hifa İkra'nın cansız bedenleri bulundu. Tarikat böyle karanlıktı. Fatma Nur ve kızı İkra'yı ölüme gönderecek kadar da pervasızdı. Şimdi o günden sonra Ayhan Şengüler bir kez bile içeri girmedi. Gözaltına da alınmadı. Ve dün o karar çıktı. Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Yusuf Ziya Gümüşel kim? 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendiren tarikatçı baba. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden çıktı. Çıktığı anda neler oldu? O sesleri de dinleyelim. Tekbirlerle karşılandı. Suç ağır, suç çok büyük. Hani çocuğa dönük suçların en ağırı ve insanlık suçlarından bir tanesi. Bunu işlemiş insanlar dışarı tekbirlerle çıktı. Sonra da bunu bir zafere dönüştürdüler. Dışarı çıkarken ki gerekçe de sağlıktı. Yusuf Ziya Gümüşel dışarı çıktı. Çıktığı anda Cübbeli Ahmet çıkması için çok uğraştı. Cumhurbaşkanını ziyaret etti. Ankara'ya gitti. Sonra ikisi bir araya geldi. Yusuf Ziya Gümüşel'le Cübbeli Ahmet. Bakalım orada neler olmuş.
1: Üstadım hoş geldiniz.
5: Üstadım sen mübarek adamdın.
1: Maşallah.
5: Sen elini yapacaksın. Mübarek adamdın.
1: Maşallah.
5: Sen elini yapacaksın.
1: Kurban olun. Yapma yapma sen.
5: Mübarek adamdın. Mübarek adamdın. Mübarek adamdın.
1: Benden dikkat kuvvetlisin.
6: Estağfurullah. Ayaklarınızı öpüyorum. Hürmet ediyoruz.
1: Mübarek adamdın.
6: Ayaklarınızı öpüyoruz.
1: Mübarek adamdın.
6: Hürmet ediyoruz. Ehlen ve sehlen. Ehlen dik.
1: Mübarek adamdın.
6: Başım gözüm üzerine geldi. Başımın tacı gönlünü
1: sıfırsız. Molla Burhan'ın hali var sende.
6: Estağfurullah.
1: Mübarek adamdın.
0: Duyuyorsunuz değil mi karanlığın sesini? Birbirlerinin ellerini öpüyorlar. Ayaklarını öpüyorlar. Nasıl birbirlerine ağırlıyorlar. Sanki büyük bir zaferi kutluyorlar. Orada bu sağlık nedeniyle tahliye edildi ya Yusuf Ziya Gümüşel. Cübbeli Ahmet onu ne diyor? Sen benden bin kat daha kuvvetlisin diyor. Yani bak görünen kendi diyaloglarında bile o gerekçenin nasıl bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bir diyalogda bile. Şimdi bütün mesele Türkiye'nin içinde bulunduğu durum içerisinde hiç konuşulmayan, tartışılmayan bir şeye dönüştü. Ama Türkiye'nin en büyük yarası bu. Ya bu işte zaten canımızı sıkacak çok şey var. Hani bir de bununla canımızı sıkmayalım diye bir şey değil. Dün de söyledim. Hiç kimsenin çocuğu hiçbir yerde güvende değil. Hani sanmayın ki bu bizim alanımıza girmez. Bak Karaman'ı anlattığımda, Karaman'da yaşananlara, o ağır çocuklara yapılan o ağır suç, büyük suçun olduğu yerde sanıyorlardı ki başka şehirde böyle bir şey yaşanmayacak. Dikili'de oldu aynı şey. Dikili'de bir anne yanıma yanaştı. Dedi ki eğer ben Karaman'da seni dinleseydim bugün bu çocuğumun başına bu gelmeyecekti. Yani Karaman'da olanı seyretti, sonra Dikili'de kendi çocuğunun başına geldi aynı şey. Doğal olarak bu görüntülerle, bu eleştirilerle söylüyorsunuz. İşte Yusuf Ziya Gümüşeli de, Cübbeli Ahmet'e de pervasızlık öyle bir halde ki buna bir de olan bitenin mahcubiyetini yaşamak bir yere bir zafer kazanmış gibi kibir içerisinde yanıt veriyorlar. Cübbeli Ahmet resmi sayfasında şunları söylüyor. Diyor ki zulmün son bulmasına sevindik diye bize sapık diyen sapkınlara sesleniyorum. Zulüm son bulmuş. Zulmün son bulmasına sevindik diye bize sapık diyen sapkınlara sesleniyorum diye yazdı. Bak bu olayın ilk ortaya çıktığı günlerde Cübbeli Ahmet demiş ki bizde bir ilgisi yok. Benim o şahısla bir ilgim yok diye söylemişti Yusuf Ziya Temizel'le ilgili. Sonra ben çıkarmıştım orada onu. Ben ne dedim? Ha Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili. Sonra ben ortaya çıkarmıştım o bir daha önceki bir videoda Yusuf Ziya Gümüşel'i nasıl övdüğünü ortaya çıktıktan sonra da konuşamamıştı. Şimdi diyor ki bugün Sözcü'de ve Timur Soykan gibi bazı kişilerin sayfalarında Yusuf Ziya Hoca Efendi'nin tahliyesine sevindik diye bize sapık diyenlere sesleniyorum. Burada sizin iddia ettiğiniz gibi 6 yaşında bir kızın evlendirilmesi olayı yoktur. Bunu siz uyduruyorsunuz. İstinaf Mahkemesi evlilik yaşının 14,5 olduğunu belirtmişken Yargıtay verilen cezanın maddelerini teker teker bozmuşken siz hala bize Cumhuriyet'e karşı direniş yapıyorsunuz diyebilir misiniz? Gerisini okumayacağım. Ama burada söylediği şu. Diyelim ki hadi 6 yaşında, 14,5 yaşında. Bak bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar şimdi. Asıl şu 14,5 yaşındaki de çocuktur. 6 yaş, 14,5 da çocuktur. Bunu nasıl normal görüyorlar? Bak 14.5. Tamamen Türkiye'nin en karanlık dehlizi bu. Bugün de duyurularımızı yapalım Kemal.
7: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, her yerde okul zili çocukların karnında çalmasın diye koca bir okul dönemimi bitirdik. Ama söylemeye de devam edeceğiz. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
8: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
9: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
8: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Bugün cuma, haftanın son günü, aynı zamanda dertleşme günümüz. Eğer uygunsanız, istiyorsanız bize yazabilirsiniz. Burada 0-500. Özgür yok değil mi? Tek işi buydu. Ya tek işi şu telefon numarasını vermek, adam bu işi yapmıyor. Neyse bunu sonra konuşalım aramızda. Bana telefonu söyleyin. 0-505-171-66-56. Özgür ses kaydı mı bıraktı? 0-505-171-66-56 telefonda istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Uygunsanız ya da yazmak istiyorsanız oradan hafta içi yazdıklarınızı da bugün yine beraber konuşacağız. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
10: Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Karaal el ve ayakları bağlı bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Karaal'ın ise eşine, "Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim," dediği öğrenildi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte 41 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştır denildi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat, karıştırma ve irtikap iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Isparta'da önceki gün ailesinin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunduğu santranç milli takım sporcusu, 10. sınıf öğrencisi Feyza Keskin'in dün akşam saatlerinde inşaat alanında cansız bedeni bulundu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Türkiye NATO'ya hazırlanıyor. NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıkları hafızada biraz konuşacağız şimdi. NATO'nun güzergahında olan bütün evler bedavadan boyanmaya başlamış. En azından ön cepheleri, arka cephe değil. Görünen cepheler boyanmış. Bu bir gelenektir. Eskiden de bu emperyalistler için neler yapıldı bu ülkede. Missouri gemisinin Türkiye'ye gelişinde neler yapıldığını anlatacağım size. O hafıza tarafında NATO geliyor ya, bu NATO içinde bütün hazırlıklar yapılıyor. NATO dünyanın en büyük terör örgütüdür. Böyle deyince şimdi hani bütün bu hazırlıklar çok başka türlü görülecektir. Ama şimdi NATO ülkeleri var. NATO'ya üye olan ülkeler var. O Türkiye'de onlardan biri. Türkiye bu NATO ülkeleri içinde kişi başına düşen gelirde en düşük gelire sahip 4. ülke. Gururlanıyoruz ya NATO'dayız diye. İşte bak, bir tane dikili ağacı yoktur, bir tane gram faydası yoktur NATO'nun bu ülkeye. 19 bin dolarla bu ülkeler arasında Türkiye 4. Türkiye'nin altında bir Karadağ var. %16-38'de Arnavutluk var ve Makedonya var. O da 11.97 bin dolar. Mesela birinci sırada kim var? Lüksemburg. Lüksemburg'da kaç? 158 bin dolar. Artık İzlanda'yı, Norveç'i, ABD'yi, Danimarka'yı söylemeyeyim bile. Şimdi Türkiye bir taraftan böyle gelir dağılımında büyük bir adaletsizliği yaşayan bir ülke, ama diğer taraftan da en çok vergi yükü sırtına yüklenmiş bir ülke. Alaaddin Aktaş, ekonomist, diyor ki Avrupa'da ortalama 100 olan otomobil fiyatı Türkiye'de 156 lira. Türkiye bu fiyat düzeyiyle Avrupa'da otomobilin en pahalı satıldığı ülke. Hani Türkiye'ye gıpta eden, kıskanan Almanya var ya, oradaki fiyat 102. Avrupa'da 100 olan cep telefonu ve bilgisayar gibi ürünlerin fiyatı da Türkiye'de 118. Türkiye bu kategoride Avrupa'nın en pahalı ikinci ülkesi. Fiyatlar böyle ya gelir, gelir düzeyi de hesaba katılırsa bu ürünleri almanın zorluğu daha çok anlaşılacak, diyor Alaaddin Aktaş. Sıra sende Özgür.

0: Sosyal medya yokken pazarcılar vardı. Pazarcılar bağırarak müşteri toplardı. Şimdi sosyal medya var. Herkes öyle pazarcı gibi müşteri topluyor. Artık görevinin ne olduğu, işinin ne olduğunun da bir önemi yok. Şimdi bir diyetisyen Ersin Özdemir Ulus'a seslenmiş, dinleyelim.
1: O çıtır çıtır yediği bir tam simitin içerisinde 35 tane küp şeker olduğunu söylesem, bir tam simit yediğin zaman tam 35 tane küp şekere eşdeğer şeker tüketmiş oluyorsun. Bir poğaça yediğin zaman 25 tane 26 tane küp şeker tüketmiş oluyorsun. Bugün insanlar, bankacılar, halk, sokaktakiler bir poğaçayla canım istiyor misali karınlarını doyurular. Bir poğaçada 25 tane küp şeker, bir simitte 35 tane küp şeker tüketiyorsun. Ve bunlara maalesef ki bağımlılık yapıcı bazı ajanlar var. Neyi kastediyorum? Tencerede kaynayan brokoli karnabahar kokusu canımızı çektirmiyor ama sıcak fırın kokusu ne yapıyor? Hemen bir canımızı çektiriyor değil mi? Bunlarda morfin benzeri yapılar var. Bu morfin benzeri yapılarda beyinde bağımlılık yapıyor. Bunları da bilmekte fayda var. O yüzden şeker konusu çok derya deniz. Şeker konusu daha doğal kaynaklar. Yoğurtta da şeker var. Laktoz şekeri var. Örnek veriyorum. Elmada da şeker var. Daha doğal kaynaklar. Doğadaki haliyle tüketmek lazım. İnsan eli girdiği zaman, buğdayı un haline getirdiğin zaman o sıkıntılı. Gidip de cheesecake'i yaptığın zaman o sıkıntılı. Üçü bir arada kahve içiyorum dediğin zaman o sıkıntılı. İnsan yapımı poğaça dediğin zaman o sıkıntılı. Bunlardan uzak dur. İnsan varsa sağlık yok.
0: Ne dedi şimdi bu ya? Sıkıntı var, gerçekten sıkıntılı bir durum. Simitle damıtı karıştırmış olabilir mi acaba? Büyük bir ihtimalle. İkisi de yuvarlak ya, ayırt edemedi herhalde. Devam edelim Özgür.

0: Mutlak Mutlan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat konuşmuş. Önce bir dinleyelim Ali Haydar Fırat'ı.
1: Bir kez daha Sayın Bahçeli'ye buradan saygılarımı iletiyorum. Gerçekten çok saygın bir devlet adamı ve siyaset insanıdır. Onu hiç tartışma götürmez bir gerçek olarak kamuoyu kabul ediyor. Türkiye'nin hem iç barışına hem dış barışına çok büyük katkılar yapmıştır. Tarihte bunu yazacaktır. Bir diğer mesele, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet kapasitesi ne kadar arttığını, devletin ne kadar güçlendiğini farkındadır. Dolayısıyla devletin artık bir bölgesel güç olarak ve aynı zamanda bütün uluslararası ilişkiler sisteminde yerini alması gerektiğine de yürekten inanmaktadır. Bu çerçevede de şunu ifade ediyor. Yani daha önce hem bizim soydaşlarımızın hem Osmanlı coğrafyası olarak bu çok farklı yorumlandı ama bu coğrafyalarda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müdahale etme kapasitesi vardır. Bu müdahale etme elbette ki barışçıl bir biçimde, barışçıl bir niyette yapılmadır, yapılacaktır da. Ama nihayetinde dünyanın değişen dengeleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan önce yazdığı metinlere bakıldığı zaman bu dünya dengelerini çok iyi okuduğunu ve çok iyi analiz ettiğini görüyoruz. Türkiye artık kendi bölgesinde bir güç olmak zorundadır. İçeride de bütün sorunları çözmek zorundadır. O yüzden Türkiye'nin etkin olabileceği bütün coğrafyalarda mutlak suretle o etkiyi artıracak her türlü katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni dönemde verecektir.
0: Yani Irak, Suriye, Türkiye Federe Devleti'ne mi? Ya bir tuhaflaştı her şey. Ali Haydar Fırat'ı tanırım. Birçok yayına da katıldık. O da konuktu. Benim de konuk olduğum birçok yayına katıldım. Bütün o süreçlerinde

0: Burada konuşuyoruz. Hani bir harita çizildi. Bunun içerisinde Türkiye kendi iç refleksleriyle yer almıyor ki. Dışarıdan empoze edilen bir strateji, bir plan var. Hani buraya mı dahil oluyorsun? Devlet artık bir bölgesel güç olarak yerini alması gerektiğini gönülden, devletin artık bir bölgesel güç olarak yerini alması gerektiğini gönülden inanmaktadır. Yani bölgesel bir güç. Neyse, bunları daha çok konuşacağız. Böyle bu tip konuşmalar da devam edecek ki belli işte. Sonuçta Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyor. Ya federatif devlet ya cumhuriyet. Devam edelim Özgür. Saat başına gidelim, ondan sonra devam edelim. Peki.
1: Ben gazeteci Ceyhun Bozkurt, sizlerle birlikteyim. Bölgenin Kalbi programımızın ismi. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19.05.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Malumunuz sesini çıkaranın ümüne çökülüyor ülkede. Kim sesini çıkarırsa nefes alanı gittikçe de daralıyor. Çünkü korku imparatorluğu böyle istiyor, böyle buyuruyor. Bir nebze de olsa nefes alanı olan alanlardan Change.org kapatıldı. Peki gerekçe ne? Şimdi Sputnik'te program arkadaşımda olan gazeteci Serhat Ayan canlı yayınımızda. Alo.
2: Mustafa, selamlar.
1: Hoş geldin.
2: Merhabalar.
1: Ne oldu? Niye kapandı bu?
2: Niye kapandığı hala bilgi olarak gelmedi. Öyle söyleyeyim. Yani ben
1: şu anda kapalı mı?
2: Şu anda kapalı gözüküyor. Change.org'un ben şeyleriyle konuştum. Bizzat tepe yöneticileriyle konuştum. Onlar da bir bilgi veremediler bize. Yani bir kapatma var ve bu kapatmanın sebebi konusunda kafalar, herkesin kafası muğlak, Change.org'dakiler dahil.
1: Kula Sulh Ceza Hakimliği kapatmış.
2: Evet. Yani şimdi şöyle, hikaye 17 Haziran 2026 tarihli 2026'ya 337 sayılı kararı diyor ve bunun detayı yok. Kula dediğimiz yer 45 bin kişilik bir ilçe. Oranın Sulh Ceza Hakimliği böyle bütün dünyanın peşinden koştuğu, bütün Türkiye'de 10 günde yüzlerce kampanyanın yapıldığı yeri nasıl ve ne hakla kapatır? Hani neden bir kampanya değil de tamamını kapatır sorularının hepsi açıkta duruyor.
1: Kula'dan birisini mi kızdırmışlar? Neye kızmış acaba? Change of sonuçta insanların tepki gösterdiği bir ya bir Change org'u kısaca bir tarif etsene Serhat. Önce bilsin hani neyin kapandığını da tam olarak anlamış olalım.
2: Tabii ki. Change.org şöyle yurt dışı kaynaklı bir internet sitesi. Türkiye'de de bunun bu arada şeyi var, ofisi var. Temel olarak şunu yapıyorlar. Diyorlar ki eğer anlatmak istediğiniz, birilerine duyurmak istediğiniz fikirleriniz ya da değişim önerdiğiniz şeyler varsa hep birlikte bir araya gelin, buradan toplu olarak söyleyin diyorlar. Yani mesela ben diyorum ki ya işte bundan sonra köpeklere şöyle davranılmasın, böyle davranılsın. Benim bu yazdığımı gören insanlar, benim gibi olan insanlar da hep birlikte benim yanıma giriyorlar ve bu konuyu imza veriyorlar gibi bir şey bu. Ama bu hiçbir yaptırımı olmayan, tamamen sadece insanların sayısını ve kimliklerini bir arada gösterebilme adına açılmış bir yer. Yani böyle bir yeri yıkmak, bozmak vesaire gibi bir durumu yok. Change.org'un böyle bir dediğin gibi insanların sayısını göstermek gibi bir temel misyonu var.
1: Ama yıllarca Wikipedia'da kapalı kalmadı mı?
2: Yıllarca Wikipedia'da biz her şeyi kapatabiliyoruz. Biz ekşi sözlük kapatıyoruz, ansiklopedi kapatıyoruz.
1: Şu anda kapalı olanları bir saysana Serhat ya. Bu şu hani ne o kadar

0: Faydalı olan şeyler aslında bir anda kapalı ki şu anda unutuldu galiba. Bu turizmle aklıma gelmedi şimdi ben söyleyeceğim. Booking vardı, o kapalı.
1: Yani şöyle, ülkemizde bir şeyleri kapatmak çok kolay olduğu için aslında biz tabii şeyleri sayıyoruz. Böylesi internet sitelerini falan sayıyoruz ama internet sitelerinin altında haberlere erişim yasağı getirilen şeylerin de böyle yüz binlerce seviyesine çıktı. Ama yüz binlerce seviyesine çıktı gerçekten. Yani birisinin başın sıkışıyor ve diyor ki ya bu haber bence yayınlanmasın. Mesela dünya ile bizim aramızdaki fark burada bu. Birisi isterse sulh ceza hakimliği zaten ceza vermek değil de önlem almak gibi bir hakimlik, bir hukuk mekanizması ya. Onlar diyorlar ki ya biz böyle bir önlem aldık. Aslında almaları gereken önlem çocuk tacizcilere karşı, pornoya karşı, işte ne bileyim Atatürk düşmanlığına karşı vesairelere karşı atılmış olan adımları bir an önce ortadan kaldırmak. Ama bu birilerinin şahsına dokunan her şey için kullanılan bir mekanizma haline geldi. Yani kapatma da aslında şöyle yaşanıyor. Mesela ben gidiyorum diyorum ki ya benim hakkımda böyle böyle bir şey yazmışlar. Lütfen burayı kapatın. Hakim bunu neredeyse sorgusuz sualsiz olarak kapatıyor. Çünkü karşıt muhatabı yok. Kapanana kadar karşıdaki niye kapandığını ya da kapanacağını bilmiyor.
0: Zaten
1: Bu
0: şöyle bir
1: ilginç
0: durum
1: bir
0: var.
1: temel.
0: Diyorsun ya, Change.org'un yetkilileriyle konuştum, onlar bilmiyor diye.
1: Evet.
0: Zaten işin vahim tarafı da orası. Hani dersin ki bak, sizin içerikte şöyle şöyle bir şey var, bunu düzeltin ya da bunun şöyle bir hukuksal sonuçları doğabilir. O önlem alınmazsa ondan sonra bu devreye girer. Yani başına bir iş geliyor, fena bir iş geliyor, o site kapatılıyor ama kimse bilmiyor ne olduğunu.
1: Yani evet ve gidişat şöyle oluyor. Karşı taraftan herhangi bir görüş alınmıyor. Yani mesela karşı taraf şunu söyleyebilir. Yani siz bunu kapat diyorsunuz ama aslında bu kötü bir şey değil. Burada yapılan şey yanlış bir şey değil. Hukukun dışında bir şey değil diyemiyorsunuz. Çünkü neden? Bilmiyorsunuz, haberiniz yok. Ne zaman ki kapatılıyor siz sonra
0: O zaman
1: açtığınız için
0: öğreniyorsun.
1: mahkeme mahkeme koşmaya başlıyorsunuz. Açtırmak, kapatmak kadar kolay değil bu arada. 10 dakikada kapatıyorsunuz ama aylar sürüyor tekrar açtırmanız.
0: Yani peki şimdi bu Change.org'la ilgili süreç nasıl işleyecekmiş? Ne dedi yetkilileri?
1: Valla yetkililer şu anda avukat konuşuyorlar. Böyle çok şeylerini onlar da bir şey söyleyemedi. Şu anda bir şey, mesaj geldi oradan. Şöyle demişler. Türkiye'de milyonlarca, bunu ilk defa biz söylüyoruz bu arada. Yeni taze taze fırından çıkmış bir açıklama. Türkiye'de milyonlarca kişinin toplumsal sorunlara dikkat çekmek, karar alıcılara seslenmek ve demokratik katılım hakkını kullanmak amacıyla işte erişim Kula Sulh Hakimliği tarafından kapatılmıştır diyor. Yakın zamanda gündeme gelen mobbing sorunu hakkında açılan bir imza kampanyası ile ilgiliymiş. Söz
0: Mobbing.
1: konusu kampanya, evet, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında yaşanan mobbing vakalarına dikkat çekilmesi ve bu konuda yasal düzenleme talep edilmesi amacıyla oluşturulmuş.
0: Bunda Kula'dan
1: Mahkeme
0: birisi
1: kararı.
0: bundan mı rahatsız olmuş?
1: Evet, yani mobbing konusunda konuşmak birilerini rahatsız etmiş ve kapatın demişler.
0: Mobbingi o
1: Zaten
0: yanlış
1: sitenin
0: anlamış
1: tamamı
0: olabilir
1: kapalı.
0: mi ya? Küfür falan gibi mi gördü acaba mobbingi?
1: Vallahi olabilir. Yemin ediyorum
0: Sana
1: olabilir.
0: mobbing yapmışlar diye, bak sana mobbing diyor, sana demişler.
1: Ahmet abi senin için mobbing diyorlar falan gibi, ne bileyim, olabilir
0: Ya iş o
1: bunlar
0: noktaya
1: yani.
0: geldi. Aslında bu bütün bunları konuşuyor olmak bile çok acayip. Dediğim gibi çok insanların yani bir şey konusunda görüşünü doğru düzgün ifade edebileceği ender platformlardan bir tanesiydi Change.org.
1: Evet, yani hatta Change.org şunu söylüyor, diyor ki mevcut erişim engelleme kararının Change.org'un içerik politikalarına ya da platformun genel işleyişine yönelik bir müdahale gerekçesiyle alınmadığı, belirli bir içerik ihtilafından kaynaklanan ve kapsamı dar tutulması gereken bir hukuki sürecin sonucu olduğu kanısındayız diyor. Yani bizimle alakası olmayan bir şey için bizi kapattılar diyor Change.org. Ve bu kadar kolay olunca kapatma, insanların yani Kula'daki 45 bin kişilik bir ilçedeki bir sulh ceza hakimliğinin böyle 10 dakikada aldığı bir karar kadar kolay olunca kapatmak ve insanların sesini kısmak, işte sonuçta buraya geliyoruz.
0: Evet, maalesef. Teşekkür ediyorum Serhat katıldığın için.
1: Saygılar, sevgiler.
0: Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere.
0: Serhat Ayan'la Change.org platformunun neden kapatıldığını konuştuk. Change.org yetkilileri de şu ana kadar neden kapatıldığını bilmiyorlardı. Kula Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bir kararla kapatılmıştı. az önce öğrendiler. Serhat Ayan açıkladı. Bir mobbingle ilgili yapılan kampanyayla ilgili birisi rahatsız olmuş ve başvuruda bulunmuş. Kula Sulh Ceza Hakimliği de yasaklamış. Devam edelim.

0: Dün gece mecliste Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasının oylaması vardı. Oylama yapıldı ama sonra oylama yapıldı ki oylama da oy kullananlar aslında yokmuş. Ama oy var. Kendileri yok, oyları var. Nasıl olmuş? Dinliyoruz.
1: Sayın Alpay Özalan yok. Sayın Mustafa Demir yok. Sayın Murat Cahit Döngü yok. Sayın Emin Şimşek yok. Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı yok. Sayın Ali İnci yok. Sayın Erol Keleş yok. Sayın Saadettin Hülagü yok. Sayın Ümmü Gülşen Öztürk yok.
0: Yok, yok. Ama imza var. Ama pusula var. 76 AKP milletvekilin salonda yokmuş aslında. Turan Çömez de ne oldu mecliste onu anlatıyor, onu dinliyoruz.
2: Suudi Arabistan'la yapılan bir anlaşmanın onaylanması için mecliste görüşmeler yapıldı. Hepimiz konuştuk. İYİ Parti olarak itiraz ediyoruz. Bunun bir kapitülasyon olduğunu görüyoruz ve bu anlaşmaya itiraz ediyoruz. Sıra geldi anlaşmanın oylanmasına. Bazı milletvekilleri pusula vermişler, bazıları elektronik oylamaya katılmışlar. Baktık şu kürsüde 79 tane pusula var. Neredeyse tamamı iktidar cenahından gelen pusulalarda milletvekillerinin imzaları taklit edilmiş. Ama 79 kişinin pusulası buraya verilmiş. Yani biz buradayız diyor o 79 kişinin imzalı, sahte imzalı pusulasını verenler. İtiraz ettim meclis başkanlığına. Tek tek dedim bu pusulalar anons edilecek ve altında imzası olan kişiler burada var mı yok mu araştırılacak. Ve meclis başkan vekili tek tek isimleri okumaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5 tam 79 isim okundu. Ve bunlardan sadece 3 tanesi buradaydı. 76 kişi yok. Ve millet iradesinin tecelligahı olan bu çatının altında 76 milletvekilinin sahte imzasıyla uluslararası bir anlaşma geçirilmeye çalışıldı. Ve itiraz ettik. Meclis ara verdi, tekrar açıldı, tekrar yoklama yapıldı, sayı yok. Ve kapandı. Ben buradaki manzarayı, milli irade hırsızlığı yapanları, sahte imza atanları, 76 milletvekili adına sahte imzayla buradan yasa geçirmeye çalışanları, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı bulunan bu çatı altından aziz Türk milletine şikayet ediyorum.
0: Çok acayip normalleşen şeye bak ya, orada yok. Sahte imzayla, sahte pusulayla oylama yapılıyor. 79 pusula gönderiliyor. Bir yoklama yapılıyor. Sadece 4 milletvekili var salonda. Sonra tekrar bir oylama yapılıyor ve bu yasa geçmiyor. Yani Önder Algedik diyor ki petrol devleti Suudi Arabistan'a yenilenebilir enerji iklim hedefleri kılıfıyla tüm riskleri kamuya, tüm kazançlar onlara aktaran, parlamento denetimini devre dışı bırakan, yerli sanayi, ekolojik alanlar ve devletin kendi düzenleme kapasitesine feda edildiği 30-49 yıllık imtiyaz veren anlaşmaydı. Mecliste 79 vekilin oylamaya katılmayıp pusula vermesi skandalı ve minimum 200 sayısının karşılanmaması ile kabul edilmedi diyor. Devam edelim.

0: bu sabaha karşı Türkiye Paraguay'la karşılaşacak. İkinci maçında sabah saat 6'da Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçı birçok insan tarafından bekleniyor. Avustralya maçındaki oyun ve ortaya çıkan skor konuşuldu, eleştirildi ama anladık ki milli takımda herkes çok kırılgan. Herkes incinmiş. Hani ne söylesi ya, niye böyle oynadınız diyor, ağlıyorlar tuhaf bir şekilde. Herkes sosyal medyada yaşıyor zaten. Hani ya burada bir kamp alanınız, bak ulusal bir sorumluluğumuz var. Milli forma üstümüzde, bunun bir ağırlığı, sorumluluğu var. Şu sosyal medyayı bırakalım, işimize bakalım diyen yok. Ya herkes bir kırılgan, bir sitem, bir ayar, bir racon. Şimdi elin İtalyan'ı Montella, milli takımın teknik direktörü, o da çıktı bize Türklük öğretiyor, dinleyelim.
1: Çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik. Ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de koruyabilmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk. Ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığını yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni...
0: Evet ya... Türkleşmiş, farkındayım. Hani biraz daha böyle zorlansa bayrak inmez, ezan susmaz diye bağıracak. Ya bir taraftan da kimse çekmiyor. Şu işinize bir bakın, bir işinizi yapın önce diye söylemiyor. Yakında Dombra'yla çıkar artık buradan. Devam edelim.
2: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Dünya Kupası yani bir taraftan FIFA'nın saçma sapan uygulamaları, bir taraftan Amerika'nın ayrımcılığı, futbol takımlarına yaklaşımı, futbola bakışı, sadece her şeyin para olması falan berbat bir halde gidiyor. İzlediğim en berbat Dünya Kupalarından birisi, ama bir taraftan da o insani tarafı öyle ya da böyle insani tarafa çeken, futbolun kendi güzelliği, kendi içerisinde yaşadığı bir sürü olaylar oluyor. Onları da aktarıyorum size. Şimdi futbolcularla ilgili, hani bir futbolculara bakış açısında da hep bir robotmuş gibi, insani, onların hiç duyguları yokmuş gibi bakılıyor. Şimdi Cucurella önemli bir futbolcu yeni dönemin. Onun bir hayatı var. Sosyal medyada gördüm. Otizmli oğlu varmış ve onunla ilgili, onun geleceğiyle ilgili, onun hayatının, günlük hayatının devam ettirmesi üzerine bütün zamanını onunla geçiren, bütün zamanının ona harcayan bir baba Cucurella. Onun öyküsü anlatılıyor. Sosyal medyada var. YouTube'da da gördüm o röportajı. Çocuğunu nasıl anlatıyor, ondan neler yaşadıklarını anlatıyor. Fırsatı olan ona da bir baksın. Yine fil dişi sahili futbolcusu Jan Diamond'ın kız kardeşi 15 yaşında hayatını kaybediyor ve turnuva başlamadan Diamond onun için bir mektup yazıyor. O mektubu size okuyayım. Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığını hatırlıyor musun? Oturup Fransa'ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Alışverişe çıkacağımızı, kendimize ait bir evimiz olacağını, arabaları ve büyük bir evi olan zengin bir futbolcu olacağımı ve senin hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmayacağını, herkes benimle dalga geçerken benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişiydin. Beni Chelsea'de, Rangers'ta, Olympiakos'ta, Crystal Palace'ta denemelere aldılar. Yedek takımları bile birçoğun beni istemedi. Nedenini bile bilmeyelim. Vizem bitti, hayalim son buldu. Beni Afrika'ya geri gönderdiler ve o zamanlarda birlikte ağladık. İnanmaktan asla vazgeçmeyen tek kişi sendim. Birkaç hafta sonra Legends ile sözleşme imzaladım ve bu kez çok farklı, ikimiz de gözyaşı döktük. Bugün ise hiçbir şey hissetmiyorum, sanki artık insan bile değilmişim gibi. Çünkü sen öldükten sonra içim bomboş diye başlayan bir uzun mektup, kardeşine yazdığı mektup. Jan Diamond da fil dişi sahilinin ilk golünü atan futbolculardan bir tanesiydi. Devam edelim. İsrail ne yaptı etti? Anlaşma mutabakatını sabote etmeyi şimdilik başardı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri ile olan müzakereyi süresiz olarak askıya aldığını ilan etti. İsrail'in Hizbullah'ın yönetiminde olan bölgeye yaptığı operasyonlar ve orada yaptığı katliamlar üzerine bu gerçekleşti. Vance önemli bir açıklama yaptı. Bu zamana kadar hiç söylenmedik bir şekilde Amerika'da. Diyor ki, eğer ben İsrail hükümetinde bir bakan olsaydım elimde kalan tek güçlü müttefiğe saldırmazdım. Son dönemde ülkenizi koruyan savunma silahlarının 1/3 Amerikan elleri tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil, İsrail'de en büyük sorunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu düşünen herkes o ülkenin içinde bulunduğu gerçeklerle yüzleşmeli ve artık kendine gelmeli, diyor Vance. İran dini lideri Müşteba Hamaney'de konuştu uzun bir süreden sonra. Diyor ki, anlaşma konusunda prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim. Ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını savunmak için verdiği taahhüt ve bunun sorumluluğunu açıkça kabul etmesi nedeniyle ben bu mutabakat metninin imzalanmasına izin verdim diyor. Peki bu sözler, Mustafa Hamaney'in bu sözleri ne anlama geliyor? O da şöyle, az önce o anlaşmaya kişisel olarak karşıydı ve sadece başka birinin önceden sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle buna izin verdi. Yani bu şu anlama geliyor: siyasi riski Pezeşkiyan hükümetine yüklüyor ve işler kötü giderse ben zaten söylemiştim deyip başka bir politikanın uygulamasını, kararını verecek bir alan yaratıyor kendisine. Bir taraftan da şunu görüyoruz: aslında bu mutabakat metnini, oluşan mutabakat metninin ve olan bitenin ne kadar kırılgan olduğunu da bir anlamda gösteriyor. G7 zirvesi bir zirveydi ama krizlerde çıkıyor. Çünkü Trump'ın olduğu yerde kriz çıkmaması mümkün değil. Trump bu sefer İtalya Başbakanı Meloni'yi hedef aldı. G7'de Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyledi ve sonra ona acıdığını anlattı ve böyle konuştu. Trump'ın yorumlarına Meloni hemen yanıt verdi ve dedi ki, açıkçası dehşete düştüm. Birleşik Devletler Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını bilmiyorum. Batı'nın düşmanlarına daha fazla hoşgörü gösteriyor ve İtalya ve ben asla yalvarmayız diye Trump'a karşılık verdi. Biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 236, Çiğdem Mater 1519, Selçuk Kozağaçlı 3148, Selahattin Demirtaş 3515, Tayfun Kahraman 1519, Murat Çalık 457, Osman Kavala 3152, Aykut Erdoğdu 382, Ramazan Gülten 452, Tunç Soyer 358. günü tamamladı. Bugün Tunç Soyer ve İzmir için üzücü bir gün. Çünkü avukat Özkan Yücel hayatını kaybetti. Daha önce Tunç Soyer'in tutuklanması ve dava sürecine ilişkin canlı yayına alıp konuşmuştuk Özkan Yücel'le. Özkan Yücel hayatını kaybetti. Gürkan Akgün 461 günü tamamladı ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1519 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi biraz önce konuştuk Change.org'un kapatılmasını. Türkiye'deki insanların demokratik taleplerini iletme, bir platformda seslerini duyurmak için en az sayıdaki mecralardan bir tanesiydi. Bakalım KULA, Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar nasıl sonuçlanacak? Devam edelim. Kürt-

0: DEM Parti İmralı heyet üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüklerini söylüyor. Diyor ki meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkmasını süreci hızlandıracağını, Türkiye'ye fayda sağlayacağını konuştuk. 7-8 maddelik bir çerçeve yasa var. 2 gün komisyon çalışması olsa genel kurula inişiyle istenirse en fazla 5 günde bitecek bir çalışma olur. Meclis tatile girmeden ya da birkaç gün gecikmeyle girmesi halinde yasayı çıkartabiliriz diyor. Bu bir acele ediliyor. Bu yasalar bir an önce çıksın diye. Ama içeriğinde ne var, o yasalar ne getirecek konusunda kimsenin bir açıklama yaptığı yok. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, birisi de bir siyasi partinin il başkanı. Niye bir araya gelmişler? Bir tiyatro seyretmek için değil. Esnaf ziyareti yapmışlar. Dinliyoruz.
2: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, merhabalar. Merhabalar.
3: Rahat yürümek istediğim zaman seni çağıracağım başkanım.
2: Allah razı olsun, biz de sizi özledik.
4: Çok seviyorum.
0: Esnaf ziyaretini yapmışlar. Tabii ortada bir tiyatro döndüğü kesin. Devam.
5: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. kuruluş yıl dönümü İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir programla kutlandı. Saadet Partisi ev sahipliğini yaptı. D8 zirvesindeki bir fotoğraf var. O fotoğrafı tek tek size anlatmam lazım. Çünkü o fotoğrafta birçok, Abdullah Gül uzun bir süreden sonra ilk defa var. Ahmet Davutoğlu var. Babacan var. Mahmut Arıkan var. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan var. Bu fotoğrafın bir anlamı da var. Onu birazdan konuşacağız ama şimdi konuğumuza dönelim. 2024-25-26'nın ilk 4 ayı dahil bazı TV kanallarına, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon ödendi diyor. Kim diyor? Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen. Ben de dün şunu söyledim. Kime, kim ne kadar para ödendi? Bunun isim isim artık söylenmesi lazım. Şimdi Hasan Öztürkmen canlı yayınımızda. Alo.
6: Merhaba.
0: Hoş geldiniz Hasan Bey.
6: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi bu mesele, şimdi 2024-25-26 755 milyon diye böyle söylenince, evet, birilerine bir para ödenmiş. Siz de bunu genel merkezdeki başkan yardımcımızın bilgilerinden aldım diyorsunuz.
6: Evet.
0: Bülent Kuşoğlu herhalde, evet, kastettiğiniz isim.
6: Evet.
0: Niye bu isimler tek tek açıklanmıyor?
6: Ben onu gerçekten bilemiyorum. Ama Sayın Bülent Kuşoğlu'nun ısrarla bunlar gerçek rakamlardır diye, hatta bana siz biraz eksik söylemişsiniz, gerçek rakamlar bunların çok daha üzerinde diye ısrarla söyledi. Ama sanırım ki bir takım polemiklere meydan vermemek için, ya da belki daha gerçek rakamlar henüz kesinleşmediği için olsa gerek ki, bana hangi TV kanallarına veya gazetelere veya troll hesaplara olduğunu isim olarak söylemedi.
0: Hasan Bey, şöyle bir durum var şimdi. Biz daha önce de sizi birkaç kez yayına yayında konuştuk. Et baronları gibi çok önemli bir konu hakkında da konuştuk. Sonra birkaç kez daha oldu ama şimdi bir acayip bir dönem var Türkiye açısından. Bir butlan kararı çıktı. O butlan kararıyla birlikte siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olarak görünüyorsunuz. Diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir grup var. İki ayrı bir grup var. Şimdi bu gruplaşma aynı zamanda bir takım karşılıklı o kadar sert şey birbirlerine söylenmeye başladı ki, belki de iktidara söylenmediği kadar birbirlerine sert bir şekilde karşılıklı söylemler var. Bunlar da ayrı. Siyaset belki böyle bir şeyleri kaldırabilir. Belki siyasette yeri vardır. Bana ne kadar doğru gelmese de. Ama şu tarafını önemsiyorum. Şimdi bu rakamlar, çok büyük rakamlar görünüyor. Ama bu paralar sanki birilerine rüşvet gibi dağıtılmış gibi anlatılıyor. Bir taraftan da bunu gazeteciler aldı deniyor. Yani şimdi Butlan'la ilgili bir eleştiri yapılsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da sizi, hemen bu kategoriye ben de sokulurum. Bir başka gazeteci de sokulur. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Bir gazeteci için, işini yapan bir gazeteci için bu itham çok ağırdır. Mesela küfürden daha ağırdır.
6: Evet.
0: Onurlu bir gazeteci bir iması dahil birinden para aldı ya da işte buna para verilmiş şunları söylesin diye. Zaten buradaki kastedilen şey birileri şunu yapsın, bir tarafı savunsun diye bu paraların verildiği söyleniyor. Çok ağırdır bu itham ve bunun açıklanması lazım. Bu artık hani polemik olmasın diye ama çok daha büyük polemiğe yol açıyor. Ayrıca da polemikten de öte bir haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. O yüzden bu rakamların açıklanması lazım. Madem size bunları söyledi, 755 milyon gibi bir rakam söylüyor, isim isim vermesi lazım size. Daha doğrusu sizin isim isim talep etmeniz lazım.
6: Mustafa Bey, şimdi birincisi çok ağır ithamlarda bulunuyor dediniz. Bence en ağır ithamları Sayın Özgür Özel ve yanındaki etrafındaki arkadaşları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki arkadaşlara söylüyorlar. Hain gibi.
0: Siz de hırsız diyorsunuz ama.
6: Efendim?
0: Siz de hırsız diyorsunuz.
6: Hırsız mı diyoruz?
0: Evet.
6: Biz hırsız demiyoruz. Biz sadece mahkemelerde, dosyalarda ismi geçen kişilerin aklanıp gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz kimseye hırsız demedik. Ben kendi adıma ben demedim.
0: Diyenler var ama işte genel söylüyorsunuz ya, hani iki taraf için söyledi. Ben isim olarak siz söylüyorsunuz demedim. Genel bir durum açısından söyledim.
6: Şimdi bakın Mustafa Bey, şimdi şu mesele şu. Şimdi Türk yargısına öyle ya da böyle beğenmesek de, uymak beğenmek beğenmesek de uymak zorundayız, kabul etmek zorundayız. Bütün bu iddiaların tamamının boş olduğunu iddia etmek, biraz o dosyaları bir yargıç titizliğiyle incelemekle ancak belki mümkün olabilir. Şimdi yargıya intikal eden dosyalarda bir takım bilgiler, bir takım belgeler var. Ben avukatım. Hiçbir kimseyi dosyalardaki bilgileri, belgeleri iyice incelemeksizin, hatta mahkeme kararı kesinleşinceye kadar suçlu ilan etmenin doğru olmadığını biliyorum. Ya da suçsuz olduğunu söylemenin de doğru olmadığını biliyorum. Dosyada bir takım iddialar var. Bu iddialarda ismi geçenlerin aklanması gerektiğini söylüyoruz. Tamamen mi boş bunların? %100'ü mü boş? %100'ü mü yalan? %100'ü mü dayanaksız? Onu da bilemem. O benim sorunum değil. Biz sadece bu dosyalarda ismi geçen kişilerin, hatta işte aldım diyen var, verdim diyen var.
0: Bunun almadım diyen de var. Aldım vermedim diyen de var.
6: Olabilir. Aldım diyen de var ama birileri. Şimdi bunların hepsi asılsız da olabilir. Ama bunları incelemeksizin, yargı kararını beklemeksizin, bunların hepsinin dosya boş, dosya boş diye savunmak da doğru değil. Bir kimseyi yargı kararı kesinleşmeksizin suçlu ilan etmek de doğru değil. Bu para meselesine gelince, mesela sabahleyin bir televizyon kanalında dendi ki Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bir takım yayın organlarıyla anlaşmalar, sözleşmeler yapılırdı. Doğru. Tabii ki grup toplantılarının yayınlanması için veya efendime söyleyeyim mitinglerin canlı yayınlanması için tabii ki bir takım anlaşmalar, sözleşmeler yapılmalıdır da. Bu da çok doğaldır. Ama bunu aşacak bir şekilde bir televizyon kanalının ya da bir gazetenin ya da bir troll hesabın değişik düşünceleri taşıyan bir takım siyasi kamplaşmalar içerisinde bir tarafı tutup diğer tarafı tamamen karalayan, ona hakaret eden, ona asılsız suçlamalar yönelten ya da diğer tarafın varsa hatalarını, kusurlarını tamamıyla görmezden gelen propaganda kanalı haline gelmesi yanlış. Tamam, tarafsız yayın olmalı. Bir taraf hakkında birini sabah akşam 7/24 karalayıp Ama o tarafın da yargıya intikal eden bir takım suçlamalarını hiç gündeme getirmemek, basın diliyle, medya diliyle görmemek de tarafsız yayın demek değildir. Tarafsız gazetecilik demek değildir. Bu anlamda olmak üzere bu rakamların verildiği iddia ediliyor. Hatta bir takım belediyelerden değişik yol ve yöntemlerle de ayrıca bir takım çıkarlar, menfaatle temin edildiği konuşuluyor.
0: Ama konuşulmasın işte, bunlar açıklansın Hasan Bey, siz hukukçusunuz. Niye konuşuluyor, niye açıklanmıyor? Ya size bu bilgiyi veren...
6: Ben değilim mesela, bugün Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yayına çıkacak. Birileri sorsun orada, bir basın mensubu sorsun. Bu iddiaların aslı nedir? Açıklayın desinler.
0: Ama siz de sorabilirsin. Sen mi hukukçusunuz? Ya siz de bu belgeyi bana verin diye niye isyan etmiyorsunuz?
6: Mustafa Bey, şimdi bakınız, orada bir resmi makam var. Genel Başkan Yardımcısı var. Adı belli, soyadı belli, görevi belli. O kişi henüz bunlar daha somutlaşmadı diyor. Daha.
0: Ama somutlaşmadan size niye söylüyor o zaman? 755 milyon lira para verilmiş diye.
6: Verilmiş.
0: Verildiyse kimmiş de bunlar, onları açıklasın.
6: Tamam. Madem öyle, diğer basın mensubu arkadaşlarımız, oradaki her gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde nöbet tutan değerli basın mensubu arkadaşlarımız var, muhabirler var. Çıkar sorarlar ilgilisine. Yani bunların...
0: Ya belki... şöyle bir durum var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bu para hiç verilmedi mi? Aktarılmadı mı?
6: Mustafa Bey, bakın başka bir şey. Ben size izah ettim. Söyledim şimdi bakın. Bir televizyon kanalıyla, iki televizyon kanalıyla, üç, beş basın ya da medya organıyla partinin bilmem mitinglerini veya grup toplantılarını yayınlamak amacıyla sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, mutabık kalmak ve bunun karşılığını, bedelini, parasını ödemek başka. Ama o yayın organı 7/24 sabahtan akşama kadar bir tarafın propagandasını, olmayan boş propagandalarını, kandırmacalarını, yalanlarını gerçekmiş gibi gösterip diğer tarafın tamamen karalayan, tamamen suçlayan, iftira atan yayınlar yapması doğru değil. Bu yayıncılık değil. O zaman bu ne oluyor? Tabiri caizse medya diliyle ya propaganda kanalı haline gelmiş oluyor ya da tetikçilik oluyor.
0: Ama işte güç kimdeyse aynı şeyi yapıyor ya. Sorun orada. Bak yani, bunu fark etmez. Kim yapıyorsa yapsın, bu doğru değildir. Bir gazetecinin bir yerden bu şekilde bir ilişki kurması doğru değil. Ama bir taraftan Türkiye gerçekleri var. Siz de biliyorsunuz. Bazı şeylerde bir dayanışma gösterilmesi de gerekiyor ayakta kalması için. Bana göre doğru değil.
6: Siz ona ben... dayanışma diyorsanız saygı duyuyorum ben sizin görüşlerinize. Saygı, bence dayanışma değil o.
0: Ya Kılıçdaroğlu döneminde yapılan da dayanışma değil o zaman.
6: Bakın Mustafa Bey, başka ama tekrar ısrarla siz aynı şeyi söylüyorsunuz, ben de aynı şeyi söylüyorum. İkimiz de şimdi bak ne diyorum. Bir televizyon kanalı 2, 3, 5...
0: Hasan Bey, ben diyorum ki bu tip ilişki zaten doğru değil gazetecilik, ama Türkiye hani olağanüstü bir dönem yaşadığı için belki böyle bir şey kurulmuş, ama kim yaparsa yapsın doğru değil. Yani daha önceki dönemde yapılan da özgür yayıncılık yapılsın diye mi o paralar verildi?
6: Tamam işte, doğru değil diyorsunuz. O zaman anlaşıyoruz, bu da mutabık, doğru değil. Yani bakınız.
0: Ama şöyle yapın o zaman. Bak, sizler ricam var benim. Bu 10 yıllık hepsi açıklansın. Kim ne kadar almış?
6: Tamam, siz medyasınız. Çağrı yapın, açıklansın.
0: Ama siz milletvekiliniz ve şu anda orada etkili bir milletvekilinizin işte. Ben de sizin aracınızla kime söyleyeceğim ben? Ben her gün burada çağrı yaparım, söylerim.
6: Tamam.
0: 10 yılı doğru. Açıklansın. Kim bir kuruş aldıysa, neyse, hepsi açıklansın. Onlar da anlasın niye almışlar, ne yapmışlar onu aldığında. Doğru. Hepsi açıklansın. Çünkü başka türlüsü gerçekten çok büyük yıpratıyor. Hem medyayı yıpratıyor, hem
6: doğrusunuz,
0: ülkeyi çürüten önemli şeylerden birisidir. Yani sonuçta ben şimdi sizi de eleştirebilirim. Özgür Özel'i de eleştirebilirim. Tabii. Eleştiriyorum tabii. Zaten de. Ekrem İmamoğlu'na daha önce çok sert de eleştirmişliğim vardır. Bu yüzden kara listeye de alındım. Mesele o değil. Ama aynı şeye birçok insan, hiç bu şekilde bir ilişkisi olmayan insanlar da aynı ithama ulaşacak. Eğer bu isimler açıklanmazsa, bu söylenmezse, para aldı ondan söylüyor. Bu çok ağır bir şey değil mi hepimiz için?
6: Mustafa Bey, bence medya camiası kimin ne olduğunu bence çok iyi biliyor. Yani medya camiası, hani ne derler, biz 40 kişiyi birbirimizi biliriz diye bir sözcü, bir şey var, söz var, bir deyim var. Dolayısıyla medya camiası kimin ne aldığını, kimin ne yaptığını çok iyi biliyor aslında bence.
0: Tamam. Şöyle yapalım mı? Siz o listeye ulaşın, ben buradan tek tek açıklayacağım kim ne aldın. Tek tek söyleyeceğim, hiç şey yapmadan. Siz bana o belgeyi alın, ben buradan açıklayayım.
6: Ulaşma sözünü ben şu an size veremiyorum. Çünkü bana belge verilirse ben size aktarırım. Verilmezse de nasıl temin edeceğim? Çünkü o hesaplar bende değil.
0: Verilmezse de ben de sizi haftada bir arayacağım. Nerede bu liste diye soracağım. İster burada ister de telefonda arayacağım, soracağım size.
6: Tamam Mustafa Bey.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
6: Yayınlar diliyorum size.
0: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'le konuştuk. Konuşmaya çalıştık. Ya şöyle, bu öyle hafife alınacak bir şey değil. Dün de söyledim. Mesele şurada. Ben de böyle hani ya işte hamamcılar odası refleksi göstermiyorum. Hamamcılar odası sendromu vardır ya, anlatmıştım daha önce. Bir kez daha basın, bu hamam filmi yayınlandığında hamamcılar odası çıkmıştı, şey demişti, hamamda böyle şeyler olmaz. Yarım saat konuştu canlı şey basın toplantısında. Sonra bir gazeteci sordu, filmi izlediniz mi? İzlemem ben, diye. İçeriği mi, filmin ne olduğunu bile bilmiyor. Ama hamamcılar ya, hemen bir böyle şey gibi, daha çok taksicilerde de olur, minibüsçülerde, vay bize laf yaptı diye işin hak, kim haklı ki, haksız olmadan reaksiyon gösterir. Bu öyle bir şey değil. Hiç kimsenin onuruna, haysiyetine kimse saldıramaz. Bir gazeteciye hak etmediği bir yerden bir para aldığı söyleniyorsa bu çok ağır bir şeydir. Kim olduğunu isim için açıklamak zorundalar. Açıklamak zorundalar ve ben bunu ısrarlı bir şekilde takip etmeye devam edecek. Kimmiş bu 755 milyonu alan? Ve daha öncesinde tabii. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de. 10 yıl açıklansın. Hadi bak 13'e kadar gitmiyorum. 10 yılda kim ne kadar para almış açıklansın. Belediyelerden kim ne almış onlar da açıklansın. Bir görelim bakalım. Ne yapıyoruz? Devam mı ediyoruz? Hadi devam edelim yolculuğumuza.
4: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Missouri gemisini size anlatacağım. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi NATO zirvesi yapılacak. Temmuz ayının ilk zamanlarında heyecanla NATO'ya hazırlanıyor Türkiye. NATO için özel bir havaalanı da yapıldı. Bir taraftan da o güzergahta olan evler boyanmaya başlandı. Böyle pırıl pırıl yapıyorlar. Yollar yapılıyor. Evler boyanıyor. Ön cephesi, ön cephesine bakıyorsun ev yeni gibi. Arka cepheye bakıyorsun harabe. Peki niye böyle yapılıyor? Çünkü böyle bir geleneği oluştu. 6. filoda da neler yapıldı ama ben Missouri gemisinin zırhlısının Türkiye'ye gelişinde olanları size anlatayım. New York'tan yola çıkan, ben bunu şeyden, kendi kitabımdan anlatıyorum size ya. Türk Naziler kitabında yazılı bir şeyden anlatıyorum, tarih belgelerden. New York'tan yola çıkan ve içinde Ertegün'ün cenazesinin de olduğu Missouri savaş gemisinin Türkiye'de karşılanması için yapılan hazırlıklar o kadar abartılıydı ki genel evlerde en güzel kadınlar hazır edilmişti. Duvarlara da welcome sailor, welcome diye yazılmıştı. ABD askerleri ziyareti sürecince bütün İstanbul'daki işte genel evler Türklere de yasaklanmıştı. Bir hastalık falan bulaşmasın Amerikalı askerlere diye. İktidar ve basın bayram ediyordu. Her gün bu haberleri yapılıyordu. Amerikan ordusu için sokaklar temizlendi, bayraklar asıldı. Hatta sadece Missouri gemisinin gelişi için özel Missouri sigaraları çıkarıldı. Missouri sigarası. Belediyeden verilen emir üzerine Karaköy'den itibaren Beşiktaş'a kadar olan saha ile Beyoğlu'nun bir kısım semtlerindeki ev ve dükkanlar aynı renkte boyatıldı. Kız Kulesi'nin dört tarafına Türkçe ve İngilizce olarak hoş geldiniz yazan levhalar asıldı. Ayrıca Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii minaresine İngilizce, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin minaresine ise Türkçe olarak hoş geldiniz yazıldı camilere. Yani mahyalar kuruldu. Bundan sonra hani medyadaki bilinen isimler Amerika gemisinin Türkiye açısından gelmesinin ne kadar önemli olduğunu Amerika'yı öve öve yazdılar. Onlardan birisi kimdi? Mahmut Şevket Esendal'dı, Falih Rıfkı Atay'dı ve Nadir Nadi'di. Bu aynı isimler Missouri gemisi gelmeden önce 46'da geldi. 46'da bunları yazıyorlardı. 42-43'lerde de aynı şekilde Nazileri övüyorlardı, Hitler'i övüyorlardı. Onu da artık parantez söyleyeyim. Peki bu Missouri gemisi neden Türkiye'ye gelmişti? Şu açıdan gelmişti. Hani o zamanlardaki ABD Büyükelçisi Münir Ertegün, Ahmet Ertegün'ün de ünlü plak şey müzik yapımcısı Ahmet Ertegün'ün de babasıdır. Münir Ertegün'ün ölümü üzerine bunu bir fırsata çevirmek istedi Amerika. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne de o zaman gözdağı vermek istiyordu. Bunu bir fırsata dönüştürdü gözdağı içinde. O yüzden cenaze Missouri zırhlısıyla Türkiye'ye getirildi. Amacı da buydu. Daha sonra bir olduğunda da 6. filoda neler yapıldığını konuşuruz. Şu gelen mesajları da getirin, son onları da bir konuşalım. Yok, başka haber söylemeyeceğim, başka haber girmeyeceğiz, bitireceğim ben. Gelen şu mesajları da bir okuyalım, soruları da birkaç dakika onunla geçirelim. İnsanlar buraya bir sürü zorluklara katlanarak yazıyor. Radyo mesaj yazmak gerçekten zordur. Özellikle bizim gibi yol arkadaşı gibi programlar için. Birçoğu zaten böyle bir diyalog kurmak istemez dinleyicilerin. Sadece onlar dinlerler, ederler. Hani çoğu arabada ya da başka bir koşullarda buraya yazdığına göre o yazdıkları bir sürü zahmet oluşuyor. Hadi getirin, ben lafı uzatırken saçmalayacağım, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi şu mesajları. Dedim ki hafta içi gelenleri de görüyorum ben. Hepsini görüyorum. Hani normal bir akış içerisinde onları söylememiz ya da konuşmam çok kolay olmuyor. Çünkü orada şey bozuluyor. Alkan hadi getirsene, neyi bekliyorsunuz anlamadım ki. Ya getir hepsini, getir ne varsa. Yayında askıda bıraktınız beni. Bak bu arada kendi kendine konuşan adam konumuna düştüm ya. Ali Döngel demiş, bu kadına gerçekten yazıklar olsun. Böyle bir anne düşünemiyorum. Bu bir tiyatro mu yoksa gerçek mi inanamıyorum. Ben de 55 yıllık eğitimciyim ve bu kadına yazıklar olsun. Çünkü söylüyor hani çocuk LGS'den... LGS'de matematikten 5 yanlış yapmıştı ve matematik öğretmeni olan annesi konuşmuştu ya, o yüzden bunları yazmış. Ahmet Tamer'i zaten konuş, bir de hatırlatayım ben Ahmet Tamer'i ya, bu gelen mesajlar içerisindeki en can yakan oydu. Adım Ahmet Tamer, Latince'ye giriş kitabının yazarıyım, bilim adamıyım, bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım, şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var, kiracıyım. Eşim de şu an çalışmıyor, ne yapacağımı bilemedim, yazmak istedim, iyi yayınlar diye. Mustafa Bey, Fadime Şahin olayı ülkeyi sallamıştı hafızalarda ve nasıl oluyor da insanlar kanıyor bunlara diye. İşte mesele orada artık, yani Fadime Şahin döneminde yine bir sürü kontrol mekanizmaları ve otokontroller vardı. Şimdi onlar da ortadan kalktılar. Kafasına bir sarığı bir takkiyi geçiren her şeyi yapabileceğini sanıyor ülkede. Öyle bir imtiyazlı kesim oluşmaya başladı. Fiili bir durum yaratıldı ondan. Yener Bey diyor ki Silivri'deki sağlık sorunları olanlara haksızlık değil mi bu yapılanlar diye. Yusuf Ziya Gümüşel'in serbest kalması için tamamen öyle. Onun sağlık sorunu varsa şu anda içeride sağlık sorunu olan ve ölümle yüz yüze olan birçok insan var. Murat Çalık'la Tayfun Kahraman örneği bile başlı başına yeter. Mustafa Bey, Bülent Bey demiş ki Kılıçdaroğlu'na yüz yüze bir soru sormak isteseydiniz ne sorardınız? Çok soru var. Yani karşılıklı herhalde öyle mi böyle mi diye o soru sorma işiyle o program zor biterdi. Ya mesele şurada, gazeteci sorar. Bundan kim rahatsız olursa olsun. bize şöyle oluyor. Ne söylemek istiyorsa o söylediğine yankı odası aranıyor. Artık o hale geldi. Yani buradaki temel mesele gazeteci şudur. Herkesle konuşabilir gazeteci. Bu niye onunla konuşuluyor, bununla konuşuluyor diye söylenen şeyler de doğru değil. Ama mesele orada soruyu sormak. Hani soruyu sorduğunuz siyasetçinin hemen şeyi vardır. Kaçış noktası başka bir yere gider. Hemen bayraklar inmez, ezan susmaz meselesinde olduğu gibi oraya kaçırır. Ama ısrarlı bir şekilde o soruyu sorarsanız o sorunun yanıtı mutlaka alırsınız. Ya da alamazsınız, o sorunun muhatabı olan kalkar gider. Mesele orada. Gazeteci onu söylemesi lazım. Hüseyin Özman, merhabalar, iyi yayınlar. Radyo olarak bütün yayınlar, birge yayın kalitesi çok yüksek konular. Her zaman gerçek gündemi yansıtan konular. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Hüseyin Özman demiş. Ama şu an telefon numarasını sormanız sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi radyodan pek hoş gelmiyor. Sadece bunu söylemek istedim. Hüseyin Beyciğim, o şöyle bir durum. Ben miyopum. Doğal olarak uzağı görmüyorum. Ama yakında hiçbir sorunum yok. Yakında da her şeyi çok iyi görüyorum. Yani gözlüğü takmış olsam yakında bu notlarımı göremeyeceğim, edemeyeceğim. Ama gözlüğü tak çıkarla aynı anda tak çıkar tak oradan bir şey bak, bir yayının da devam etmesi lazım. Ben şu anda burada gözlüğü taksam ve bütün onlarla uğraşırken sessiz kalsam endişe edersiniz acaba başına bir iş geldi mi diye. Yani doğal olarak benimkisi biraz sağlıkla ilgili, gerçekten görmediğim için Özgür'e onu soruyorum ve takılıyorum da tabii. Tek işi burada telefon söylemek diye, bana telefon söylesin diye birisinin burada istihdam yaratılacağını düşünebiliyor musunuz ya? Ya da şöyle bir şey olur, hani niye bu kadar acımasızsınız hep anlamadım ya. Yani tek kolum olmasa da bu kolsuz diye dalga mı geçeceksiniz ya? Benimki şöyle bir durum, miyopum görmüyorum o yüzden. Merhabalar, bu yaşananlar sadece bildiklerimiz, bilmediğimiz o kadar şey var ki neler neler örtülüyor bilmiyoruz. O için ülke tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekiliyor. Halk bunun hesabını soracak, az kaldı diye söylemiş. Nursel Hanım diyor ki, ah benim yol arkadaşım, sizler sayesinde haberdar oluyorum, aydınlama yaşıyorum ama bu farkındalık benim içimi daraltıyor. Ya çok karamsar, çok mutsuz oluyorum, yine de dinlemeye devam ediyorum. Sevgiler, kolay gelsin. Yani bu yaşanan gerçeği anlatıyoruz. O gerçekle her zaman yüzleşmek lazım. O gerçeği sakladığımızda daha büyük sorun oluyor zaten. Halil Bey diyor ki, geçenlerde bir hanımefendi çıktı, süresiz nafaka ile ilgili kendince savunmalar yaptı. Aldı yürütmeye çalıştı. Bu benim görüşüm. 3 milyon süresiz nafaka bağlanan insan varmış. Ya bu nafaka konusunda o kadar kafalar karışık ki. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Doğru olmayan bir sürü şey içiyor bu nafaka meselesinde. Onun uzun bir zamanda yine bunu tartışmaya devam ederiz. Ahmet Bey diyor ki, merhaba, insanların toplanabileceği, organize olacağı bir platform istemiyorlar. Evet öyle. İsmet Bey diyor ki, Mustafa Bey, böyle bir para işi olsaydı sabaha kadar size isim sayarlardı. Gürsel Tekin'in kara propagandasından başka bir şey değil bu işler. Boş beleş işler. Ya şöyle, burada bir para vardır. Bak orada şey karıştı. Bir taraftan dayanışma için yapılan bir şey vardır zor zamanlarda. Bir taraftan da gerçekten böyle bir para alışverişi vardır. Kimse bunlar açıklansın. Muhatabı anlatsın niye o parayı aldığını. Ama bu isim açıklanmadan hepsini iftira olarak göreceğim ben. Ne olursa olsun. İsim ya açıklayacaklar, belge. Öyle isim öyle sallayıp isim sallamak değil. Şu tarihte şu dekontta şu para alındı. O olmadan da olmaz. Öyle yok. Hani bu şeye dönüşmeye başlar bir süre sonra. Adam asmacıya dönüşür. Hepsi isim söyleyecekler. Suat Bey de, Avukat Ali Bey de, Adnan Deniz de, Ant Yazgan da, hepsi bu Hasan Öztürkmen'in katıldığı yayın için yazmışlar. Hepsini gördüm. Yani işte karşılık ben de sordum. Hani bu olmadan söylenen hiçbirinin doğru olmayacağını da anlattım. Bugün de bitirdik böylece. Haftayı da bitirdik. Pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere, bir maniniz yoksa tabii. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Hoşça kalın, iyi ki varsınız.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ve Nebru Dönmez. Önce özetler. İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı. Üst düzey bir ABD'li yetkili İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin Türkiye saatiyle 16'da yürürlüğe girdiğini iddia etti. ABD'li üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatte 16'da başlayan bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi. Yetkili, Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı dedi ve ABD ile Katar'ın müzakerecilerinin İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını ekledi. Öte yandan İsrail'i yetkili Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydederek İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde iştigal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü. Hizbullah kaynakları ateşkes dendikten sonra biz uygulamaya başladık açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, İstanbul'un beceriksiz idarecilerin elinde eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız sözleriyle yerel yönetime hedef aldı.
2: Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul'un hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. Bunun için ne diyoruz? İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul ihmale gelmez. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz.
1: Erdoğan konuşmasında muhalefetin dış politika eleştirilerine de sert yanıt verdi.
2: Biz elimizde iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kazdık. Siz kimin hain, kimin işbirlikçi, kimin proje olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savundu. Aslında bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez.
1: CHP'deki gerilim üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin ifadelerini kullandı.
2: En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Hani derler ya, bu ne perhiz ne lahana turşusu.

0: Kusura bakmayın ama size bu işten ekmek çıkmaz.
1: Önceki gün kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Karal ilk ifadesinde zorla kaçırıldığını anlatırken yerinin sürekli olarak değiştirildiğini, bir süre Kocaeli'nde dahi tutulduğunu söyledi. Karal en son Tuzla'da inşaat alanına getirdiler dedi. Polis Karal'ı Tuzla'da prefabrik bir fabrikada elleri kolları bağlı şekilde bulurken olayla ilgili 8 şüpheli gözaltında.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST endeksi %0,63 değer kaybederek 14.734 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 44 kuruş, euro 53 lira 27 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.324, çeyrek altın 10.346, tam altın 41.225, at altını ise 42.266 liradan işlem gördü.
2: Kupanın günlüğü.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç oynanacak. Türkiye saatiyle 22'de bizim de içerisinde yer aldığımız grup olan D grubunda ABD ile Avustralya Seattle Stadında karşı karşıya gelecek. ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Türkiye saatiyle 1'de İskoçya-Fas, Türkiye saatiyle 3.30'da Brezilya-Haiti, Türkiye saatiyle 6'da Türkiye-Paraguay, Türkiye saatiyle 20'de Hollanda-İsveç, Türkiye saatiyle 23'te de Almanya ve Fil Dişi sahili karşılaşacak.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %71'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara bakacak olursak da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Seyrantepe ve Mansak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade'de yoğunluk varken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk gözleniyor. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
4: ...19 Haziran Cuma saatler 19.07'yi Fenerbahçe saatini gösteriyor. Evet, bugün Özgür var. Özgür de iyi Galatasaraylıdır biliyorsunuz. Mikail Beşiktaşlı, Özgür Galatasaraylı. Ben de Fenerbahçeli, muhteşem üçlü. Yani deyim yerindeyse diğer dostlara da selam olsun. Aynı zamanda Caner var arkada. Sağ olsun bizim editörümüz. O da Beşiktaşlı. Şimdilik Beşiktaşlı fazlalığı var. Ama şu an eşit. Mikail bugün yok. Bugün Özgür var. Dediğim gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Her zamanki gibi bölgenin kalbine, sporun kalbinden başladık. Diğer takımlar da değerli tabii ki. Bütün hepsine selam olsun. Bütün taraftarlara selam olsun. Fenerbahçe'de hoca İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal'ın gelişi Fenerbahçe camiasının, yani bizim tabii bizden büyük ama hani bir laf vardır. Fenerbahçe'nin camianın çocuğudur derler ya, evladıdır derler ya. İsmail Hoca da öyledir. Ben Aykut Hoca'yı çok severim biliyorsunuz. Aykut Hoca'yı sevmemin nedenlerini bugün sosyal medyada da özetledim. Olmadı. Yani nedeni öyle ya da böyle. Bir şekilde olmadı. İşte Aykut Hoca'yı çok severim ama Fenerbahçe'yi tuttuğum takım olarak daha çok severim. Asıl olan Fenerbahçe deriz. Bütün takım, diğer takım taraftarları da öyle söyler. Biz de öyle söylüyoruz. Asıl olan Fenerbahçe. Aykut Hoca'yı niye severim? Aykut Hoca'yı ben sistem adamı olarak görürüm. Uzun vadeli çalışılırsa çok büyük başarılara imza atacağına inanan insanlardanım. Aykut Hoca'nın kafa yapısı olarak Türk futbolunda biraz 2-3 gömlek üstün olduğunu düşünenlerdenim. Farklı düşünenler çıkacaktır tabii ki. Türkiye'de maalesef bir an önce başarı beklenir. 10 tane maç kazanırsınız. Bir tane yenilgi, bir beraberlik alın arka arkaya. O kazandığınız 10 maç hemen gözden silinir. Hemen taarruzlar başlar. Ne olursanız olun Türkiye'de maalesef sürekli bir şey olması lazım. Böyle yenildiğiniz zaman o mücadelenin alkışlandığı, o sistemin, disiplinin alkışlandığı çok az görülmüştür. Bu da bize bir eleştirimiz olsun. Türk milletine, milletimize bir eleştirim olsun. Futbol taraftarlarına bir eleştirimiz olsun. Sabır, maalesef sabır şeyimiz güçlü değil. Disiplinli çalışma ya bakış açımız güçlü değil. Sistemli çalışmaya bakış açımız güçlü değil. Sistem görünce de biraz hemen şey yapıyoruz. Futbolda maalesef böyle. O yüzden Aykut Hoca'ya yönelik taarruzlar da çok oluyor. Hemen başarı bekleniyor. Aykut Hoca hep söylerim maratoncudur. Mesela Aykut Hoca ile 10 yıllık sözleşme yapın. benim iddiam şudur. Tabii ki 4. yıl olur, 5. yıl olur ama o çalıştırdığı takımı işte güçlü finansal gücüyle tabii ki istediği kadrolar oluşturulursa o takımı 4. veya 5. yılında Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabilecek kapasiteye kadar getirebilecek bir potansiyeli vardır. O arada kupalara da ambargo koyar. Ama dediğim gibi İsmail Kartal da bu camianın evladıdır ve başarılıdır. İki defa görev yapmıştır. Çeşitli nedenlerle şampiyonlukları gitmiştir. Galatasaraylı dostlar kızmasın şimdi ama biz Fenerbahçeliler şuna inanırız. İki şampiyonluğu elinden alınmıştır. Birinde biliyorsunuz meşhur otobüs kurşunlama olayı oldu. O psikolojiyi çok ciddi etkiledi. Normal bir şey değil. Yani otobüs kurşunlandıktan sonra takımın tekrardan eski psikolojisine gelmesi kolay değildi. İnşallah failleri bulunur. O failler bulunduktan sonra da inşallah gereken yapılır diyelim. O yüzden İsmail Kartal'ı da sonuna kadar ben destekleyeceğim. Fenerbahçe'nin hocası kim olursa olsun desteklerim. Çünkü dediğim gibi asıl olan Fenerbahçe. Bütün diğer takım taraftarlarına da dostlarımıza da selam olsun bu arada. Futbol hep beraber güzel. Yani şimdi ben Özgürsüz, Caner'siz, Mikail'siz olmazdı. Yani Galatasaray'la Beşiktaş olmasa bu işin keyfi olmazdı. O yüzden iyi ki varsınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Fenerbahçe'de iyi ki var. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim gündemimize tabii ki esas gündem maddelerimize. Şimdi ben bu Amerika Birleşik Devletleri'nin biyoloji laboratuvarlarına biraz taktım. Şöyle taktım. Şimdi anlatmıştım. Geçen de anlattım. Tulsi Gabbard. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal istihbarat direktörü. İstifa etti. İstifa ettikten sonra deyim yerindeyse son resmi eylemi doğrudan Amerika'nın çeşitli ülkelerde kurduğu biyoloji laboratuvarlarını açıklamak oldu. Bunlarla ilgili askeri biyoloji laboratuvarları programındaki ilişkin bazı belgelerde gizliliği kaldırdı. Ve 30'dan fazla ülkede 120'den fazla biyoloji laboratuvarının Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bu askeri laboratuvarlar finanse ettiği ortaya çıktı. Şimdi buna biraz taktım, bunu konuşacağız. Amerika ile İran arasında varılan mutabakat 60 gün sürecek bir mutabakat tabii ki. Yani hep konuşuyoruz. O mutabakata karşı İsrail'in tavrı biraz olumsuz. İsrail bu işi provoke edebilir mi? Biraz bugünkü programımızda onu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşunca bazı dostlar kızıyor, bazı dinleyicilerimiz kızıyor. Ama konuşacağız. Çünkü sonuçta Türk siyasetinin en önemli partilerinden biri, en önemli yapı taşlarından biri Cumhuriyet Halk Partisi. 100 yılı aşkın bir kök. Cumhuriyetimizle eşdeğer bir kök. Bu kökü konuşmadan olmaz, konuşmamak olmaz. O kökün Türk siyasetine yapacağı olumlu katkıların deyim yerindeyse bu tür konuşmalardan sonra olacağına inananlardanız. Biraz konuşacağız. Terörsüz Türkiye'yi konuşacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, ne aşamadayız? İşte var mı gelişmeler, onlara bir bakacağız. Ek olarak da bugün Mehmet Uçum, geçenlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı baş danışmanı Mehmet Uçum bir yazı yazdı Anadolu Ajansı'na. Yazıda seçim tarihi dahil olmak üzere önemli vurgular vardı. Önerdiği seçim tarihi ile beraber önemli bazı vurguları vardı. Şimdi o vurguları da değerlendireceğiz. Ne oluyor? Yani deyim yerindeyse Cumhurbaşkanlığı koridorlarında, iktidar koridorlarında neler oluyor? Onlara bakacağız. Tecrübeli gazeteci arkadaşlarımla ve aynı zamanda askeri stratejistlerle konuşacağız. İşte değerli doçent doktor Kemal Olçar hocamız yayınımıza bağlanacak. Değerli meslektaşlarım Ercan Gürses'le Aykut Diş, Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü, onlar bağlanacak. Bugün biraz dolu dolu da bir yayın yapacağız. Her yayınımızda yapmaya çalıştığımız gibi diyelim. Başlayalım. Ben bu biyoloji laboratuvarlarıyla bir 4-5 dakika yine bir şey aktarmak isterim şimdi bazı şeyler. Şimdi bu biliyorsunuz az önce söyledim. Amerikan Ulusal Direktörü, çünkü Amerikan İstihbarat Teşkilatı NIA kısaltması, ondan sonra işte National Intelligence Agency, ondan sonra onun direktörü doğrudan Tulsi Gabbard. Bu şeyde 30 ülkede 120, yani 30 aşkın ülkede 120'yi aşkın biyoloji laboratuvarının Amerika tarafından finanse edilmesi ve Pentagon destekli askeri laboratuvarlar bunlar aynı zamanda. Ve bunların yayınlanması. Ve bu ilginç bir not, onu da söyleyeyim. Bunların üçte biri, yani 120'yi aşkın laboratuvarın üçte birine yakını Ukrayna'nın batı bölgelerinden doğu bölgelerine kadar uzanan hatta faaliyet gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri resmen, Pentagon resmen Ukrayna'yı dünyaya saldığı o biyolojik silahlar için, silahları oluşturmak için bir saha olarak da kullanıyor Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı. Bu belgeli ortaya çıktı. Neden biyolojik silahlar diyorum? Bu laboratuvarlarda yapılan testlerde, test tüplerinde, bu deneylerde, laboratuvarlarda yapılan deneylerde ki test tüplerinde bazı şeylerin, hastalıkların, sıkıntıların insan vücuduna etkili, olumsuz etki yapan sıkıntıların patojenlerinin bulunduğu yönde bazı veriler var. Nedir bu hastalıklar? İşte şarbon, tularemi, tüberküloz, domuz gribi, Newcastle hastalığı, Orta Doğu'daki işte solunum sendromu, Orta Doğu solunum sendromu diyorlar. Şiddetli akut solunum sendromu, Marburg ateşi, Ebola virüsü, Lassa virüsü, veba, riketsiyoz ve buna benzer, bunlara benzer böyle patojenler bu laboratuvarlarda kullanıldığı belirtilen deneylerde tespit edilen patojenler. Şimdi nasıl tespit ediliyor? Tabii ki bu mesele sadece Tulsi Gabbard'ın açıklamasıyla ortaya çıkan bir şey değil. Aslında yıllardır Türkiye'de bazı gazeteciler ve Rusya'da bazı devlet yetkilileri ve gazeteciler bunları yazdı aslında. Şimdi Tulsi Gabbard'ın açıklaması Amerika'nın resmi olarak bunu kabullenmesi anlamına geliyor. Çünkü yıllarca yazıldı. Gürcistan'daki laboratuvarlar, ondan sonra Ukrayna'daki laboratuvarlar, askeri laboratuvarlar. Yani başka yerlerdeki laboratuvarlar, dediğim gibi 30'u aşkın ülkeden bahsediliyor. Şimdi bunların da listesi çıkacaktır. Ondan sonra Türkiye var mı? Ben zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin Amerika'ya bakış açısı aslında devlet üst düzey, üst kademede Amerika ile müttefik ama daha alta indiğimizde o müttefiklik ilişkisi bulunan devletin Amerika'ya karşı çok güvensizlik boyutunu da biliyoruz. Bakın tahmin ediyoruz demiyorum, biliyoruz. Ona göre hamle yaptığını biliyoruz. Yani o yüzden ben böyle bir şeye izin verileceğini düşünenlerden değilim. Ama tabii ki bakmak lazım. Yani başka nerelerde bunları kurmuşlar. Şimdi ilginç olan noktalar var. Ben biraz bunun Ukrayna boyutunu işlemek istiyorum. Şimdi 2013 yılına gideceğim bakın. Bundan 13 sene öncesine. O zaman Cumhurbaşkanı Yanukovic ve diyor ki bu biyoloji laboratuvarlarının faaliyetlerinin ülkenin güvenliği için, ulusal güvenliği için yüksek risk oluşturuyor. Bu nedenle bir komisyon kuralım ve bu çerçevede çalışmalar yapalım. Bu ondan sonra şey yapalım. Bu komisyon kuruluyor ve faaliyetler askıya alınıyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? 2014'te Şubat ayında Kiev'de işte Zelenski'leri getiren, ondan sonra Rusya'da darbe olarak nitelenen olaylar başlıyor. Zelenski'yi getirenin Batı emperyalizmi olduğunu da biliyoruz. O Zelenski'leri getirenin. Şimdi ismini unuttum. Yanukovic'den hemen sonra ilk o 2014 Şubat'taki Maydan olayları dedikleri olaylardan sonra gelen kişinin ismi başkaydı. İsmini unuttum. Bazen böyle anlık gidiyor aklımızdan da. Kusura bakmayın. Ama sonrasında da Zelenski geldi biliyorsunuz. 2014 itibariyle bu faaliyetler tekrar yeniden başlıyor. Yani Yanukovic'in kapattığı laboratuvarlar tekrardan işlemeye başlıyor. Ondan sonra bu Ukrayna'daki biyo laboratuvarların Amerikan askeri başta Pentagon olmak üzere Amerikan askeri yapılanması olmak üzere başta Amerikan devleti tarafından fonlanması ile ilgili belgelerin yakın zamanda gizliliği kaldırılınca Washington zor durumda kaldı. Yakın zamanda yine bunlar gündeme gelmişti, dedik ki anlattık, yani Rusya'da, Türkiye'de yazan gazeteciler vardı. 2022'de Biden döneminde Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki şöyle bir ifade kullanmıştı. Rusya daha önce de benzer açık yalanlar uydurdu diye. Rusya'nın bu konudaki açıklamalarına atıf yaparak açık yalanlar uydurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Ukrayna'nın ABD kontrolü altında kimyasal ve biyolojik silah programı olduğu iddiasında bulundu. Rusya'nın böyle bir programı var. Amacımız yaymaya çalıştıkları dezenformasyonu ortadan kaldırmak. Yani diyor ki Biz böyle bir laboratuvar kurmadık. Ama hop, bakın Jen Psaki'nin söylediğinin tam aksi ortaya çıkıyor. Rusya'nın doğru söylediği ortaya çıkıyor. Amerika biyoloji laboratuvarları kurmuş. Bunu kim söylüyor? Amerikan Ulusal İstihbarat Direktörü söylüyor. Şimdi bunları söylüyor. Yani daha da bu mesele şey yapacak. Ben pazartesi de devam etmeyi istiyorum bu konuya. Hatırlatacağım ama tekrardan şeyi söyleyeyim. Onunla bugünkü virgülü koyalım. O deneylerde kullanılan test tüplerinde bulunan virüsleri tekrar söylüyorum. Şarbon, tularemi, tüberküloz, domuz gribi, Newcastle hastalığı, Orta Doğu solunum sendromu, şiddetli akut solunum sendromu, Marburg ateşi, Ebola virüsü, Lassa virüsü, veba, riketsiyoz ve benzeri patojenler bu test tüplerinde bulunmuş. Orada gerçekten vicdani namusu yüksek insanlar tarafından sızdırılan bilgilerle bunlar ortaya çıkmıştı diyelim. Bunlarla ilgili yayınlara da devam edeceğimizi söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri İran meselesine geçelim. Affedersiniz. Şimdi birazdan değerli Kemal Olçar hocamızla değerlendireceğiz. Ama Amerika ile İran arasında varılan mutabakatın 14 maddesi artık sızdı. Yani bakıldığı zaman aslında o 14 madde Lübnan'da dahil olmak üzere, Lübnan'la ilgili birinci madde dahil olmak üzere aslında İran'ın sızdırdığına çok yakın maddeler. Yani İran'ın burada deyim yerindeyse dürüst davrandığı ortaya çıktı. Çünkü şöyle yorumlar vardı. Bu ilk sızan 14 madde için ya bu İran'ın sızdırdıkları, İran'ın taslağı falan filan diye. Ama İran'ın burada kazançlı çıktığını görüyoruz. İşte 300 milyar dolarlık işte İran yeniden ayağa kalkması için yapılacak destek, yani o aktarılacak paralar tabii ki karşılıklı muhtemelen kredi usulü. İran'ın hakkı olan paraların, dondurulan paraların serbest bırakılması falan, bunları görüyoruz. Bu protokol tabii ki, yani bu mutabakat diyelim, henüz imzalanmadı. Bu arada normalde bugün imzalanması, Cenevre'de imzalanması bekleniyordu. Ancak çeşitli nedenlerle diyelim bugün o imza gerçekleşmedi. Zaten dijital ortamda imzalanmıştı belgeler. Şimdi burada neden imzalanmadığı noktasında insanın kafasında tabii soru işaretleri var. Çünkü bu coğrafyada İsrail gibi, Netanyahu yönetimi gibi bir virüs var. Bir virüs var. Netanyahu yönetimi gibi bir virüs var. O virüs mü acaba Amerika'yı baskılıyor? Çünkü J.D. Vance bile, Amerikan Başkan Yardımcısı bile çıktı dedi ki, ya dedi İsrail'in o İsrail'deki yayınları falan filan, ya dedi İsrail dedi biz olmasak dedi desteksiz kalır. Onların füzelerini bile biz veriyoruz dedi. Savunma füzelerinin neredeyse üçte birini, üçte ikisini biz karşılıyoruz dedi. Yani İsrail'in burada bize tepki göstermesi doğru değil minvalinde açıklama yapmak zorunda kaldı J.D. Vance. Burada tabii ki J.D. Vance biraz öne çıkıyor ama hatta açık söyleyeyim, J.D. Vance'in burada can güvenliğinin de garanti altında da alınması lazım. İsrail'den her şey beklenebilecek bir yapılanma, İsrail'in öyle bir yapılanma olduğunu biliyoruz az çok. Yani Charlie Kirk'ü öldürdüğü yönünde çok ciddi şüpheler var biliyorsunuz. İsrail'in. Charlie Kirk kim? Amerikan milliyetçisi, MAGA hareketlerinden, hareketin önde gelen demagoglarından, yani ideologlarından ve Charlie Kirk önce Amerika, önce İsrail değil dediği için öldürüldüğü yönünde doğrudan MAGA'cıların söylemleri var. Ve İsrail'in bu konuda istediği kadar kendini reddetsin, kimsenin İsrail'e inanmadığını, güvenmediğini de biliyoruz. Şimdi böyle bir yapı Amerikan devleti içine çok böyle net sirayet etmiş bir etki gücü olan yapı, yarın öbür gün J.D. Vance gibi isimleri de hedef alabilir. O yüzden Vance'in güvenliğini garanti altına almaları lazım bir. İkincisi, Trump ısrar ederse Trump'ın durumu ne olacak? Ona da bakmak lazım. Çünkü ha tabii şöyle bir durum var. Şimdi Amerika burada samimi mi? Valla çok insan samimiyetini sorguluyor Amerika'nın geçmiş eylemlerini bildiğimiz için. Ama tabii ki devletler arası ilişkilerde ya sen samimi değilsin diyerek ilişki yürütülmez. Ortada somut veriler olursa, mesela İran sonuçta normalde insani duygularla hareket edilseydi İran Amerika ile masaya dahi oturmazdı. Çünkü masaya oturduğu zaman İran vuruldu. Yani sen masadayken masada muhatabını nasıl saldırmış bir ülkesin Amerika olarak. Şimdi İran normalde bu tür duygularla hareket etseydi Amerika ile masaya dahi oturmazdı diyebiliriz. Ama dediğim gibi diplomasi çalışacak ve bu noktada ülkeler diplomasiyi yürütebiliyor. Trump'la da yürüyor. diyor. Şimdi 60 günlük süre Amerika'ya da zaman kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Mesela ben şunu düşünenlerdenim. Amerika bir süre bu İran meselesinde geri çekilirse, bu mutabakatla biraz rahatlarsa başka konulara eğilebilir. İşte nedir? Rusya-Ukrayna meselesine eğilebilir. Neye eğilebilir? Avrupa'daki meselelere, NATO meselelerine eğilebilir. Çünkü NATO zirvesi de var. O açıdan bakmak da gerektiğini düşünüyorum. Şimdi hocamız hatta askeri stratejist, doçent doktor, doktor Kemal Olçar. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim, yayınlar diliyorum.
4: Sağ olun hocam. Hocam şimdi Amerika ile İran arasında varılan bir mutabakat ve İran'ın olası, işte İsrail'in olası provokasyonları endişesi var. Bu mutabakatı nasıl yorumlamak lazım? Ek olarak İsrail provokasyon yapar mı?
1: Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Barış dışı bir şey söylemek aslında her zaman negatif ve olumsuz bir etki yaratıyor. Ama şunu da gizlememek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bu tür mutabakat muhtaralarında belirli esaslar olur. Çok genel esaslar bir çerçeve yer alır. Daha önce de ifade ettik bunları. Dolayısıyla daha teknik detaylar uzun bir süre içerisinde kararlaştırılır. Teknik raporlar hazırlanır. Bunlar ülke liderlerine imza sirkülü olarak karşımıza çıkar ve en son imzayı onlar atar. Fakat şu anda bakıyoruz, bu muhtaranın içerisinde ya da mutabakatın içerisinde çok detaylı bazı konular var. İki tarafında aslında çekincede bulunduğu konular var. İran tarafı biraz ağırlık bilgiyor. Fakat İsrail faktörünü dikkate alınmadan yapılmış. Sanki Amerika-İran bağımsız iki devlet savaşıyormuş gibi tek baştan da dikkate alınarak yapıldığını düşünüyorum. Ama İsrail faktörünü enjekte ettiğiniz zaman mutabakat muhtarasına bazı maddeler kadık kalıyor elbette ki. Dolayısıyla İran sanki bu masadan kazançlı ve karlı çıkmış olma algısı İsrail'de, özellikle radikal bazı bakanların söylemlerinde de yansıdığı gibi şiddetli bir öfke var. Bu halka da yansımış durumda. Onun için İsrail bu anlaşmayı tanımayacağını baştan itibaren zaten söyledi. Çünkü birinci maddeye bakınız efendim, 14 maddenin ilk maddesine. Orada tüm cephelerde savaşın durdurulması şartıyla, koşuluyla bu iş sonlanacak der. Fakat tüm cephelerden kastettiği İran cephesi, Lübnan cephesi, belki Gazze, Batı Şeria cepheleri, İsrail'in düşüncesine göre söylüyorum.
4: Belki Yemen'e yönelik de olası saldırılara karşı da.
1: Tabii. Dolayısıyla bütün cephelerde savaşın durdurulma ihtimali İran açısından baktığımız zaman çok maksimalist gözüküyor. Amerika bunu tabii İsrail iddia etmek suretiyle durdurabilir mi? Bana çok olası gibi gözükmüyor. Dolayısıyla birinci madde, koşul madde diğer maddeleri ortadan kaldırıyor otomatik olarak ki bugün sabah saatlerinde yapılan saldırıda İsrail bunu ispatlamış oluyor. Artı başkan yardımcısı G.D. Vance'ın söylemlerine baktığımızda orada da bir öfke var. Yani İsrail'de öfke olduğu gibi İsrail'in yaptığı bu anlaşma dışı bir takım konular, saldırılar Amerika'yı da oldukça sinirlendirmiş gibi gözüküyor. Onun için İlk maddeden sonraki maddelere bakıldığında başlıklar halinde nükleer mesela sanki ötelenmiş gibi duruyor. Yani nükleer kapasitesinin ortadan kaldırılması konusu NPT'ye atıfla yapılmış. İran bunu istiyor. NPT dediğimiz 1968 tarihli yapılan nükleer silahların azaltılmasıyla ilgili anlaşma 70'te yürürlüğe girdi. 62 ülke imzalamıştı biliyorsunuz. İran da var bunun içerisinde. Oradaki 5. maddede der ki İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetleri devam edecektir der. Yani tabii ki silaha dönüşmeyi kastetmiyor orada, barışçıl maksatlarla. Dolayısıyla nükleer silah edinmeden hemen önceki safı olan barışçıl maksatlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini askıya almıyor İran. Amerika bunun tam tersini söylüyor, alacaktır diyor. Burada da bir terakkuz söz konusu galiba anladığım kadarıyla. Diğer maddelere Hürmüz mesela 30 gün içinde açılacak diyor. Mayınlar temizlenecek diyor. 30 gün uzun bir süre Ceyhun Bey. Yani uluslararası ilişkilerde 30 dakika bile biliyorsunuz çok dikkatli atılması gereken bir zaman dilimi. 30 gün boyunca neler olabileceğini kestirmek hiç de kolay değil. Bu da açılmayı geciktirmek demektir. Amerika'nın ablukasının kalkmayacağı anlamına geliyor 30 gün süresince. 60 günlük bir süre var. Teknik heyetler çalışacak diyor. Teknik heyetler zaten bir araya birkaç kez geldi. Belki defalarca geldi bizim bilmediğimiz arka planda. Onlardan da bir şey çıkartılamadı. Onun için ben biraz silahların susturulması meselesinden bakıyorum konuya. İsrail haricinde. Bu iyi bir gelişme. Bunu teşvik ve takviye etmemiz gerekiyor. Tahkim etmemiz gerekiyor. Ama Bu dediğim gibi en başta diğer arka plandaki gizli ajandaları da yok saymamamız gerekiyor. Diğer bir konu, Amerika Birleşik Devletleri bu mutabakat muhtarasını senatoya götürecek mi? Götürmezse yürütme anlaşması statüsünde yapmak zorunda. Başkanlık kararnamesi gibi düşünün. Bunun bağlayıcılığı yok. Evet. Dolayısıyla senatoya götürmek zorunda kaldığı uluslararası bir anlaşma statüsüne, yani böyle istiyor İran çünkü, götürürse eğer senatoya, yani temsilciler meclisinin burada bir şey yok, rolü yok. Senatonun 2/3'ü imzalaması gerekiyor. Bu da 67'ye tekabül ediyor. 67 senatörün bunu imzalayacağı kanaatinde değilim ben. Çünkü içinde Siyonist yapılar da var. Senatonun içerisinde.
4: Olmasın senatoda diye. Çok güçlü İsrail, evet.
1: Tabii İsrail taraftarı olduğunu düşünüyorum. Şu anda 51'e 49. Çok hassas bir denge içerisinde. Dolayısıyla bunun hukuki onay süreci Amerikan iç politikasında hukuken en azından çok mümkün gözükmüyor. Birazcık kadüklük de buradan kaynaklanıyor. İran tarafı maddelere razı. Çünkü işine gelen maddeler var. Ama orada da önce Şura Meclisi imzalayacak, onaylayacak. Arkasından Anayasa Koruyucular Komisyonu imzalayacak, onaylayacak. En nihayetinde dini rehbere çıkacak. Bu süreç zaten geçmiştir muhtemelen. O yüzden böyle bir sıkıntı yok İran tarafında. Tarafların denkliğine baktığımız zaman, tarafların denkliği içerisinde J.D. Vance'ın karşısında Galibah var, olabilir. İslamabad'daki kadro ve karşılaşma aynı. Fakat Donald Trump gelirse Pezeşkan'la gidebileceğini deklare etmişti geçenlerde. Bugün bakıyoruz söylemler değişiyor. Pek gidesi yok gibi duruyor. Pezeşkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın elini sıkarak İran tarihine negatif bir isim yazdırmayı pek arzu etmez gibi gözüküyor efendim. Onun için tüm cephelerden bakıldığında maalesef bu mutabakat muhtırası pratik hayatı kurtaracak gibi gözükmüyor ve bu kağıt üstündeki anlaşma metinleri hayata aktarılırken çok sancılı olacak. Bu sancıyı da en çok tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hissedecek gibi duruyor.
4: Son olarak şeyi sorayım hocam o zaman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar zor durumda kaldığını biz konuştuk hep yayınlarda, sizinle de konuştuk. Şimdi Amerika bir 60 gün zaman kazanmış olabilir mi? Çünkü farklı farklı yerlerde de alanlar var. Mesela Rusya Ukrayna meselesine yoğunlaşmak da istiyor. NATO zirvesi geliyor. NATO meselesine, Avrupa ile ilişkilere yoğunlaşmak istiyor Trump aynı zamanda. Ama İran'a yoğunlaşınca buralar biraz geri planda kalmıştı. Amerika zamanda kazanmış olabilir mi?
1: Çok açık söyleyeyim. Ben bu konuya girecektim aslında ama dediğim gibi söylem bazında çok etki yaratır mı bilemem ama genellikle söylem bazında en azından şöyle bir şey oluşuyor. Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemlerine özellikle başkanlık düzeyinde inanmıyoruz. Bu mutabakat da çok hayata geçecek gibi durmuyor. Sadece taktikten ziyade stratejik bir ara görünümü veriyor bizlere. Ben de bu kanaati taşıyorum açık konuşmak gerekirse. Yani 60 gün 2 ay süresince yapılacak olan hazırlıklar ve son bir darbe.
4: Mesela NATO zirvesi var mesela önümüzdeki ay yoğunlaşacağı.
1: Tabii. İşte bunların atlatılması gerekiyor. O yüzden Amerika'nın şiddetle bu anlaşmayı en azından göstermelik de olsa ihtiyacı var. İç piyasa, işte ne bileyim akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlikler, kongre seçimlerinin hazırlıkları, NATO zirvesinin hazırlıkları ve NATO zirvesinin atlatılması konusu Amerika-İran arasındaki geçici de olsa bir ateşkese dayalı. Bunu Trump çok iyi hesaplıyor. NATO toplantısı bittikten sonra durum, tablo değişebilir. Bir taraftan da ifade buyurduğunuz gibi Ukrayna'da çok önemli gelişmeler var. Belki de yukarıdaki gelişmelerle İran gelişmeleri eş zamanlı götürülemiyor Amerika tarafından. Artık Amerika'nın öyle bir yeteneği kalmadı. Amerikalılar iki cephedeki krizi yönetebilecek kapasiteye haiz değiller. Benim kanaatim öyle. O yüzden birini dondurup öbürünü ateşliyorlar. Ya da ikisini dondurup başka bir cephe açıyorlar. Yani tek cepheli kriz, tek cepheli savaş doktrini 2009'dan beri ABD'nin uygulaya geldiği konu. İkinci cephe ihtiyacı olursa eğer müttefiklik esastır. Yani müttefiklere müracaat ediyordu. Onlar da sadece Ukrayna cephesinde bir konsensus oluşturdular. Orada müttefikler, Avrupa özellikle, devam ediyor Ukrayna'yı desteklemeye. Ama güneyde İran tarafında hiçbir destek yok, hiçbir ittifak yok. Hatta işbirlikçi de bulamadılar. Yani bir hain kadrosu teşkil edemediler. Onlarla beraber yürüyeceklerdi. O da olmadı. Dolayısıyla İran'ı susturup, orayı bir dinginleştirip, ateşini söndürüp kuzeydeki alevlenen ateşe kanalize olmak Amerika'nın çaresizliğinin büyük göstergesi bana göre. Kuzeydeki gelişmeler çok bambaşka çünkü. Orada daha şiddetli, daha ciddi, Avrupa'yı yakından ilgilendiren mesele var. İran meselesi Avrupa'yı sadece enerji kaynaklarındaki yoksunluk, kıtlık ilgilendiriyordu. Onu bir şekilde çözebilir ama kuzeydeki mesele, Ukrayna meselesi doğrudan tehdit ve kapılarına dayanmış durumda şu anda. Onun için Rusya Federasyonu çok büyük ihtimalle Ukrayna'nın Moskova içlerinde yapmış olduğu bu ne diyelim ona, eyleme diyelim artık, askeri bir harekat gibi gözükmüyor çünkü, bu eyleme evet, bekleyecek ve şiddetli bir reaksiyon gösterecek. Biz bir anlam veremeyeceğiz o reaksiyon geldiğinde ama emin olun Ukrayna'nın bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetlerin toplamının karşılığı olacak diye değerlendiriyorum. Onunla ilgili Ruslar büyük ihtimalle toprak da kazanacaklar. Yani kuzeydeki Harkiv tamamı ele geçmediği için oraya doğru bir kanalizasyon bekliyorum ben. Kanalize olmalarını bekliyorum. Bir taraftan da artık son darbe Odessa. Deniz çıkışını kapatırlarsa eğer Ukrayna'nın, Zelenski'nin yapmış olduğu bu askeri taktik hatayı, operatif hatayı bedeli çok büyük olacak diye değerlendiriyorum. Sadece yıkım değil, ölüm değil. Politik ve stratejik seviyede Ukrayna'nın Karadeniz'le bağlantısının tamamen kapatılabileceğini maalesef değerlendiriyoruz. Çünkü Rus orduları çok hareketli, takviyeler tamamlandı. Güneydeki cepheyle uğraşırken Amerikalı müttefikler bir taraftan kuzeyde Ukrayna'yı serbest bıraktılar. Biraz da başıboş kaldılar. Ayrıca takviyelerini de gerçekleştirmediler. Hatta kuzeydeki bazı birlikleri ve mühimmat depolarını İsrail tarafına kaydırdılar. Bu çok stratejik bir hatadır. Avrupalılar o yüzden şu anda çok endişeliler. Yani bu NATO toplantısının önemi biraz da buradan kaynaklanıyor. Çünkü NATO toplantısı zirvesi yapılacak ama aynı zamanda Ukrayna Komisyonu da toplanacak biliyorsunuz. Bu konuyu merkeze alacaklar diye değerlendiriyorum. Elbette ki Ruslar bununla ilgili çok ciddi tedbirler de almışlardı diye değerlendiriyorum.
4: Çok sağ olun hocam. Çok önemli, kıymetli bilgiler aktardınız. Aslında haftaya sizinle bu konuları biraz daha detaylı konuşalım.
1: Evet. Bunu da yazalım. Sizlerle paylaşalım.
4: Aynen. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
4: Sağ olun. Hocamız, değerli hocamız, askeri stratejist doçent doktor Kemal Olçar çok önemli bilgiler aktardı. Yani Rusya'nın ileri hamleler yapacağının analizini yaptı. O Ukrayna'nın saldırılarından sonra, eylemlerinden sonra önemli NATO zirvesiyle ilgili, Amerika-İran meselesiyle ilgili. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra iç meselelere döneceğiz ama şimdi kısa bir ara.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Hatta da bekletmeyelim, çok değerli bir gazeteci dostumuz, meslektaşımız var. Ercan Gürses, hepinizin yakında tanıdığı bir isim. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyhun, çok teşekkür ederim, kolay gelsin.
1: Yoğunsun, gündem yoğun oldukça sen daha da yoğunlaşıyorsun. Ankara'nın nabzını gerçekten bizlere de öğretici bir şekilde çok iyi tutuyorsun. Biz de sana onu soralım dedik. Ne oluyor, ne bitiyor Ankara'da, koridorlarda? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde son gelişmeler. İşte disiplin süreçleri, il başkanları disipline sevk edildi. İl başkanlıklarında değişimler oldu. Dirençler var. İşte CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti Cumhuriyet Halk Partisi'nden. 23 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu İzmir CHP'den çıkmış oldu. Şu anki görüntüde. Evet. Ne oluyor, ne bitiyor? CHP'de ne olacak? Bundan sonra ne göreceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam önemli açıklamaları olacak. Sözcü TV'ye çıkıyor. Ne oluyor CHP'de?
2: Evet, öncelikle o söylediğim 20 dakika sonrasını gerçekten çok merak ediyor insanlar. Kemal Kılıçdaroğlu söyleyecekleri, bildiklerimiz, tahmin ettiklerimiz var ama bunun yani ötesinde somutlaşmasını beklediklerimiz de var. Şu oluyor, öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu kanadı, Özgür Özel kanadı diye ikiye ayrılıp ondan sonra bir değerlendirme yapalım. Bugün Cemil Tugay'ın istifası çok önemli bir işaret fişeği gibi geliyor bana Ceyhun. Çünkü sorduğum ve soruşturduğum Özgür Özel kanadından da nabzını tuttuğum insanlar diyorlar ki Cemil Tugay'ın şu anda istifasını, yani önünde sonunda bu olacaktı, beklemiyorduk. Cemil Tugay Özgür Özel'e başından beri çok yakın birisi. Yani elbette Özgür Özel'in inisiyatif kullanarak adaylaştırdığı çok isim var ama Tunç Soyer, Cemil Tugay sürecinde hatırlarsın, Tunç Soyer'in adaylığı konusunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun bastırması bir anlamda Tunç Soyer'in işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sürecin hemen ardından bir anlamda böyle eski başkanın adamı diyerek, danse edilerek Cemil Tugay'ın getirilmesi, o süreçte aralarındaki husumet olduğu ortaya çıkması vesaire. Bunlar çok bilinen şeyler ama bir yandan hatırlanıyor böyle bir durumda da. Şimdi Özgür Özel Cemil Tugay'a belli ki bir süre kal demiş. Yani henüz daha bu adımı atmayalım. Günü gelince atacağız demiş ama Cemil Tugay da diyor ki ben sizin önünüzü açıyorum aynı zamanda. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Siz de gideceksiniz. Partileşme konusunda işaret bir şeyi. Partileşme adımı hızlanıyor. Birincisi bu Ceyhun. İkincisi Kılıçdaroğlu kanadında 4., 5. arınma hamleleri gelecek. Ve bunun için zaman kaybetmek istemiyorlar. Bu konuda konuştuklarım diyorlar ki zaten gerekli komisyon çalışmaları başlıyor. Kılıçdaroğlu bu konuda ciddi bir inisiyatif alacak diyor. Bunun anlamı belediye başkanlarına dönük bir operasyon diye sordum. Çok doğru bir tespit. Belediye başkanları bundan sonra daha ön planda olacak. Ama tabii belediye başkanı, vekiller ve örgüt olarak yine iki ayrı motivasyonla üzerinde şaibe olanlar ve partinin kurumsal kişiliğini zedeleyenler şeklinde partiyi bir anlamda bu şekilde tasfiye demeyelim biz ona. Yani arınma diyorlar. Arınma operasyonuna tabi tutacaklar. Tabii Özgür Özel ne kadar kalmak isterse de etrafının boşaldığını hissedecek. Yani bu görünen bir şey. Bugün Kılıçdaroğlu biliyorsun çok karışık, da anlatmak da istemiyorum Ceyhun ama biliyorsun bir kenetlenme çağrısı yaptı. Milletvekillerine mektup yazdı. Ama kenetlenme çağrısı yaparken de bu açıkçası arınma operasyonlarını tasfiye olarak algılayan Özgür Özelciler artık ayrılmanın bence şeyini, simülasyonunu yapmaya başladılar bile.
1: Yani bir ayrılma artık kaçınılmaz diyebiliriz o zaman.
2: Net, net söyleyelim. Çünkü şöyle, Özgür Özel'in ekibi bir miktar daha beklemek istiyor. Kopmak istemiyor hemen. Yani gün gelince kopacağız, muhtemelen kopacağız. İstemeyerek olacak ama şu anda zamanı değil diyor. Silivri'den gelen mesajlar şu şekilde. Yani bir an önce bu mekaniği işletelim diyor Silivri. Ve aralarında şöyle bir nüans da var. Hem birisi biraz daha çabuk yapalım diyor. Birisi aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun biraz daha dört eğilimi açık, liberal bir parti kurmak yönünde bir adım atmak isteği var ama Özgür Özel biraz daha SHP gibi sosyal demokrat kökenli bir parti.
1: ANAP'la SHP çatışması mı var Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasında?
2: Sanki bu konuda fikir ayrılığı var. Fikir ayrılığı var. Hmm. Geldikleri yerde biliyorsun farklı Ceyhun. Yani Ekrem İmamoğlu ANAP'tan merkez sağdan gelmiş. Ve öyle ideolojik bağlamı da olmayan bir siyasetçi. Özgür Özel'in ne kadar var diye sorabilirsiniz belki ama Ekrem İmamoğlu'nun hiç yok. En azından Özgür Özel'in...
1: Daha sol bir şeyi var geçmişi. Yani görüntü o. Sayın Özgür Özel daha sol doktrin anlamında, doktriner anlamda daha sol bir görüntü. Geçmişte de kitle hareketlerinde, kitle örgütlenmelerinde de bulunduğu için, mesleki anlamda da örgütsel faaliyet yürüttüğü için onu görüyoruz. Ama dediğin gibi Ekrem İmamoğlu merkez sağ gelenekten gelen biri.
2: Tabii tabii.
1: O dört eğilim yani doğrudan akla ANAP'ı getiriyor mesela.
2: Evet evet. Bu konuda etrafında böyle bir şey var. İki tarafında böyle bir hare var. Yani söyledikleri, Ekrem İmamoğlu diyor ki madem bir şey yapacağız bu bölünmüş bir CHP gibi olmasın diyor. Daha önceki olumlu örnekleri hatırlayarak söylüyor. ANAP gibi, işte faziletli yenilikçiler gibi örneklerden yola çıkıyor ama yani tabir biraz amiyane olacak ama papaz her zaman pilav yemiyor yani. Her zaman aynı şey olmayabiliyor. Ama Özgür Özel...
1: Tayyip Erdoğan'la galiba Ekrem İmamoğlu kendisini özdeşleştirmek istiyor. Yani ikisi de cezaevi görmüş falan filan diye şey var ama ikisi de farklı şeyler. Biri şiir okumak, yani beğeniriz, beğenmeyiz, severiz, sevmeyiz. Ama yani politik bulunan bir şiir Ziya Gökalp'e ait. Biri ondan dolayı şey yapıldı. Diğeri farklı suçlamalar var. Yani iddialar, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, örgüt kurmak.
2: Çok çok doğru söylüyorsun. Yani ikisi arasında büyük bir fark var ve burada bir gizleme de yapılıyor. Yani konuşurken hiçbir zaman bu iddialar dile getirilmiyor. Yani biz bunları yapmadık filan da demek de çok, ya açıkçası çok da söylemiyorlar bunu. Yani iddialar yolsuzluk, rüşvet vesaire. Buradan bir hikaye yazılır mı? Bana kalırsa yazılmaz. Ama yani arkalarında bir kitle olduğu da doğru. Bir sosyolojik gerçeği de söyleyelim. Ama bu ilahi hikaye arkalarında durur mu? Şu anda bazı firelerin olduğu söyleniyor milletvekili bazında. Onu da görebiliyoruz. Yani eski ilk çıkış zamanlarındaki duygusallık, o atmosferin olmadığı yavaş yavaş görülüyor. Yine güçlüler Kılıçdaroğlu'na göre ama ben o atmosferin yavaş yavaş dağılmakta olduğunu düşünüyorum.
1: Sen şimdi mesela denge şu an nedir mesela milletvekili içinde?
2: Şöyle 111 milletvekili imza vermişti biliyorsun Ceyhun. 111 evet. Milletvekili. Ama bunlar kurultay olsun diye imza verdi. Yani bunların hepsi kayıtsız ve şartsız Özgür Özel'in arkasında mı? Elbette bunun 10-15'i yani Kılıçdaroğlu'nun da yakınındaydı ama kurultay için imza verdi. Dolayısıyla 90-95 olarak görülüyordu. Ama Kılıçdaroğlu'nun yanındakilerin iddiası, bugün çok yakınındaki birisiyle konuştum. Dedi ki 60 vekil. Biraz bana abartılı da geldi. Onu da söyleyeyim. 60 vekil temas kurmak istiyor şu an dedi. 60 vekil temas kurmak istiyor. Dedim bu teması neden baştan kurmadılar? Duygusal atmosferin bitmesini bekliyorlar. Yani bu atmosferin üzerlerinde bir mahalle baskısı yarattığını, şu anda rahat konuşamadıklarını ama partiden ayrılmak da istemediklerini, yeni bir maceraya girmek istemediklerini.
1: O zaman şunu söyleyebilir miyiz Ercan? Çok önemli bir nokta. Yani şimdi 111 vekil imza verdi ama kurultay için imza verdi. Yani bu iş gelin ayrılıyoruz dendiğinde 111 sayısı çok aşağı düşebilir diyebilir miyiz?
2: Yarının bile altına düşebilir. Yarıya düşebilir. Yani öyle söyleyelim. Çünkü
1: hayır, biz CHP'de kalacağız ama parti içinde mücadele edeceğiz diyenler çok olabilir yani.
2: Olabilir çünkü herkesle soruşturma ya da herkesle kapı gösterilecek bir durumla karşı karşıya kalmayacak. Yani aralarında böyle yani disiplin suçu işlemediğini düşünenler de var. Onlar kalacaklar. Belki farklı aralarında düşünceler de söz konusu olacak ama iş ayrılmaya geldiğinde, tabiri yerindeyse ciddiye bindiğinde onlardan fire olması kaçınılmaz ve ben açıkçası bu kaynağımın söylediği bilginin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizi arıyorlar diyor. Genel başkana ulaşmaya çalışıyorlar ve yani bu atmosfer nedeniyle, mahalle baskısı nedeniyle çok konuşamıyoruz. Çünkü ciddi anlamda bir şey var. Orada bir kamuoyu baskısı var. Özgür Özel aleyhine ama şöyle de bir nokta var dediğiniz zaman bile bir lince uğruyorsunuz. Sosyal medyada, seçim çevresinde. Evet. Ondan biraz sonuç şey yapmak, ondan biraz çekiniyorlar.
1: Endişe ediyorlar yani.
2: Elbette elbette. Tabii bu bir yandan salı da yaklaşıyor biliyorsun. Salı günü grup sendromu da yaklaşıyor. Doğru. Bir de salı çekişmemiz olacak yakında.
1: Ya hakikaten şimdi düşünüyorum da ya ne kadar üzücü. Şimdi biz terörsüz Türkiye'yi konuşmamız gerekirken, başka başka meseleleri konuşmamız gerekirken, işte basına yansıyan Netanyahu diyor ki Türkiye'ye füze fırlatsak mı diye Netanyahu'nun söylediği yönde rivayetler dolaşıyorken, biz bugün grup toplantısı olacak mı olmayacak mı iyi konuşuyoruz. Ya bizlere bile linç var. Ercan sen anlatıyorsun, ben anlatıyorum bir şeyler. Bilgi aktardığımız halde linçe uğramamak mümkün değil. Yani o psikolojiyi de anlamaya çalışıyorum. Ama kolay değil, ne diyelim. Ama anladığım kadarıyla o zaman kesinleşmiş bir ayrılık var. Esas olarak o zaman Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında nüans farklılıkları biraz. Ben de şunu duydum çünkü. Özgür Özel sonuna kadar CHP'de kalalım, mücadele edelim. Sonra olmazsa parti kuralım diyor. Ekrem İmamoğlu artık bu iş bitti. İşte Murat Sabuncu'ya verdiği bir röportaj vardı cezaevinden. Orada çıkardığım sonuç oydu. Hayır, bu iş bitti. Artık bizim kalmamızın bir anlamı yok. Bir an önce harekete geçelim diyor. Böyle farklılıkların yanı sıra eğilim farklılıkları da var anladığım kadarıyla.
2: Çok çok doğru. Murat Sabuncu röportajını hatırlattın. Orada yeni bir yol buluruz ya da yaparız diyor, değil mi? Bunun anlamı belli yani. Orada ayrılık. Aynen. Ama Özgür Özel de yani işin sonunun ayrılık olacağını görüyor bence. Yani onu net bir şekilde görüyor. Kurultay olmayacağını da görüyor. Özgür Özel gerçekçi bir politikacı ama kamuoyunun önünde biraz şey de yapıyor. Yani bu işin lansmanını yaparken de bizim elimizi kolumuzu bağladıkları göstermek istiyor açıkçası.
1: Son olarak şeyi söyleyeyim. Zamanında daraldı, onu biliyorum. Şimdi 9 kişi, 9 milletvekili, 2 tanesi de meclis grup başkan vekili olmak üzere disipline sevk edilmişti. Tedbirli olarak sevk edilmişti. Ve grup başkan vekillikleri düşmüştü. Şimdi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı dün ve Gökhan Günaydın üzerindeki tedbir kaldırıldı. Yani tedbirin kaldırılması bir anlamda görevlerine de geri dönmesi anlamına da geliyor bir anlamda, değil mi? Yanlış bilmiyorum.
2: Tabii.
1: Neden yani ulaştığın bilgi var mı? Mesela o tedbir neden kalktı? Gökhan Günaydın'la ilgili disiplin süreci neden bu şekilde işledi?
2: Diyorlar ki kendileri şöyle bir değerlendirme yapıyorlar. Yani Gökhan Günaydın'ın dosyası farklıydı. Partinin tüzel kişiliği konusundaki tavrını Ali Mahir Başarır'la, Ensar Aytekin'le, Özgür Karabat'la aynı kefeye koymayız. Bir de bizim yani adaletli davrandığımızı da gösteren bir şey. Yani dosyaları ayırabiliyoruz. Hepsine böyle Özgür Özel'in yanında diye böyle at gözlüğüyle bakmıyoruz diyorlar. Bu aynı zamanda bir şey de, yani bir taktik de, onu da söylemem lazım. O cepheyi bölmeyi amaçlıyor da olabilirler. Yani bunu söyleyelim. Gökhan Günaydın elbette yeniden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili şu durumda tedbiri kalktığına göre ve aynı zamanda grup başkan vekili. Ama bu nasıl bir sonuç verecek? Elbette bunu bir anlamda takip etmek lazım. Ama şunu da gösteriyor. Çok canlı bir mekanizma var şu anda. Özgür Özel tarafı o mekanizmayı giyotin olarak adlandırıyor. Kılıçdaroğlu da eleme mekanizması diyor. Bu akşam zannediyorum canlı yayında da bundan bahsedecek. Hukuk kurulu var aynı zamanda. Bir de maliyecilerden oluşan bir kurulları var. Onlar incelemeler yapıyorlar. Bunlar hem iddianameler hem dosyalar. Bir yandan da bu mutlak butlan kararından sonra medyaya yansıyan demeçler söz konusu. O demeçlerle ilgili olarak da partinin kurumsal kişiliğini tahkir edenler bir yandan ayrılıyor. Gökhan Günaydın'ın zannediyorum burada bir açıkçası şeyi var. Bir farkı değerlendirilmiş, öyle çıkmış. Açıkçası ben Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın arasında ya da başkaları arasında ne gibi bir söylem farkı var, renk farkı var, ton farkı var. Buna tek şu anda hakim değilim yani, hepsini tek tek inceleyemedim ama tabii ki o bu değerlendirmeyi yaparken de karşı tarafı bölme gayreti olabileceğini de en azından tahmin edebiliyorum.
1: Çok teşekkür ederim Ercan, sağ olasın. Önemli bilgiler aktardın. O nüans farklılıkları falan çok önemliydi, kıymetliydi. O bilgileri aktardın. Sana şimdi yayına da geçeceksin. Şimdiden sana da iyi yayınlar tekrardan. Sağ olasın.
2: Çok teşekkür ederim. Sana da iyi yayınlar. Herkese selam, sevgi, saygılar.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi bazı dinleyicilerimiz, dinleyenlerden mesajlar da geldi. Onlara da selam olsun. Şimdi bazıları da kızmış yine bu şeyler üzerine. Ama gerçekten baktığımız zaman hakikaten şimdi kızıyor olabilirsiniz. Bazı dinleyiciler kızıyor olabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an Özgür Özel'le beraber hareket edenler, Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki işte genel merkez yönetimi arasında yani iletişimimiz var. Ve bu bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İşte hakikaten de Ekrem İmamoğlu'yla, zaten Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'in kurduğu bir koalisyon aslında bakıldığı zaman. Yani bir bütün bir parça olarak görmemek gerekiyor. Bir koalisyon. Ve bu koalisyonda o dönemdeki hedef 2023 kurultayı öncesinde, o mutlak tutulanla deyim yerine ise geçersiz kılınan 2023 kurultayı öncesinde zaten bir koalisyon oluşturuluyor. Hedef ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan deyim yerine ise yenmek. Genel başkanlığını almak. Şimdi bu orada işte Özgür Özel genel başkan adayı olarak öne çıktı. Ama aynı zamanda farklı düşündüklerini de biliyoruz. Farklı düşündüğü noktalar olduğunu biliyoruz. Geldikleri siyasi geleneği biliyoruz. Şimdi bunları aktarınca da işte mesela bir dinleyicimiz de ondan dolayı bir yine ağır bazı ifadeler kullanarak bir mesaj atıyor. Şimdi burada bunu aktarmanın nesi, şimdi bir siyasi deyim yerine ise bir şey tanım yapmış. Arkasında bir hakaret tamiz bir ifade kullanmış. Bunu aktarmak nesi size şey geliyor? O mesela dinleyicimiz bunu yazsın. WhatsApp numarası var. Yazabiliyor, yazsın. Desin ki yok kardeşim bende bilgi var. Mesela benim bilgime essin. Desin ki bilgi şu. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında şöyle bir şey var. Bir aktarmayıp bunun üzerinden öyle ifadeler kullanarak açık söyleyeyim bilgisizliği bir anlamda gösteriyor. Yoksa geçen konuştuk, ismini unuttum değerli dinleyicimizin. Nüans farklılıklarını, taktik ve stratejik anlamda hedef farklılıklarını söyledi. Çok da güzel anlattı. Yani belli noktalarda yine farklı düşünüyorum ama karşımdaki insan gerçekten güzel anlatabiliyor, iyi anlatabiliyor derdini. Başarılı bir şekilde derdini aktarabiliyor, bilgisini de aktarabiliyor. Ama bilgisi olmayanların başvurduğu yöntemlerdir hakaret ifadeleri. Ben o tür ifadeleri söyleyenlere genelde öyle bakarım. Ha bunun bilgisi yok, çok da muhatap olmaya gerek yok. Yani rahmetli Uğur Mumcu demiş ya, bilgi sahibi olmana, ona atfedilir o cümle. Belki daha öncesinde de vardır bilmiyorum ama rahmetli Uğur Mumcu'ya atfedilir. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak gerekir şeklinde. Bilgiler belli yani. Ekrem İmamoğlu cephesinden gelen bilgiler belli. Satır aralarını okumak farklı. Mesajları satır aralarını okuyabiliyorsunuz. Bu mesleğin getirdiği avantajlardan bir tanesi odur. Kulakları çınlasın

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet değerli dostlar, şimdi yine gündemle ilgili, iç siyasetle ilgili biraz konuşacağız. Aslında dışarıyı da ilgilendiren meseleler ama değerli bir isimle yine Ankara'nın nabzını, Ankara'daki koridorları, gerek hükümet kanadı, Cumhur İttifakı kanadı, gerek muhalefet partilerinin koridorlarını, kanatlarını çok iyi bilen, takip eden bir gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız, kardeşimiz Aykut Diş, Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü. Aykut, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Ceyhun abi, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Şimdi Aykut, ben şeyle başlamak isterim. Şimdi CHP'ye de geleceğim. Az önce değerli Ercan Gürses'le de konuştuk. CHP ile ilgili de zamanımız yeterse sorularım olacak sana. Sen orayı da çok yakından takip ediyorsun biliyorum ama önce şeyle başlamak isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Uçum'un geçenlerde Anadolu Ajansı'nda yayınlanan bir makalesi. Şimdi makalede seçim tarihiyle ilgili bazı önermeler var. Bir kez daha erken seçim tartışması üzerine diye başlıklı bir yazı. Şimdi bu yazıda öneriler yapıyor. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Yani Mehmet Uçum'un makalesinin öne çıkan başlıkları sence nedir? Buna dikkat etmek gerekir dediği noktalar nedir?
2: Tabii şimdi Mehmet Uçum'un bu yazıyı hangi ihtiyacı binaen yazdığını önce ortaya koymak gerekiyor. Dinleyicilerimiz de biliyorlar, Türkiye'de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili verilen mutlak butlan kararından sonra acaba bir baskın seçim mi geliyor düşüncesi ortaya çıkmıştı. Evet. Hatta AK Parti'ye, hükümete, iktidara yakın olduğunu bildiğimiz gazeteciler de bu baskın seçim senaryosunu dillendirmişlerdi. Bu senaryoyu ilk dillendiren isim Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dı. Fakat muhalefetin ardından iktidara yakın isimlerin de bu senaryoyu dillendirmesi acaba gerçekten bir baskın seçime mi gidiyor Türkiye diye bir düşünce doğurmuştu CHP'deki mutlak butlan kararının ardından. Tabii bu tartışmalara binaen Mehmet Uçum'un bu yazıyı yazdığını tahmin ediyoruz. Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı bir kez daha erken seçim tartışması üzerine başlıklı yazıda bir kere önce kavramsal olarak meseleleri yerli yerine oturtan bir çizgi var. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişiyle beraber erken seçim kavramını rafa kaldırdığını Sayın Uçum ifade ediyor.
1: Yani anayasal sistem hatırlatması yapıyor. Yani önce sistemi değil diyor yani.
2: Evet. Yani kavramları yerli yerine oturtuyor. Erken seçimin artık Türkiye'nin anayasal düzleminde kullanılmayan bir kavram olduğunu hatırlatıyor. Ve onun yerine seçimlerin yenilenmesinin hukuki olarak doğru kavram olduğunu bildiriyor Sayın Uçum. Tabii bunu da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin anayasal mevzuatına göre aktarıyor. Yani diyor ki bir baskın seçim ya da erken seçim olmaz, seçimlerin yenilenmesi olur. Bunun da işte koşulları vardır. Bunun koşullarını evvela meclis verecekse işte 360 milletvekilinin 3/5 oranıyla bu kararın verilebileceğini hatırlatıyor vesaire. Ama tabii Uçum'un yazısında teknik olarak hatırlatmaların yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki döneme ilişkin bir stratejisine de işaret var. Ben de o stratejinin gerçekleşeceğini...
1: Bir de bu kararı Cumhurbaşkanı verir diyor mesela. Yenilenmesi kararını da Cumhurbaşkanı verir diyor.
2: Evet. Onu da söylüyor. Hı hı. Ama ben şuraya getirmek istiyorum. Cemil Bozkurt. Şimdi Uçum'un bu yazısında Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki aslında iradesinin de ben işaretlerinin olduğunu düşünüyorum. Ya sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilme hakkı yeniden uzamış oldu. Bir önceki seçimde de biliyorsunuz ona dair tartışmalar olmuştu. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle beraber o hakkın sıfırlandığı ve yeni baştan ele alındığı ifade edilmişti ve o koşullarda seçime gidilmişti. Sayın Uçum hani bir seçimin seçimlerin yenilenmesi niteliğinde bir seçim olması için vaktinden kısa bir süre önce yapılmasının da yeterli olacağını hatırlatıyor bu yazıda ve örnek de veriyor. 16 Nisan'da 16 Nisan 2028'de olası bir seçim olsa bu da seçimlerin yenilenme kavramını karşılar diyor. Ben bu yazının aslında Cumhurbaşkanlığının bu konudaki görüşlerini yansıttığı kanaatindeyim. Neden? Hani rasyonel bakıyorum, siyasetin gidiş yönünü izleyerek bakıyorum. Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlere girme hakkı var. Eğer süreyi doldurmazsa tabii. Süreyi doldurursa evet. Bu hakkından feragat etmiş oluyor bu sisteme göre.
1: Yani 17 Nisan'da seçim yenilenirse aday olamıyor ama 16 Nisan'da seçim yani 17 Nisan'a örnek verdim. Pazartesiye denk geliyor ama yani 16 Nisan'da yapılırsa yeniden aday
2: yani
1: olabiliyor.
2: Şöyle aslında şöyle ifade etmek daha doğru olur. Hani 9 Şubat'la 15 Şubat arasında seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabiliyor. Yani 15 Şubat'tan önce 15 Şubat'tan önce
1: önemli.
2: Bu karar alınırsa 15 Şubat 2028'den önce bu karar alınırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kere daha aday olma hakkı doğuyor. Yani mevcut anayasal sisteme göre. Fakat bu sarkarsa dolayısıyla seçimlerin yenilenmesi ihtimali ortadan kalkmış oluyor ve seçimlerin zamanında yapılması durumu doğmuş oluyor. O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olma hakkını kaybetmiş oluyor.
1: Sen yani Ankara'da şeyi çok iyi takip ediyorsun. Yani tam istersen sen bitir ondan sonra sorayım.
2: Şunu şöyle bitireyim. Ben Ceyhun Bozkurt, rasyonel olarak baktığımızda yani kim cumhurbaşkanı olsa, kim devletin başı olsa süresini maksimum düzeyde yani en uzun zamana yayarak kullanmak ister. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da böyle bir eğilimde olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum ve Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı olan Hukuk Politikaları Kurulu'nun başkan vekili olan Sayın Mehmet Uçum'un yazısının onu yansıttığını zannediyorum. Yani kişisel görüş olarak bunu ifade ediyorum, bir bilgiye dayanarak değil de yani rasyonel düşünerek. Çünkü siz de Cumhurbaşkanı olsanız ülkeyi en uzun süre nasıl yöneteceğinizi ister istemez düşünürsünüz, istersiniz de. O nedenle bu yazı aslında bir işaret yazısı diye değerlendiriyorum.
1: Tam onu soruyorsam işte yani şimdi Mehmet Uçum dediğin gibi Cumhurbaşkanlığı işte Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından ve Cumhurbaşkanlığı işte Hukuk Politikaları Kurulu'nun başkan vekili. Yani bakıldığı zaman deyim yerindeyse bu dışarıya içeride ne oluyorsa olsun dışarıya külliyenin görüşü olarak da yansır. Şimdi burada o zaman bu baskın seçim, daha doğrusu sonbaharda seçim, bilmem şurada seçim, o söylentiler nereden çıkıyor Aykut?
2: Ya bunun birkaç tane sebebi var. O sebeplerin tabii önde geleni muhalefetin karşı karşıya kaldığı durumu püskürtmek amacıyla ortaya koyduğu talep. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
1: dışında mesela en son sonbaharda seçim şeyini en son söyleyen işte mutlak kararından sonra dediğin gibi iktidara yakın birileri aslında medya iktidarı destekleyen diyelim yakın demeyeyim de destekleyen desteklediği bilinen gazeteciler sızdırdı söyledi. Evet. Şimdi bakıyoruz onların iletişimde olduğu kişiler de muhtemelen hükümete yakın birileri. Şimdi külliye evet. Böyle derken neden bunlar böyle bir şey yapıyor? Muhalefet zaten seçimler yapılıyor bir ay sonra her muhalefet partisinden erken seçim çağrısı yapılıyor zaten. Evet. Ama neden iktidarın içinde böyle şeyler konuşuluyor?
2: Evet, şimdi ben de tam oraya gelecektim. Hani bu talebi ilk ortaya koyan doğal olarak muhalefet. Her muhalefet evet. Partisinin de bunu ortaya koymak hakkıdır. Bunun evet. Koşullarını siyasi ve sosyal olarak görüyorsa bunu dillendirebilir. Bunun inşasını yapmak da onların boynunun borcudur. Ha, bugüne kadar bunu inşa edemediler. Orası ayrı bir tartışma. İkinci olarak da hani iktidara yakın isimler bunun için dile getiriyor. Bunu hani bilgiye dayanarak değil ama yorumlayarak ancak açıklayabiliriz. Çünkü bilgiye dayandığımızı söylemek spekülatif olur. Ancak yorumlayarak o spekülasyonu
1: analiz
2: olabiliriz. O da şu, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dağınık bir pozisyonda olması, diğer muhalefet unsurlarının da hala göz dolduracak bir niteliğe kavuşmamış olması nedeniyle belki şimdi muhalefetin sırtını bir kez daha yere vurmanın zamanı diyerek bu öneri getiriliyor olabilir. Bu bir iyi niyetli yorumlama. Bunun bir de böyle gri alanda bir yorumlaması diyelim, kötü niyet demeyelim, gri alanda bir yorumlama diyelim. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye üzerindeki iradesinin, uluslararası denklemdeki iradesinin pekişmesinin ihtiyaç olduğunu düşünenler olabilir. O amaçla, hani bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesinin bir kez daha pekişmesi amacıyla bunu dile getirenler olabilir. Buna gri alan diyelim. Bir de kötü niyet olabilir. Bu yorumdur. Yani şimdi sonuç olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonrasına ilişkin bir tartışma Ankara'nın derinliklerinde var. Yani bunu tabii herkes dile getiremiyor. Bunu dile getirmek de tabii bir aynı zamanda Türkiye'de cesaret işi de olabiliyor. Türkiye'de Ankara'nın derinliklerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra AK Parti ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bu muhafazakar siyasal hareket ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Türkiye ne olacak diye tabii ister istemez tartışmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra AK Parti ne olacak? Muhafazakar hareket ne olacak sorusunun yanıtına da tabii içeriden yanıtlar veriliyor. Yani nedir burada? Bazıları işte Berat Albayrak'ı öneriyor, bazıları Bilal Erdoğan'ı öneriyor. Başka şu an çok önemli pozisyonlarda olan isimlerin de isimleri burada zikrediliyor, dillendiriliyor. Bu şöyle olabilir kötümser olarak. Yani çünkü şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik, sosyal koşullarda seçime gitmek demek bir iktidar için çok büyük bir handikap aynı zamanda. Evet. Yani enflasyon düşürülemiyor, hayat pahalılığı dizginlenemiyor. Onunla beraber şirketlerin bir takım manipülatif vatandaşa dönük hareketleri var. Daha geçen hafta beyaz et sektörüne dönük çok olağanüstü bir operasyona uyandık. Yani Sputnik dinleyicileri muhakkak onu biliyorlardır. Yani ekonomik koşullar bir iktidarın seçim kazanmasından ziyade seçim kaybetmesine müsait. Dolayısıyla orada bir liderlik kavgasının da yansıması olabilir. Yani bu iddiaları dile getirmek. Tabii bu kötümser kötü niyetli bir yaklaşım olarak olabilir. Ama gri alanda Cumhurbaşkanı'nın iradesinin pekişmesi, iyi niyetli olarak da muhalefetin sırtının bir kere daha yere vurularak AK Parti hükümetinin yola devam etmesi amacıyla bunlar dillendirilmiş olabilir. Bunlar tabii benim yorumlarım, bilgiye dayanmıyor. O yüzden hani kişisel yorum olduğu için biraz spekülatif de sayılabilir.
1: Şimdi Mehmet Uçum'un yazısından sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı yoktur diye bir açıklama yaptı. Evet. Yani biz zaten seçimlerin zamanında yapılması taraftarıyız. Ama Cumhurbaşkanımızın verdiği, işte danışmanının verdiği tarihle arasında da zamanında yapılması arasında fark yoktur diyerek Sayın Bahçeli neyi kastetmeye çalıştı sence? Nasıl okumak lazım onu?
2: Ya şöyle, tabii Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Satır arası mesajlara odaklanmak gerekiyor. Genelde Türkiye kamuoyu ve meslektaşlarımız hemen ilk çağrışım yapan mesajın, o konuşmanın ya da açıklamanın ana fikri olduğuna yöneliyorlar ama ya Sayın Bahçeli tam bir siyaset ustası olarak Türk siyasetinde varlığını, gücünü de pekiştirerek ve her türlü kendisine dönük manipülasyonu da bastırarak varlığını koruyor, yoluna devam ediyor. Ben Sayın Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin o sizin bahsettiğiniz açıklamasını Sayın Uçum'a bir destek açıklaması olarak yorumladım. Çünkü grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine Sayın Devlet Bahçeli o açıklamayı yaptı. Ben de oradaydım. Sayın Devlet Bahçeli o açıklamayı yaptı.
1: Sayın Bahçeli çok fazla açıklama yapmaz böyle ama belli konularda yapar.
2: Evet evet. Yani çok böyle grup toplantısı çıkışında soru kabul eden ya da açıklama yapan bir tarzı yoktur. Nadiren olur. Önemli gündemler üzerine olur. İstisnai durumdur yani o. Ben de karşıdan dinledim Sayın Devlet Bahçeli'yi o soruya verdiği yanıt sırasında. Ben Sayın Bahçeli'nin o açıklamasını Sayın Uçum'a bir destek olarak değerlendirdim, okudum. Zaten Sayın Bahçeli de neredeyse her grup toplantısı konuşmasında ayda en az bir kere altını kalın kalın çizerek Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dönem daha ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Bu da yani Sayın Devlet Bahçeli'nin o grup toplantısı çıkışı kendisine sorulan soruya yanıtı da Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önündeki süreyi en azami şekilde yani maksimum şekilde kullanacağının bence bir diğer göstergesi.
1: Anladım. Peki hazır Sayın Bahçeli demişken bunu şimdilik virgül koyalım. Çünkü bu mesele yine önümüzdeki dönemlerde mutlaka konuşulacaktır. Bu seçim tartışmaları da. Çünkü yavaş yavaş yani meşhur ifade yani seçim satma haline girmek. Artık 2 yıldan daha az bir süre var. Yani bakıldığı zaman yavaş yavaş Türkiye onun atmosferine de girecektir. Ama Sayın Bahçeli demişken bu terörsüz Türkiye hedefine de girelim. Zamanımız da daraldı aslında. Herhalde CHP'ye zaman kalmayacak ama çok kısa da olsa abi 2-3 dakika içinde bu terörsüz Türkiye'de son durum nedir? Şimdi bazı bilgiler var. İşte örgütün İran'ın Amerika ve İsrail ikilisine karşı kazandığı zaferin sonrasında örgütün gardının iyice düştüğü noktasında bazı veriler var, bilgiler var, duyumlar var. Terörsüz Türkiye'de de Sayın Bahçeli şunu söylüyor. Yasal düzenleme çıksın, bir çerçeve belirlensin. Yani MHP kanadını söyledi. Ondan sonra önümüze bakalım. İşte meclisin de bir an önce şey yapması lazım, harekete geçmesi lazım ki Sayın Numan Kurtulmuş'un Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığı bir ziyaret de var. Ne olacak önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye ile ilgili neler göreceğiz?
2: Ya ben şöyle düşünüyorum. Terörsüz Türkiye sürecini çok yakın takip ettim. Meclisteki
1: sen komisyonu da takip ettin.
2: Evet, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bütün toplantılarını yerinde takip ettim. Bu sürecin muhatabı olan pek çok isimle birebir görüşmeler, off the record sohbetler gerçekleştirdim. DEM Partisi'nden, AK Parti'den pek çok isimle bu konuya dair meseleleri masaya yatırma imkanım da oldu. Ben Temmuz ayında terörsüz Türkiye kapsamında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda hedef olarak öne koyulan müstakil kanunun meclise geleceğini düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalara girişileceğini düşünüyorum. Bu yönde de bu hafta Ankara'da bir trafik oldu. Onu da biliyorum. Daha fazla detayına girmeyeyim. Off the record çünkü edindim bu bilgileri. Ama bu hafta yani arkada bıraktığımız günlerde dün ve önceki gün bu konuda önemli bir trafik oldu. Hükümet kanadından bu müstakil kanuna ilişkin bir taslak hazırlandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne koyuldu. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi çok uzatmadan, çok bu meseleyi masasında bekletmeden hızla gerekli yere bu işin muhatabı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını düşünüyorum. Tabii bugüne kadar özellikle bölgemizde istikrarı tehdit eden bir takım meselelerin olması nedeniyle süreci korumak adına da bazı hususlar ağırdan alındı. Bu bilinçli bir tercihti.
1: Yavaş yavaş toparlayacak olursak Aykut.
2: Evet, evet. Yani bu bilinçli bir tercihti. Ama şimdi özellikle İran'da da yolun sonunun görülmesiyle beraber, bir uzlaşıya varılmasıyla beraber Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinin hızlanacağını açıkça söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ederim Aykut. Önemli bilgiler aktardın. Yani bir anlamda Cumhurbaşkanı'nın önünde artık taslak var. Bir taslak hazırlanmış ve önümüzdeki günlerde meclise gelebilir diyorsun. Önemli bir bilgiydi. Çok teşekkür ederim.
2: Estağfurullah. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş. Gerek Mehmet Uçum'un yazısında yaptığı vurgular, erken seçim için en son tarih bu olabilir. Yani daha doğrusu yenilenme noktasında en son tarih bu olabilir vurgusunun analizini yaptı. Ve terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili şeyler söyledi. CHP'ye zaman kalmadı. Ya aklıma bir espri geldi, bunu yapayım mı yapmayayım mı bilmiyorum ama şimdi bazı dostlar kızıyor, ondan sonra da zamanımız ne kadar 30 saniye varsa hemen hızlıca yapacağım. Bir ara hani DSP'ye katılım mevzusu var ya. DSP Cumhur İttifakı şeyi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi DSP'ye katılsaydı acaba Cumhur İttifakı'na girmiş olur muydu diye bir espri geliyor bizim aklımıza. Onu da yapayım. Espri olsun. Tabii ki kimse kırılmasın, gücenmesin. Keşke hayatımız hep esprilerdeki gibi güzel olsa, tebessüm ettirse diyelim. Zamanımız doldu herhalde. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Güzel bir hafta sonu. Sağlıklı, huzurlu hafta sonu geçirin. Milli takımımız da galip gelsin. Ay yıldızımızı alalım, sevinelim. Pazartesi yine görüşeceğiz. Görüşene kadar hepinize sevgiler, selamlar, saygılar diliyorum.
0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönünü ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. Paktibaz, futbol literatüründe ultra savunma yapmayı ifade eden bir deyimdir. Bir teknik direktör takımını tamamen kendi yarı sahasına çektiğinde, tüm oyuncularla savunma yapmayı tercih ettiğinde işte o zaman otobüsü çekti denir. Bu felsefenin temelinde şu vardır: gol atmak zor iştir ama yememek daha güvenli bir stratejidir. Bu yüzden Paktibaz özellikle güçlü rakiplere karşı kadrosu zayıf takımların tercih ettiği bir savunma felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu oyun anlayışının en çok bilinen uygulayıcısı hiç kuşkusuz Jose Mourinho'dur. Özellikle 2010 yılında Inter'le Barcelona'yı eleyip Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken sahaya sürdüğü strateji Paktibaz'ın altın çağı gibidir. O maçta Inter topa neredeyse hiç sahip olmadı ama alan daralttı, çizgi savunma yaptı, rakibi kaleden uzak tuttu ve hedefine ulaştı. Mourinho'nun deyimiyle topa sahip olan değil, gol atan kazanır. Bu sistemin ana mantığı şudur: alan bırakma, risk alma, açık verme. Oyuncuların çoğu topun arkasına konumlanır, savunma hattı ceza sahasının hemen önünde kurulur ve merkez kompakt hale getirilir. Rakip isterse topa %80 oranında sahip olsun. Önemli olan tehlikeli alanlara girememesi ve ceza sahası içinde şut şansı bulamamasıdır. Paktibaz takımı oyunu daraltır ve kalabalık hale getirir. Genellikle 5-4-1, 4-5-1 ya da maç içinde 6-3-1 gibi ultra defansif dizilişler tercih edilir. Bekler ileri çıkmaz, orta saha çizgiyi bırakmaz, kanatlar savunmaya yardım eder. Takım topu kazandığında kontra atağa kalkabilir ama bu da genelde bir veya iki oyuncunun bireysel becerisine dayanır. Yani hücum bu sistemde bir şans işi gibi işler. Bu sistemin avantajları oldukça nettir. Zayıf kadrolar güçlü rakipler karşısında dirençli olabilir. Disiplinli uygulandığında rakibe pozisyon verilmez. Maçın temposunu düşürerek rakibi sinirlendirme, moral bozma etkisi yaratır. Tek pozisyonda gol atılıp maç kazanılabilir. Ancak elbette sistemin ciddi eleştirileri ve zaafları da vardır. Seyir zevki düşüktür, izleyiciyi tatmin etmez. Oyuncular sürekli savunma yaptığı için yıpranır. Takım psikolojik olarak sürekli baskı altındadır. Takım ileri çıkmakta zorlanır, baskı yedikçe kırılganlaşabilir. Eğer ilk golü yerse geri dönmesi zordur çünkü hücum planı neredeyse yoktur. Bu sistem günümüzde bazı milli takımlar ve kulüpler tarafından hala stratejik olarak kullanılıyor. Özellikle turnuva maçlarında güçlü rakiplere karşı tek maçlık taktik olarak sahaya sürülüyor. Örneğin Yunanistan'ın 2004 Avrupa Şampiyonası zaferi neredeyse tamamen bu anlayışla kazanılmıştır. Takım az gol attı ama hiç açık vermedi. Modern futbolda bu felsefeyi uygulayan takımlar azaldı çünkü izleyici baskısı, teknik gelişmeler ve oyun hızının artması daha pozitif futbolu teşvik ediyor. Ancak bazı örnekler hala var. Örneğin Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone zaman zaman rakip karşısında tamamen savunmaya kapanmayı tercih ediyor. Türkiye'de ise özellikle ligin alt sıralarında yer alan bazı takımlar büyük deplasmanlarda bu taktiği uygulayarak puan ya da moral kazanmayı deniyor. Paktibaz, futbolun sanattan uzak ama mühendisliğine yakın yüzüdür. Güvenli, disiplinli ama riskten kaçan bir anlayıştır. Kimi zaman işe yarar, kimi zaman sert eleştirilir. Ama her zaman şu tartışmayı doğurur: önemli olan kazanmak mı, yoksa nasıl kazandın mı? Eğer cevabın sadece sonuçsa, otobüsü çekmek hala en sağlam seçeneklerden biri olabilir. Bir futbolun ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Dinleyeceğiniz tanıtım yapay zeka desteğiyle hazırlanmıştır.
3: Yapay zeka günlüğünden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayhan. Haftanın perşembesinde sizlerle birlikteyiz efendim. Bayağı uzun uzun konuştuk, böyle tartıştık. Bir anlamda dertleştik yapay zekayla. Yapay zekadan en iyi verimi almak nasıldır? 3,5-4 satırlık bir küfür yazdı. Benim haznem de fena değildir. Ne yaptı biliyor musunuz? 154 saniye sustu. Sindirmeye çalıştı küfürü. Ben yerlere yattım. Gerçekten yerlere yattım. Acayip güldüm ya. Ya inanılmaz güldüm de evdeki herkesle beraber güldük buna. Ve sonra ne dedi biliyor musunuz? Keşke bunları söylemeseydim dedi.
1: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te Radyo Sputnik'te.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. Kupanın günlüğüne dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün akşam iki mücadele oynandı. A grubunda oynanan Çek-Güney Afrika maçı 1-1 eşitlikle sona erdi. Çekler maçın henüz 6. dakikasında 1-0 öne geçti. Afrika temsilcisi ise 83. dakikada penaltı vuruşuyla kaydettiği golle beraberliği yakaladı. B grubu karşılaşmasında ise İsviçre ile Bosna Hersek karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 4-1 İsviçre galibiyetiyle sonuçlandı. İsviçre'nin genç yıldızı Manzabi kaydetti. 2 golle maça damgasını vurdu. Bosna Hersek'te Muhammerovic bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla İsviçre puanını 4'e yükseltirken Bosna Hersek 1 puanda kaldı. İsviçre gruptaki ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalmıştı. Bosna Hersek de Kanada ile ilk maçta sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı. Ve son maçta Bosna Hersek Katar'la, İsviçre de Kanada ile karşılaşacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda bu sabaha karşı oynanan maçlara da bakalım. B grubu mücadelesinde Türkiye saatiyle 01'de başlayan Kanada-Katar karşılaşması yarım düzine gole sahne oldu. Bol gollü mücadele 6-0 Kanada üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyet Kanada'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyeti oldu. Bu sonucun ardından Kanada puanını 4'e yükseltti. Katar ise 1 puanda kaldı. A grubunda ise Türkiye saatiyle 04'te başlayan Meksika-Güney Kore karşılaşmasında 3 puanı alan takım 1-0'lık galibiyet sonrası Meksika oldu. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen, kupanın ev sahiplerinden olan Meksika ikinci maçında kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Güney Kore teknik direktörü maçın ardından yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Güney Kore çarşamba günü Güney Afrika ile son grup maçına çıkacak. Güney Afrika için hızlı bir takım diyen Güney Kore teknik direktörü Hong, taktiksel olarak iyi hazırlanmaları gerektiğini söyledi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam tek maç var. ABD ve Avustralya milli takımları turnuvanın grup aşamasında ikinci maçlarında Seattle Stadında karşı karşıya gelecek. Saat 22'de başlayacak bu önemli randevu her iki takımın gruptaki puan tablosu ve üst tura çıkma şansı adına belirleyici bir nitelik taşıyor. Ev sahibi ABD grubun ilk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Avustralya ise ilk maçında Türkiye karşısında 2-0'lık galibiyet elde ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarının programını da aktaralım. Yarın milli takımımızın da aralarında olduğu 5 karşılaşma oynanacak. Yarın sabaha karşı 01'de İskoçya-Fas, 03.30'da ise Brezilya ile Haiti karşı karşıya gelecek. Sabahın ilk ışıklarıyla 06'da ise A milli takımımız Paraguay mücadelesine çıkacak. Turnuvanın akşam seanslarında ise saat 20'de Hollanda-İsveç, 23'te de Almanya-Fildişi sahili maçları oynanacak. Ve kupadan Türkiye haberleriyle devam edelim. Nefesler tutuldu. Dünya Kupası'na umduğu gibi başlayamayan A milli futbol takımımız turnuvadaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşılaşacak. San Francisco Bay Area Stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 06'da başlayacak. Milli takımımızda maç öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İkinci maçlar öncesinde ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken Türkiye ve Paraguay ise puanla tanışamadı. Milli takım gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilirken ABD'de Paraguay'ı 4-1 yendi. Ve hemen bir not daha aktaralım. Ay Yıldızlar Paraguay'la tarihinde ikinci kez karşılaşacak. Milliler 1995'te Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kalmıştı. Ve amili futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella Paraguay maçı öncesinde TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Montella, kimsenin şüphesi olmasın, önümüzdeki maçta her zamanki gibi çok çalışarak istediğimiz hedeflere yürümeye devam edeceğiz dedi. Avustralya maçından sonra üzgün olduklarını dile getiren teknik adam, çok üzüldük o maçtan sonra. Sadece o değil, kaos yaratıldı biliyorsunuz. Maçtan sonra ondan da yararlanılmaya çalışıldı. Kaos yaratıp da Türkiye'ye zarar vermek isteyenlerden çok daha Türk olduğuma inanıyorum. Ben her zaman buranın başarısı için mücadele ediyorum ifadelerini kullandı. Ve Türkiye, İtalyan teknik adam Montella yönetiminde Paraguay karşısında 35. kez sahneye çıkacak. İtalyan teknik adamla 25'i resmi, 9'u özel 34 maça çıkan milliler 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileri 61 kez havalandıran Ay Yıldızlı ekip kalesinde ise 43 gole engel olamadı. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hem sahada hem de tribünlerde tüm hızıyla sürerken bu yıl güncellenen ses kuralları turnuvaya yepyeni bir boyut kazandırdı. FIFA'nın aldığı kararla birlikte federasyonlara gol attıklarında stadyumda çalınacak kendilerine has gol şarkılarını seçme özgürlüğü tanındı. Takımların fileleri havalandırdığı anlarda hoparlörden yükselen melodiler futbol severler için turnuvanın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ettiği açılış mücadelesinde adeta bir müzik ziyafeti sundu. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda Mbappe'nin fileleri sarstığı anlarda tribünler elektronik müziğin efsane grubu Daft Punk'ın One More Time ritmiyle yıkıldı. Efsanevi Daft Punk şarkısı One More Time, New Jersey'deki MetLife Stadyumunda 3 kez yankılandı. Bu maçta forvet Kylian Mbappe 2 gol attı. İngiltere ise turnuvaya Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlarken gol şarkısı olarak ikonik tribün marşı Freed From Desire yerine Planet Funk'ın Chase the Sun şarkısını seçerek ezber bozdu.

2026 turnuvasına şimdiye kadar eşlik eden diğer parçalar arasında Almanya Futbol Federasyonu tarafından seçilen Peter Schilling'in 1980 tarihli Synthpop şaheseri Major Tom'da yer alıyor.

Milli takımımızın stadyumları hangi melodiyle ileteceğini göreceğimiz en yakın fırsat Paraguay mücadelesi olacak. Sosyal medyada Türk taraftarlar Tarkan'ın Unutulmaz Bir Oluruz Yolunda marşından modern pop ve rap parçalarına kadar birçok teori üretirken, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gol şarkısını adeta devlet sırrı gibi saklıyor. Ay Yıldızlı ekibimizin Türkiye saatiyle 06'da San Francisco Bay Area Stadyumunda Paraguay karşısında bulacağı ilk golle birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası stadyumlarındaki resmi gol sesi de ilk kez canlı yayında tüm dünyaya duyurulacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Dünya Kupası'nda gol şarkıları belli oluyor. Fransa milli takım tercihini Daft Punk'ın ikonik şarkısı One More Time'dan yana kullandı. İngiltere'nin gol şarkısı ise Chase the Sun oldu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılan A milli takımımızın ilk grup maçında gol sesi çıkmadığı için resmi gol şarkımız hala gizemini koruyor. Umutlar Paraguay mücadelesinde yaşanacak gol sevincine kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: 1930'da başlayan bir tutku.
1: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
2: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
3: Nikka, ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
0: 96 yıllık bir destan.
4: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
3: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Bıyıklarını kes diyor.
0: En unutulmaz efsaneleri.
4: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
2: Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
3: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Fethi Yılmaz.
3: Efendim, bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
5: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
3: çok şaşırdım.
5: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
3: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
5: Tabii ki.
3: Yabancı
5: tabii ki.
3: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
5: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
3: çok.
5: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
3: gideceğiz
5: buna
3: inşallah.
5: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi hızlı başlayalım mı? Biraz
3: başlayalım.
5: Vaktimiz de dar.
3: O
5: FIFA'nın
3: zaman,
5: tarihiyle istersen.
3: Başlayalım.
5: Biraz
3: o
5: başlayalım.
3: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
5: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
3: Burada
5: var.
3: Bir şey soracağım ben.
5: Tabii
3: şimdi
5: ki.
3: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
5: Kesinlikle.
3: Ve bu
5: yani,
3: 7 ülke arasında yok.
5: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
3: Evet.
5: Fransız bir gazeteci.
3: Robert Guérin.
5: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
3: Evet,

0: Futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
1: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz aslında. Ki.
0: Belirli bir döneme kadar böyle evet. Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
1: Olur.
0: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
1: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
0: Evet.
1: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
0: Evet.
1: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim.
0: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
1: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
0: Evet.
1: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
0: Tabii
1: FIFA.
0: Ki.
1: Yani.
0: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici. Tabii ki. Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon,
1: evet,
0: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına, tabii, da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına, hı-hı, ilişkin. Hı-hı. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
1: Başına gelenler.
0: Çok baş...
1: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
0: Tabii ki. Ya, ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde, dininde yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
1: zenginlikler gerçekten.
0: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Hı hı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde, hı hı, dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden Dünya Kupalarına katılmıyor.
1: Evet.
0: Ta ki 3. Dünya Savaşı sona erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler, hı, dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
1: Olur. Konuş.
0: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre, normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil,
1: tabii,
0: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizim nasıl? Bizde de mesela,
1: tabii,
0: öyle işte stadyumlarımız var.
1: Tabii.
0: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
1: Burada
0: Uruguay,
1: evet,
0: kabul ediyor. Uruguay istiyor ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930 da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
1: o
0: lütfen.
1: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez az önce sizin de söylediğiniz gibi olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor ben paraları karşılarım diyor. Bizim ülkemizde evet. olsun diyor.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar tabii. yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü evet. o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü yok. Reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize. Hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire tabii. olduğu için. Nereden baksanız bir buçuk ay hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
0: Davet usulünde tıkatıl eleme falan da yok.
1: Yok.
0: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
1: Çok uzak.
0: Çok
1: nasıl
0: uzak.
1: Gideceğiz?
0: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
1: Şimdi o halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan evet. bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
0: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
1: Tabii ki.
0: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
1: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
0: Aynı diyecek. Anda iki maç yapılmış
1: aynen,
0: çünkü.
1: Evet.
0: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
1: gerçekten
0: bu.
1: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya sonra New York gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
0: Niye gelemiyor sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
0: Gemiyi kaçırıyor
1: yani kötü hava şartlarından dolayı. Gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
0: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
1: aynen
0: ülke.
1: Öyle.
0: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
1: Evet.
0: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
1: Ay, o çok acayip bir şey.
0: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
1: Mahalle maçı gibi.
0: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. ilk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama evet. Baktığınız zaman.
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle bir
0: işte
1: durum
0: Uruguay
1: var.
0: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
0: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
0: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
0: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani
1: tabii
0: 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysa sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
0: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
1: tabii.
0: Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle... mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
0: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten.
1: Yok.
0: Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani
1: şahane.
0: Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
0: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
0: İstersen
1: zaman...
0: ilk bilgiyi ben vereyim.
1: Olur.
0: Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama haliyle. Kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani o anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani peki. Tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Aha. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
0: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
0: Ama tehlikelidir ya, şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Yani problem vardı ama.
0: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
1: için tabii doğru, ben onu hiç
0: düşünmedim. 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
0: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii. Futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
1: doğru.
0: Bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası'na bu kadar da önemli bir şeye katılamamak.
0: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
0: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
0: evet,
1: cezayı da sen çekiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
0: Tabii zaten
1: olursan.
0: Bu bilerek yapılıyor
1: yani, bilerek
0: zaten
1: yani.
0: Bayağı bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben, gelmesin bunun.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba yani, mı demiştim
0: hani
1: ama
0: şöyle,
1: yok.
0: Hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın, hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
0: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyordu öyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben duşa girmiştim.
0: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya evet. Kupası halen de. Bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
0: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada eleme oynayan da tek takım yani turnuvaya katılmak için eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık ilgi tabii, büyüyor. Tabii bir de şey de var, Avrupa'da olması daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor sen onu bir anlat.
1: Oraya da anlatacağım ama dur.
0: Ya Uruguay hani mesele şu, Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım değil mi başvuruya katılıyor. Evet. Ve Uruguay'da bunu protesto ediyor yani hani yani
1: bize gelmediniz de
0: tabii bayağı
1: geldiniz
0: şey yani bize niye gelmiyor, bize gelmiyorsunuz oraya, halbuki tam bir mahallet, oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada değil mi? Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
1: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
0: Küsüp
1: yani.
0: Gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz. Hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani. İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani güç gösterisi haline
1: tam
0: de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle
0: çalıştık.
1: Az önce aktardınız, Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezi sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadı sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
1: evet,
0: oluyor.
1: Çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
0: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38 anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde falan. Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala. Bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum. Yok, ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o 2. Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri.
1: Geçelim
0: mi? Daha geçelim. Eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa uzun uzunları kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o mu? Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu. Final maçı tabii. Final
1: ya.
0: Maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mı? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Hatta
0: kaleci kombi.
1: Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyonu olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse doğru. Yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. O kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani. Aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zengin.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında Güney Amerika'nın katkısı gerçekten yadsınamaz yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var,
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi. Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monte'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ölümle ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii
0: yani. Yani hem orada final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış
1: evet.
0: İşte. Biraz
1: beraberlik
0: önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
0: aynen
1: hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Maalesef öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda çok ilginç yani eleme usulü var ve hani mesela maçı bir maç oynuyorsun kaybediyorsun doğrudan gidiyorsun grup
1: evet.
0: Falan yok. Çok yazık ya bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar o kadar yolu gelmişler tek maç oynamışlar yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar
1: tabii,
0: ya
1: tabii,
0: o yüzden
1: tabii.
0: Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan o zaman uçak yok tabii o otel masraflarını
1: tabii,
0: falan
1: tabii.
0: İtalya'ya şey yapmışlar hani onlar kalmış onların yerine hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki ve Giuseppe Meazza İtalya'nın yıldızı Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler.
0: Evet.
1: Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla. Çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya o zaman İtalya'daki Napoli. O zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp. Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var. Armaları
1: yani,
0: falan da
1: ne
0: var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik i̇şte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki. O irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına
1: hani
0: hakemlerle değil.
1: Ya hani bakın diyor biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler evet. Hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. Bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. O zaman Hint Adaları evet. Diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak bir yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık
1: evet.
0: Belirlenmiş.
1: Ve bakın beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. Rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu sen anlat.
1: Anlatayım.
0: Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam, FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selim. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani. Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. Tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin, sıralasak diyelim.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam, bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor. Yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle. Ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik. Erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın, bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı, ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır,
0: Brezilya'da Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken çıkamıyor. 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek,
1: bu?
0: Bir kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için Hı-hı. artık koşullar biraz iyileşsin evet. be. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. O yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi yine az önce aktardık. İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10, ABD 1 veya İngiltere 10, ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Vedayı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama... Bu
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da, ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: kalın,
0: hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: demokrasi siyasetin topyekün anlamında temel sorunu da burada. Bir şey yapıldıktan sonra onun sonucuyla yüzleşmeyen siyasetçiler var. Bu sadece iktidar partisinde değil, bir anlamda muhalefette de böyle.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sanatçı Rahmi Saltuk, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar açıklamasında ilk sırada adı bulunan Rahmi Saltuk'un imza metninden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Şarkılarının kullanılmasına izin verdiğini ancak metne imza atmadığını vurgulayan Saltuk isminin çıkarılmasını istedi. Saltuk canlı yayında başından geçen durumu gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: Butlan kararıyla gelenlere böyle açıktan bir destek vermenize ben şaşırmıştım açıkçası.
3: Ben CHP adına, SODEP adına, SHP adına konserler verdim. Ya sordum söyleyeyim. Yani ben de sizin gibi şeyde haberlerde öğrendim. Bir grup sanatçı işte Kılıçdaroğlu eserlerimizi kullanmasın diye bildiri yayınlamışlar. Sanırım birkaç gün sonra Ferhan Şimşek kardeşimiz benim arkadaşım. Beni aradı. Dedi ki böyle abi senin sesini kullanabilir miyiz? Olur Berhan dedim, kullanabilirsiniz. Benim sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne gelecekte bir karşılık beklemiyorum. Ha o arada da bir açıklama yapar mısın dedi. Yok dedim, onu ben yapmam dedim. Durum bu. Yani ama bu imza olayı benim haberim yok. Bana senin meslektaşın Mustafa Mutlu salı öğlen birdenbire telefonum çaldı. Birdenbire Rahmi abi senin adını gördüm, bu nedir dedi. Nerede adımı gördün dedim. Dedi ki bir bildiri yayınlamışsınız dedi. Birinci isim senin dedi imza. Benim haberim yok, ne bildiriden ne imzalardan dedim. Berhan'a aradım, mesaj attım. Dedim ki şu ilgilen lütfen şunu sildir dedim benim ismimi. Ve sildirdi Berhan da ismimi. Durum bu Mustafa.
2: İlk imzacı siz değilsiniz. Böyle bir şeyiniz de yoktu zaten.
3: Hayır, benim ne haberim var, ne bilgim var.

0: Yani, durum bu.
1: Arayıp özür dilediler mi bari?
0: Yani özür dileyecek, yani bilmiyorum, kendileri mi bir verdi onu, yoksa bir karışıklık mı oldu, nasıl olsa şunu da düşünmüş olabilirler, sesini verdiğine göre destek de o bildiriye de imza atır. Ya çok
1: aynı şey mi abi?
0: Aynı şey değil işte, yani onu söylüyorum.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan sanatçı Rahmi Saltuk, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar listesine kendisinin izinsiz bir şekilde yazıldığını anlattı. CHP'ye sadece şarkılarını kullanmak için izin verdiğini söyleyen Saltuk, Berhan Şimşek beni aradı. Şarkılarımı ve sesimi kullanabileceklerini söyledi. Ben de izin verdim ama herhangi bir metne imza atmadım, dedi. Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar arasında yer aldığını haberlerde öğrendiğini söyleyen Saltuk, ben de sizin gibi haberlerden öğrendim. Yayınlanan bildiriden ve imzalardan haberim yoktu. İlk imzacı olarak adımı görünce hemen ismimin listeden çıkarılmasını istedim ve sonrasında silindi, ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Meksika'da milli takım forması giydirilip çekilen görüntüleriyle sosyal medyada fenomen haline gelen 2 yaşındaki ördek Merlin, FIFA tarafından ülkenin Dünya Kupası elçisi ilan edildi. Merlin'in sahibi 48 yaşındaki seyyar satıcı Carla Evette Gomez, ördeğin bu kadar ünlü olacağını hiç düşünmediklerini söyledi. Gomez, başkent Meksiko'nun ana caddelerinden birinde oğluyla birlikte meyve suyu arabasını iterken bir kişinin Merlin'i videoya çektiğini ve görüntülerin sosyal medyada hızla yayıldığını anlattı. Videoda milli takım formasını giyen Merlin'in sahiplerinin gerisinde kalmamaya çalıştığı görülüyor. Fenomen haline gelen Merlin, Meksika'nın en büyük televizyon kanallarında konuk edilirken Dünya Kupası maçlarına ilişkin yorumları da ilgi görüyor. Ancak Merlin'in tahminleri oldukça basit. Bazı fırınlar yeşil milli takım forması içindeki Merlin'i andıran özel hamur işleri üretmeye başladı. Meksika'daki Dünya Kupası coşkusu katedralde bulunan İsa heykeline milli takım forması giydirilmesine kadar uzanırken Merlin'de ülkenin futbol tutkusunun sembollerinden biri haline geldi. 14 yaşındaki Christian Gomez, Merlin'in ailenin bir parçası olduğunu söylerken annesi Carla Gomez de "O bizim her şeyimiz" ifadelerini kullandı. Merlin'in ailenin 3. ördeği olduğunu belirten Gomez, isminin ortaçağ efsanelerindeki büyücü Merlin'den geldiğini söyledi. Meyve, sebze, balık ve böceklerle beslenen Merlin'in zaman zaman taco da yediğini anlatan Gomez, veterinerin son kontrolde ördeğin fazla kilolu olduğunu söylediğini belirtti. Merlin'in yükselişi Dünya Kupaları sırasında sonuç tahminleriyle ünenen hayvanları yeniden gündeme getirdi. 2010 Dünya Kupası'nda maç tahminleriyle dünya çapında üne kavuşan Ahtapot Paul'un ardından Meksika'daki Guadalajara Hayvanat Bahçesi de filler, goriller ve bir pumayla benzer tahmin etkinlikleri düzenlemişti. Merlin ise bu kez tahminlerinden çok sevimliliği ve taraftarlığıyla Dünya Kupası'nın en renkli figürlerinden biri olmayı başardı. Meksika'da milli takım formasıyla çekilen görüntüleriyle milyonların ilgisini çeken 2 yaşındaki ördek Merlin, Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri haline geldi. FIFA tarafından Meksika'nın Dünya Kupası elçisi olarak anılan Merlin için Meksika milli takımı da stadyum üzerinde uçarken tasvir edildiği özel bir görsel paylaştı. 12 numaralı formayı giyen Merlin'in görüntüleri kısa sürede ülke genelinde büyük ilgi gördü. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Yapay zeka destekli sistemler, kanserin erken teşhisinden kişiye özel tedavi planlamasına kadar sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaratıyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini değil, karar süreçlerini güçlendirdiğini vurguluyor. Kanserle mücadelede yapay zeka destekli uygulamalar giderek daha fazla kullanılırken, uzmanlara göre bu teknolojiler erken teşhis ve tedavi planlamasında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Yapay zeka, sağlık alanında özellikle kanser teşhisinde önemli bir yardımcı araç haline geldi. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Bülent Karabulut, yapay zekanın artık geleceğin değil, bugünün sağlık teknolojisi olduğunu belirterek, onkolojide yükselen bir standart haline geldiğini söyledi. Bilgisayarlı tomografi ve mamografi gibi görüntüleme yöntemlerinden elde edilen verileri, saniyeler içinde analiz edebilen yapay zeka sistemleri, insan gözünün fark etmekte zorlanabileceği ayrıntıları tespit edebiliyor. Bu sayede tanı süreçlerinde hata payı azalırken, kanser vakalarının daha erken evrede belirlenmesi mümkün hale geliyor. Araştırmalara göre, yapay zeka desteğiyle mamografide, kanseri gözden kaçırma oranı %9,4'ten %2,7'ye kadar düşüyor. Deri kanseri teşhisinde başarı oranı %95'e ulaşırken, akciğer nodülleri ve beyin tümörlerinin sınıflandırılmasında ise %90'ın üzerinde doğruluk sağlanabiliyor. Yapay zeka yalnızca teşhis aşamasında değil, tedavi planlamasında da önemli avantajlar sunuyor. Hastaların genetik özellikleri, tümör yapısı ve bağışıklık sistemi verileri birlikte değerlendirilerek hangi tedavinin hangi hastada daha etkili olabileceği öngörülebiliyor. Bu sayede kişiye özel tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve tedavi başarısının artırılması hedefleniyor. Uzmanlar, yapay zekanın doktorların yerini almak için değil, hekimlerin bilgi ve deneyimini desteklemek amacıyla geliştirildiğini vurguluyor. Nihai kararın her zaman hekim tarafından verildiğini belirten uzmanlara göre, yapay zeka, sağlık çalışanlarının en güçlü yardımcılarından biri olmaya aday görünüyor. Kanser teşhisinde hata payını azaltan yapay zeka destekli sistemler, görüntüleme verilerini saniyeler içinde analiz ederek, erken tanı ve kişiye özel tedavi planlamasında önemli avantajlar sunuyor. Uzmanlar, teknolojinin hekimlerin yerini almak yerine, karar süreçlerini güçlendirdiğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 19 Haziran 2026 günlerden cuma, sıkıntılı hareketli bir haftayı daha bitiriyoruz. Bu hafta tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ile vardığı mutabakat, nihai bir anlaşma değil, bir mutabakat, yani her an bozulabilecek ama İran'a özellikle ekonomik anlamda tavizlerle yüklü Amerikan Başkanı Donald Trump'a da zaman kazandıran bir mutabakatı tartıştık. Cuma günü imzalanacağı söylendi ama çarşamba akşam saatlerinde işi bitirdi Donald Trump. Versailles Sarayı'nda, Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nı anımsatan tarihi bir sembolizm içerisinde. Ama dün size gelişmeleri özetledikten sonra akşam saatlerinde, daha üzerinden 24 saat 48 saat geçmemişken sıkıntıya girdi. Neden? Hepimizin tahmin ettiği İsrail'in Lübnan ısrarı nedeniyle. Bu tabakatın içinde Lübnan var. Tüm cephelerde ateşkes var. Üstelik dün akşam J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı, röportajları yayınlandı ve çok sert çıktı İsrail'e. Şimdiye kadar işitilmedik laflar kullandı Netanyahu yönetimi hakkında. İsrail Lübnan'ı çok ağır bombaladı. Bugün itibariyle İran Hürmüz'ü yeniden kapatma kararı almış gözüküyor. Yine sıkışıklık var, yine Donald Trump'ın paylaşımları var. Son gelen bilgileri dün akşamdan itibaren derleyip sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii aynı zamanda Brent petrol yine yükselişe geçti vesaire vesaire. Cephede şimdilik çok yeni bir şey yok. Bir mutabakat var ama haftalar ve aylar bile almadan sıkıntıya düştüğü anlaşılıyor. Bakalım Amerika İsrail'i ikna edebilecek mi? Bütün dikkatler oraya çevrilecek hafta sonunda. Şimdi onun dışında tabii Batı kanadında da hareketlilik var. G7 zirvesi vardı bu hafta, bitti. Donald Trump'ı yanımıza çektik dediler. Ama Trump'ın Avrupa'da en iyi geçindiği İtalya Başbakanı'yla papaz olduğunu gördük. NATO toplantısında Pete Hegseth Avrupa kanadına esti, köpürdü. NATO 3-0 diyor. Ankara'da zirve düzenlenecek. Türkiye'de dönüm noktası zirvesi diye görüyor ama hangi açılardan dönüm noktası diye sormak lazım. Elbette aktaracağım size detayları, bütün bunların. Aynı zamanda Ukrayna krizi, Avrupa Birliği zirvesi var. Yine aynı teraneler diyebiliriz rahatlıkla. Rusya'dan açıklamalar var. Onları da paylaşacağım sizlerle bugün. Programın son bölümünü tabii İran'a doğru düzgün imzalar erkenden atılmıştı. Cuma beklenmemişti. Dün konuşamamıştık. Bugün konuşacağız. Dış politika analisti Oğultu'na konuğum olacak son bölümde. Kendisine mutabakatı soracağız. İsrail faktörünü soracağız. Buradan nereye gidilir? Bölge nasıl etkilenir? İran süper güç olduysa bölgeyi nasıl etkileyecek sorularını yönelteceğiz. Başlamadan hatırlatalım yine, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu dinleyebilirsiniz. İnternet üzerindense Radyo Sputnik TR X hesabı ya da web sitesinde sağ üst köşedeki kulaklık sembolünü tıklamanız canlı yayınları dinlemeniz için yeterli. Telegram hesabı da aynı şekilde canlı yayın linklerini paylaşıyor ama bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyor ki kaçıranlar bu saatte, daha sonra dünyada ne oluyor, ne bitiyor merak edenler oradan takip edebilsin. Evet, böyle diyelim ve başlayalım.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim, Amerika İran mutabakatı 28 Şubat'ta başlayan savaş 40 günlük sıcak aşamanın ardından gelgitli bir sürece girmişti. Hürmüz'de kapışmalar yaşanmıştı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda yan cepheler İsrail, Lübnan özellikle ekonomi cephesi Hürmüz Boğazı düğüm noktası haline geldi daha doğrusu ve çözemedi Amerika Birleşik Devletleri o düğümü. Aynı zamanda enerji tedarik hatları sadece petrol, doğalgaz değil pek çok ürün dünya pazarlarına ulaşamadı. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri stratejik petrol rezervlerinden 1980'lerden bu yana görülmemiş biçimde kullanmak durumunda kaldı. Büyük sıkıntı yarattığı anlaşılıyor. Trump'ın İran'ı çok fena bombalamaktan bahsederken geri adım atmasında. Fakat İsrail bu geri adıma uymuyor. Öyle bir sıkıntı var. Şimdi çarşamba gece Versay'da mutabakat imzalandı. Size ben üst üste aktardım. Çarşamba, perşembe yayınlarında. Dün tabii CENTCOM deniz ablukasını mutabakatta var derhal tamamen kaldırdıklarını duyurdu. Pazar gecesi mutabakatın imzasına giden süreçte Trump zaten talimatı vermişti. CENTCOM'da deniz trafiğine ilişkin açıklama yayınlayarak ablukanın kalktığını, bütün limanlardan gelen geçişlerin engellenmediğini açıkça duyurdu. Ve tabii İran'a yönelik kısıtlamaların kalkması, İran'ın petrol ürünlerini satabilmesi açısından önemli. Mutabakatta Trump'ın başına bela olan, aslında Amerika'nın cebinden de çıkmayacak ama Amerika'nın dondurduğu sağda solda Katar'da, Lüksemburg'da, orada burada İran varlıkları var. Çin'de aynı şekilde ödenemiyor. Bir ürününüz var, satıyorsunuz, parasını alamıyorsunuz. Çünkü Batılılar jeopolitik olarak sizi sevmiyorlar, sisteminizi sevmiyorlar. Dönüştürmek istiyorlar. Hayrınız olduğunu iddia ediyorlar tabii ki. Bu arada varlıklarınıza çöküyorlar. Evet, tabii İran bu mutabakatla aslında gördüğü zararı tazmin etme fırsatına kavuşmuş gözüküyor. Birazdan aktaracağım. Ama bunun için önce teknik müzakerelerin başlaması lazım. J.D. Vance bu işlerden sorumlu. İran tarafında da baş müzakereci, meclis başkanı Muhammed Bakır Galibaf idi. İsviçre'de teknik görüşmelerin yapılacağı söyleniyordu ama dün akşam Lübnan'da İsrail ordusunun işgali ilerletmeye kalkışması üzerine birazdan aktaracağım büyük fırtınalar koptu ve tabii görüşmeler iptal oldu. Önce aslında imza töreni de bugün yapılacaktı. Teknik görüşmeler de bugün başlayacaktı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İsviçre'ye gidecekti ama imzalar önceden atıldığı için o gitmedi. Onun ertelemesi akşam belli olmuştu ama gece saatlerinde işler çığırından çıkınca İran heyeti Güney Lübnan'a yönelik İsrail'in ağır saldırılarını gerekçe göstererek İsviçre'ye gidecek müzakere heyetinin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Hemen ardından Beyaz Saray J.D. Vance'in de seyahatinin iptal edildiğini duyurdu. İsviçre dışişleri aynı şekilde büyük güvenlik önlemleri falan da alınmıştı. Batı medyasında da her yerde yazıyor tabii ki. Amerikan medyasında J.D. Vance tabii hatta uçağa binecekken duruyor. Yani İran'dan kaynaklandığını anlıyoruz. Ve İran tarafının Lübnan saldırılarının bitmesine dair garanti istediği de açıkça yazılıyor. Bugün itibariyle efendim İran'dan açıklama da geldi. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi mutabakat zaptını hatırlattı. Ve dedi ki eğer ihlal edilirse önlem alınacaktır. Güvensizlik zaten var. Anlaşmadan, mutabakattan daha doğrusu çekilebilir İran. Hemen ardından da kısa süre önce devrim muhafızları Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını açıkladı. Gerekli adımlar atılmıştır. Boğaz'a yaklaşan gemiler hedef alınacaktır dedi. Evet, döndük mü aynı yere bilmiyorum doğrusu. Dün akşam saatleri bir iyimserlik havası vardı, bunu hatırlatmak lazım. İran dini lideri Müçteba Hamane bir mesaj yayınlamıştı. Hatta biraz da tartışma yarattı bu mesaj. Çünkü Hamane mesajında ilkesel olarak farklı görüşe sahiptim ama Cumhurbaşkanımızın aynı zamanda Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sıfatıyla, başkanı sıfatıyla diyor. Yani Mesut Pezeşkian'ı kastediyor. Cumhurbaşkanımızın İran ulusunun ve direniş cephesinin haklarını korumak için verdiği taahhüt ve kabul ettiği sorumluluktan ötürü izin verdi. Biraz üstünden atıyor burada. Yani Amerikalılarla anlaşmaya Pezeşkian tarafı aslında istediği, kendisinin farklı görüşe sahip olduğunu söylüyor. Trump'ın da biraz J.D. Vance'in üstüne bu dosyayı yıkmaya çalıştığı yorumları da var tabii, onu belirtmek lazım. Müşteba Hamaney tabii bu aşamaya ulaşmak için yetkililerin çok çaba sarf ettiği, asıl Amerikan tarafının çaresiz olduğu, eğer fazla talepte bulunursa müzakerelerin, İran heyetinin müzakereleri terk edeceğini söyledi. Ve tabii gururlu İran milleti, mütevazı İran milleti belirtilen şartların gerçekleşmesini bekleyecek dedi. Tabii yüz yüze görüşmeler olursa da bunlar düşmanın tutumunu kabul etmek anlamına gelmez. Olur da Pezeşkian mesela birileriyle görüşürse ya da Galibaf görüşürse diye düşünüyorum. Tabii belki de bunu ifade etmeyebilirdi Müşteba Hamaney. Neden Pezeşkian'ın üstüne attı tabii, pek çok görüş tartışma yapılıyor bunun üzerinden. Pezeşkian, İran Cumhurbaşkanı da Müşteba Hamaney'in mesajı konusunda o da açıklama yaptı. Bunun bir ulusal çıkarları korumak için liderin yaptığı, ruhani liderin yaptığı, rehberin yaptığı açıklamayı bir yol haritası olarak nitelendirdi. Onun endişeleri ve yönergelerini hayata geçirme konusunda kendilerini kararlı saydıklarını söyledi. Ağza bir özen göstermekten bahsetti. Kuşkusuz kırmızı çizgiler, ulusal çıkarlar, cesur İran milletinin haysiyetini, şerefini, gücünü korumak, yani aldığı sorumluluğun yükünü algıladığını belirten laflar olarak yorumlayabiliriz. Evet, İran cephesinde bu açıklamalar gelirken dün akşam Trump'tan da gerek açıklamalar, çoğunlukla tabii sosyal medya hesabı Truth Social özel hesabından ilginç açıklamalar yaptı. Tüm cephelerde ateşkes beklediğini açıkça dile getirdi. Adresin İsrail olduğu belli edilecek şekilde ABD barışa bağlıdır. Orta Doğu'da müzakerelerin sorunsuz ilerlemesini sağlamak için taahhütlerin sürdürülmesini teşvik ettiklerini söyledi. Petrol fiyatları piyasalara dikkat çekti. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz. Ya, gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler Donald J. Trump diye yazdı. Yani İsrail'e çağrı yapıyor. Tabii Trump artık petrol akışını da sağladı, rahatladı. İran'da nükleer silah üretmeyeceğini vaat edecek. Gerçi aksini söylemiyorlardı ama neyse. Dolayısıyla teşekkür bekliyor. Herkesin bana teşekkür etmesi lazım, rica ederim şeklinde açıklamaları da var. Tabii Amerika'da başı belada, çünkü 300 milyar dolar para ödeneceği İran'a. İran'ın bunlar, bu arada bu paralar başkalarının paraları değil. Yani İran'ın dondurulmuş varlıkları da var içlerinde. Bir takım şirketlerden verilecek paralar. Paranın kaynağı nereden geleceği biraz muğlak açıkçası. Körfez'den, oradan buradan, Amerika'dan şirketlerin bir takım yatırımlar yapması. Aslında tabii bir çeşit tırnak içinde tazminat yani, ama neyse, Trump hani bizim cebimizden para çıkmayacak diyor açıkça. Dolayısıyla sosyal medya hesabından yalan söylüyorlar, düşük petrol fiyatları zaferden başka bir şey yok, demokratlar bütün bunların sorumlusu, demokratların propagandası diye. İşte mutabakat zaptı çok öyle demiyor yani. Hakikaten işte ABD bölgesel ortaklarıyla birlikte İran'ın yeniden inşası ve ekonomik kalkınması için en az 300 milyar ABD doları tutarında nihai ve karşılıklı mutabakata dayalı bir plan geliştirmeyi taahhüt eder diyor. Yani daha başka ne diyecek bilmiyorum. Neyse. Tabii bunun işte zamanlaması vesaire. Şimdi tabii Amerika'ya G7 zirvesine katılıp Fransa'da Versailles'de imzayı attıktan sonra Amerika'ya geri döndü. Trump tabii orada yine şovlara başlamış durumda. Kendi gücünün sınırsız olduğunu söyledi. İlk röportaj, Axios Show yanılmıyorsam röportajı. İsrail'in kendisine büyük saygı duyduğu, ne deseler, ne dese onu yaptığını, pek öyle gözükmüyor ama Lübnan'a saldırmasının engellenmesi konusunda, Netanyahu ile ilişkisi konusunda iyi bir şey ama tabii biraz aklı başında tutmamız lazım onu filan gibi laflar etti. Çok komik görüntüler de var bu arada. Kongre onur madalyası töreninde bir askeri madalyayı takarken kurdelayı iğneyle tutturamıyor ve askeri boğuyor gibi. Gerçekten ya, yarım saat güldüm. Bazı insanlar da böyle beceriksizdir. Sonunda bağlıyor o kurdelayı. Gerçekten çok komik. Neyse, bu arada kendime en yüksek askeri ödülümüz olan Kongre Onur Madalyası'nı vermek istedim ama bana bunu yapamayacağımı söylediler. Yani narsizmin ne kadar tavan yaptığını göstermek için belki iyi bir örnek olabilir. Efendim bugün Trump kısa süre önce, belki bir saat önce yeni bir paylaşım yaptı tabii. İran'ı suçluyor. Herhalde Müçteba Hamane'nin mesajı belki yeni ulaşmış olabilir. Çaresizlikten bir araya gelen biz değildik, İran'dı. Onların işi bitti. 60 gün sonuna kadar bekleyeceğiz. Hiç para alamayacaklar. 10 saat bile. Böyle yazdı Donald Trump. Evet. Bakalım buradan nereye gidecek göreceğiz. Ama tabii biraz bu fevriliği, İsrail'e laf geçirememesi biraz da tabii Amerika içerisinde eleştiriliyor açıkçası. Yani sıkışmışlığı anlaşılır. 4 haftalık petrol rezervimiz kaldı falan diye kendi konuştu. G7 zirvesinde yani aslında tükenecek dedi yani bir şekilde, eğer bombalamaya devam etseler çok pahalıya patlayacağını kendisi söyledi. Şimdi Amerika'da tartışmalar aldı başını yürüyor. MAGA'cı Siyonist kanattan Mark Levin tabii nükleer silah kullanılsın İran'a gibi çağrılar bile yapıyor. Gerçekten Tucker Carlson gibi Trump karşıtı cepheye geçer ama başka bağlamda. Siyonist kanattan değil, o da Amerikan İmparatorluğu'nun sonu bu anlaşma diye ilan etti. Yani Donald Trump sağdan soldan tokat yiyor, onu belirtmek gerekiyor. Yani İsrail'in önemli kozları var tabii Amerika içerisinde ama onların da özellikle tabanda, sadece MAGA tabanının bir kısmında değil, demokrat tabanda da ibrelerin değiştiğinden bahsedenler çok. Amerika'nın nabzını oturduğum yerden çok tutamıyorum. Evet, Savaş Bakanı Pete Hegseth de bu arada, o da Avrupalılara birazdan aktaracağım. Brüksel'de NATO karargahında posta koymakla iştigal ediyordu. Mutabakata rağmen İran uymazsa demir gibi bir ablukayı yeniden uygulamaya koyarız diye res çekti. Asıl tabii İsrail'le Amerika'nın papaz olması, Trump Netanyahu'dan şikayet etti. Hatta pazar günü 180 derece fikir değiştirip mutabakatı duyurmasının arkasında, aktarmıştım ben size, ilk gün Beyrut Dahiye'yi vurmuştu İsrail. Bir önemli bir Hizbullah komutanını hedef aldığını duyurmuştu. Trump çok sinirlenmişti, hatta söylemişti bunları ve bütün bunların ters tepdiği, yani Amerika'ya yaranayım derken Trump'a mutabakatı kabul etti ya da belki de başka şeyler var arkasında ama bunu kullandı diyebiliriz. Belki de öyledir. Neyse, sonuçta Netanyahu'dan Trump şikayet etti ama asıl açıklamalar dün akşam yayınlanan Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'le ortaya serildi. Adeta açtı ağzını, yumdu gözünü Netanyahu'ya ve İsrail'e karşı J.D. Vance. Dedi ki Trump şu anda İsrail ulusuna sempati duyan dünyadaki tek devlet başkanı. Yani dünya sizi sevmiyor demeye getiriyor. İsrail hükümetinin kabinesinde olsaydım dünyada kalan tek güçlü müttefikime saldırmazdım. Bazı sağcı kabine üyeleri tabii eleştirdiler, aktarmıştım size. Son 3 ayda İsrail'i koruyan savunma silahlarının 2/3 Amerikan işçileri tarafından üretildi. Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ödendi. İsrail'in sorunu Trump değil, en büyük sorunun Amerikan başkanı olduğunu düşünen herkes uyanmalı, ülkenin içinde bulunduğu gerçekliği görmeli diye konuştu J.D. Vance. Sonra daha da ileri gitti tabii ki Trump'ın bir takım açıklamalarını yorumlarken, ülkelerin kendilerini savunma haklarından feragat etmeleri beklenemez. Başkan bunu söyledi. İsrail Hizbullah'ın kendisine roket veya SİHA fırlatması durumunda kendini savunma hakkını kaybetmez, savunur kendisini. İranlılar da böyle dedi J.D. Vance. İranlılar da kendi ülkelerinde kendilerini savunma haklarını kaybetmez. Yani tabii tüm dünyayı tehdit edecek füzeler üretmeyeceklerini umuyoruz. Onu söyledi Trump. Ama tabii burada çok ince bir şey var. Yani tabii Batılılar o kadar kibirli ki, İsrail de öyle maalesef. Bir tek kendilerinin kendilerini savunma hakkı var, karşılarındakilerin yok. Öyle bakıyorlar olaylara. Dolayısıyla Amerika'da yöneticilerden çok da işitilmiş laflar değil bunlar. Belirtmek gerekiyor. Evet, tabii İranlıların 6 ay önce hayal edilemeyecek teklifler sundukları, onun için müzakerelerin sürmesi gerektiği, 90 milyonluk bir nüfus olduğu Libya gibi çökmüş bir devlete dönüştürmek dönüştürmenin rasyonel olmadığı, Libya'yı nasıl parçalamışlardı hatırlarsanız. Enteresan tabii yine bunları. Onlar çünkü parçalamış gibi konuşmuyorlar Avrupalılar da, biliyorsunuz onlar. Dünyaya hep demokrasi taşıyorlar. Ortada iki tane Libya var şu anda. Evet, J.D. Vance o görüşte değil ama laflarından onu anlıyoruz. Aynı zamanda Itamar Ben-Gvir ve Smotrich, bu İsrail'in aşırı sağcı iki bakanı, Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarına da çattı. İsimlerini de söyledi. İsrail sisteminde böyle adamlar var, böyle insanlar gördünüz. Onlara yanıtım şu olurdu: tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için insanları öldürerek çıkış yolu bulamazsınız diyor. Aslında çok rasyonel bir şey söylüyor. İsrail'de de Ben Gurion doktrini tartışmaları yok değil. Aslında bunu da belirtmek gerekiyor. Belki İngilizce medyaya çok yansımıyordur. Yani İsrail'in çok sınırlarının ötesine açılmaya kalkışmaması, nüfusu belli, kaynakları belli, Amerika olmadan dolayısıyla pek de öyle olamıyor. Filistin meselesi tabii çözülemediği müddetçe hiçbir şey hallolmuyor. Evet, şimdi tabii Dahiye bombalamasıyla İsrail'in pazar günü Trump'ı hayal kırıklığına uğrattığı, Hizbullah'la bağlantısı olmayan çok sayıda insanın can verdiği, yani bir binayı vuruyorlar, bir sürü insanı öldürüyorlar, kabul edilemez dedi J.D. Vance. Gerçekten çok ağır çıkışlar. Öte yandan tabii Lübnan ateşkesinin biraz karışık olduğunu söyledi. Kontrolden çıkmamasını sağlamak gerektiğini söyledi. Yani hakikaten bence görülmemiş, işitilmemiş, duyulmamış Amerika'da. Yani ben Obama döneminde falan da hiç demokratlardan böyle laflar hatırlamıyorum. Onu belirteyim. Aynı zamanda dedi ki İran'la anlaşma tüm dünya için iyi, temelde de Amerikan halkının çıkarlarına hizmet ediyor. Yani biz illa İsrail'in çıkarlarına bakacak değiliz, bizim kendi çıkarlarımız var dedi. Trump'ın İsrail'deki siyasi sistemin hedefleriyle Amerikan halkının hedefleri arasında uyumsuzluk gördüğünü söyledi. Böyle yani eğer büyük bir oyun oynanmıyorsa gerçekten böyle laflar edilmiş değil tabii. Evet, Amerikan halkına sesleniyor J.D. Vance, onları iknaya çalışıyor tabii. Başkan Amerika'nın çıkarlarını takip edeceğimizi söylemek istiyor diyor. Amerika'da İsrail lobisinin zorda olduğu uzun süredir tartışılıyor. Gazze'de ki görüntüler herkesi etkiledi. Onu da tabii hatırlatmaya gerek yok. Şimdi tabii J.D. Vance bunları söyledi ama İsrail ne yapıyor diye soracaksınız. Netanyahu dün akşam çıktı, açıklama yaptı. Batı Şeria'da Guş Etzion yerleşiminde İsrail'in kuzeyinde yeniden güvenliği tesis edeceğiz dedi. Lübnan'daki güneydeki şeridi korumamız, güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği sürece orada olmamız zorunlu dedi. Mücadelemiz henüz bitmedi, yeni zorluklar var dedi. Ama yüce hedefler yönlendiriyor dedi. Bu sabah yine açıklama yaptı. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı'yla, Savunma Bakanı'yla güvenlik değerlendirmesini yaptım. Talimatım net. İsrail askerlerimize veya topraklarımıza yönelik saldırılara müsamaha göstermeyecek. Hizbullah'a çok ağır bedel ödetecek. Her türlü tehdidi engellemek için harekete geçecek dedi. Şimdi tabii İsrail'in yapmaya çalıştığı aslında şu, öyle anlaşılıyor. Tabii Lübnan'ın Litani Nehri'ne kadar orada bir kuşak oluşturmak. Tampon bölge, orayı insansızlaştırıyorlar. Çok acımasız bir biçimde her yeri yıkıyorlar. Aynı şey aslında Suriye'de de mevzu. Orada da bir kuşak oluşturuyorlar. Bütün yani Gazze'de de aynı sarı kuşak diye, sarı hat diye anılan yer. Kuşaklar tabii İsrail'in güvenliğini sağlamaya yetecek mi? Sonsuza kadar savaş pozisyonu devam edebilecek mi? İsrail içerisindeki pek çok tartışma ne kadar yansıyor bilmiyorum. Var aslında ama muhalefet de Netanyahu'yu devirme peşinde. Yani İsrail'in bekasından çok birisi kendi bekasını, Netanyahu yeniden Eylül-Ekim'de yeniden seçilmeyi, muhalefette onu devirmeyi önceliyor gibi gözüküyor. Farklı bir söylem doğrusu görmek zor ama kısmen eleştiriler de var. Bir yandan da Amerika'da Reuters haber ajansına Netanyahu'nun bir yakını, yetkili yani, Amerika ile inatçı müzakereler yürüttükleri, yani belki de hani geri çekilme olmadan Lübnan'ı vurmamak hani olabilir. Belki onu yapmaya çalışıyor olabilirler. Yeni haberler de var ama henüz altlarını yorumlayamıyorum. Reuters'a göre Lübnan'a saldırmamaya ikna etmiş. Hatta saat 4'te başlayacak bir ateşkes konusunda anlaşıldığı iddiaları var. Ama daha önce de ateşkes ilan edildi. Uyulmadı ki ateşkese. Dolayısıyla güvenmek o kadar kolay değil bu açıklamalara. Üstelik Lübnan'dan da açıklama gelmişti. Meclis Başkanı Nebih Berri yazılı açıklama yaptı dün akşam ve dedi ki diplomatik süreci takip ediyoruz, kalıcı istikrar istiyoruz. Hizbullah eğer saldırı olmazsa ateşkese bağlı kalacak dedi. Ona rağmen dün gece çok sıcak çatışmalar yaşandı. İsrail güçleri Kefer Tebnik, Ali El Tahir ve El Dabşa dahil Lübnan'ın güney hattındaki mevzilerde ilerlemeye başladılar. Hizbullah da roket atışları ile onları durdurmaya çalıştı ve açıkçası daha sonra kayıplar haberleri geldi. Bir tank taburu komutanı dahil 4 İsrail askerinin öldürüldüğü haberi var. Birkaç saatte halı bombardımanıyla 100'den fazla hava saldırısı yapıldığı haberleri geldi. Yani İran'ın bugün süreci bir şekilde dondurmasının sebebi Lübnan'daki ağır saldırılar diyebiliriz. Ateşkes tabii 8 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Ateşkesten bu yana 23 İsrail askeri hayatını yitirmiş Güney Lübnan'da. Kayıp veriyorlar. 4 askerin öldürülmesinin ardından da İsrail siyasetinde aşırı sağcılar bağırmaya başladılar. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Lübnan, tüm Lübnan yanmalı diye açıklama yaptı. Amerika'ya tüm saygılarımla birlikte diye başladı ama tüm Lübnan'ı yakmaktan bahsetti. Smotrich Maliye Bakanı aynı şekilde cehennemin kapılarını açın diye sosyal medyadan paylaşım yaptı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, o da iki köy hattının tamamını yerle bir ettik Güney Lübnan'da. Tüm evleri yıktık. Sakinleri bir daha dönemeyecek ve 200 bin Lübnanlı'nın geri dönemeyeceğini söyledi. Yani kalıcı güvenlik bölgesinden kastettiğim işte bu. Oraları yerle bir ediyorlar. Macron'dan, Fransa Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'ya sorumlu davranma çağrısı vardı Fransa 2 kanalına. Ama Macron'u kim takar doğrusu kestiremiyorum. Amerika'nın da İsrail'in de kale aldığını düşünmüyorum doğrusu. Gerekiyor mu kale almak? O da ayrı bir mesele tabii. Evet, böyle bir durum var şu anda. Sıkışmışlık, hafta sonu ne olacak tabii göreceğiz. Diğer yandan Trump bu hafta çok tutturduğu illa Hizbullah'ı Suriye'deki eski El-Kaideci, IŞİD'ci, Batı tedrisatından geçen Ahmet El-Şara'ya kırdırmaktan bahsediyor Trump. Israrla bunu söylüyor. İsrail uğraşmasın Hizbullah'la. Onlar daha iyi becerirler bu işi diye açıklamaları vardı ama tabii bu konuya herkes şüpheyle yaklaşıyor. El Akbar gazetesi aslında bu öneriyi Şam'ı yaptığını iddia eden bir takım kaynaklara yer vermiş. Ama tabii Türkiye varken, bölgesel denklem varken bunun çok da mümkün olmasını beklemiyorlar. Bilemiyorum, bunlar tabii yorumlar, siz kendiniz tabii değerlendirebilirsiniz. Evet efendim, Brent dediğim gibi en başta Brent petrol yine 80 doların üstüne çıkmış durumda. Lübnan işi mutabakatın sallantıya girmesine piyasalar hızlı tepki vermiş durumda. Hürmüz yeniden kapatılıyor gibi gözüküyor değişmezse. Zaten bu arada İran tarafı açıklama da yapmıştı bu son olaylardan önce. 60 günlük süreç boyunca Hürmüz'den ücret alınmayacak ama gemiler geçebilmek için 48 saat önceden bildirimde bulunmaları gerekecek. Fars Körfezi Boğazları İdaresi'ne böyle bir idare kurulmuştu, aktarmıştım size. Evet efendim, çerçeve bu. Buradan nereye gidilecek göreceğiz. İran Körfez'e zeytin dalı uzatıyor, dün de aktarmıştım. Bir şekilde tabii Trump'ın sözleri de belki etkili olur. Körfez ne yapacak, Körfez hattı? Onları takip etmek gerekiyor. En son Suudi Veliaht Prensi'ne Donald Trump, topraklarınızı istediğimiz gibi kullanırız gibi laflar etmiş durumda. Suudi Veliaht Prensi'ne havaalanlarını kullanıyoruz. Biz istemedikçe bizi durduramazlar gibi lafları var. Hakikaten çok onur kırıcı bu arada bu laflar. Miami'de Mart ayında da açıklamalar olmuştu. Söyleyemeyeceğim şeyler söylemişti. Bir tarafımı yalayacağı hiç aklıma gelmezdi diye laflar etmişti gerçekten. Evet. Böyle bir, yani Netanyahu da burada Birleşik Arap Emirlikleri'ni zorda bırakmıştı. Ziyaret ettim diye yalanlama yaparken Birleşik Arap Emirlikleri Netanyahu ile ilgili savaşa katıldığını Trump söyledi aynı zamanda. Ona da önemli açıkçası. Yani inanılmaz bir savaşçı. Geçen hafta bomba atıyordu. Bu kadar bombayı kim atıyor dedim. Meğer Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş. O iyi bir savaşçı. Yani adam resmen dilinde bakla ıslanmıyor. Öyle değil. Müttefiki olmak da zor Donald Trump'ın. Evet, bu şekilde dolayısıyla göreceğiz bu cephede başka ne olacağını. Gazze ile ilgili tabii Hamas'tan Hamas'la ilgili olumlu şeyler söyledi. Gazze planı donmuş vaziyette. Bu kadar sıkışıklıkta kimse de ilgilenmiyor Gazze ile. 17 Haziran'da G7 zirvesinde Hamas'a bir bakın. Son derece sessiz, biz de onları silahsızlandırmaya çalışıyoruz demişti. Hamas sözcüsü ateşkese bağlı kalma diye kibarca ifade edip bunu, sözlerden memnun olduklarını söylemiş. Bu da enteresan tabii. Evet, İsrail'e baskı yap diyor ama hani Trump belki İsrail'e bu aşamada baskı yapar diye belki ummuş olabilirler.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden.

uygulandı. Amerika İran mutabakatından memnuniyet dile getirildi ama tabii İsrail, Gazze, Lübnan, İsrail'in ihlalleri, bunlar barış çabalarına zarar veriyor vurgusu yapıldı. Ukrayna'da da işte adil kalıcı barış gibi vurgular, Güney Kafkasya'da barış, genel olarak bütün bölge ile ilgili Milli Güvenlik Kurulu'nun vurguları bulunan açıklamalar yapıldı. Bildiride açıklamalar vardı. Ankara tabii asıl zirveye hazırlanıyor. NATO zirvesi bu yıl Ankara'da yapılacak. Brüksel'de NATO Savunma Bakanları toplantısı var. Milli Savunma Bakanı Güler bu toplantıya katıldı. Yaşar Güler. Ve açıklama yapmış. NATO'nun caydırıcılık ve savunma gücü Ukrayna'ya destek, küresel güvenlik konularını ele aldık demiş. Bildiğimiz gibi zirve tabii. Bu zirveye Türkiye'de işte tabii Trump'ın da açıklamalarıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Donald Trump'ın bu zirveye katıldığı yansıyor. Bu da çok eleştiriliyor. Açıkçası Brüksel'de NATO Savunma Bakanlarında, birazdan aktaracağım, Pete Hegseth açıklamalarına bakınca doğru olabileceğini düşünüyorum. Hakikaten Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan rica ettiği için geliyor olabilir. Çünkü Avrupalılarla işleri çok da parlak değil. Her ne kadar G7'de çok böyle kikir kikir resimler yansırken Türkiye'de bazıları da o resimlere bakıp ay Türkiye burada niye değil, ne şahane toplantı gibi açıklamalar yapıyorlardı, hayretlerle karşılıyorum. Neyse, bu benim görüşüm. Herkes çok çiçek böcek gibi algılıyor ama doğrusunu söylemek gerekirse pek de öyle değil durum. Dolayısıyla Trump neden gelsin NATO zirvesine? Zaten yeterince geldi Avrupa'ya, işte Versailles'de imza attı efendim, G7'ye katıldı falan filan. Yani bir daha niye Ankara'ya gelsin? Gelirse hakikaten ben de Erdoğan'ın arzusunu kırmamak için gelebileceğini düşünüyorum. Aklımdan geçiyor böyle bir şey. Tabii doğrusunu bilmiyorum. Spekülasyon yapıyorum. Neyse. Tabii Milli Savunma Bakanı zirvenin NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlamak kararlılığını ortaya koyacağı ve geleceğe yönelik stratejik yöneliminin şekilleneceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz demiş. Öyle gözüküyor ama bu tabii olumlu anlamda mı yoksa olumsuz anlamda mı? Orası bence birazcık karışık. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi G7 zirvesinde aktardım biraz size, Almanya Başbakanı, ki Almanya artık enerjide Amerika'ya tamamen bağımlı hale geldi. Daha geçen gün gördüm, Sahra Wagenknecht Alman muhalefetinden, hiç bunları Batı medyası yazmıyor, kimse de size aktarmıyor, haberiniz bile olmuyor. Kadın biz niye 5 kat para verip ta oralardan enerji alıyoruz diye bas bas bağırıyordu. Sonra da paraları bir de militarize olmaya yatırıyoruz diye. Kim dinliyor bunları diyeceksiniz. Kim haber yapıyor tabii ki. Neyse, Almanya sonuçta bağımlı Amerika'ya. Friedrich Merz arada bir Trump'a laf geçirmeye çalışıyor. Sonra oturuyor aşağıya o şekilde. Ve zirvede Trump'ın tekrardan Ukrayna konusunda, savaşı sürdürme konusunda kendilerini destekleyen bir pozisyona geldiği ima etti, umudunu dile getirdi. Ben pek öyle görmedim doğrusu ama belki de ben yanılıyorumdur, bilemiyorum. Çünkü bildiri yayınlıyorlar bu Avrupalılar, toplanıyorlar bir yerde, karar veriyorlar, bildiri yayınlıyorlar. Sanki onlar olmuş gibi bir şey yaratıyorlar dünyada. Vay, Avrupa Birliği bildiri yayınlamış, Avrupa Birliği böyle demiş diye de insanlar üstüne yorum yapıyor. Sonra ne oluyor dersiniz? Bildiride yazanların hiçbiri olmuyor. Dolayısıyla bildiri bildiri nihayetinde. Hiçbirisi konusunda bir gelişme olmuyor. Burada da öyle, göreceğiz elbette. Fakat şimdiden Trump Avrupa Birliği'nde, üstelik de en çok sevdiği iddia edilen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile papaz oldu. Efendim G7 zirvesinde Evian'da fotoğraf çektirmek için Meloni'nin kendisine yalvardığını, ona acıdığını söylemiş. İtalyan televizyonuna üstelik bir de bunu söylüyor. Yani bu arada tehlikeli Trump ziyareti. Çünkü ziyaret sırasında bir şeyler diyebilir. Neyse. Bana kendisiyle fotoğraf çekilmem için yalvardı. Benimle fotoğraf çektirmek için can atıyordu. Aslında çekmezdim bile. Ama ona acıdı. Bunun üzerine Meloni bir video doldurmuş. Bazı şeyler acil yanıt gerektirir. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurmadır. Açıkçası dehşete düştüm. Müttefiklerine karşı neden bu şekilde davrandığını anlayamıyorum. İşte ne de olsa bu ilk kez olan bir şey değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Batı'nın düşmanları da ABD'nin düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermemesi ve bu

liderlere karşı aksine çok daha uzlaşmacı bir tavır sergilemesi gerçekten üzücü. Ama şunu unutmamalı, İtalya ve ben asla yalvarmayız demiş. Evet, böyle bir kapışma var. Şimdi Dışişleri Bakanı Başbakan Yardımcısı Tajani Miami'ye gidecekmiş, ziyaretini iptal etmiş. Yani bırakın Almanya'yı, bırakın diğerlerini, Trump'ın Avrupa'da en sevdiği elemanla kapışması söz konusu. Dolayısıyla ben olsaydım Avrupalıları yerinde, son 4 yılda yarattıkları algı dünyasının gerçeklikle tam ters olmasından da hareketle kendi kendilerini ikna ediyorlar, inandırıyorlar ama bu konuda Trump'a ikna olmazdım. Daha çok Amerikalılar Avrupa'nın üzerine yük yıkıyorlar. Bunu iyi bir şey olarak söylemiyorum. Açıkçası Avrupalı asilzade liderlerin halkları da pek hareketlenmiyor doğrusu. Hiç de şikayetçi aslında belki de vardır. Şimdi küçümsemeyeyim, mutlaka var ama az, yani çok da fazla değil açıkçası. Neyse, insan bir keyifleniyor Trump'tan böyle şaplak yediklerinde. Bu militarizmleri, çıkarcılıkları, kendilerini çok ciciymiş gibi satma çabaları, yüzlerindeki makyajlar ve onları değiştiremeyen seçim tercihleri de olmayan, tercih de yok ki, siyasi hareket yok çünkü. O yüzden çok üzücü doğrusu. Ve bu koşullarda ABD bunların üstüne abanıyor. Açıkça dün tabii Brüksel'den yansıyan manzaralar gösterdi. Pete Hegseth Savaş Bakanı, NATO çok uzun süredir, hani bizim Milli Savunma Bakanı'nın NATO zirvesi değerlendirmesini bir hatırlarsanız, o toplantıya katılmıştı. O toplantıda ben videolarını da izledim. Pete Hegseth, NATO çok uzun süredir kağıt kaplan, kağıttan kaplan, tek yönlü bir yol olmuştur. Bu durum böyle devam edemez diye çıkıştı. Evet. Sonra tabii Hürmüz Boğazı'nda bize yardım etmediler. Yardım istedik, Avrupalılar yanımızda olmadılar. İşte çok sayıda müttefik bize hayır dedi. Üstlerini kapattılar. Utanç vericiydi. Erişim, üst, geçiş izni vermediler. Bizi tehlikeye attılar filan dedikten sonra bir 6 aylık Savunma Bakanlığı değerlendirmesi duyurdu. Ankara zirvesi öncesi NATO 3-0 diyor Pete Hegseth. Hegseth nedir bu? Avrupa'daki askeri varlıklar azaltılacak. Avrupa'nın kendi konvansiyonel savunmasının birinci sorumluluğunu üstlenmesi, ABD güçlerinin küresel ihtiyaçlara uygun konuşlandırılması ve üs ve hava sahası erişimlerine açık ve güvence altında olmasını sağlamaya hedef. Yani diyor ki Türkçesi şu: biz sizi eskisi kadar korumayacağız. Siz hem parasını ödeyeceksiniz hem asker kaynağınızı, siz militarize olacaksınız kendi kendinize. Ayrıca biz istediğimiz yere konuşlanacağız. Bir de üstelik üstlerinizi bize açık açık tutacaksınız. Öyle kapatmak, beğenmemek, siyasi eleştiri falan yok diyor. Bedavacılık dönemi bitti diyor Pete Hegseth Avrupalılara. Bundan sonra ABD'nin NATO'ya mali katkıları, diğer ülkelerin savunma harcamaları hedeflerini karşılamasına bağlı olacak. Parayı bastırmaya da koruma yok diyor. Şimdi bunları keyiften söylemiyorum. Bir tane onurlu, şerefli Avrupa Birliği lideri, de git beni böyle militarize edemezsin, kaynaklarımı ben senin istediğin yerleri hedef seçmeye ayıramam diyor mu? Demiyor. İşte bir tane İspanya başbakanı, o da İran çatışmasından sonra, onlar da Ukrayna'ya seslerini çıkartmıyorlar. Sanki İspanyol halkının çok faydasınaymış gibi Ukrayna çatışması. O yüzden ben Pedro Sanchez çok popüler biliyorum ama iki yüzlü, yani çifte standartlı sonuç itibariyle. Total bir ilkesel bir duruşu, bir perspektifi olduğunu düşünmüyorum. Neyse, çok da şey yapmayalım, adamı diklendi Trump'a. Diklenmiyorsanız o zaman vasalsınız demektir. O zaman bu lafları, bedavacılık dönemi bitti laflarını hak ediyorsunuz demektir değil mi? Yani başka nasıl yorumlayabiliriz? Evet. Özetle dedi ki ABD Avrupa'nın savunmasına Avrupalı müttefiklerden daha fazla önem vermeyecek, daha fazla harcama yapmayacak. Ne yapacaklar efendim? Eşit ortaklık NATO içinde. Bakın, bu eşit ortaklık falan değil. Aslında geçen sene ben defalarca aktardım size. Division of Labor diyor bunu diye formüle etti Pete Hegseth. Yani hani Avrupa özelliği, Amerika bizi terk ediyor, çekiliyor gidiyor falan diye böyle yaygara yapıyorlar ya AB liderleri. Alakası yok. İş bölümü organizasyonu ve hakikaten bedavacı Avrupalılara haddlerini bildiriyor Amerikalılar. Öyle senelerce, yüzyıllarca bütün dünyayı sömürmüşler, bütün sermayeyi biriktirmişler.
Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı sonrası bütün her şeyi Amerika'ya savunma bağlamında yüklemişler. Oh mis gibi paralar Amerika'dan çıkıyor. Zaten spekülatif her şey. Onlar da bunun ortakları mis gibi. Bir de her yere saldırıyorlar. Değil mi? Libya'ya saldırdılar. Yugoslavya'yı parçaladılar. Ondan sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi küçük küçük devletler. Çok demokrat tabii. Şimdi Rusya'ya saldırganlık sergiliyorlar. Ukrayna gibi Rus dünyasının parçasını böyle zorla çekip almaya çalışıyorlar. Bin tane komplo. Dolayısıyla da Amerikalılar birazcık Avrupalılara diyor ki bunları yapmaya devam etmek istiyor musunuz? Buyurun yapın, parasını bastırın, kaynağını bastırın diyorlar. O yüzden açıkçası goycunacak bir şey de yok. Evet, özetle tabii Avrupalılar da yeniden bu Amerikalılar bize işte özellik tartışmaları, bizim de üstlerimiz var falan filan. Hepsi yalan dolan. Hiçbir şey yapmayacak tabii Avrupalılar. Bu G7 zirvesiyle ilgili de söylemiştim size. Yani niye bu kadar Brezilya'yı, Hindistan'ı çağırmaya davet etmeye meraklılar? Yani yetmiyor mu? Onlar en güçlü, en zengin, en varlıklı değil mi? Niye bu kadar gelişmekte olan ülkeleri davet ediyorlar değil mi? Sormak lazım. Evet, burada Amerika'nın da enteresan durumu, onu da eklemek lazım. Güney Kore Cumhurbaşkanı, çok detayına bakamadım ama Lee Jae-myung açıklama yapmış, orada gördüm. Başkan Trump bana Kore'nin 10 adet Amerikan savaş gemisini kısa sürede inşa edip edemeyeceğini tekrar sordu. Elbette bunun mümkün olduğunu, elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledi. Kore'de, Kore Savaşı'ndan beri Güney Kore'de Amerikan vasalı tabii bir ülke. Amerikan mucizesi yarattılar ya oralarda. Amerika kendi savaş gemilerini üretemiyor, Kore'ye ürettiriyor. Evet, böyle. Evet efendim, tabii Rutte ne demiş? Pitexet'in bu laflarından sonra tabii umarım Amerika elinden gelenin en iyisini yapar gibi laflarını gördüm. Umudum var, umudu var. Tabii Ukrayna konusunda da işte efendim Amerika'nın tekrar kendilerini destekleyeceği odak noktası, hani Trump diplomasi yürütürken onlar da Ukrayna'yı güçlendirmeye devam edecekler. Aynı teraneler. Zelenski tabii bugün bir de Brüksel'de AB zirvesi var. NATO zirvesinden sonra NATO'ya çağrı yaptı. Ne dedi dersiniz? Para verin, çabuk verin paraları. Özeti bu şekilde, hakikaten öyle diyor bu arada. bu kararları mümkün olduğunca çabuk hayata geçirelim, bize yeni katkılarınızı verin demiş efendim. Alman Savunma Bakanı tabii Slava Ukrayna, Heil Hitler'in Ukraynacası öyle diyelim, onunla açıyor. Belçika tüm F-16'ları Ukrayna'ya devretmeyi önermiş. Çok güzel yani, çok da işe yaramadı dolayısıyla Donbas sahasında F-16'lar. Hepsini verirse, 7 uçağı verirse ne fark edecek bilmiyorum doğrusu. Yeni silah sevkiyatları, İngilizler efendim yardım paketi 1 milyar sterlin, 200 bin adet işte top mermisi, Patriot füzesi 100 adet, 600 milyon sterlin, 1 milyon adet efendim İHA üretimi. Tabii bu İHA'lar hakikaten tabii sıkıntılı bir hal aldı, onu belirtmek gerekiyor. 150 bin insansız hava aracı, yani Rusya'yı vurmak için zaten en son göya Ukrayna'da tesisler üretim yapılacak. Tabii ki bu üretimler orada yapılmıyor, Avrupa ülkelerinde yapılıyor. Belki bir yerde birleştiriliyor ya da bütün halde gönderiliyor. Avrupalılar aslında Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı vuruyorlar. Yani işin Türkçesi böyle ifade edilebilir. İşte Almanya hava savunma sistemleri 400 milyon dolar. Hollanda 500 milyon euro. ABD menşeili silahlar. Tabii bunlar çok Zelenski'nin dişini kovunu dolduracak şeyler mi emin değilim. Sonuç itibariyle Avrupalılar bir yandan da sanki Rusya'yla müzakere süreci yürütmeye çalışıyormuş gibi yapıyorlar. Antonio Costa, Avrupa Konseyi Başkanı, şartlar olgunlaştığında görüşmek için hazırlıklar yapıyorlarmış. Öyle açıklaması var, komik yani aslında. Ama AB zirvesinde bir anlaşmaya da varılamamış. Zaten işte kim konuşabilirdi diye kendi aralarında isim konuşuyorlar, arıyorlar. Avusturya müzakere kanalları açılmalı demiş. Slovakya tabii yani acil iletişim hattı lazım diye onlar bir çırpınıyorlar. Bir yandan Ukrayna'nın hızlandırılmış üyelik süreci sorun AB için. Karşı çıkmışlar galiba, bildiriden çıkarmışlar onu. Zelenski zaten biliyorsunuz kış gelmeden savaşı sona erdirmekten falan bahsediyor. Cephe hattı hiç öyle değil yani. Ben Avrupalılar ayda mı yaşıyorlar, nerede yaşıyorlar merak ediyorum. Yani çünkü bir yere kadar algılarla yönetebilirsiniz, bir yerden sonra şak diye çöktüğünde ne yapacaksınız? Yalan söylüyorlar çünkü, yalan söyleyince ne yapacaksınız? Kabak gibi şey gibi hep hatırlatıyorum,
Hitler Almanyası çöküşten önce orduları Moskova önünde olduğunu zannediyor. Avrupalılar da basınlarıyla birlikte şu anda medyaya böyle bir resim çiziyorlar. Çok enteresan. Tabii bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Avrupa'ya Rusya ile güç pozisyondan konuşma çabası büyük bir yanılgı demiş. Zayıf olduğu varsayımından hareketle müzakere yürütmesi gerektiğine inanıyorlar. Avrupa siyasilerinin yetersizliğinden, dezenformasyona maruz kalmalarından ya da düpedüz cehaletlerinden kaynaklanıyor. Bence dezenformasyon yapmalarından kaynaklanıyor. Hiç katılmıyorum Peskov'a. Evet, sonuç vermeyeceğini artık anlamaları lazım. Sahadaki gerçek durumu nihayet idrak etmelerinde fayda var. Putin yapıcı diyaloga açık, her zaman temasları açık oldu zaten. Defalarca söyledi. Zaten siz bunu sıfırladınız. Dolayısıyla yani böyle şeyler yapmayın. İHA saldırılarıyla ilgili olarak da tabii cephedeki çaresizliğin bir göstergesi, değerlendirmesi yapmış. Çok zor bir durumda demiş vesaire. Böyle açıklamalar var efendim. Evet, tabii bugün Putin'in Güvenlik Konseyi ile toplantısı var. Zelenski arada konuşuyor. Her yerde onu yayınlıyorlar. Putin dediklerini doğru düzgün yayınlamıyorlar. İşte biz yanarsak siz de yanarsınız gibi açıklamaları var. Batılılar olmadan o hedeflemeleri, bunları dronlar üretilemez, hiçbir şey yapılamaz aslında. Herkes çok iyi biliyor bunu. Dün akşam da yine drone saldırısı oldu. Yalnız Rusya hava savunması gerçekten iyi gözüküyor. Yani çok iyi durumda, öyle anlıyorum ben. Elbette arada sızanlar oluyor. Dünkü görüntüleri herkes Moskova dışında, Moskova bölgesinde, yani kentte değil bölgesinde, herkes Moskova saldırıya uğradı diyor ama duman bulutları falan. Şeyde gördüm, koyu duman çıksın diye İHA'lara mazot koyuyorlarmış. Görsel bir şenlik oluşturdukları muhakkak tabii. Yani evet, yani bu nihayetinde propaganda ve psikolojik açıdan tabii etkili bir yöntem olarak görülebilir. Çok açık ki ekonomik altyapının hedef alınması, yani cephe hattında zor durumda oldukları için içeride hoşnutsuzluk yaratmaya çalışıyorlar ama açıkçası bir parça Rusları bilen birisi olarak işleri zor bence. O kadar kolay becerebileceklerini düşünmüyorum. Dün gece de 133 Ukrayna İHA'sını Rusya hava savunması önlemiş. Dünkü büyük saldırıda bütün bir Rusya 550 drone, sadece Moskova bölgesine 190, bunların 180'den fazlasını düşürmüşler. 17 kişi yaralanmış bu arada. Tek tek yerlerine baktım, nerelerine olduğunu gördüm. Herkes rafinerden bahsediyor ama bina var, alışveriş merkezi çatısına düşmüş. Bazıları hava savunması düşüyor, yani dronlar da değil. Kır evi, yazlık ev efendim gibi gibi yerler var. Tabii dün gece 4 stratejik bombardıman uçağının havalandığını, Ukrayna tarafında panik yaşandığını falan Batı medyası hiç aktarmıyor. Cepheyi de aktarmıyor. Özellikle Slavyansk, Konstantinovka, Krasny Liman bölgesinde Ukrayna ordusu son derece zor durumda. Donbas açısından son derece kritik yerler. Ray Alexandrovka, yanlış ifade ediyor, söylüyor olabilirim, neyse. Orası da ele geçirilmiş durumda. Kilit mevziler bunlar. Görüntüleri de yayınlanıyor. Evet, tabii Rusya'dan, NATO Rusya'ya saldırmaya kalkarsa ağır bir yanıt alacak diye Dışişleri Sözcüsü Zaharova'nın açıklamaları var. Aynı zamanda Ruslar diyorlar ki biz bu dronları kimlerin ürettiğini, hani Ukrayna drone'u diyorsunuz ama arkasında kimlerin nasıl olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Vekalet savaştaki durumu özetlemiş. Bu arada Zaporojye nükleer santralinde de bir çalışanı öldürmüşler. Yine Avrupa'nın en büyük santraline saldırıyor Ukraynalılar ve hepimiz için büyük bir tehlike yaratıyorlar. Rusya ve Avrupa dahil olmak üzere bir naaş takası yapmışlar. Ukrayna tarafı 522 Ukraynalı askerin naaşını geri almış. Rusya tarafı 33 askerin naaşını geri almış. Bir de Bryansk bölgesinde bir çocukların bulunduğu, spor takımının bulunduğu otobüs vurulmuştu. Bir kişi ölmüştü. Hamileymiş kadın. Çocuklar tekrar tedaviden sonra Belarus'a geri dönmüşler. Belarus vatandaşı, Belarus dışişleri Ukrayna maslahat güzarını çağırmış ve Lukashenko da kınıyor. Terör saldırısı
diyerek bunu da aktarayım. Sergey Lavrov'un bir röportajı var. Aktaracaktım, vaktim yetecek mi emin değilim. Politico gazetesi Lavrov'dan makale istemiş ama sonra yayınlamaktan vazgeçmişler. Özetle tabii Sergey Lavrov bu makalede hangi vurguları yapıyor? Bu müzakereler Avrupa için aldatıcı bir taktik, bizim deneyimimiz o diyor. Doğrudan bir NATO ile çatışma nükleer saldırıların gerçek nükleer tehlike unsuru barındırıyor diyor. Avrupa'nın 2030'a kadar Rusya ile çatışır olmaya hazır hale gelmeye çalıştığını, zaman kazanmaya çalıştığını söylüyor. Rusya ile müzakere etmek amacında olmadıkları, Zelenski rejimini kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor. Tarafsız bir arabulucu olarak böyle müzakerelerde bu Avrupalılar yer alamazlar. Çünkü bu işin tarafı, diyalog kurabilmek için sarsılan güveni yeniden tesis etmeleri gerekiyor diyor Sergey Lavrov. Hiç kimseyle yani görüşmeme gibi genel bir tavırımız yok diyor. Ama büyükelçiler geldiler, İngiliz, Fransız, Alman elçileri 11 Nisan'da ve ultimatum iletmek. Tek amacı buydu, öyle müzakere falan peşinde değillerdi diyor makalede. Evet efendim, şimdi İran'a dönüyoruz, bölgeye dönüyoruz. Dış politika analisti Oğul Tuna ile az sonra burada olacağız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. ABD-İran mutabakatı, daha doğrusu mutabakat kalacak mı emin değiliz. Daha ilk günden sıkıntılar var. Bölgeye, Türkiye'ye, bütün bir bölgeye yansımaları konuşacağız. Hattımızın diğer ucunda dış politika analisti Sayın Oğul Tuna var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tweet'taşım benim aynı zamanda. Amerikalardan, Princeton'lardan kaptık buralara, getirdik sizi değil mi? Hemen belirtelim onu da. Memlekete hoş geldiniz. İyi ki döndünüz diyelim.
2: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Bu güzel karşılama için de.
1: Evet. Ne demek efendim? Şimdi tabii ben ilk bölümde aktarmaya çalıştım son gelişmeleri. Tabii sıkıntılı bir resim var. Aslında cuma günü imza atılacaktı. Trump böyle Avrupalılar, daha doğrusu Versay'da imzalattılar mutabakatı, ıslak imzayı. Fakat İsrail faktörü tabii hep bir problemdi ve 24 saat geçmeden zaten Netanyahu yönetiminden mutabakatın içinde bizzat Lübnan var ama uymuyorlar. Dün hakikaten ben gece uyuyamadım, epey geç saate kadar takip ettim. Halı bombardımanları, onlar bunlar, İsrail'de de büyük kayıplar, büyük tepkiler var. Ve Amerika hattıyla kapışma var. J.D. Vance'i mutlaka görmüşsünüzdür. Amerikan liderliğinde görülmemiş diyeceğim ben, çünkü ben hatırlamıyorum. Yani Obama döneminde de sıkıntılar vardı ama hani bir başkan yardımcısı, bir başkan çıkıp böyle laflar etsin, hiç duymamıştım. Önce şunu sormak istiyorum, son geldiğimiz durumdan Trump bu işi toparlayabilir mi? Mutabakatı, çünkü Hürmüz'ü yeniden kapatacağız diyor İran tarafı. İsrail'i durdurmasını istiyor Amerika'dan. Durdurabilir mi Trump İsrail'i?
2: Çok zor görünüyor. Şunu fark etmişsinizdir siz de herhalde. Bütün dünyadan diyeceğim. Hakikaten Amerika, ABD içerisinden, Türkiye'de, farklı ülkelerdeki bütün uzmanlar koro halinde şunu konuşuyorlar. Ya Trump'a bir şey olursa, ya İsrail bir şekilde bunu yine sabote edecek adımlar atarsa. Biraz bu bana aslında Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi romanını hatırlatıyor. Ya hepimiz sanki ne olacağını gayet iyi biliyoruz. Aslında buraya çıkıp son olarak hani konuşmaya da gerek yok. Bu işin yürümemesi maalesef çok mümkün görünen bir olasılık. Burada aslında Trump'ın attığı adım gayet realist, gayet hani sonuç odaklı bir adım. Çünkü kendileri bu savaşa, bir yani Trump iktidarı, Trump yönetimi bu savaşa zorlandılar. Hatırlayacak olursak seçimler esnasında savaşa hayır diyerek aslında başkanlığa geldi. Demokratlardan çok farklı bir profil sergiledi. İşte İran meselesi konusunda. Fakat bir anda tabii ki başkanlık koltuğuna otur oturmaz 180 derece döndü. Aslında bugün Trump'ın açıklamaları, yine J.D. Vance'in açıklamaları kendilerinin seçim esnasında sundukları profile çok yakın, aynı profili devam ettiriyorlar. Hatta dediğiniz gibi ABD tarihinde görülmemiş bir şekilde, yani işte Reagan'dan bugüne kadar hiçbir başkan işitmediğimiz sertlikte doğruları ifade ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ABD yani bu işi kotaramayacağını gördü. İran'da çok aslında sert bir beklemedikleri karşılık gördüler. Bu da çok tuhaf geliyor. Çünkü 40 yıldır bu savaşa hazırlanıyorlar. Evet. Fakat gördüğümüz üzere pek de hazırlanamamışlar. Veya işte İran'ı iyi değerlendirememişler. Ya da İran'ın kurmuş olduğu ittifakları, bölgedeki işte vekil güçlerini, müttefiklerini hakikaten pek iyi analiz edememişler. Ve bir de tabii bu işin küresel ticaret boyutu var. Çok büyük hakikaten bir krizin eşiğinde dünya. Bütün aldıkları tepkiler sonucu Trump'ın yani geç bile kaldığı söylenebilir. Savaşı durdurmak konusunda, geri adım atmak konusunda.
1: Değil mi? Stratejik rezervler 4 hafta kaldı diye bitiyor falan diye. Yani bitmiyor tabii ama cepten yiyorlar değil mi? Onu kendi de söyledi zaten.
2: Yine bugün bir haber gördüm. Aslında Çin sayesinde galiba Avrupa krizin eşiğinden, yani krizin eşiğinde tabii ama dönmüş durumda. Çünkü Çin sanıyorum geçtiğimiz aylar içerisinde, yani savaş süresince Almanya, İngiltere ve Fransa'nın kullandığı kaynaklar, muadili bir kaynak kullanımını, yani petrol kullanımını azaltmış. Yani eğer Çin de yine aynı şekilde buna ağırlık verseydi bugün hakikaten çok farklı bir tabloyla karşılaşabilirmişiz. Fakat Trump'ın ya da ABD'nin yanındaki işte bu küçük ortak dediği J.D. Vance'in Trump'ın hakikaten real politikadan son derece uzak. Zaten hani aslında yaşadığımız bütün bu süreç, son 2-3 yıldır, 3 yıldır yaşamakta olduğumuz süreç bunu gösteriyor. Evet hani dünya değişiyor, küresel sistem değişmekte. Zaten bunun sancılarını görüyoruz. Bu sebeple bizim bugüne kadar kullandığımız bütün hani ekonomik, ticari, bilimsel, siyasi hiçbir tez, hiçbir argüman artık işlemiyor. Fakat yani günün sonunda hayatın gerçekleri var. Ve İsrail hakikaten Trump'ın da aksine bu gerçeklikleri kör bir durumda ilerliyor. Bu yüzden Trump'ın işi cidden çok zor. ABD'nin işi zor. Evet.
1: Peki şunu soracağım. Tabii şimdi J.D. Vance'in açıklamalarından sonra da büyük bir kazan kaynıyor. Yani zaten Gazze'den bu yana Amerika içerisinde de bir sıkıntı varsa Amerika'yı da iyi bilen birisiniz bu süreçte. Şimdi bir yarılma varmış gibi gözüküyor. Yani J.D. Vance tabii belki İsrail'de daha eski tipte devlet adamları dinliyor olsa belki onları hani Ben Gurion doktrini hani küçük ülke, küçük nüfus fazla açılacak bir şey yok yani. Hani İran 90 milyonluk dev Batı Avrupa büyüklüğünde bir ülke yani şimdi İsrail'in en dar yeri 24 kilometre yani nasıl olacak bunlar falan. Dolayısıyla ona göre ayağını yorganına göre uzat. Belki bunları anlayabilecek insan kalmış olsa bu işler böyle olmayabilir ama orada ben artık şüpheye düşüyorum tabii Gazze'den sonra. Fakat Amerika'da bu artık Amerika'nın iç siyasetini etkiler hale geldi. Yani bir yanda güçlü bağışçılar var İsrail lobisiyle bağlantılı. Bir yanda MAGA tabanı çatladı. Yani Trump bu savaş yüzünden onlarla da kapıştı. Amerika'da da büyük bir hani demokrat tabanda da bir yarılma var diye. Podcastçilerde dinliyorum. Merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani Amerika'daki İsrail teması... Her ne kadar hala çok para ve güç ellerinde olsa da yıpranıyor deniyor. Doğru mu bu?
2: Kesinlikle özellikle tabii seçmenler nezdinde ve seçmenler arasında yani sıradan hani vatandaş nezdinde ABD'de büyük bir yani darbe aldı dünyanın geri kalanında olduğu gibi. Ve özellikle genç nüfus arasında hani demokrat cumhuriyetçi de fark etmiyor genç nüfus içerisinde. Zaten hani biz bunun etkilerini bahsettiğiniz gibi son bir yıl içerisinde yani Trump işte bu son geçen Haziran'dan bu yana İran'a müdahale başladığından bu yana görmekteyiz. Bu MAGA, Make America Great Again, cumhuriyetçilerin önemli bir özellikle hani popüler kültür sahasında veya işte kamuoyu nezdinde yer edinmiş isimler. İşte Tucker Carlson gibi gazeteciler, başka kamuoyu figürleri Trump'a uzun süredir ilk başkanlığından bu yana destek veren pek çok aşırılıkçı isim ya yani aşırılıkçı olarak nitelendirilen aşırı olarak nitelendirilen pek çok isim Trump'tan desteklerini çektiler. Hatta doğrudan Trump bunlara hakaret etti. Pek çok gazeteciye.
1: Bir şey soracağım sevgili araya giriyorum ama ya bu adamlar aşırılıkçı dediler ama bu adamlar savaş karşıtı çıktılar. Orada da bir tuhaflık yamukluk yok mu sizce?
2: Yani kesinlikle hakikaten demokratlar veya işte ABD içerisindeki sosyalist, kendine sosyalist diyenler ağızlarını açmazken biz mesela işte kürtaj karşıtı işte affedersiniz tükaka denen kadın figürlerden biri mesela Marjorie Taylor Greene kadıncağız seçimi de kaybetti. Trump çünkü desteğini çekti. Evet. Ve bu kadın bugün ABD kongresinde yani vazifeden ayrılana kadar hani neredeyse Filistin bayrağıyla dolaşacak şekilde soykırıma karşıyım, katliamlara karşıyım diyerek bir tavır benimsedi. Ve hala hem yani soldan hem sağdan ABD içerisindeki sol ve sağ kastediyoruz tabii çok büyük tepkiler görüyor. Halbuki tek dediği şey sizin ifade ettiğiniz gibi insan hakları, insan canı bu çok çok tuhaf bir şey.
1: Yaşam hakkı değil mi? Yaşam hakkı yani. Evet, kadın öyle diyor.
2: Kendi çizgilerinde bir istikrar var. Ama işte dünya o kadar veya ABD siyaseti o kadar radikalleşti, o kadar aşırılıkçı bir hale geldi ki en normal, en insani talepler bu şekilde nitelendiriliyor. Bu hakikaten çok doğru bir şey. Parmak bastınız yani. Konuya dönecek olursak da bu bölünme var. Trump aslında bugün yani cumhuriyetçiler bölünmüştü. Trump bugün geri dönüyor gibi. Fakat tabii donörler burada çok önemli bir fay hattını oluşturuyor. Mesela bugün İsrail'de İsrail Hayom yine sağ bir gazete. Bunun patronlarından Adelson'lar, Trump'ın en büyük destekçileri maddi olarak.
1: Miriam Adelson değil mi?
2: Evet. Verdi. Hatta İsrail'e gittiği zaman, madalya aldığı zaman vesaire yine yanındaydı bu Miriam Adelson. Yani doğrudan hani onların medyasından Trump'a yönelik ağır eleştiriler geliyor. Çok hakikaten ilginç bir durum. Ve seçimler de yaklaşıyor abi dedi. Ara seçimler. Evet. Hani şu ana kadar tabii Trump'ın desteklediği adaylar en azından ilk turlarda iyi gidiyor. Fakat ABD'de toplumu hakikaten pek hoşnut değil. Yani bu işle ilgilenenler hiç hoşnut değiller.
1: Peki İran'a İran'a dönelim. Şimdi tabii bir yandan da öyle bir acayip resim çıktı ki İran Hürmüz Boğazı'nı kendi coğrafyasını daha doğrusu asimetrik savaşın büyük bir parçası kıldı. Hakikaten Trump Hürmüz'ü aşamadı yani. Her ne kadar dış tarafa abluka uygulamaya kalkışsalar da kendini kabul etti aslında, teslim etti bunu. Gerçi işte hani Amerikan iç siyasetine yönelik olarak farklı söylemleri de var ama nihayetinde gerçek ortada. Bütün dünya tedarik hatlarını, enerji hatlarını kilitledi yani. %20'sini kilitleyince de işte fırtınalar kopuyor yani bir şekilde. Herkes hissediyor enflasyon olarak, herkese geri dönecek vesaire. Kendi teslim etti durumu vesaire. Şimdi tabii İran böyle de bir mutabakat çıkınca 300 milyon milyar dolarlık yatırımlar, dondurulmuş varlıklar, BM Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere birinci, ikinci her türlü yaptırımın kaldırılması. Yani tabii İran'da zarar gördü burada. Büyük yoksulluk problemi var savaşla birlikte, 40 günlük sıcak savaş. Fakat yine de direnip de karşılığını almış görüntüsü var ve bir bölge gücü olduğu iddiası çıkıyor ortaya. Etkileri ne olur? Onu nasıl anlamak lazım? İran'ın bu Amerika'ya direncinden sonuç elde etmesi.
2: Tabii hani bir tarafın imajı dünya kamuoyunda oldukça kötülenirken, kötü bir hal alırken, burada tabii İsrail ve ABD'yi kastediyoruz. İran çok bu pozitif imajdan yararlandı bu son süreçte. Hakikaten halk olarak çok önemli bir direniş sergilediler. Bu azımsanır bir şey değil, işte bombalanacak meydanlara koşarak gitmek vesaire, büyük bir hani rejim çökecek derken neredeyse muhalifleri bile rejim taraftarı haline, yani rejim derken işte İslam Cumhuriyeti çökecek derken İslam Cumhuriyeti'ni destekleyecek bir hale getirdiler. Bu da aslında çok büyük bir kayıp şu anki yönetime muhalif olanlar için, diaspora için. Öte yandan bunun maddi kısmı çok çok büyük bir kazanç. Yani şu an için İran büyük bir stratejik zafer elde etti. Elbette hani bunu ne kadar koruyabilecek, ABD tarafı, İsrail tarafı uyacak mı, uymayacak mı, bunlar soruları taşıyor. Ama kağıt üzerinde de olsa İran büyük bir galibiyet kazanmış diyebiliriz şu an için. Bununla beraber aslında savaşa giden süreçte, yani son 3 yılda İran'ın Orta Doğu'da önceki 15-20 yılda destettiği hattı büyük bir ölçüde zaten kaybettiğini konuşuyorduk. Hani Hizbullah olsun, Esad rejiminin düşmesi, Irak yapıların sürekli ABD destekli veya işte yerel güçlerle çatışması. Ama İran burada kalıcı olduğunu da aslında gösteriyor. Ki zaten bölgede baktığımız, hani herkesin genel kabulü, birazcık oryantalist de bulunabilir ama bölgedeki iki önemli tarihi güç işte İran ve Türkiye. Bir tarafta Pers İmparatorluğu, bir tarafta Roma'dan gelen bir aslında kuvvet ve bütün tarihsel olarak da bu ikisinin yarattığı çekim aslında bölgeyi etkilemiş. O yüzden hani İran'ın parçalanmasını beklemek, rejim ne olursa olsun bunun 2-3 günde çökeceğini beklemek, aslında burada çok büyük yanlışlık yaptılar. Kağıt üzerinde analiz yapmanın yanlışını gördü ABD'deki uzmanlar diye. Ama işte bir tarafta hakikaten hiçbir gerçekçi, realist açıklamalarla, tezlerle anlamlandıramadığımız bir yapı var. Bu yapı ne kadar İran gerçeğini görebilecek, bunu da hakikaten önümüzdeki günlerde anlayacağız.
1: Anladım. Peki Körfez bağlamında baktığımızda, yani tabii ben de katılıyorum, Türkiye ve İran burada çok ayrıksı. Siyasi tarihleri, toplumsal tarihleri öyle zaten, yani sadece imparatorlukla alakalı değil, 20. yüzyıl tarihlerinde de aynı şekilde. Arapların daha farklı tabii, yani Araplardan çok fazla böyle bir şey çıkmıyor, onlar daha çok güvenliklerini satın alma, bile çok geç uluslaşma aşiret yapısı herhalde biraz bunların belki etkileri olsa gerek. Ama tabii onlar şimdi bu Amerikan korumasından oldular. Yani şimdi şöyle bir takım farklı görüşler var tabii. Yani bölgedeki Amerikan üsleri zarar gördü. 5. filo vesaire. Şimdi bunlar o güvenliğe 10 yıllarca alışmışlar ama artık çok da işe yaramıyor. İran'da bir sinyal gönderiyor yani. Şimdi hatta Türkiye'yi, Pakistan'ı işin içine katıp bir bölgesel güvenlik denklemi, Amerika'yı belki tam dışlamadan bile, yani Trump da çünkü ufaktan ufaktan Çin'in oralara uzamak istiyor gibi, bilmiyorum, benim izlenimim var ama hani ABD'nin de çok temelden itiraz etmeyeceği bir biçimde bir bölgesel güvenlik denklemi çıkabilir mi buradan? Bir olasılık var mı sizce?
2: Ya muhtemel olduğunu ben de düşünüyorum. Bu son süreçte zaten mesela Pakistan'ın çok aktif bir şekilde yer alması, yani barış sürecinde işte bu müzakerelerde önemli bir gösterge ve Pakistan'la zaten, Pakistan deyince işin içinde yani doğrudan veya dolaylı şekilde Türkiye'yi de katmak yanlış olmaz.
1: Çin var, Suudiler var tabii, değil mi? Onlar da katmak.
2: Bununla beraber yine Trump'a yönelik son günlerdeki eleştirilerde özellikle hani bu İsrail lobisinin zaten zikrettiği üç ülke ismi var. Biri Pakistan, biri Türkiye, biri Katar. Katar da aslında bu Körfez'deki İran'ın yaptığı karşı saldırılardan en az hasarla ayrılabilmiş ülkelerden biri. Burada bence Katarlar da iyi analiz etmiş gibi duruyor en azından. Yani hani ABD güvenlik korumasının şemsiyesinin ne kadar sadece bir müttefik lehine çalışabileceğini diğer Körfez güçlerinden biraz, yani Körfez'deki aktörlerden biraz daha erken gördüler. Suudiler tabii yine aktif şekilde hani geçtiğimiz yıllarda Çin'le, şu anda Türkiye'yle, Pakistan'la farklı veya yani Rusya'yla işbirliklerine gidiyorlar. Bence onda hani bir şey beklemek çok mümkün. Bir güvenlik birlikteliği, bir belki hani farklı bir entegrasyon, bölgesel entegrasyon. Türkiye'de hani bu işin içinde gibi duruyor. Zaten Trump'ın hani hiç bitmeyen teşekkürleri, sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini anması herhalde bize bu tablodan çok uzak olmadığımızı gösteriyor gibi duruyor. Ama bu tabloda herhalde en büyük zararı, maddi zarar gören zaten hani Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ve sanıyorum önümüzdeki süreçte de dışlanma ihtimalleri var ki herhalde bu yüzden proaktif bir şekilde işte Rusya, Çin veya farklı aktörlerle aslında diyalog arayışındalar. Bunu biraz da tabii hani şu İbrahim anlaşmaları süreciyle de paralel izlemek gerekiyor gibi. Aslında bu hani biliyorsunuz zaten pek çok Trump'ın ve İsrail'in derdi, pek çok başka Müslüman ülkeleri de, bölge dışı Müslüman ülkeleri de bu işin içine katabilmek. Ama İsrail'deki yönetim veya işte rejim diyelim, aşırılıkçılığı burada görüyoruz. Hakiki radikalliği burada görüyoruz. Radikal olmaya devam ettikçe mesela eğer bölgesel bir entegrasyon bu şekilde bir güvenlik şemsiyesi kurulacaksa bunda kaybeden taraf olacaklar. Ve bu gerçeği ne kadar erken görürlerse aslında kendileri için o kadar iyi. Ama günün sonunda zaten bu Pakistan ve Türkiye, Suudi hattı sanıyorum şeyler hazırlıyor gibi.
1: Peki bu işte mesela Rusya ve Çin'in, belki Rusya'dan da fazla Çin de olabilir. Çünkü herkes bir şekilde Pakistan diplomasisinde Çin'i anıyor. Bu arada benim çok ilgimi çekti laf arasında, onu da söyleyeyim. Göya anlaşma aslında Cuma günü İsviçre'de olacaktı. Pakistan başbakanı da gidecekti. İslamabad mutabakatı da diye de isimlendireceklerdi. Evet. Adamlar o kadar uğraştılar. Son dakikada Katar devreye girmiş olsa bile Pakistan sırtladı mesaj götürüp getirmeyi. Ama Versay'da imzalandı ve o yapıştı kaldı. Bir şekilde İslamabad mutabakatı, yani biraz Pakistanlıları da sanki ayıp oluyor gibi geldi bana. Burada değil mi? Arada bunu sokuşturmak evet, istedim ama şunu soracaktım. Tabii burada Çin de eklemi var tabii arada. Rusya'nın da Körfez'le dengeli ilişkileri var. İran'ı da desteklediler açıkça, hatta sözler olarak daha güçlü bile. Çinliler biraz daha temkinli adamlar ama herkes Pakistan'ın arkasında onu teşvik eden güç olarak Çin'i görüyor. Onlar için ne demeli? Yani bütün bu arka planda bir orkestra şefliği mümkün olabilir mi? Bir de küreselleşmenin yeni boyutları ve küresel güney bağlamında düşünürsek aklınıza ne gelir?
2: Kesinlikle. Zaten hani bu geçen seneki çatışmalarda da, Haziran ayındaki savaşta da aslında bence işin hızlıca durdurulmasının ardında muhtemelen bizim görmediğimiz ve belki hani daha uzun yıllar buna dair belgeler göremeyeceğimiz bir Çin parmağı vardı diye düşünüyorum. Bugün de yine ABD'nin istediği sonuçları alamamasında muhtemelen Çin'in orada yine bizim doğrudan görmediğimiz, fakat hani sizin ifade ettiğiniz gibi bir orkestra şefi olarak bir güvenlik koruması, bir güvenlik kalkanı bence mümkün. Tabii ki hani bu İranlıların işte direnişini vesaire savunması
1: Duyuyor musun? O anlamda değil. Tabii.
2: ama mesela çarpıcı bir hani enstantane hatırlıyorum şu an, bu bahar aylarında yaşadığım savaşta hani Çinli balıkçıların, yani sivil balıkçıların Hint Okyanusu'nda kurduğu istihbari ağlar, hani
1: Evet.
2: aslında olayın eğer doğruysa ne kadar geniş bir çevrede cereyan ettiğini gözler önüne seriyor. Bunun ardında tabii ki mühimmat yardım var, silah yardım var, istihbari yardımlar var. İstihbarat deyince işin içine elbette Ruslar da giriyor. Personeller, eğitmenler vesaire. Ortada aslında güçlü bir fakat hani perde arkasına gelişen tablo var gibi. Dedim ki bunun detaylarını elbette hemen öğrenmek zorunda değiliz. Sonuçta Çinlilerin istihbari alanda ve askeri alanda yaptığı en önemli şey nedir? İşleri hani bağırıp çağırmadan, duyurmadan yapmak. Yani biz bugün işte CIA'in, Mossad'ın operasyonlarına, elemanlarına vesaire dair onlar yüzlerce film biliyoruz. Sosyal medyada bir sürü kendileri de oradan paylaşım yapıyorlar vesaire. Fakat Çin'in mesela istihbari kuruluşlarına dair ortada hakikaten olayın çok içinde olan uzmanlar haricinde yazıp çizen kimse yok. Bir bilgi yok veya işte askeri verilerine dair vesaire. Pakistan burada tabii ki çok önemli bir ara aktör oldu muhtemelen. Şunu unutmayalım. Hem Pakistan Başbakanı hem de Genelkurmay Başkanı Trump'la geçtiğimiz 2 yıl içerisinde çok mesai harcadılar. Genelkurmay Başkanı de yemek yedi, etti vesaire. Hani yani doğrudan bir kanal olarak bunlar rol görüyorlar ve elbette bunlar da zaten Asya içerisinde kendi Hindistan'la rekabeti vesaire çerçevesinde de hani düşünebilir. Burada Çinlerin ben çok başarılı bir aslında operasyon yaptıklarını düşünüyorum ki bu da yine Pers İmparatorluğu'nu andık. Çinlilerin de aslında devlet geleneğine dair bize
1: Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Bu işler bitmeyecek tabii, bu kadar da kolay değil. Trump da zaman kazanmış gibi gözüküyor. Amerika, Pax Americana'nın çöküşünü herhalde izlemeyecekler. O yüzden temkinli olmakta fayda var şimdilik en azından, ama görünümü, resmi çizmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Sayın Oğul Tuna'yla konuştuk bugün İran mutabakatını tüm tarafları açısından nasıl göründüğünü. Tabii İsrail-Amerika çatlağı muhtemelen bu hafta sonu epey kazan kaynayacak. İsrail üzerinde de Amerika baskı yapıp belki mutabakatı hakikaten hayata geçirmek, yani teknik görüşmelerin, daha doğrusu 60 günlük süre var. Teknik görüşmelerin başlaması gerekiyor. Taahhütler var çünkü, muğlaklık var. Elbette anlaşma değil, altını çizelim. Hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz efendim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya Eksen'de dünyada gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: 1930'da başlayan bir tutku.
4: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim, yani seçeneğine bakar mısın?
5: Yani.
4: Hatta kaleci maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
3: 96 yıllık bir destan.
6: Bir önceki şampiyonun
5: ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
4: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
3: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
5: Beraberlik halinde ne olabilir? Beraber kalınca maç tekrar oynanıyor.
4: Evet.
5: Tekrar yenene kadar.
4: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
3: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
7: Hype Block. Hype Block yani yüksek savunma çizgisi, savunma hattının olabildiğince önde kurulması anlamına gelir. Takım sahanın ortasında ya da rakip yarı alanda yerleşerek rakibin topu rahatça çıkaramamasını sağlar. Bu sadece bir savunma stratejisi değil, aynı zamanda bir alan kontrol savaşıdır. Amaç oyunu mümkün olduğunca rakip sahada oynamak, hem topu kapmak hem de hemen hücuma dönmek için mesafeyi kısaltmaktır. Bu sistemin en temel unsurlarından biri baskı. Özellikle rakip stoperler ya da kaleci topu ayağına aldığında hücum hattı pres yapar. Orta saha oyuncuları markajı sıklaştırır. Defans hattı ise 30 ila 35 metre ileriye çıkmış şekilde orta sahanın hemen arkasında konuşlanır. Yani tüm takım rakibi adeta bir kafese alır. High block sistemini oynamak için takımın fiziksel gücü, koordinasyonu ve taktiksel disiplini üst düzey olmalıdır. Çünkü en küçük bir boşlukta rakip arkaya sarkarsa savunma hattıyla kaleci arasındaki geniş boş alan ölümcül olabilir. Bu yüzden bu sistemde genellikle sweeper keeper tipi kaleciler tercih edilir. Yani savunma arkasına atılan topları çıkıp süpürebilecek, hızlı karar veren ve cesur kaleciler. High block'u uygulayan takımlar özellikle topa sahip olmaktan ziyade topu çabuk kazanma eğilimindedir. Örneğin Jürgen Klopp'un Liverpool'u, Pep Guardiola'nın City'si, Xabi Alonso'nun Leverkusen'i bu sistemi başarıyla kullanan takımlar arasında. Bu takımlar rakibin savunmadan çıkmasına asla izin vermez. Topu kaybederse de en fazla birkaç saniye içinde presle geri almaya çalışır. High block'un avantajlarına bakalım. Rakibi kendi sahasına hapseder, psikolojik üstünlük kurar. Topu kazandığında rakip kaleye çok yakın olursun, hücum süresi kısalır. Rakibi hataya zorlayarak kolay goller bulma şansı verir. Topa sahip olma yüzdesi artar, maçın kontrolü elinde olur. Ama tabii ki bu sistemin önemli riskleri de vardır. Savunma hattı çok önde olduğu için savunma arkası boş kalır. Hızlı forvetler olan rakiplere karşı kontra tehdidi çok büyüktür. Takımın bir oyuncusu bile pres yapmazsa zincir kırılır ve blok delinmiş olur. Fiziksel olarak çok yorucudur. Tüm oyuncuların 90 dakika boyunca yüksek enerjiyle oynaması gerekir. High block oynayan takımlar genellikle maç başlarında tempoyu yüksek tutar. İlk golü bulmak için rakibi boğar. Ama gol gelmezse ya da rakip çözüme ulaşırsa bu sistem kolayca ters tepebilir. Yani cesur olduğu kadar da kontrollü risk yönetimi gerektirir. High block'un milli takımlar düzeyinde de örnekleri var. İspanya, Fransa ve zaman zaman Almanya yüksek savunma anlayışını sahaya koyan takımlar. Türkiye'de ise zaman zaman Okan Burun Galatasaray'ı, Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ve anlayışı yakın pres ve önde baskı düzenleri denemiştir. Ancak bu sistemin tam anlamıyla işlemesi için savunma oyuncularının hem hızlı hem pozisyon bilgisi yüksek olması şart. Sonuç olarak high block modern futbolun en cesur savunma biçimlerinden biridir. Topu kazanmak için önce alanı kazanmak gerekir ve bu sistem tam da bunu yapmaya çalışır. Ancak küçük bir hata bile pahalıya mal olabilir. Bu yüzden high block sadece sistem değil, bir inanç meselesidir. Tüm takım aynı ritimde koşmazsa bu yapı çöker. Ama işler yolunda giderse rakip daha kendi yarı sahasını bile geçemeden oyundan düşer. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda, yeni anlatımlarda buluşmak üzere Radyo Sputnik'te kalın.
3: Futbolun ansiklopedisi.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada
3: tabii
2: İtalya.
3: Yani. Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
4: En golli maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
2: Yani bu penaltı ne buluş?
4: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
2: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
5: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz.
1: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını

0: Günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
1: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Evet. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim senin. Biz okurken değil mi bu tarihi araştırırken
0: çok şaşırdım.
1: Çok ben bilmiyormuşum hiç. Yani
0: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
1: Tabii ki.
0: Yabancı
1: tabii ki.
0: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
1: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
0: gideceğiz
1: buna
0: inşallah.
1: Gideceğiz 1950'ye kadar. Şimdi bir hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
0: O
1: FIFA'nın
0: zaman
1: tarihiyle istersen.
0: Başlayalım.
1: Biraz
0: o
1: başlayalım.
0: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
1: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında yani FIFA anlamında FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğini 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
0: Burada
1: var.
0: Bir şey söyleyeceğim ben.
1: Tabii ki.
0: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
1: Kesinlikle.
0: Ve bu 7 ülke arasında yok.
1: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
0: Evet.
1: Fransız bir gazeteci.
0: Robert Guérin.
1: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü evet, burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
0: Yok.
1: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
0: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
1: tabii
0: aslında.
1: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle evet, bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
0: Olur.
1: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak
0: evet,
1: devam ediyor değil mi?
0: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
1: Evet.
0: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
1: Evet.
0: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında o isim,
1: gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
0: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var.
1: Evet.
0: Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
1: Tabii
0: FIFA.
1: Ki. Yani. Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya baya belirleyici.
0: Kurucu olarak aklına gelmemiş,
1: tabii ki. Tabii, ben tabii, de aynı baya şekilde. Belirleyici.

0: Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, o zaman bir dünya kupası yok. Uruguay şampiyon
1: evet.
0: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına ilişkin. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
1: Başına gelenler. Şimdi biz bildiğimiz için tabii ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
0: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani FIFA'nın mesela yönetiminde, dininde yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
1: zenginlikler gerçekten.
0: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor. Evet. Ta ki 3. Dünya Savaşı erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
1: Olur. Konuş.
0: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar değil
1: Tabii.
0: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
1: Tabii.
0: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
1: Burada
0: Uruguay kabul ediyor. Uruguay istiyor. Ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen lütfen.
1: O zaman
0: lütfen
1: Uruguay ile başlayalım mı?
0: Başlayalım.
1: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde olsun diyor.
0: Evet.
1: Çok acayip bir şey.
0: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü, reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
1: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire
0: tabii.
1: olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor.
0: Evet. Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
1: Yok.
0: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
1: Çok uzak.
0: Nasıl gideceğiz? Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
1: Şimdi O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyüklüğü hikayesi değil, aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
0: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
1: Tabii ki.
0: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor, gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
1: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
0: Aynı anda iki maç yapılmış çünkü.
1: Aynen, evet.
0: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda
1: bu. Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz burada çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
0: Niye gelemiyor? Sen söyle.
1: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
0: Gemiyi kaçırıyor.
1: Yani kötü hava şartlarından dolayı gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
0: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
1: aynen
0: ülke.
1: Öyle.
0: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
1: Evet.
0: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var. Top krizi.
1: Ay, o çok acayip bir şey.
0: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
1: Mahalle maçı gibi.
0: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
1: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle, sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama
0: evet,
1: baktığınız zaman.
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle bir
0: işte
1: durum
0: Uruguay
1: var.
0: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun yani.
1: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
0: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
1: Ya da takım eksik.
0: Ya da takım eksik olacak.
1: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
0: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani
1: tabii
0: 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
1: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
0: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor,
1: tabii,
0: kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler yani bir nevi bir savaş da var orada.
1: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göze alamazsın. Çünkü sakatlanırsan çıkmak zorundasın. Şimdi ya olsa şöyle... mı acaba ya? Bir anda sanki çok da gözüme kötü gözükmedi şu anda.
0: Aklıma Yılmaz Vural geldi böyle. Oyuncu biraz sakatlanınca maçtan çıkmak isteyince Yılmaz Vural şey diyor, sen kaptansın hani çıkmamasını istiyor yani. Şimdi 1930'ları düşününce böyle bir hakkı da yok zaten. Yok. Yani futbol hocam şimdi diyorlar ya yani ayağıma kramp girdi beni çıkar falan diye. Yani şahane. Kolu kırık oynuyor adam yani. Şimdi şahane. Şöyle yapalım mı Selin? 1930'u sonda böyle biraz özetleyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela.
1: Tamam.
0: Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen.
1: Tamam.
0: İstersen ilk bilgiyi ben vereyim. Olur. Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama haliyle. Kral da kralmış ha yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani. O anlamda da tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan bir goldü bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani peki. Tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
0: Güneş gözlüklü kaleci var. Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi pardon. Hı hı. Maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı? Neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
0: Ama tehlikelidir ya şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Yani problem vardı ama.
0: Ama onu şeydir muhtemelen yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
1: için tabii doğru.
0: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a ulaşılmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
0: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık, böyle çok daha hani aslında bugün profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında, çünkü tabii futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin doğru bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için, fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası'na, ilk Dünya Kupası'na. Bu kadar Kupası'na da önemli bir şeye katılamamak.
0: Ve buna çok irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
0: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun,
0: evet,
1: cezayı da sen çekiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Aslında burada şey de olabilir, hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
0: Tabii zaten
1: olursan
0: bu bilerek yapılıyor yani, bilerek zaten bayağı yani. Bir hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben, gelmesin bu.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba
0: yani,
1: mı demiştim
0: hani
1: ama
0: şöyle,
1: yok.
0: Yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim, oyun dışı kalsın, hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene. Şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
0: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben buna çok güldüm okuduğumda. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyor böyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Şey. Bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun gibi bir şey oluyor yani. Ben maçın duşa girmiştim.
0: Hayır, ısrarı da iyi yani, anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korku. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta, böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
0: evet
1: Kupası, halen de bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
0: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada evet eleme oynayan da tek takım yani evet turnuvaya katılmak için eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi tabii, büyüyor. Tabii. Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat.
1: Oraya da anlatacağım ama dur.
0: Ya Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya
1: evet
0: katılıyor.
1: Evet.
0: Ve Uruguay da bunu protesto ediyor yani hani
1: evet,
0: yani
1: bize gelmediniz
0: tabi bayağı şey yani bize
1: diyor.
0: Bize niye geldi, bize gelmiyorsunuz oraya, halbuki tam bir mahallet, oraya niye gittiniz diye. Ve bu da tarihe geçiyor bu arada
1: evet,
0: değil mi? Tarihte ilk, yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
1: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
0: Küsüp
1: yani
0: gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini'nin rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz.
0: Tabii
1: hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani. İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim, futbolun, hani bugün futbol sadece futbol değildir. Evet. Sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi, hani güç gösterisi haline de getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Eleme düzeniyle başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra, 1,5 ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa, yani ne bileyim taça dair, hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye, değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki, yani futbol o kadar fazla değişmiş ki, çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye çalıştık.
1: Az önce aktardığınız Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet, evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı-hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır, yani oynanmadı sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var, işte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası, sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda, baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde,
1: evet,
0: oluyor.
1: Çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl, hadi 10 yılı anlarım, yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani kimin aklına geldi, ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala, bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
0: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle, İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
1: falan
0: baskısı. Hı-hı. İşte İspanya ile yaptığı maçta mesela, hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar diye geçiyor. Ve çünkü şöyle, yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor, faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya, İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı, bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Mussolini'nin, Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Hı. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu, hala bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum.
1: Yok,
0: ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki, yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o 2. Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da. Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç, senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri Geçelim mi? Geçelim. Daha eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok, hayır. Bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o morire, kazan ya da öl mesaj bu. Final maçı tabii, final maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı mi? Yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim yani. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani.
1: Ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyon olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: işine girerse. Biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse orada yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemişti.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var. Ya, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani. Aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında, bürokrasisinde evet Avrupalıların, Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, sağ anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak, okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi. Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. Evet. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Kaçarın yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani hani. Bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii ya,
0: yani hem
1: ya,
0: orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca ödül kaçmış. İtalya'da kazanmış yani. İtalya'da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu İtalya'nın ise iki oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca söyleniyor bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor Allah. Ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki, direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok, şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani hep söylenen
0: öyle. Maalesef
1: bir şey bu.
0: Öyle.
1: Ve işte bakın, hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden hazırlamışlar tabii, ya tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı Meazza, turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: yani,
0: falan da
1: ne
0: var.
1: Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani biz de hakemlerle
1: şimdi
0: söyledik değil.
1: Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Arda arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan evet. öncekiler hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası evet. bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı i̇şte ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint Adaları evet. diye geçiyor ismi, Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık evet. belirlenmiş.
1: Ve bakın, beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
0: Şöyle.
1: Bisiklet vuruşu vardı siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu, Leonidas. Onu sen anlat ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba çeyrek finale kalıyor yani.
1: Evet.
0: Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla şortu
0: neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen evet. İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor. Ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak, burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle, Pozzo bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı, Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla. Meydan savaşı da
1: olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı, ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş, İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire. Ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır, ben...
0: Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken, tam çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek
1: bu?
0: Bir
1: yani,
0: kere olmuş. 1950 Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin mi? Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın Hı-hı. durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım Hı-hı. sayısı az olduğu için. Hani Final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor. Gibi o yüzden oluyor. Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Yani. Hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani... Yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim. Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç. Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor bu anlamda.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Ki.
1: Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya. Şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar ve İngiltere 10 ABD 1 veya İngiltere 10 ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Şimdi Sabahat Akkiraz'ı dinliyoruz.
3: Bu plan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir. Ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Şarkılarımızın, türkülerimizin putlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Putlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Şimdi sizi Türkiye'nin karanlık bir dehlizine götüreceğim. 1923-1938 yılları arasında ışıl ışıl parlayan bir muhteşem 15 yıl aydınlıktan bu karanlığa geçişi hepimizin sorgulaması ve düşünmesi lazım. Dün konuştuk, tarikatçı

0: Batman Nur Çelik. Yine o evlilikte uzun bir süre işkence gördü, baskı gördü. Sonra çocukları oldu, Hifa, İkra. Bir süre sonra kızına da aynı şeyler olunca Fatma Nur Çelik isyan etti, adalet nöbetine başladı ve o sırada yayınımıza da katılmıştı. Neler demişti? Bir dinleyelim tekrar.
1: Çok korkunç süreçlerden geçiyorum. Yapayalnız bırakıldım bu süreçte. İşe girince işlerden attırılıyorum. Çıkmam için baskı kuruluyor. Son girdiğim iş yerimde bana silah vermişlerdi. Kim bilir o silahla başıma ne gelecekti. Kızımı alıp oradan kaçarak kurtuldum. Korkunç şeyler yaşıyorum. Eve geliyorum. Dış kapıda anahtar ve bu anahtar kapıyı açıyor. Bu mesajı veriyorlar. Bak, biz senin istediğimiz zaman evine girebiliyoruz.
0: Nasıl bir baskı, nasıl bir güç ki bu sürekli size bu baskı? Baskıyı kurabiliyorlar evinize kadar.
1: Kendi mahkemelerini kurmuşlardı benim evimde ve ben kendi mahkemelerimde yargılandım. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni saymayan, mahkemeleri saymayan.
0: Bir tarikat mı bunlar?
1: Evet, kafir ilan edildim onlar tarafından. Bizim hakim, avukat kardeşlerimiz çok. Nereye gidersen git hiçbir şey olmayacak. Yapacağın her hamle seni bu sistemin yasalarına göre suçlu kılacak. Bunların elini kolunu sallaya sallaya gezmesi bizim için çok büyük bir tehdit. Yani ben şans eseri şu an Rabbimin mucizesi olarak hayattayım. Bu insanlar yıllarca beni ilaçlarla boşanmayayım diye, polise gidip anlatmayayım diye, cin çıkarma seansları, adliyenin önüne gidip o mücadeleyi sürdürme hayatta kalabileceğimi düşünmüyorum. Ama kızım için hayatta kalmak zorundayım. Çünkü ona bir şey olursa ona bakabilecek hiç kimse yok. Ben kızım ölmeden sesimi duysun istiyorum. Öldükten sonra benim için bu mücadelenin hiçbir anlamı yok.
0: Tarikata baş kaldırmıştı Fatma Nur Çelik. 3 Mart'ta İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde hem kendisinin hem de kızı Hifa İkra'nın cansız bedenleri bulundu. Tarikat böyle karanlıktı. Fatma Nur ve kızı İkra'yı ölüme gönderecek kadar da pervasızdı. Şimdi o günden sonra Ayhan Şengüler bir kez bile içeri girmedi. Gözaltına da alınmadı. Ve dün o karar çıktı. Yusuf Ziya Gümüşel tahliye edildi. Yusuf Ziya Gümüşel kim? 6 yaşındaki kızını müridiyle evlendiren tarikatçı baba. Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel. Cezaevinden çıktı. Çıktığı anda neler oldu? O sesleri de dinleyelim. Tekbirlerle karşılandı. Suç ağır, suç çok büyük. Hani çocuğa dönük suçların en ağırı ve insanlık suçlarından bir tanesi. Bunu işlemiş insanlar dışarı tekbirlerle çıktı. Sonra da bunu bir zafere dönüştürdüler. Dışarı çıkarken ki gerekçe de sağlıktı. Yusuf Ziya Gümüşel dışarı çıktı. Çıktığı anda Cübbeli Ahmet çıkması için çok uğraştı. Cumhurbaşkanına ziyaret etti. Ankara'ya gitti. Sonra ikisi bir araya geldi. Yusuf Ziya Gümüşel'le Cübbeli Ahmet. Bakalım orada neler olmuş.
2: Üstadım hoş geldiniz.
3: Üstadım sen mübarek adamdın.
4: Maşallah.
3: Sen el edeceksin.
4: Mübarek adamdın.
3: Maşallah.
4: Sen el edeceksin.
3: Kurban olun. Yapma yapma sen.
4: Maşallah.
3: Mübarek adamdın.
4: Mübarek adamdın.
3: Mübarek adamdın.
5: Benden dikkat kuvveti.
6: Estağfurullah. Ayaklarınızı öpüyoruz. Hürmet ediyoruz.
3: Mübarek adamdın.
6: Ayaklarınızı öpüyoruz.
3: Mübarek adamdın.
6: Hürmet ediyoruz. Ehlen ve sehlen. Ehlen dik.
3: Mübarek adamdın.
6: Başım gözüm üzerine geldi. Başımın tacı gözüm.
0: Duyuyorsunuz değil mi karanlığın sesini? Birbirlerinin ellerini öpüyorlar, ayaklarını öpüyorlar. Nasıl birbirlerine ağırlıyor?

0: kutluyorlar. Sanki büyük bir zaferi kutluyorlar. Orada bu sağlık nedeniyle tahliye edildi ya Yusuf Siyah Gümüşel. Cübbeli Ahmet onu ne diyor? Sen benden bin kat daha kuvvetlisin diyor. Yani bak görünen kendi diyaloglarında bile o gerekçenin nasıl bir yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bir diyalogda bile. Şimdi bütün mesele Türkiye'nin içinde bulunduğu durum içerisinde hiç konuşulmayan, tartışılmayan bir şeye dönüştü. Ama Türkiye'nin en büyük yarası bu. Ya bu işte zaten canımızı sıkacak çok şey var. Hani bir de bununla canımızı sıkmayalım diye bir şey değil. Dün de söyledim. Hiç kimsenin çocuğu hiçbir yerde güvende değil. Hani sanmayın ki bu bizim alanımıza girmez. Bak Karaman'ı anlattığımda, Karaman'da yaşananlara, o ağır çocuklara yapılan o ağır suç, büyük suçun olduğu yerde sanıyorlardı ki başka şehirde böyle bir şey yaşanmayacak. Dikili'de oldu aynı şey. Dikili'de bir anne yanıma yanaştı. Dedi ki eğer ben Karaman'da seni dinleseydim bugün bu çocuğumun başına bu gelmeyecekti. Yani Karaman'da olanı seyretti, sonra Dikili'de kendi çocuğunun başına geldi aynı şey. Doğal olarak bu görüntülerle, bu eleştirilerle söylüyorsunuz. İşte Yusuf Ziya Gümüşeli de, Cübbeli Ahmet'e de pervasızlık öyle bir halde ki buna bir de olan bitenin mahcubiyetini yaşamak bir yere bir zafer kazanmış gibi kibirli, kibir içerisinde yanıt veriyorlar. Cübbeli Ahmet resmi sayfasında şunları söylüyor. Diyor ki zulmün son bulmasına sevindik diye bize sapık diyen sapkınlara sesleniyorum. Zulüm son bulmuş. Zulmün son bulmasına sevindik diye bize sapık diyen sapkınlara sesleniyorum diye yazdı. Bak bu olayın ilk ortaya çıktığı günlerde Cübbeli Ahmet demiş ki bizde bir ilgisi yok. Benim o şahısla bir ilgim yok diye söylemişti Yusuf Siyah Temizel'le ilgili. Sonra ben çıkarmıştım orada onu. Ben ne dedim? Ha Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili. Sonra ben ortaya çıkarmıştım o bir daha önceki bir videoda Yusuf Ziya Gümüşel'i nasıl övdüğünü ortaya çıktıktan sonra da konuşamamıştı. Şimdi diyor ki bugün Sözcü'de ve Timur Soykan gibi bazı kişilerin sayfalarında Yusuf Ziya Hoca Efendi'nin tahliyesine sevindik diye bize sapık diyenlere sesleniyorum. Burada sizin iddia ettiğiniz gibi 6 yaşında bir kızın evlendirilmesi olayı yoktur. Bunu siz uyduruyorsunuz. İstinaf Mahkemesi evlilik yaşının 14,5 olduğunu belirtmişken, Yargıtay verilen cezanın maddelerini teker teker bozmuşken siz hala bize Cumhuriyet'e karşı direniş yapıyorsunuz diyebilir misiniz? Gerisini okumayacağım. Ama burada söylediği şu. Diyelim ki hadi 6 yaşında, 14,5 yaşında. Bak bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar şimdi. Asıl şu 14,5 yaşındaki de çocuktur. 6 yaş, 14,5 da çocuktur. Bunu nasıl normal görüyorlar? Bak 14,5. Tamamen Türkiye'nin en karanlık devrizi bu. Bugün de duyurularımızı yapalım Kemal.
1: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, her yerde okul zili çocukların karnında çalmasın diye diye koca bir okul dönemini bitirdik. Ama söylemeye de devam edeceğiz. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Ve diğer duyurumuz.
2: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
3: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
2: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Bugün cuma, haftanın son günü, aynı zamanda dertleşme günümüz. Eğer uygunsanız, istiyorsanız bize yazabilirsiniz. Burada 0 500. Özgür yok değil mi? Tek işi buydu. Ya tek işi şu telefon numarasını vermek, adam bu işi yapmıyor. Neyse bunu sonra konuşalım aramızda. Bana telefonu söyleyin. 0505 171 66 56. Özgür ses kaydı mı bıraktı? 0505 171 66 56 telefonda istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Uygunsanız ya da yazmak istiyorsanız oradan hafta içi yazdıklarınızı da bugün yine beraber konuşacağız. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
4: Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Karaal el ve ayakları bağlı bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Karaal'ın ise eşine, "Kaçıranlar beni öldürecekken polisler son anda beni kurtardı. Saatlerce darp edildim. Sonuç alamayacaklarını anlayınca kaçmadan önce benim kafama sıkacaklardı. O anda polis geldi ve beni kurtardı. Yoksa öldürülecektim," dediği öğrenildi. CHP'li Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte 41 kişi gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüpheliler hakkında rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, 2863 sayılı yasaya muhalefet, görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştır denildi. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihale, fesat, karıştırma ve irtikap iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Isparta'da önceki gün ailesinin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulunduğu santranç milli takım sporcusu 10. sınıf öğrencisi Feyza Keskin'in dün akşam saatlerinde inşaat alanında cansız bedeni bulundu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Türkiye NATO'ya hazırlanıyor. NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Bunun için hazırlıklar yapılıyor. Hazırlıkları hafızada biraz konuşacağız şimdi. NATO'nun güzergahında olan bütün evler bedavadan boyanmaya başlamış. En azından ön cepheleri, arka cephe değil. Görünen cepheler boyanmış. Bu bir gelenektir. Eskiden de bu emperyalistler için neler yapıldı bu ülkede. Missouri gemisinin Türkiye'ye gelişinde neler yapıldığını anlatacağım size. O hafıza tarafında NATO geliyor ya, bu NATO içinde bütün hazırlıklar yapılıyor. NATO dünyanın en büyük terör örgütüdür. Böyle deyince şimdi hani bütün bu hazırlıklar çok başka türlü görülecektir. Ama şimdi NATO'ya ülkeleri var. NATO'ya üye olan ülkeler var. O Türkiye'de onlardan biri. Türkiye bu NATO ülkeleri içinde kişi başına düşen gelirde en düşük gelire sahip 4. ülke. Gururlanıyoruz ya NATO'dayız diye. İşte bak, bir tane dikili ağacı yoktur, bir tane gram faydası yoktur NATO'nun bu ülkeye. 19 bin dolarla bu ülkeler arasında Türkiye 4. Türkiye'nin altında bir Karadağ var %16-38'de, Arnavutluk var ve Makedonya var, o da 11.97 bin dolar. Mesela birinci sırada kim var? Lüksemburg. Lüksemburg'da kaç? 158 bin dolar. Artık İzlanda'yı, Norveç'i, ABD'yi, Danimarka'yı söylemeyeyim bile. Şimdi Türkiye bir taraftan böyle gelir dağılımında büyük bir adaletsizliği yaşayan bir ülke, ama diğer taraftan da en çok vergi yükü sırtına yüklenmiş bir ülke. Alaaddin Aktaş ekonomist diyor ki Avrupa'da ortalama 100 olan otomobil fiyatı Türkiye'de 156 lira. Türkiye bu fiyat düzeyiyle Avrupa'da otomobilin en pahalı satıldığı ülke. Hani Türkiye'ye gıpta eden, kıskanan Almanya var ya, oradaki fiyat 102. Avrupa'da 100 olan cep telefonu ve bilgisayar gibi ürünlerin fiyatı da Türkiye'de 118. Türkiye bu kategoride Avrupa'nın en pahalı ikinci ülkesi. Fiyatlar böyle ya gelir, gelir düzeyde hesaba katılırsa bu ürünleri almanın zorluğu daha çok anlaşılacak diyor Alaaddin Aktaş. Sıra sende Özgür.

0: sosyal medya yokken pazarcılar vardı. Pazarcılar bağırarak müşteri toplardı. Şimdi sosyal medya var. Herkes öyle pazarcı gibi müşteri topluyor. Artık görevinin ne oldu, işinin ne olduğunun da bir önemi yok. Şimdi bir diyetisyen Ersin Özdemir Ulus'a seslenmiş, dinleyelim.
1: O çıtır çıtır yediğin bir tam simitin içerisinde sana 35 tane küp şeker olduğunu söylesem, bir tam simit yediğin zaman tam 35 tane küp şekere eşdeğer şeker tüketmiş oluyorsun. Bir poğaça yediğin zaman 25 tane 26 tane küp şeker tüketmiş oluyorsun. Bugün insanlar, bankacılar, halk, sokaktakiler bir poğaçayla canım istiyor misali karınlarını doyuruyorlar. Bir poğaçada 25 tane küp şeker, bir simitte 35 tane küp şeker tüketiyorsun. Ve bunlara maalesef ki bağımlılık yapıcı bazı ajanlar var. Neyi kastediyorum? Tencerede kaynayan brokoli karnabahar kokusu canımızı çektirmiyor ama sıcak fırın kokusu ne yapıyor? Hemen bir canımızı çektiriyor değil mi? Bunlarda morfin benzeri yapılar var. Bu morfin benzeri yapılarda beyinde bağımlılık yapıyor. Bunlarda bilmekte fayda var. O yüzden şeker konusu çok derya deniz. Şeker konusu daha doğal kaynaklar. Yoğurtta da şeker var. Laktoz şekeri var. Örnek veriyorum. Elmada da şeker var. Daha doğal kaynaklar. Doğadaki haliyle tüketmek lazım. İnsan eli girdiği zaman buğdayı un haline getirdiğin zaman o sıkıntılı. Girip de cheesecake'i yaptığın zaman o sıkıntılı. Üçü birerde kahve içiyorum dediğin zaman o sıkıntılı. İnsan yapımı poğaça dediğin zaman o sıkıntılı. Bunlardan uzak dur. İnsan varsa sağlık yok.
0: Ne dedi şimdi bu ya? Sıkıntı var, gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani simitle donutu karıştırmış olabilir mi acaba? Büyük bir ihtimalle. İkisi de yuvarlak ya, ayırt edemedi herhalde. Devam edelim Özgür. Geç.

0: Mutlak Butlan'la Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim koordinatörü Ali Haydar Fırat konuşmuş. Önce bir dinleyelim Ali Haydar Fırat'ı.
1: Bir kez daha Sayın Bahçeli'ye buradan saygılarımı iletiyorum. Gerçekten çok saygın bir devlet adamı ve siyaset insanıdır. Onu hiç tartışma götürmez bir gerçek olarak kamuoyu kabul ediyor. Ve Türkiye'nin hem iç barışına hem dış barışına çok büyük katkılar yapmıştır. Tarihte bunu yazacaktır. Bir diğer mesele, Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devlet kapasitesi ne kadar arttığını, devletin ne kadar güçlendiğini farkındadır. Dolayısıyla devletin artık bir bölgesel güç olarak ve aynı zamanda bütün uluslararası ilişkiler sisteminde yerini alması gerektiğine de yürekten inanmaktadır. Bu çerçevede de şunu ifade ediyor. Yani daha önce hem bizim soydaşlarımızın hem Osmanlı coğrafyası olarak bu çok farklı yorumlandı ama bu coğrafyalarda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin müdahale etme kapasitesi vardır. Bu müdahale etme elbette ki barışçıl bir biçimde, barışçıl bir niyette yapılmadır, yapılacaktır da. Ama nihayetinde dünyanın değişen dengeleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bundan önce yazdığı metinlere bakıldığı zaman bu dünya dengelerini çok iyi okuduğunu ve çok iyi analiz ettiğini görüyoruz. Türkiye artık kendi bölgesinde bir güç olmak zorundadır. Ve içeride de bütün sorunları çözmek zorundadır. O yüzden Türkiye'nin etkin olabileceği bütün coğrafyalarda mutlak suretle o etkiyi artıracak her türlü katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni dönemde verecektir.
0: Yani Irak, Suriye, Türkiye Federal Devleti'ne mi? Ya bir tuhaflaştı her şey. Ali Haydar Fırat'ı tanırım. Birçok yayına da katıldık. O da konuktu. Benim de konuk olduğum birçok yayına katıldım. Bütün o süreçlerinde biliyorum ama şu son dönemde birçok ismi anlamakta zorlanıyorum. Onlardan birisi de Ali Haydar Fırat. Karşılaştığımızda kendisine yüz yüze de sorarım. Ama bu açıklamalar hani tam olarak ne diyorsunuz? Yani neydi eskiden ne bugün arasındaki fark ne? Nerede kırılma yaşadı? Ne oluyor şimdi? Hani bu netlikte bir şey söylenmesi lazım. Hani böyle Türkiye'nin devlet kapasitesini ne kadar arttı? Nerede arttı Türkiye'nin devlet kapasitesi? Hani nerede güçlendi? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Tamam, bir çizilen bir harita var Türkiye'ye. Anlatıyoruz burada, konuşuyoruz. Hani bir harita çizildi. Bunun içerisinde Türkiye kendi iç refleksleriyle yer almıyor ki. Yani dışarıdan empoze edilen bir strateji, bir plan var. Hani buraya mı dahil oluyoruz? Devlet artık bir bölgesel güç olarak yerini alması gerektiğini gönülden... Devletin artık bir bölgesel güç olarak yerini alması gerektiğini gönülden inanmaktadır. Yani bölgesel bir güç. Neyse, bunları daha çok konuşacağız. Böyle bu tip konuşmalar da devam edecek ki belli işte. Sonuçta Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyor. Ya federatif devlet ya cumhuriyet. Devam edelim Özgür. Saat başına gidelim, ondan sonra devam edelim. Peki.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Malumunuz sesini çıkaranın ümüne çökülüyor ülkede, kimsesini çıkarırsa. Nefes alanı gittikçe de daralıyor. Çünkü korku imparatorluğu böyle istiyor, böyle buyuruyor. Bir nebze de olsa nefes alanı olan alanlardan Change.org kapatıldı. Peki gerekçe ne? Şimdi Sputnik'te program arkadaşım olan gazeteci Serhat Ayan canlı yayınımızda. Alo.
3: Mustafa, selamlar.
0: Hoş geldin.
3: Merhabalar.
0: Ne oldu? Niye kapandı bu?
3: Niye kapandı? Hala bilgi olarak gelmedi. Öyle söyleyeyim. Yani ben
0: şu anda kapalı mı?
3: Şu anda kapalı gözüküyor. Change.org'un ben şeyleriyle konuştum. Bizzat tepe yöneticileriyle konuştum. Onlar da bir bilgi veremediler bize. Yani bir kapatma var ve bu kapatmanın sebebi konusunda kafalar, herkesin kafası muğlak. Change.org'dakiler dahil.
0: Kula Sulh Ceza Hakimliği kapatmış.
3: Evet. Yani şimdi şöyle, hikaye 17 Haziran 2026 tarihli 2026'ya 337 sayılı kararı diyor ve bunun detayı yok. Kula dediğimiz yer 45 bin kişilik bir ilçe. Oranın suç ceza hakimliği böyle bütün dünyanın peşinden koştuğu, bütün Türkiye'de 10 günde yüzlerce kampanyanın yapıldığı yeri nasıl ve ne hakla kapatır? Hani neden bir kampanya değil de tamamını kapatır sorularının hepsi açıkta duruyor.
0: Kula'dan birisini mi kızdırmışlar? Neye kızmış acaba? Change of sonuçta insanların tepki gösterdiği bir ya bir change orgu kısaca bir tarif etsene Serhat. Önce bilsin hani neyin kapandığını da tam olarak anlamış olalım.
3: Tabii ki. Change.org şöyle yurt dışı kaynaklı bir internet sitesi. Türkiye'de de bunun bu arada şeyi var, ofisi var. Temel olarak şunu yapıyorlar. Diyorlar ki eğer anlatmak istediğiniz, birilerine duyurmak istediğiniz fikirleriniz ya da değişim önerdiğiniz şeyler varsa hep birlikte bir araya gelin, buradan toplu olarak söyleyin diyorlar. Yani mesela ben diyorum ki ya işte bundan sonra köpeklere şöyle davranılmasın, böyle davranılsın. Benim bu yazdığımı gören insanlar, benim gibi olan insanlar da hep birlikte benim yanıma giriyorlar ve bu konuyu imza veriyorlar gibi bir şey bu. Ama bu hiçbir yaptırımı olmayan, tamamen sadece insanların sayısını ve kimliklerini bir arada gösterebilme adına açılmış bir yer. Yani böyle bir yeri yıkmak, bozmak vesaire gibi bir durumu yok. Change.org'un böyle bir dediğin gibi insanların sayısını göstermek gibi bir temel misyonu var.
0: Ama yıllarca Wikipedia'da kapalı kalmadı mı?
3: Yıllarca Wikipedia'da biz her şeyi kapatabiliyoruz. Biz ekşi sözlük kapatıyoruz, ansiklopedi kapatıyoruz.
0: Şu anda kapalı olanları bir saysana Serhat ya. Bu şu hani ne o kadar faydalı olan şeyler aslında bir anda kapalı ki şu anda unutuldu galiba. Bu turizmle aklıma gelmedi şimdi, ben söyleyeceğim. Booking. Hani Booking vardı, o kapalı.
3: Yani şöyle ülkemizde bir şeyleri kapatmak çok kolay olduğu için aslında biz tabii şeyleri sayıyoruz. Böylesi internet sitelerini falan sayıyoruz ama internet sitelerinin altında haberlere erişim yasağı getirilen şeylerin de böyle yüz binlerce seviyesine çıktı. Ama yüz binlerce seviyesine çıktı gerçekten. Yani birisinin başını sıkışıyor ve diyor ki ya bu haber bence yayınlanmasın. Mesela dünya ile bizim aramızdaki fark burada bu. Birisi isterse suç ceza hakimliği zaten ceza vermek değil de önlem almak gibi bir hakimlik, bir hukuk mekanizması ya. Onlar diyorlar ki ya biz böyle bir önlem aldık. Aslında almaları gereken önlem çocuk tacizcilere karşı, pornoya karşı, işte ne bileyim Atatürk düşmanlığına karşı vesairelere karşı atılmış olan adımları bir an önce ortadan kaldırmak. Ama bu birilerinin şahsına dokunan her şey için kullanılan bir mekanizma haline geldi. Yani kapatma da aslında şöyle yaşanıyor. Mesela ben gidiyorum diyorum ki ya benim hakkımda böyle bir şey yazmışlar. Lütfen burayı kapatın. Hakim bunu neredeyse sorgusuz sualsiz olarak kapatıyor. Çünkü karşı muhatabı yok. Kapanana kadar karşıdaki niye kapandığını ya da kapanacağını bilmiyor.
0: Zaten şöyle bir durum var. Diyorsun ya Change.org'un yetkilileriyle konuştum, onlar bilmiyor diye. Evet. Zaten işin vahim tarafı da orası. Hani dersin ki bak sizin içerikte şöyle şöyle bir şey var. Bunu düzeltin. Ya da bunun şöyle bir hukuksal sonuçları doğabilir. O önlem alınmazsa ondan sonra bu devreye girer. Yani başına bir iş geliyor. Fena bir iş geliyor. O site kapatılıyor. Ama kimse bilmiyor ne olduğunu.
3: Yani evet ve gidişat şöyle oluyor. Karşı taraftan herhangi bir görüş alınmıyor. Yani mesela karşı taraf şunu söyleyebilir. Yani siz bunu kapat diyorsunuz ama aslında bu kötü bir şey değil. Burada yapılan şey yanlış bir şey değil. Hukukun dışında bir şey değil diyemiyorsunuz. Çünkü neden? Bilmiyorsunuz. Haberiniz yok. Ne zamanki kapatılıyor siz sonra...
0: O zaman öğreniyorsun.
3: Mahkeme koşmaya başlıyorsunuz. Açtırmak, kapatmak kadar kolay değil bu arada. 10 dakikada kapatıyorsunuz ama aylar sürüyor tekrar açtırmanız.
0: Yani peki şimdi bu Change.org'la ilgili süreç nasıl işleyecekmiş? Ne dedi yetkilileri?
3: Valla yetkililer şu anda avukat konuşuyorlar. Böyle çok şeylerini onlar da bir şey söyleyemedi. Şu anda bir mesaj geldi oradan. Şöyle demişler. Türkiye'de milyonlarca, bunu ilk defa biz söylüyoruz bu arada. Yeni taze fırından çıkmış bir açıklama. Türkiye'de milyonlarca kişinin toplumsal sorunlara dikkat çekmek, karar alıcılara seslenmek ve demokratik katılım hakkını kullanmak amacıyla işte erişim Kula Sulh Hakimliği tarafından kapatılmıştır diyor. Yakın zamanda gündeme gelen mobbing sorunu hakkında açılan bir imza kampanyası ile ilgiliymiş. Mobbing. Söz konusu kampanya, evet, iş yerlerinde ve eğitim kurumlarında yaşanan mobbing vakalarına dikkat çekilmesi ve bu konuda yasal düzenleme talep edilmesi amacıyla oluşturulmuş.
0: Bunda KULA'dan birisi bundan mı rahatsız olmuş?
3: Evet, evet. Yani mobbing konusunda konuşmak birilerini rahatsız etmiş ve kapatın demişler.
0: Mobbingi o yanlış anlamış olabilir mi ya? Küfür falan gibi mi gördü acaba mobbingi?
3: Vallahi olabilir. Yemin ediyorum olabilir.
0: Sana mobbing yapmışlar diye. Bak sana mobbing diyor, sana demişler.
3: Ahmet abi senin için mobbing diyorlar falan gibi, ne bileyim, olabilir.
0: Ya iş o noktaya geldi. Aslında bu bütün bunları konuşuyor olmak bile çok acayip. Dediğim gibi çok insanların yani bir şey konusunda görüşünü doğru düzgün ifade edebileceği ender platformlardan bir tanesiydi Change.org.
3: Evet, yani hatta Change.org şunu söylüyor, diyor ki mevcut erişim engelleme kararının Change.org'un içerik politikalarına ya da platformun genel işleyişine yönelik bir müdahale gerekçesiyle alınmadığı, belirli bir içerik ihtilafından kaynaklanan ve kapsamı dar tutulması gereken bir hukuki sürecin sonucu olduğu kanısındayız diyor. Yani bizimle alakası olmayan bir şey için bizi kapattılar diyor Change.org. Ve bu kadar kolay olunca kapatma, insanların yani KULA'daki 45 bin kişilik bir ilçedeki bir suç ceza hakimlerin böyle 10 dakikada aldığı bir karar kadar kolay olunca kapatmak ve insanların sesini kısmak, işte sonuçta buraya geliyoruz.
0: Evet, maalesef. Teşekkür ediyorum Serhat katıldığın için.
3: Saygılar, sevgiler.
0: Kolay gelsin.
3: Görüşmek üzere.
0: Serhat Ayan'la Change.org platformunun neden kapatıldığını konuştuk. Change.org yetkilileri de şu ana kadar neden kapatıldığını bilmiyorlardı. KULA Suç Ceza Hakimliği'nin verdiği bir kararla kapatılmıştı. Az önce öğrendiler. Serhat Ayan açıkladı. Bir mobbingle ilgili yapılan kampanyayla ilgili birisi rahatsız olmuş ve başvuruda bulunmuş. KULA Suç Ceza Hakimliği de yasaklamış. Devam edelim.

0: Dün gece mecliste Suudi Arabistan'la yapılan enerji anlaşmasının oylaması vardı. Oylama yapıldı ama sonra oylama yapıldı ki oylama da oy kullananlar aslında yokmuş. Ama oy var. Kendileri yok, oyları var. Nasıl olmuş? Dinliyoruz.
1: Sayın Alpay Özalan yok. Sayın Mustafa Demir yok. Sayın Murat Cahit Döngü yok. Sayın Emin Şimşek yok. Sayın Mahmut Rıdvan Nazırlı yok. Sayın Ali İnci yok. Sayın Erol Keleş yok. Sayın Saadettin Hülagü yok. Sayın Ümmü Gülşen Öztürk yok.
0: Yok yok ama imza var. Ama pusula var. 76 AKP milletvekilin salonda yokmuş aslında. Turan Çömez de ne oldu mecliste onu anlatıyor, onu dinliyoruz.
2: Suudi Arabistan'la yapılan bir anlaşmanın onaylanması için mecliste görüşmeler yapıldı. Hepimiz konuştuk. İYİ Parti olarak itiraz ediyoruz. Bunun bir kapitülasyon olduğunu görüyoruz ve bu anlaşmaya itiraz ediyoruz. Sıra geldi anlaşmanın oylanmasına. Bazı milletvekilleri pusula vermişler, bazıları elektronik oylamaya katılmışlar. Baktık şu kürsüde 79 tane pusula var. Neredeyse tamamı iktidar cenahından gelen pusulalarda milletvekillerinin imzaları taklit edilmiş. Tam 79 kişinin pusulası buraya verilmiş. Yani biz buradayız diyor o 79 kişinin imzalı, sahte imzalı pusulasını verenler. İtiraz ettim meclis başkanlığına. Tek tek dedim bu pusulalar anons edilecek ve altında imzası olan kişiler burada var mı yok mu araştırılacak. Ve meclis başkan vekili tek tek isimleri okumaya başladı. 1, 2, 3, 4, 5 tam 79 isim okundu. Ve bunlardan sadece 3 tanesi buradaydı. 76 kişi yok. Ve millet iradesinin tecelligahı olan bu çatının altında 76 milletvekilinin sahte imzasıyla uluslararası bir anlaşma geçirilmeye çalışıldı. Ve itiraz ettik. Meclis ara verdi. Tekrar açıldı. Tekrar yoklama yapıldı. Sayı yok. Ve kapandı. Ben buradaki manzarayı, milli irade hırsızlığı yapanları, sahte imza atanları, 76 milletvekili adına sahte imzayla buradan yasa geçirmeye çalışanları, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazısı bulunan bu çatı altından aziz Türk milletine şikayet ediyorum.
0: Çok acayip normalleşen şeye bak ya, orada yok. Sahte imzayla, sahte pusulayla oylama yapılıyor. 79 pusula gönderiliyor. Bir yoklama yapılıyor. Sadece 4 milletvekili var salonda. Sonra tekrar bir oylama yapılıyor ve bu yasa geçmiyor. Yani Önder Algedik diyor ki petrol devleti Suudi Arabistan'a yenilenebilir enerji iklim hedefleri kılıfıyla tüm riskleri kamuya, tüm kazançlar onlara aktaran, parlamento denetimini devre dışı bırakan, yerli sanayi, ekolojik alanlar ve devletin kendi düzenleme kapasitesine feda edildiği 30-49 yıllık imtiyaz veren anlaşmaydı. Mecliste 79 vekilin oylamaya katılmayıp pusula vermesi skandalı ve minimum 200 sayısının karşılanmaması ile kabul edilmedi diyor. Devam edelim.

0: bu sabaha karşı Türkiye Paraguay'la karşılaşacak. İkinci maçında sabah saat 6'da Avustralya yenilgisinden sonra Paraguay maçı birçok insan tarafından bekleniyor. Avustralya maçındaki oyun ve ortaya çıkan skor konuşuldu, eleştirildi ama anladık ki milli takımda herkes çok kırılgan. Herkes incinmiş. Hani ne söylesin ya, niye böyle oynadınız diyor, ağlıyorlar tuhaf bir şekilde. Herkes sosyal medyada yaşıyor zaten. Hani ya burada bir kamp alanınız, bak ulusal bir sorumluluğumuz var. Milli forma üstümüzde, bunun bir ağırlığı, sorumluluğu var. Şu sosyal medyayı bırakalım, işimize bakalım diyen yok. Herkes bir kırılgan, bir sitem, bir ayar, bir racon. Şimdi elin İtalyan'ı Montella, milli takımın teknik direktörü, o da çıktı bize Türklük öğretiyor, dinleyelim.
1: Çok daha iyi olabilirdik. Top hakimiyeti konusunda bilhassa daha iyi olabilirdik. Ve bu tehditleri ortadan kaldırabilirdik. Ama zaman zaman da bu top hakimiyetiyle ilgili değişiklikleri de kabul etmek lazım. Bütün bunları açıklığa kavuşturduk. Ve epey bir kaos olmasına rağmen şunu söyleyebilirim. Bunun yansıması oldu, yansımaları oldu. Ve ben büyük bir hayal kırıklığını yaşadım. Çünkü çok iyi sonuçlar elde etti son 3 yıl içerisinde bu takım. Ve biraz daha saygıyı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar biz de daha iyi oynayabilmiş olsaydık dahi. Yani bunu söylemek istiyorum. Çünkü ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi. Hakikaten Türkiye'de de yurt dışında da takip edildi. Ben sadece basın odalarında söylenen sözleri söylemiyorum ama bazı bireyler karışıklık yaratıyorlar. Bu beni...
0: Evet ya, Türkleşmiş, farkındayım. Hani biraz daha böyle zorlansa bayrak inmez, ezan susmaz diye bağıracak. Ya bir taraftan da kimse çekmiyor. Şu işinize bir bakın, bir işinizi yapın önce diye söylemiyor. Yakında Dombra'yla çıkar artık buradan. Devam edelim.
2: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Dünya Kupası, yani bir taraftan FIFA'nın saçma sapan uygulamaları, bir taraftan Amerika'nın ayrımcılığı, futbol takımlarına yaklaşımı, futbola bakışı, sadece her şeyin para olması falan, berbat bir halde gidiyor. İzlediğim en berbat dünya kupalarından birisi, ama bir taraftan da o insani tarafı, öyle ya da böyle insani tarafa çeken, futbolun kendi güzelliği, kendi içerisinde yaşadığı bir sürü olaylar oluyor. Onları da aktarıyorum size. Şimdi futbolcularla ilgili, hani bir futbolculara bakış açısında da hep bir robotmuş gibi, insani, onların hiç duyguları yokmuş gibi bakılıyor. Şimdi Cucurella önemli bir futbolcu yeni dönemin. Onun bir hayatı var. Sosyal medyada gördüm. Otizmli oğlu varmış ve onunla ilgili, onun geleceğiyle ilgili, onun hayatının, günlük hayatının devam ettirmesi üzerine bütün zamanını onunla geçiren, bütün zamanını ona harcayan bir baba Cucurella. Onun öyküsü anlatılıyor. Sosyal medyada var. YouTube'da da gördüm o röportajı. Çocuğunu nasıl anlatıyor, ondan neler yaşadıklarını anlatıyor. Fırsatı olan ona da bir baksın. Yine fil dişi sahili futbolcusu Jan Diamond'ın kız kardeşi 15 yaşında hayatını kaybediyor ve turnuva başlamadan Diamond onun için bir mektup yazıyor. O mektubu size okuyayım. Birinin bana sahte bir United forması aldığını ve arkasına siyah keçeli kalemle Ronaldo 7 yazdığını hatırlıyor musun? Oturup Fransa'ya yerleşme hayalleri kurduğumuz zamanları hatırlıyor musun? Alışverişe çıkacağımızı, kendimize ait bir evimiz olacağını, arabaları ve büyük bir evi olan zengin bir futbolcu olacağımı ve senin hiçbir şey için endişelenmek zorunda kalmayacağını, herkes benimle dalga geçerken benim bir sonraki Cristiano olacağıma her zaman inanan tek kişiydin. Beni Chelsea'de, Rangers'ta, Olympiakos'ta, Crystal Palace'ta denemelere aldılar. Yedek takımları bile birçoğun beni istemedi. Nedenini bile bilmeyelim. Vizem bitti, hayalim son buldu. Beni Afrika'ya geri gönderdiler ve o zamanlarda birlikte ağladık. İnanmaktan asla vazgeçmeyen tek kişi sendim. Birkaç hafta sonra Legends ile sözleşme imzaladım ve bu kez çok farklı, ikimiz de gözyaşı döktük. Bugün ise hiçbir şey hissetmiyorum, sanki artık insan bile değilmişim gibi. Çünkü sen öldükten sonra içim bomboş diye başlayan bir uzun mektup, kardeşine yazdığı mektup. Jan Diamond da fil dişi sahilinin ilk golünü atan futbolculardan bir tanesiydi. Devam edelim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Bindeki alameti, gele yozgu yameti, amini.
0: İsrail ne yaptı etti? Anlaşma mutabakatını sabote etmeyi şimdilik başardı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı ve İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri ile olan müzakereyi süresiz olarak askıya aldığını ilan etti. İsrail'in Hizbullah'ın yönetiminde olan bölgeye yaptığı operasyonlar ve orada yaptığı katliamlar üzerine bu gerçekleşti. Vez önemli bir açıklama yaptı. Bu zamana kadar hiç söylenmedik bir şekilde Amerika'da. Diyor ki, eğer ben İsrail hükümetinde bir bakan olsaydım elimde kalan tek güçlü müttefiğe saldırmazdım. Son dönemde ülkenizi koruyan savunma silahlarının 1/3 Amerikan elleri tarafından üretildi ve Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edildi. İsrail'in sorunu Donald Trump değil, İsrail'de en büyük sorunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğunu düşünen herkes o ülkenin içinde bulunduğu gerçeklerle yüzleşmeli ve artık kendine gelmeli, diyor Vance. İran dini lideri Müşteba Hamaney'de konuştu uzun bir süreden sonra. Diyor ki anlaşma konusunda prensip olarak farklı bir görüşe sahiptim. Ancak saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını savunmak için verdiği taahhüt ve bunun sorumluluğunu açıkça kabul etmesi nedeniyle ben bu mutabakat metninin imzalanmasına izin verdim diyor. Peki bu sözler, Mustafa Hamaney'in bu sözleri ne anlama geliyor? O da şöyle, az önce o anlaşmaya kişisel olarak karşıydı ve sadece başka birinin önceden sorumluluğu üstlenmesi nedeniyle buna izin verdi. Yani bu şu anlama geliyor, siyasi riski Pezeşkiyan hükümetine yüklüyor ve işler kötü giderse ben zaten söylemiştim deyip başka bir politikanın uygulamasını, kararını verecek bir alan yaratıyor kendisine. Bir taraftan da şunu görüyoruz, aslında bu mutabakat metnini, oluşan mutabakat metninin ve olan bitenin ne kadar kırılgan olduğunu da bir anlamda gösteriyor. G7 zirvesi bir zirveydi ama krizlerde çıkıyor. Çünkü Trump'ın olduğu yerde kriz çıkmaması mümkün değil. Trump bu sefer İtalya Başbakanı Meloni'yi hedef aldı. G7'de Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını söyledi ve sonra ona acıdığını anlattı ve böyle konuştu. Trump'ın yorumlarına Meloni hemen yanıt verdi ve dedi ki açıkçası dehşete düştüm. Birleşik Devletler Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını bilmiyorum. Batı'nın düşmanlarına daha fazla hoşgörü gösteriyor ve İtalya ve ben asla yalvarmayız diye Trump'a karşılık verdi. Biz yolculuğumuza devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ 236, Çiğdem Mater 1519, Selçuk Kozağaçlı 3148, Selahattin Demirtaş 3515, Tayfun Kahraman 1519, Murat Çalık 457, Osman Kavala 3152, Aykut Erdoğdu 382, Ramazan Gülten 452, Tunç Soyer 358. günü tamamladı. Bugün Tunç Soyer ve İzmir için üzücü bir gün. Çünkü avukat Özkan Yücel hayatını kaybetti. Daha önce Tunç Soyer'in tutuklanması ve dava sürecine ilişkin canlı yayına alıp konuşmuştuk Özkan Yücel'le. Özkan Yücel hayatını kaybetti. Gürkan Akgün 461 günü tamamladı ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin ve milletvekilliği görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1519 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi biraz önce konuştuk Change.org'un kapatılmasını. Türkiye'deki insanların demokratik taleplerini iletme, bir platformda seslerini duyurmak için en az sayıdaki mecralardan bir tanesiydi. Bakalım KULA, Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar nasıl sonuçlanacak? Devam edelim.

0: Kürt.
1: DEM Parti İmralı heyet üyesi Pervin Buldan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüklerini söylüyor. Diyor ki meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkmasını süreci hızlandıracağını, Türkiye'ye fayda sağlayacağını konuştuk. 7-8 maddelik bir çerçeve yasa var. 2 gün komisyon çalışması olsa genel kurula inişiyle istenirse en fazla 5 günde bitecek bir çalışma olur. Meclis tatile girmeden ya da birkaç gün gecikmeyle girmesi halinde yasayı çıkartabiliriz diyor. Bu bir acele ediliyor. Bu yasalar bir an önce çıksın diyor. Ama içeriğinde ne var, o yasalar ne getirecek konusunda kimsenin bir açıklama yaptığı yok. Devam edelim.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü, birisi de bir siyasi partinin il başkanı. Niye bir araya gelmişler? Bir tiyatro seyretmek için değil, esnaf ziyareti yapmışlar. Dinliyoruz.
3: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, merhabalar. Merhabalar.
4: Rahat yürümek istediğim zaman seni çağıracağım başkanım.
3: Allah razı olsun, biz de sizi özledik.
5: Çok seviyorum.
1: Esnaf ziyaretini yapmışlar. Tabi ortada bir tiyatro döndüğü kesin. Devam.
6: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
1: D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 29. kuruluş yıl dönümü İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir programla kutlandı. Saadet Partisi ev sahipliğini yaptı. D8 zirvesindeki bir fotoğraf var. O fotoğrafı tek tek size anlatmam lazım. Çünkü o fotoğrafta birçok, Abdullah Gül uzun bir süreden sonra ilk defa var. Ahmet Davutoğlu var. Babacan var. Mahmut Arıkan var. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan var. Bu fotoğrafın bir anlamı da var. Onu birazdan konuşacağız ama şimdi konuğumuza dönelim. 2024-25-26'nın ilk 4 ayı dahil bazı TV kanallarına, gazeteler ve troll hesaplara 755 milyon ödendi diyor. Kim diyor? Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürk. Ben de dün şunu söyledim. Kime, kim ne kadar para ödendi? Bunun isim isim artık söylenmesi lazım. Şimdi Hasan Öztürk canlı yayınımızda. Alo.
7: Merhaba.
1: Hoş geldiniz Hasan Bey.
7: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Şimdi bu mesele, şimdi 2024-25-26 755 milyon diye böyle söylenince, evet, birilerine bir para ödenmiş. Siz de bunu genel merkezdeki başkan yardımcımızın bilgilerinden aldım diyorsunuz.
7: Evet.
1: Bülent Kuşoğlu herhalde, evet, kastettiğiniz isim.
7: Evet.
1: Niye bu isimler tek tek açıklanmıyor?
7: Ben onu gerçekten bilemiyorum. Ama Sayın Bülent Kuşoğlu'nun ısrarla bunlar gerçek rakamlardır diye, hatta bana siz biraz eksik söylemişsiniz, gerçek rakamlar bunların çok daha üzerinde diye ısrarla söyledi. Ama sanırım ki bir takım polemiklere meydan vermemek için, ya da belki daha gerçek rakamlar henüz kesinleşmediği için olsa gerek ki, bana hangi TV kanallarına veya gazetelere veya troll hesaplara olduğunu isim olarak söylemedi.
1: Hasan Bey, şöyle bir durum var şimdi. Biz daha önce de sizi birkaç kez yayında konuştuk. Et baronları gibi çok önemli bir konu hakkında da konuştuk. Sonra birkaç kez daha oldu ama şimdi bir acayip bir dönem var Türkiye açısından. Bir butlan kararı çıktı. O butlan kararıyla birlikte siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olarak görünüyorsunuz. Diğer tarafta da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bir grup var. İki ayrı bir grup var. Şimdi bu gruplaşma aynı zamanda bir takım karşılıklı o kadar sert şey birbirlerine söylenmeye başladı ki, belki de iktidara söylenmediği kadar birbirlerine sert bir şekilde karşılıklı söylemler var. Bunlar da ayrı. Siyaset belki böyle bir şeyleri kaldırabilir. Belki siyasette yeri vardır. Bana ne kadar doğru gelmese de. Ama şu tarafını önemsiyorum. Şimdi bu rakamlar çok büyük rakamlar görünüyor. Ama bu paralar sanki birilerine rüşvet gibi dağıtılmış gibi anlatılıyor. Bir taraftan da bunu gazeteciler aldı deniyor. Yani şimdi Butlan'la ilgili bir eleştiri yapılsa Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da sizi, hemen bu kategoriye ben de sokulurum. Bir başka gazeteci de sokulur. Bir taraftan da şöyle bir durum var. Bir gazeteci için, işini yapan bir gazeteci için bu itham çok ağırdır. Mesela küfürden daha ağırdır.
7: Evet.
1: Onurlu bir gazeteci bir iması dahil biriden para aldı ya da işte buna para verilmiş şunları söylesin diye. Zaten buradaki kastedilen şey birileri şunu yapsın, bir tarafı savunsun diye bu paraların verildiği söyleniyor. Çok ağırdır bu itham ve bunun açıklanması lazım. Bu artık hani polemik olmasın diye ama çok daha büyük polemiğe yol açıyor. Ayrıca da polemikten de öte bir haysiyet cellatlığına doğru gidiyor. O yüzden bu rakamların açıklanması lazım. Madem size bunları söyledi, 755 milyon gibi bir rakam söylüyor, isim isim vermesi lazım size. Daha doğrusu sizin isim isim talep etmeniz lazım.
7: Mustafa Bey, şimdi birincisi çok ağır ithamlarda buluyoruz dediniz. Bence en ağır ithamları Sayın Özgür Özel ve yanındaki etrafındaki arkadaşları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki arkadaşlara söylüyorlar. Hain gibi.
1: Siz de hırsız diyorsunuz ama.
7: Efendim?
1: Siz de hırsız diyorsunuz.
7: Hırsız mı diyoruz?
1: Evet.
7: Biz hırsız demiyoruz. Biz sadece mahkemelerde, dosyalarda ismi geçen kişilerin aklanıp gelmesi gerektiğini söylüyoruz. Biz kimseye hırsız demedik. Ben kendi adıma ben demedim.
1: Diyenler var ama işte genel söylüyorsunuz yani, iki taraf için söyledi. Ben isim olarak siz söylüyorsunuz demedim. Genel bir durum açısından söyledim.
7: Şimdi bakın Mustafa Bey, şimdi şu mesele şu. Şimdi Türk yargısına öyle ya da böyle beğenmesek de uymak, beğenmek beğenmesek de uymak zorundayız. Kabul etmek zorundayız. Bütün bu iddiaların tamamının boş olduğunu iddia etmek biraz o dosyaları bir yargıç titizliğiyle incelemekle ancak belki mümkün olabilir. Şimdi yargıya intikal eden dosyalarda bir takım bilgiler, bir takım belgeler var. Ben avukatım. Hiçbir kimseyi dosyalardaki bilgileri, belgeleri iyice incelemeksizin, hatta mahkeme kararı kesinleşinceye kadar suçlu ilan etmenin doğru olmadığını biliyorum. Ya da suçsuz olduğunu söylemenin de doğru olmadığını biliyorum. Dosyada bir takım iddialar var. Bu iddialarda ismi geçenlerin aklanması gerektiğini söylüyoruz. Tamamen mi boş bunların? %100'ü mü boş? %100'ü mü yalan? %100'ü mü dayanaksız? Onu da bilemem. O benim sorunum değil. Biz sadece bu dosyalarda ismi geçen kişilerin, hatta işte aldım diyen var, verdim diyen var.
1: Bunun almadım diyen de var. Vermedim diyen de var.
7: Olabilir. Aldım diyen de var ama birileri. Şimdi bunların hepsi asılsız da olabilir. Ama bunları incelemeksizin, yargı kararını beklemeksizin, bunların hepsinin dosya boş, dosya boş diye savunmak da doğru değil. Bir kimseyi yargı kararı kesinleşmeksizin suçlu ilan etmek de doğru değil. Bu para meselesine gelince mesela sabahleyin bir televizyon kanalında dendi ki Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bir takım yayın organlarıyla anlaşmalar, sözleşmeler yapılırdı. Doğru. Tabii ki grup toplantılarının yayınlanması için veya efendime söyleyeyim mitinglerin canlı yayınlanması için tabii ki bir takım anlaşmalar, sözleşmeler yapılmalıdır da. Bu da çok doğaldır. Ama bunu aşacak bir şekilde bir televizyon kanalının ya da bir gazetenin ya da bir troll hesabın değişik düşünceleri taşıyan bir takım siyasi kamplaşmalar içerisinde bir tarafı tutup diğer tarafı tamamen karalayan, ona hakaret eden, ona asılsız suçlamalar yönelten ya da diğer tarafın varsa hatalarını, kusurlarını tamamıyla görmezden gelen propaganda kanalı haline gelmesi yanlış. Tamam, tarafsız yayın olmalı. Bir taraf hakkında birini sabah akşam 7/24 karalayıp Ama o tarafın da yargıya intikal eden bir takım suçlamalarını hiç gündeme getirmemek, basın diliyle, medya diliyle görmemek de tarafsız yayın demek değildir. Tarafsız gazetecilik demek değildir. Bu anlamda olmak üzere bu rakamların verildiği iddia ediliyor. Hatta bir takım belediyelerden değişik yol ve yöntemlerle de ayrıca bir takım çıkarlar, menfaatler temin edildiği konuşuluyor.
1: Ama konuşulmasın işte, bunlar açıklansın Hasan Bey, siz hukukçusunuz. Niye konuşuluyor, niye açıklanmıyor? Ya size bu bilgiyi veren...
7: Ben değilim mesela, bugün Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de yayına çıkacak. Birileri sorsun orada, bir basın mensubu sorsun. Bu iddiaların aslı nedir? Açıklayın desinler.
1: Ama siz de sorabilirsin. Sen mi hukukçusunuz? Ya siz de bu belgeyi bana verin diye niye isyan etmiyorsunuz?
7: Mustafa Bey, şimdi bakınız, orada bir resmi makam var. Genel Başkan Yardımcısı var. Adı belli, soyadı belli, görevi belli. O kişi henüz bunlar daha somutlaşmadı diyor. Daha.
1: Ama somutlaşmadan size niye söylüyor o zaman? 755 milyon lira para verilmiş diye.
7: Verilmiş.
1: Verildiyse kim işte bunlar? Onları açıklasın.
7: Tamam. Madem öyle, diğer basın mensubu arkadaşlarımız, oradaki her gün Cumhuriyet Halk Partisi'nde nöbet tutan değerli basın mensubu arkadaşlarımız var, muhabirler var. Çıkar sorarlar ilgilisine. Yani bunların...
1: Ya belki... şöyle bir durum var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de bu para hiç verilmedi mi? Aktarılmadı mı?
7: Mustafa Bey, bakın başka bir şey. Ben size izah ettim. Şey dedim, şimdi bakın. Bir televizyon kanalıyla, iki televizyon kanalıyla, üç, beş basın ya da medya organıyla partinin bilmem mitinglerini veya grup toplantılarını yayınlamak amacıyla sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, mutabık kalmak ve bunun karşılığını, bedelini, parasını ödemek başka. Ama o yayın organı 7/24 sabahtan akşama kadar bir tarafın propagandasını, olmayan boş propagandalarını, kandırmacalarını, yalanlarını gerçekmiş gibi gösterip diğer tarafın tamamen karalayan, tamamen suçlayan, iftira atan yayınlar yapması doğru değil. Bu yayıncılık değil. O zaman bu ne oluyor? Tabiri caizse medya diliyle ya propaganda kanalı haline gelmiş oluyor ya da tetikçilik oluyor.
1: Ama işte güç kimdeyse aynı şeyi yapıyor ya. Sorun orada. Bak bunu fark etmez. Kim yapıyorsa yapsın, bu doğru değildir. Bir gazetecinin bir yerden bu şekilde bir ilişki kurması doğru değil. Ama bir taraftan Türkiye gerçekleri var. Siz de biliyorsunuz. Bazı şeylerde bir dayanışma gösterilmesi de gerekiyor ayakta kalması için. Bana göre doğru değil.
7: Siz ona ben... dayanışma diyorsanız saygı duyuyorum ben sizin görüşlerinize. Bence dayanışma değil o.
1: Ya Kılıçdaroğlu döneminde yapılan da dayanışma değil o zaman.
7: Bakın Mustafa Bey, başka ama tekrar ısrarla siz aynı şeyi şeyden aynı şeyi söylüyorum. Şimdi de şimdi bakın ne diyorum. Bir televizyon kanalı 2, 3, 5...
1: Hasan Bey, ben diyorum ki bu tip ilişki zaten doğru değil gazetecilik, ama Türkiye hani olağanüstü bir dönem yaşadığı için belki böyle bir şey kurulmuş, ama kim yaparsa yapsın doğru değil. Yani daha önceki dönemde yapılan da özgür yayıncılık yapılsın diye mi o paralar verildi?
7: Tamam işte, doğru değil diyorsunuz. O zaman anlaşıyoruz, bu da mutabık, doğru değil. Yani bakınız.
1: Ama şöyle yapın o zaman. Bak, sizden ricam var benim. Bu 10 yıllık hepsi açıklansın. Kim ne kadar almış?
7: Tamam, siz medyasınız. Çağrı yapın, açıklansın.
1: Ama siz milletvekiliniz ve şu anda orada etkili bir milletvekilinizin işte. Ben de sizin aracınızla kime söyleyeceğim ben? Ben her gün burada çağrı yaparım, söylerim.
7: Tamam.
1: 10 yıllık açıklansın. Kim bir kuruş aldıysa, neyse, hepsi açıklansın. Onlar da anlasın niye almışlar, ne yapmışlar onu aldığında. Doğru. Hepsi açıklansın. Çünkü başka türlüsü gerçekten çok büyük yıpratıyor. Hem medyayı yıpratıyor, hem
7: doğrusunuz,
1: ülkeyi çürüten önemli şeylerden birisidir. Yani sonuçta ben şimdi sizi de eleştirebilirim. Özgür Özel'i de eleştirebilirim. Tabii, eleştiriyorum tabii. Zaten de. Ekrem İmamoğlu'na daha önce çok sert de eleştirmişliğim vardır. Bu yüzden Karadis diye de alındım. Mesele o değil. Ama aynı şeye birçok

0: Hiç şey yapmadan. Siz bana o belgeyi alın, ben buradan açıklayayım.
1: Ulaşma sözünü ben şu an size veremiyorum. Çünkü bana belge verilirse ben size aktarırım. Verilmezse de nasıl temin edeceğim? Çünkü o hesaplar bende değil.
0: Verilmezse de ben de sizi haftada bir arayacağım. Nerede bu liste diye soracağım. İster burada ister de telefonda arayacağım, soracağım size.
1: Tamam bu soruyu.
0: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Yayınlar diliyorum size.
0: Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'le konuştuk. Konuşmaya çalıştık. Ya şöyle, bu öyle hafife alınacak bir şey değil. Dün de söyledim. Hani, mesele şurada. Ben de böyle hani ya işte hamamcılar odası refleksi göstermiyorum. Hani, hamamcılar odası sendromu vardır ya, anlatmıştım daha önce. Bir kez daha basın, bu hamam filmi yayınlandığında hamamcılar odası çıkmıştı, şey demişti. Hamamda böyle şeyler olmaz. Yarım saat konuştu. Canlı şey basın toplantısında. Sonra bir gazeteci sordu, filmi izlediniz mi? İzlemem ben de. İçeriği mi, filmin ne olduğunu bile bilmiyor. Ama hamamcılar ya, hemen bir böyle şey gibi. Daha çok taksicilerde de olur, minibüsçülerde, vay bize laf yaptı diye işin hak, kim haklı ki, haksız olmadan reaksiyon gösterir. Bu öyle bir şey değil. Hiç kimsenin onuruna, haysiyetine kimse saldıramaz. Bir gazeteciye hak etmediği bir yerden bir para aldığı söyleniyorsa bu çok ağır bir şeydir. Kim olduğunu isim isim açıklamak zorundalar. Açıklamak zorundalar ve ben bunu ısrarlı bir şekilde takip etmeye devam edecek. Kimmiş bu 755 milyonu alan? Ve daha öncesinde tabii. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de. 10 yıl açıklansın. Hadi bak 13'e kadar gitmiyorum. 10 yılda kim ne kadar para almış açıklansın. Belediyelerden kim ne almış onlar da açıklansın. Bir görelim bakalım. Ne yapıyoruz? Devam mı ediyoruz? Hadi devam edelim yolculuğumuza.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Missouri gemisini size anlatacağım. Niye bunu anlatıyorum? Şimdi NATO zirvesi yapılacak. Temmuz ayında ilk zamanlarında heyecanla NATO'ya hazırlanıyor Türkiye. NATO için özel bir havaalanı da yapıldı. Bir taraftan da o güzergahta olan evler boyanmaya başlandı. Böyle pırıl pırıl yapıyorlar. Yollar yapılıyor. Evler boyanıyor, ön cephesi, ön cephesine bakıyorsun ev yeni gibi, arka cepheye bakıyorsun harabe. Peki niye böyle yapılıyor? Çünkü böyle bir geleneği oluştu. 6. filoda da neler yapıldı ama ben Missouri gemisinin zırhlısının Türkiye'ye gelişinde olanları size anlatayım. New York'tan yola çıkan, ben bunu şeyden, kendi kitabımdan anlatıyorum size ya. Türk Naziler kitabında yazılı bir şeyden anlatıyorum, tarih belgelerden. New York'tan yola çıkan ve içinde Ertegün'ün cenazesinin de olduğu Missouri savaş gemisinin Türkiye'de karşılanması için yapılan hazırlıklar o kadar abartılıydı ki genelde evlerde en güzel kadınlar hazır edilmişti. Duvarlara da welcome sailor, welcome diye yazılmıştı. ABD askerleri ziyareti sürecince bütün İstanbul'daki işte genel evler Türklere de yasaklanmıştı. Bir hastalık falan bulaşmasın Amerikalı askerlere diye. İktidar ve basın bayram ediyordu. Her gün bu haberleri yapılıyordu. Amerikan ordusu için sokaklar temizlendi, bayraklar asıldı. Hatta sadece Missouri gemisinin gelişi için özel Missouri sigaraları çıkarıldı. Missouri sigarası. Belediyeden verilen emir üzerine Karaköy'den itibaren Beşiktaş'a kadar olan saha ile Beyoğlu'nun bir kısım semtlerindeki ev ve dükkanlar ayrı renkte boyatıldı. Kız Kulesi'nin dört tarafına Türkçe ve İngilizce olarak hoş geldiniz yazan levhalar asıldı. Ayrıca Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii minaresine İngilizce, Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin minaresine ise Türkçe olarak hoş geldiniz yazıldı camilere. Yani mahyalar kuruldu. Bundan sonra hani medyadaki bilinen isimler Amerika gemisinin Türkiye açısından gelmesinin ne kadar önemli olduğunu Amerika

0: Ya öve öve yazdılar. Onlardan birisi kimdi? Mahmut Şevket Esendal'dı, Falih Rıfkı Atay'dı ve Nadir Nadi'ydi. Bu aynı isimler Missouri gemisi gelmeden önce 46'da geldi. 46'da bunları yazıyorlardı. 42-43'lerde de aynı şekilde Nazileri övüyorlardı, Hitler'i övüyorlardı. Onu da artık parantez söyleyeyim. Peki bu Missouri gemisi neden Türkiye'ye gelmişti? Şu açıdan gelmişti. Hani o zamanlardaki ABD Büyükelçisi Münir Ertegün, Ahmet Ertegün'ün de ünlü plak şey müzik yapımcısı Ahmet Ertegün'ün de babasıdır. Münir Ertegün'ün ölümü üzerine bunu bir fırsata çevirmek istedi Amerika. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne de o zaman gözdağı vermek istiyordu. Bunu bir fırsata dönüştürdü gözdağı için de. O yüzden cenaze Missouri zırhlısıyla Türkiye'ye getirildi. Amacı da buydu. Daha sonra bir olduğunda da 6. filoda neler yapıldığını konuşuruz. Şu gelen mesajları da getirin, son onları da bir konuşalım. Yok, başka haber söylemeyeceğim, başka haber girmeyeceğiz, bitireceğim ben. Gelen şu mesajları da bir okuyalım, soruları da birkaç dakika onunla geçirelim. İnsanlar buraya bir sürü zorluklara katlanarak yazıyorlar. Radyo mesaj yazmak gerçekten zordur, özellikle bizim gibi yol arkadaşı gibi programlar için. Birçoğu zaten böyle bir diyalog kurmak istemez dinleyicilerin. Sadece onlar dinlerler, ederler. Hani çoğu arabada ya da başka bir koşullarda buraya yazdığına göre o yazdıkları bir sürü zahmet oluşuyor. Hadi getirin, ben lafı uzatırken saçmalayacağım, ağzımdan bir şey çıkacak şimdi şu mesajları. Dedim ki hafta içi gelenleri de görüyorum ben. Hepsini görüyorum. Yani normal bir akış içerisinde onları söylememiz ya da konuşmam çok kolay olmuyor. Çünkü orada şey bozuluyor. Alkan hadi getirsene, neyi bekliyorsunuz anlamadım ki. Ya getir hepsini, getir ne varsa. Yayında askıda bıraktınız beni. Bak bu arada kendi kendine konuşan adam konumuna düştüm ya. Ali Döngel demiş, bu kadına gerçekten yazıklar olsun. Böyle bir anne düşünemiyorum. Bu bir tiyatro mu yoksa gerçek mi inanamıyorum. Ben de 55 yıllık eğitimciyim ve bu kadına yazıklar olsun. Şeyi söylüyor, hani çocuk LGS'den 5, LGS'de matematikten 5 yanlış yapmıştı ve matematik öğretmeni olan annesi konuşmuştu ya, o yüzden bunları yazmış. Ahmet Tamer'i zaten konuş, bir de hatırlatayım ben Ahmet Tamer'i ya, bu gelen mesajlar içerisindeki en can yakan oydu. Adım Ahmet Tamer, Latince'ye giriş kitabının yazarıyım, bilim adamıyım, bir laboratuvarda çalışıyordum. Dün apar topar beni işten çıkardılar. Ben sabah evden çıktım, şimdi dolanıyorum. Eşime söyleyemedim çünkü eşim hamile ve doğumuna bir ay var. Kiracıyım, eşim de şu an çalışmıyor. Ne yapacağımı bilemedim, yazmak istedim, iyi yayınlar diye. Mustafa Bey, Fadime Şahin olayı ülkeyi sallamıştı hafızalarda ve nasıl oluyor da insanlar kanıyor bunlara diye. İşte mesele orada artık, yani Fadime Şahin döneminde yine bir sürü kontrol mekanizmaları ve otokontroller vardı. Şimdi onlar da ortadan kalktılar. Kafasına bir sarığı bir takkeyi geçiren her şeyi yapabileceğini sanıyor ülkede. Öyle bir imtiyazlı kesim oluşmaya başladı. Fiili bir durum yaratıldı ondan. Yener Bey diyor ki, Silivri'deki sağlık sorunları olanlara haksızlık değil mi bu yapılanlar diye. Yusuf Ziya Gümüşel'in serbest kalması için tamamen öyle. Onun sağlık sorunu varsa şu anda içeride sağlık sorunu olan ve ölümle yüz yüze olan birçok insan var. Murat Çalık'la Tayfun Kahraman örneği bile başlı başına yeter. Mustafa Bey, Bülent Bey demiş ki, Kılıçdaroğlu'na yüz yüze bir soru sormak isteseydiniz ne sorardınız? Çok soru var. Yani karşılıklı herhalde öyle mi böyle mi diye o soru sorma işiyle o program zor biterdi. Ya mesele şurada, gazeteci sorar. Bundan kim rahatsız olursa olsun. Bize şöyle oluyor. Ne söylemek istiyorsa o söylediğine yankı odası aranıyor. Artık o hale geldi. Yani buradaki temel mesele gazeteci şudur. Herkesle konuşabilir gazeteci. Bu niye onunla konuşuluyor, bununla konuşuluyor diye söylenen şeyler de doğru değil. Ama mesele orada soruyu sormak. Hani soruyu sorduğunuz siyasetçinin hemen şeyi vardır. Kaçış noktası başka bir yere gider. Hemen bayraklar inmez, ezan susmaz meselesinde olduğu gibi oraya kaçırır. Ama ısrarlı bir şekilde o soruyu sorarsanız o sorunun yanıtı mutlaka alırsınız. Ya da alamazsınız, o sorunun muhatabı olan kalkar gider. Mesele orada. Gazeteci onu söylemesi lazım. Hüseyin Özman, merhabalar, iyi yayınlar. Radyo olarak bütün yayınlar, birge yayın kalitesi çok yüksek konular. Her zaman gerçek gündemi yansıtan konular. Bunun için özellikle teşekkür ediyorum. Hüseyin Özman demiş. Ama şu an telefon numarasını sormanız sanki siz bilmiyormuşsunuz gibi radyodan pek hoş gelmiyor. Sadece bunu söylemek istedim. Hüseyin Beyciğim, o şöyle bir durum. Ben miyopum. Doğal olarak uzağı görmüyorum. Ama yakında hiçbir sorunum yok. Yakında da her şeyi çok iyi görüyorum. Yani gözlüğü takmış olsam yakında bu notlarımı göremeyeceğim, edemeyeceğim. Ama gözlüğü tak çıkarla aynı anda tak çıkar tak oradan bir şey bak, bir yayının da devam etmesi lazım. Ben şu anda burada gözlüğü taksam ve bütün onlarla bak uğraşırken sessiz kalsam endişe edersiniz acaba başına bir iş geldi mi diye. Yani doğal olarak benimkisi biraz sağlıkla ilgili, gerçekten görmediğim için Özgür'e onu soruyorum ve takılıyorum da tabii tek işi burada telefon söylemek diye. Bana telefon söylesin diye birisinin burada iş istihdam yaratılacağını düşünebiliyor musunuz ya? Ya da şöyle bir şey olur, hani niye bu kadar acımasızsınız hep anlamadım ya. Yani tek kolum olmasa da bu kolsuz diye dalga mı geçeceksiniz ya? Benimki şöyle bir durum, miyopum görmüyorum o yüzden. Merhabalar, bu yaşananlar sadece bildiklerimiz, bilmediğimiz o kadar şey var ki neler neler örtülüyor bilmiyoruz. O için ülke tarikatlara, cemaatlere peşkeş çekiliyor. Halk bunun hesabını soracak, az kaldı diye söylemiş. Nursel Hanım diyor ki, ah benim yol arkadaşım, sizler sayesinde haberdar oluyorum, aydınlama yaşıyorum ama bu farkındalık benim içimi daraltıyor. Ya çok karamsar, çok mutsuz oluyorum, yine de dinlemeye devam ediyorum. Sevgiler, kolay gelsin. Yani bu yaşanan gerçeği anlatıyoruz. O gerçekle her zaman yüzleşmek lazım. O gerçeği sakladığımızda daha büyük sorun oluyor zaten. Halil Bey diyor ki, geçenlerde bir hanımefendi çıktı, süresiz nafaka ile ilgili kendince savunmalar yaptı. Aldı yürütmeye çalıştı. Bu benim görüşüm. 3 milyon süresiz nafaka bağlanan insan varmış. Ya bu nafaka konusunda o kadar kafalar karışık ki. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Doğru olmayan bir sürü şey geçiyor bu nafaka meselesinde. Onun uzun bir zamanda yine bunu tartışmaya devam ederiz. Ahmet Bey diyor ki, merhaba, insanların toplanabileceği, organize olacağı bir platform istemiyorlar. Evet öyle. İsmet Bey diyor ki, Mustafa Bey, böyle bir para işi olsaydı sabaha kadar size isim sayarlardı. Gürsel Tekin'in kara propagandasından başka bir şey değil bu işler. Boş beleş işler. Ya şöyle, burada bir para vardır. Bak orada şey karıştı. Bir taraftan dayanışma için yapılan bir şey vardır zor zamanlarda. Bir taraftan da gerçekten böyle bir para alışverişi vardır. Kimse bunlar açıklansın. Muhatabı anlatsın niye o parayı aldığını. Ama bu isim açıklanmadan hepsini iftira olarak göreceğim ben. Ne olursa olsun. İsim isim yaz, açıklayacaklar, belge. Öyle isim isim öyle sallayıp isim sallamak değil. Şu tarihte şu dekontta şu para alındı. O olmadan da olmaz. Öyle yok. Hani bu şeye dönüşmeye başlar bir süre sonra. Adam asmacıya dönüşür. Hepsi isim isim söyleyecekler. Suat Bey de, Avukat Ali Bey de, Adnan Deniz de, Ant Yazgan da, hepsi bu Hasan Öztürkmen'in katıldığı yayın için yazmışlar. Hepsini gördüm. Yani işte karşılık ben de sordum. Hani bu olmadan söylenen hiçbirinin doğru olmayacağını da anlattım. Bugün de bitirdik böylece. Haftayı da bitirdik. Pazartesi yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere, bir maniniz yoksa tabii. İyi hafta sonları, iyi akşamlar. Hoşça kalın, iyi ki varsınız.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hem sahada hem de tribünlerde tüm hızıyla sürerken bu yıl güncellenen ses kuralları turnuvaya yepyeni bir boyut kazandırdı. FIFA'nın aldığı kararla birlikte federasyonlara gol attıklarında stadyumda çalınacak kendilerine has gol şarkılarını seçme özgürlüğü tanındı. Takımların fileleri havalandırdığı anlarda hoparlörlerden yükselen melodiler futbol severler için turnuvanın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Senegal'i 3-1 mağlup ettiği açılış mücadelesinde adeta bir müzik ziyafeti sundu. New Jersey'deki MetLife Stadyumunda Mbappe'nin fileleri sarstığı anlarda tribünler elektronik müziğin efsane grubu Daft Punk'ın One More Time ritmiyle yıkıldı. Efsanevi Daft Punk şarkısı One More Time, New Jersey'deki MetLife Stadyumunda 3 kez yankılandı. Bu maçta forvet Kylian Mbappe 2 gol attı. İngiltere ise turnuvaya Hırvatistan karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle başlarken gol şarkısı olarak ikonik tribün marşı Free From Desire yerine Planet Funk'ın Chase the Sun şarkısını seçerek ezber bozdu.

2026 turnuvasına şimdiye kadar eşlik eden diğer parçalar arasında Almanya Futbol Federasyonu tarafından seçilen Peter Schilling'in 1980 tarihli Senf Pop şaheseri Major Tom'da yer alıyor.

Milli takımımızın stadyumları hangi melodiyle ileteceğini göreceğimiz en yakın fırsat Paraguay mücadelesi olacak. Sosyal medyada Türk taraftarlar Tarkan'ın Unutulmaz Bir Oluruz Yolunda marşından modern pop ve rap parçalarına kadar birçok teori üretirken, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri gol şarkısını adeta devlet sırrı gibi saklıyor. Ay Yıldızlı ekibimizin Türkiye saatiyle 06'da San Francisco Bay Area Stadyumunda Paraguay karşısında bulacağı ilk golle birlikte Türkiye'nin Dünya Kupası stadyumlarındaki resmi gol sesi de ilk kez canlı yayında tüm dünyaya duyurulacak. Mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

0: Dünya Kupası'nda gol şarkıları belli oluyor. Fransa milli takım tercihini Daft Punk'ın ikonik şarkısı One More Time'dan yana kullandı. İngiltere'nin gol şarkısı ise Chase the Sun oldu. 24 yıllık hasretin ardından kupaya katılan A milli takımımızın ilk grup maçında gol sesi çıkmadığı için resmi gol şarkımız hala gizemini koruyor. Umutlar Paraguay mücadelesinde yaşanacak gol sevincine kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa geçmiş turnuvalardaki kadar büyük bir ekonomik hareketlilik getirmedi. Ancak kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastaneler sabah saatlerinde artan müşteri yoğunluğundan payını aldı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarında çevredeki işletmelere katkı sağladığı belirtildi. 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de milyonlarca futbolsever tarafından takip edilirken birçok belediyede meydanları kurduğu dev ekranlarla vatandaşları maç heyecanında bir araya getiriyor. Karşılaşmaların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle restoran ve kafe sektöründe beklenen yoğunluk oluşmasa da özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde hareketlilik yaşandı. Esnaf temsilcileri turnuvanın ilerleyen aşamalarında maçların daha uygun saatlerde oynanmasının ekonomik katkıyı artırabileceğini ifade ediyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin'e konuşan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kurul Üyesi Zeki Aktaş, Dünya Kupası'nın esnafa etkisinin bu yıl önceki organizasyonlardan farklı olduğunu söyledi. Maçların erken saatlerde oynanmasının restoran, kafe ve paket servis sektöründe beklenen yoğunluğu yaratmadığını belirten Ateş, buna rağmen sabah saatlerinde vatandaşların maç izlemek için dışarı çıkmasının bazı sektörlerde canlılık oluşturduğunu anlattı. Ateş, erken saatteki maçlar için televizyon başına geçen, erkenden yola çıkan vatandaşlar sayesinde pastaneci, börekçi ve fırıncı esnafımızda hareketlilik yaşandı. Esnafımız çayıyla, simidiyle, poğaçasıyla vatandaşın milli heyecanına ortak oldu. Ayrıca maçlar öncesinde kuru yemişler ve bakkallarda da dolaylı bir canlanma görüldü, dedi. Turnuvanın ilerleyen turlarına dikkat çeken Ateş, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maçların daha uygun saatlerde oynanması halinde hem vatandaşların hem de esnafın daha fazla kazanç sağlayacağını ifade etti. İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin de toplu alanlarda milli maç izlenmesinin esnaf açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu söyledi. Talep olan bölgelerde işletmelerin kapılarını erken saatlerde açtığını belirten Erşahin, özellikle kıraathanelerde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Sanayi bölgeleri, taksi ve dolmuş duraklarıyla iş yerlerine yakın noktalardaki kıraathanelerin maç günlerinde müşteri çektiğini ifade eden Erşahin, sabah çok erken saatlerde olmasına rağmen kıraathaneler doldu. Ancak genele baktığımızda bu hareketlilik sınırlı kaldı. Esnafımız ortalama düzeyde bir kazanç elde etti, diye konuştu. Bursa'da ise tablo daha farklı oldu. Bursa Kahveciler ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gürkan Taş, vatandaşların milli maç söz konusu olduğunda saat farkına aldırış etmediğini söyledi. Taş, Bursa'da bütün kıraathaneler hınç hınç doluydu. Maçın erken saati olmasına rağmen esnafımız işletmelerini erkenden açtı. Sabah 5'te gelmeye başlayanlar oldu. Çay bahçeleri doldu, bazı noktalarda 500-600 kişilik kalabalıklar oluştu, ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Dünya Kupası karşılaşmaları için Orhan Parkı'nda dev ekran kurdu. Belediye yetkililerine verdiği bilgiye göre Ulu Cami'nin yanındaki alanda kurulan ekranda oynanan maçları izlemek için sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar parkta toplandı. Karşılaşmaları takip edenlerin sayısı 4000'i aşarken çevredeki işletmelerde oluşan yoğunluktan olumlu etkilendi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise kentte belediye tarafından henüz dev ekran kurulmadığını belirtti. Oda yetkilileri böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde çevredeki işletmelerin müşteri yoğunluğu ve satışlar açısından olumlu etkilenebileceğini değerlendirdi. Esnaf temsilcilerinin ortak görüşü ise Dünya Kupası'nın özellikle toplu izleme alanlarının bulunduğu bölgelerde ekonomik hareketlilik yarattığı yönünde. Ancak maçların Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması nedeniyle bu hareketlilik önceki turnuvalarda akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun gerisinde kaldı. Buna rağmen kıraathanelerden restoranlara kadar birçok işletme futbol heyecanının getirdiği ek müşteri trafiğinden pay aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının Türkiye saatiyle sabahın erken saatlerinde oynanması esnafa beklenen ölçüde ekonomik hareketlilik sağlamadı. Restoran ve kafelerde yoğunluk sınırlı kalırken özellikle kıraathaneler, çay bahçeleri, fırınlar ve pastanelerde maç günleri müşteri sayısında artış yaşandı. Belediye meydanlarına kurulan dev ekranlarda çevredeki işletmelere ek gelir sağladı. Esnaf temsilcileri, Türkiye'nin üst turlara yükselmesi ve maç saatlerinin daha uygun zamanlara denk gelmesi halinde ekonomik katkının artabileceğini belirtti. Özellikle Bursa'da kıraathaneler ve toplu izleme alanları sabahın erken saatlerinden itibaren dolarken binlerce kişi maç heyecanını meydanlarda birlikte yaşadı. Futbolun yarattığı hareketlilik sınırlı kalsa da birçok işletme turnuvanın getirdiği ek müşteri trafiğine pay aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yüzünü siyaha boyayan Türk Dünya Kupası'nda nasıl ünlü oldu? Beşiktaş taraftarı Udi Nece olarak da bilinen Necdet Öçerman, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Yüzüne sürdüğü simsiyah boyayla Beşiktaş taraftarları arasına tanınan Necdet Öçerman, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna da aynı görünümle katıldı. Milli maç oynandığı sırada simsiyah yüz boyası ve beyaz sakalıyla tribünde oturan Necdet Öçerman dünyaca üne kavuştu. Udi Nece ismiyle de bilinen Necdet Öçerman hayatını, maçlara hazırlanmasını ve ünlendikten sonra yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlattı.
2: 9 sene önce Lyon deplasmanına gittim. Dedim ben bir boyanayım. Bir defa komple Beşiktaş maçında siyah beyaz olmak istedim. Boyandım ve maç seyredemedim. Sadece fotoğraf. Bayağı bir ilgi vardı. Benim de hoşuma gitti bir fanatik Beşiktaşlı olarak. İstanbul'a gittim. İstanbul'da da maçlarda boyandım. Medyaya düştüm. Televizyonlarda röportajlar falan. 9 seneden beri sürdürüyorum. Benim start ve bitişim tam 2 saat. Her gün. Maç günleri 2 saat. 2 saatimi alıyor. Lensleri gözümü takmakla. İlk önce tabii ki her tarafı havluları seriyorum. Siyah oluyor malum bütün her taraf. Yani kapakları aç, hazırlan, lensleri tak. Beyaz spreyleri, 3 tane beyaz sprey boşaltıyorum kafamla sakalıma. Yani bayağı bir her spreyden sonra kurutmak mecburiyetindeyim. Ardından saç ve sakal beyazı bitirdikten sonra siyah boyalara girişiyorum. Orada kulağımın içi, burnumun içine kadar, ensemi, ön taraf göğüs bölümüne kadar her tarafı komple kat kat siyah renklerle boyuyorum bu karaktere girebilmem için.
3: Ha, 3 çocuk var. Onlar ne diyor?
2: Onlar da boyanıyor. Bilmiyorum hiç karşı denk geldiniz mi? Tabii ki çocuklar mesela çocuklar ufacıktı 8 sene önce. Baba bizde boya. Haydi gelin boyayayım dedim. Boyadım.
3: Orada tepkiler nasıl? Amerika'da?
2: Dün tabii ki birkaç yayın için tekrardan boyandım. San Francisco'ya gittim. Orada Golden Bridge Köprüsü'nün önünde denize karşı güzel bir röportaj yaptık. Orada da önüme gelen Amerikalı direkt gelip koşup resim çekilmek istiyor. Artık tabii ki malum herkes tanıyor. Çok güzel bir duygu. Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda ve Amerika gibi bir yerde temsil etmek kadar güzel bir şey yok. Yani ben bunu hala da inanamıyorum. Böyle şey olduklarına dünyaca bu karakterimin tüm Türkiye'yi dünyaca temsil ettiğimi ben şu an idrak edemiyorum, anlayamıyorum. Yani vallahi ilk maç nazar boncuğumuz olsun. İkinci maçı Allah'ın izniyle burada almaya geldik. Biz de tabii ki tribünde 90 dakika susmayacağız. Ses tellerimiz gidene kadar Amerika'da USA'la maç oynayacağız. Onu da alacağımızı düşünüyorum. Çünkü takımımız ilk başta başladı tamam ama şimdi galiba biraz hırslanmışlardır diye düşünüyorum. Ben pek ayrım yapmayı sevmiyorum ama malum Orkun Kökçü'müz var. O bizim öz evladımız. Tabii ki o benim için bizim öz evladımızdır. Tabii Orkan Beşiktaşlı diye biraz tabii ki daha fazla daha çok seviyorum ama işte
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına katılan Necdet Öçerman, dünyaca üne nasıl kavuştuğunu canlı yayında anlattı. Yüzüne uyguladığı siyah ve sakalına yaptığı beyaz boyayla sıra dışı görünüme kavuşan Necdet Öçerman, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası organizasyonunda dünyaca tanındı. Yaşadıklarını Radyo Sputnik canlı yayınında gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Necdet Öçerman, 9 yıl önce Lyon deplasmanında ilk kez siyah beyaza boyandım. Maçı izleyemedim. Herkes benimle fotoğraf çektirmek istedi dedi. Maç günü hazırlanmak tam 2 saat sürüyor diyen Öçerman, 3 beyaz sprey kullanıyorum. Ardından kulağımdan burnuma kadar her yerimi siyaha boyuyorum ifadelerini kullandı. Milli takımın Dünya Kupası karşılaşmalarını izlemek için ABD'ye giden Öçerman, Amerika'da insanlar gelip fotoğraf çektiriyor. Bir Türk bayrağını dünyanın öbür ucunda temsil etmek kadar güzel bir şey yok diye konuştu. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: ...19 Haziran 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı Yeri ve Zamanında olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatmaya devam edeceğiz. Bu sabah da günün gündemin öne çıkan başlıklarına, sıcak başlıklarına geçeceğiz elbette, ama ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te @radyosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: İki önemli sıcak haber var. Bununla başlamak istiyorum. İki CHP'li belediyeye operasyon var. Oradan başlayalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi Adalar. İstanbul Adalar Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Birkaç dakika önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bu konuya dair, bu operasyonun nedenleri ve kapsamına dair ayrıntılı bir bilgi geçildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la birlikte 41 kişinin toplamda gözaltına alındığını şu dakika itibariyle öğreniyoruz. Ne diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu açıklamada? Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, bine belediye başkan yardımcılarıyla birim amirleri ve personellerinin deniyor doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz olan yerlere rüşvet karşılığı, suçlama bu.